Gelişin arkasından da Allah Teala o kişiye huzur verecektir, mutluluk verecektir, ruhta, nefse. İşte sevgili kardeşlerim, bunun neticesinde kişi Allah ile olan ilişkilerinin hem emirler cephesinde bütün emirleri yerine getirdiği için, zevkle yerine getirdiği için, her emrin büyük bir zevk olduğunu, namaz kılmanın, oruç tutmanın, zikir yapmanın, bütün ibadetlerin doyulmaz zevklerden ibaret olduğunu kişi yaşamaya başlayacaktır. Öğrenmiş olacaktır, test etmiş olacaktır ve yaşamakta olacaktır. Ne oldu? Kişi Allah ile olan ilişkilerinin hem emirler cephesinde hem nehiler yani yasaklar cephesinde gene kesintisiz bir suç ve sükun halinin kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldu. İşte iç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, dış dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir sulh ve sükun hali, hayatınızın her saniyesini bir cennet saadeti hüviyeti içinde yaşamak hepinizin hakkı sevgili kardeşlerim. Bu mutluluktur. Ve Allah Teala hepinizi en çok sevdiği mahlukları olarak bu muhteşem mutluluğu yaşamanız için yarattı. Öyleyse ona layık olun. Allah'ın güzelliklerini yaşayın. Bu güzelliklerde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluklar, mutluluklar, mutluluklar sizin olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de sonsuz bir dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bir kişi sabah namazını vaktinde kılamazsa, yani güneş doğmadan evvel kılamazsa, bize Allah-u Teala'nın verdiği emir, o namazın karşılığında 10 tane ceza ödemesidir. O namazı kılar, eda eder. Onun dışında da gene sabah namazının birinci cezasından başlar, 10. cezasına kadar kılar. İster sabahla öğlen arasında kılsın, ister öğlenle akşam arasında kılsın, ama o 24 saat içinde o kişi bu 10 tane borcu ödemek mecburiyetindedir. Şartlarımız dışarıya pek uymuyor. Ama sevgili kardeşlerim, biz farklıyız. Bu ilmin öğretildiği merkez burası. Öyleyse sünnet-i seniyeye riayet ederiz, onun da mutlaka ötesindedir. Kıldıklarımız bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olan büyük saygımızdan kaynaklanır. Allah'ın bizim üzerimizdeki emri böyledir. Şartlarımız başkalarından zordur. Allah-u Teala'nın bizden istediği hedef herkesi daimi zikre ulaştırmaktır. Onun için kardeşlerimize deriz ki kulağınıza hep güçlerinizi takın. 24 saat boyunca hep kulağınıza dursun ve sesimizi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesimizi devamlı olarak dinleyin. İç dünyanızdan, içinizdeki sesle size devamlı olarak tekrar edin. Bu, bir insanın daimi zikre ulaşmasının en güzel metodudur. Bütün kardeşlerimizin hedefi daimi zikre ulaşmaktır. Büyük bir şevkle, heyecanla herkes namazlarını eda etmeye çalışır. Her gün, eğer borçlularsa, her gün 2 günlük borç ödeyerek. Yani sabah namazında, yani sabahla öğle namazının arasındaki kuşluk sünnetinde bir günün bütün namazlarını, teheccüd sünnetinde de aynı günün bütün namazlarını, bir günün daha bütün namazlarını her gün 2 günlük borç öderler. Borçları bitenler için artık borç yoktur ama kuşluk sünnetine teheccüd namazı mutlaka kılınacaktır. Ömür boyu böyle devam eder. Bizim aramıza katılanlar bilsinler ki daimi zikre ulaşmak Allah'ın bize emrettiği temel faktördür. Zaten bu istikamette ilerlediğiniz zaman mutluluğu yaşayabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Saadetle dünya mutluluğuyla zikir arasında mutlak bir paralellik vardır. Çünkü sizi mutlu kılan şey Allah'ın emir istikametinde yaptığınız olaylardan sonra Allah'ın iç dünyanıza verdiği o muhteşem huzurdur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman yine Allah'ın size verdiği o huzurdur, mutluluktur. Ruhunuz da nefsinize rahatlık verir ve o mutluluğu hem nefsiniz hem de fizik vücudunuz yaşar. Ve zikriniz arttıkça her geçen gün mutluluğunuz artar.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Mutluluktan bahsetmek üzere buradayız. Allah'ın sizden istediği yegane şeyden. Allah sizlerden, sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Bütün emirleri sizleri cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmak üzere indirmiştir. Ayrıca her emri sadece mutluluğu oluşturmanın bir vasıtasıdır. O kadar. Allah Teala hiçbirinizin üzülmesini istemez. Şu dünyada dünyanın en mutlu insanlarından biri olmanızı ister Allah Teala hepinizden. Ahirette de mutlaka cennete girmenizi ister. Cennetinde en üst bölümlerine ulaşmanızı ister. İsteği hepiniz için budur. Hepiniz kabiliyetinize göre yapabildiğiniz hedeflere ulaşmakta gösterebildiğiniz gayrete göre, iradenizi hangi ölçüde kullanabilecekseniz, o seviyede bir cennetin sahibi olacaksınız diye ümit ediyoruz. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Hepiniz insansınız, hepiniz mutluluğa layıksınız. Mutsuzluğunuz sadece sizin eserinizdir. Mutluluğunuzda ise mutlaka Allah'ın sizin yaptıklarınızın çok daha ötesinde bir payı vardır. Dikkat ediyor musunuz söylediğimize sevgili kardeşlerim? Mutluysanız burada Allah'ın çok büyük bir payı vardır. Çünkü O sizi mutlu kılmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Siz O'na bir verirsiniz, O size 1000 verir. Ama aslında sizin yaptıklarınıza karşı verecekleri ölçüyledir. Her yaptığınız güzel şeyin arkasından mükafat alırsınız. Amel defterinize pozitif dereceler yazılır ve de yazılırsa en az 10 katı yazılır. Daha öteye geçtiniz, 14. basamağa ulaştınız, 12 tane ihsanla tabi oldunuz. Bu noktadan itibaren 10 katı değil, 100 katı vermeye başlar. Daha sonra bu 100 kat, ruhunuz 2. gök katına ulaştığı zaman 200 kata, 3. gök katında 300 kata, 4. 5. 6. 7. gök katlarında 400, 500, 600, 700 kata ulaşır. Ve bu güzellikleri yaşamaya devam ettiğiniz sürece hep bir tek sevabınıza karşılık amel defterinize tam 700
derece yazılır. O hep verir. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok sevildiğinizi, Allah-u Teala tarafından ne kadar çok sevildiğinizi bir bilseniz, o zaman onu daha çok seveceksiniz. Ona aşık olacaksınız. Hep ümidimiz o ki bir gün hayran olmak noktasına da inşallah ulaşırsınız. O Allah, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizi mutlu kılmaktan başka hiçbir talebi yoktur. Allah Teala emir vermiş, namaz kıl diyor. Namaz kılmanın bir zevk olduğunu biliyor muydunuz sevgili kardeşlerim? Şimdi kalk gözünüz açık olarak namaz kıldığınızı düşünelim. Önünüzde duvar yok. Önünüzde alemler var. Gözünüz kapalı da olsa, açık da olsa alemlere bakıyorsunuz. Bütün kainat önünüzde grup grup açılıyor. Ve namazınızı kılarken Allah'a bakıyorsunuz. İnşallah bir gün onu görmeyi Allah-u Teala size de nasip kılacaktır. O zaman şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Allah'ın zatını gören. Son bulmaca da çözülmüş olacak. Sevgili kardeşlerim, sırların sonuncusu Allah'ın zatıdır. Onun için Hakkul Yakin ismi verilmiş buna. Hakka yakin hasıl etmek. Hakkın zatına yakin hasıl etmek. Hakkın zatını görmek. Ne zaman iradenizi Allah'a teslim ederseniz Hakkul Yakin'in sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, en primitif seviyede, iptidai seviyede, başlangıç seviyesinde Allah-u Teala'nın size mutluluk vermesi mümkün mü? Tabii mümkün. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı her şeyi, geride kalan her şeyi Allah yapacak. Dört başı mamur bir mutluluk işte sizi bekleyen odur. Allah-u Teala'nın size vermek istediği odur. Hem dünya saadeti sizin olacak, hem ahiret saadeti sizin olacak. Hani cennet cennet derler ya, birçok insan cennete gitmeyi ümit bile edemez. Sahabenin bile derler, 10 tanesine cennet nasip olmuş. Geri kalan sahabe bile cennete girememiş Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne. Tabi oldukları halde, onun devrinde yaşadıkları halde ben mi gideceğim cennete? Bu zavallı pesimist kardeşlerimiz büyük bir günahın, hatanın içindedirler. Hem günahtır. Neden günahtır? Çünkü Allah'ın ayeti resmen inkar ediliyor. Hem de yazıktır. Bu kardeşlerimiz yanlış bir inançla kendilerini cehenneme mahkum ediyorlar. Hiç ümitleri olmadığı için ibadet yapsam ne olacak diyor, yapmasam ne olacak, tabi olsam ne olacak, tabi olmasam ne olacak. Onlar sahabeye, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuşlar. Gene kurtulamamışlar. Ben mi kurtulacağım? Yalan diyoruz. Bunu size kim söylemişse yalan söylüyor. Hep yalanlar üzerine kurulu bir dünyada yaşıyoruz. Doğrusu ne? Doğrusu Allah'ın söylediği. Araf suresinin, affedersiniz, Ahzab suresinin 157. ayet-i kerimesi.
157. Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah-u Teala. Ayette başka şeyler de var ama hepsi bir tarafa. Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor. Felah biliyorsunuz hem cennet saadetini hem dünya saadetini ifade eder. Felaha ermek, ruhu Allah'a ulaştırmakla beraber yürüyen bir müessesedir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese Allah Teala 5-6 aylık bir ömür vermişse mutlaka o kişiler ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Pardon. Yanlış oldu. Onlar ulaştırmayacaklardır. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştıracaktır. Hadi gelin bakalım ne söylüyor Allah Teala bu konuda. Şura 13. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yuni. Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Yani hepsi bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bu kadar. Haberler nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyecek misiniz? Yoksa mı? Bu sözün dini bildiklerini iddia edip de ondan aslında haberleri bile olmayan din alimlerine, o insanların yazdığı kitaplardan öğrendikleri ilimle başkalarına ilim satanlar, bir Kur'an-ı Kerim'i öğrenseler, o zaman hepsi, sevgili kardeşlerim, o zaman hepsi biz size neyi söylüyorsak onu söyleyecekler. Onların da karşımıza sizler gibi dizilip söylediklerimizi öğreneceği günler geliyor. Dikkat edin, söylediklerimizi öğrenecekleri diyoruz. Öğrenecekler. Şu anda bilmiyorlar ve bilmedikleri için bu yanlışları yapıyorlar. Mesela Allah'a ulaşmayı dilemenin bir kurtuluş olmadığını, dilememenin insanları mutlaka cehenneme götüreceğini bilmiyorlar. Birçok öğretim üyesi bugün insan ruhunun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmıyorlar. Kur'an'ın hükümleri onlar için bir kıymet ifade etmiyor. Varsa yoksa insanların yazdıkları kitaplar. Sevgili kardeşlerim, ya kitaplar Allah'ın yazdıklarına aykırıysa, ki her noktasını ispat edebiliriz. Allah'ın ilmi ise son derece açıksa, açık ve kesin. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Açık ve kesin, bunun manası o kişinin üçüncü kat cennetin sahibi olmasıdır. Bunun manası o kişinin dünya saadetinin yarısından fazlasına sahip olmasıdır. Bitti. Sevgili kardeşlerim, bir dilek ve onun karşılığında Allah'ın verdiği muhteşem bir hediyeler dizisi, ihsanlar dizisi, nimetler dizisi. Daha ne yapsın Allah Teala? Sizi mutlu kılmak için daha ne yapsın? Soruyorum size. Ey benim sevgili kullarım diyor. Duyduk duymadık demeyin diyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Bunun manası diyor üçüncü kat cennettir diyor. Bunun manası diyor dünya saadetinin
yarısını mutlaka o kişinin o günden sonra mutlulukla geçirmesidir diyor. Ve yoluna devam ederse bu yarı bütüne ulaşır. Dünya saadetinin bütünü cennetinde 7. katına kadar ulaşır. Ulaşır mı? Deneyin. Sevgili kardeşlerim, diyorum ki siz mutsuzsunuz. Yoksa mutlu musunuz? Allah'ın yoluna girmeyenler, sizlere sesleniyorum. Allah'ın yoluna girmeyenler bile fazla bir laf. Daha basitini kullanalım. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Mutsuzsunuz. Hanginiz mutlu olduğunu iddia edebilir ki? Onun için hep paralar kazanmaya çalışırsınız. Zannedersiniz ki çok para kazanırsanız mutlu olacaksınız. Olamazsınız. Şu ülkemizdeki ve bütün dünyadaki çok para kazananların haline bir bakın. Kimisi transandantal meditasyon yapıyor. Sanki kendisini transandantal meditasyon mutluluğa ulaştırabilecekmiş gibi. Bir servet denizinin içinde yüzerken meditasyondan, yani şeytandan ümit bekleyen zavallı insanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki, öğrendikçe hayranlık seviyeniz devamlı yükselir. Seviyeden seviyeye de fark var yani. Önce Allah'tan hoşlanacaksınız. Sonra onu seveceksiniz. Sonra ona aşık olacaksınız. En sonra da hayran olacaksınız. Hayranlık da giderek artacak. Zaten onun sizi ne kadar sevdiğini bir bilseniz ondan vazgeçemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, sadece sizden sizin mutlu olmanızı ister. Bu açıdan meselemize baktığımızda şunu görürüz. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir, mutluluk davetiyesidir. İki, Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir, rehberidir. Saadete nasıl ulaşacağınızı gösteren en sağlam delildir. En sağlam yönlendiricidir. Üçüncüsü de Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah Teala garanti veriyor. Ey insanlar diyor, bana ulaşmayı dileyin, tamam diyor, yeter. Geri kalanını siz yapmayacaksınız, ben yapacağım. Sizin ruhunuzu siz dünya hayatını yaşarken kendime ulaştıracağım diyor Allah Teala. Siz sadece isteyeceksiniz, ben de sizin istediğinizi gerçekleştireceğim diyor. İşte sevgili kardeşlerim, mutsuzsanız, sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar mutsuzsa, insanlara bakın, kimler mutsuzsa, o insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden oluşur. O insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Dilemiyorlarsa mutsuzluğu seçmişlerdir. Bunca yıldır Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz bu dünyada da mutsuz olursunuz. Gideceğiniz yerde cehennemdir demekten dilimizde tüy bitti.
Ama insanların çoğu sakalımız beyaz olmasına rağmen gene de bizi dinlemiyor. Hani birçok kişi sakallarım yok ki beni dinleyesiniz. Beyaz siyah sakallılar, sakallarım beyaz değil ki beni dinleyesiniz derler ve onu dinlememenizi haklı görürler. Biz o beyaz sakalların sahibiyiz. Ama gene insanların çoğu bizi dinlemiyor. Sevgili kardeşlerim, şu şeytan var ya şeytan, ki onun şu dünyadaki en büyük düşmanı biziz. Bizi bulsa bir kaşık suda boğacak. Ama hiçbir şey yapması da mümkün değil zavallının. En çok üzüldüğü, huzursuzluk duyduğu, sıkıldığı da bu. Onun bütün oyunlarını boşa çıkarmamıza rağmen bize hiçbir şey yapmasının mümkün olmaması. Sadece bize değil sevgili kardeşlerim. Allah'ın yoluna giren hiç kimseye. Ne haber? O Allah bizim koruyucumuz. Öyleyse şeytan bir yalnız mahluktur. Tek başına kendi karanlık dostlarıyla beraberdir. Biz Allah'ın dostuyuz. Allah da bizimle beraberdir. Öyleyse şeytanın bize diş geçirememesinin arkasında biz mi varız? Hayır. Allah var. Diyor ki, eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Eğer tevekkül ediyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. İşte şeytanın diş geçiremeyeceği bir insan yaşıyor bu dünya üzerinde. O biziz. Ne büyüsü, ne hüddamı, ne hipnozu, ne afur tafuru bizi hiç mi hiç etkilemez. Öyleyse o kılıktan kılığa girer, görüntüleriyle insanları korkutmaya çalışır. Neden bizim karşımızda korkutucu en ufak bir hüviyeti yoktur? Çünkü Allah bizimle beraberdir. Ama biz onu korkuturuz. Çok iyi bilir dünyadaki en büyük düşmanının biz olduğunu. Ha bir şey daha, biz ona düşman değiliz. Sadece o bize düşman. Ama Allah-u Teala da biz Allah'ın dostu olduğumuz için bizim dostlarımızı da onun bir şey yapmasına engel olur. Halep oradaysa arşın burada. Biz bir toplulukuz. Allah'ın dostları. Mihir camiası. Öyleyse Allah Teala bize imkan verdiyse, Allah Teala bizi yetkili kıldıysa, bu Rabbimize olan hayranlığımızın artmasına sebebiyet verir sadece. Onun korunması altında bulunmanın, onun sığınağında olmanın sonsuz mutluluğunu ömrümüz boyunca bu dünyada yaşayacağız. Sonra da gene yaşayacağız. Sevgili kardeşlerim, buradan her şey öyle güzel görünüyor ki, bu güzellikler arasında mutsuz olmak neden? Neden mutlu olmak varken mutsuz insanlar var? Onları mutlu kılacak olan şey sadece bir tek dilek olduğu halde nasıl oluyor da iblis bu insanların hepsini kandırıyor ve dilemiyorlar Allah'a ulaşmayı, dilemiyorlar.
Sevgili kardeşlerim, bir çağda yaşıyoruz. Bu çağın adı Hidayet Çağı. Ve şeytan dalaleti temsil eder. Allah ise hidayeti temsil etme görevini bize tevdi etmiştir. Şu dünya üzerinde hidayetle vazifeli olan, hamdolsun ki Allah-u Teala'ya sonsuz hamdimizle, şükrümüzle, göğsümüzü gere gere, alnımız açık, yüzümüz pak, söyleriz ki, evet, o hidayetin bugün yeryüzündeki temsilcisi biziz. En çok merak ettiğimiz şey de şu, dindar geçinen insanlar acaba neden bunun doğru olup olmadığını Allah'a sormazlar da şeytanın esiri olurlar? Yapılacak iş çok mu zor? Bunca din konusunda kendisini lider gören insanlar var. Allah'tan bir yetki verilmediği halde bu insanlar acaba neden bir hacet namazını kılıp da Allah'tan sormazlar kim olduğumuzu? O zaman sülh ve sükun gelmeyecek mi dünyaya? Öyleyse size şeytan sahip olmuyor mu? Din adamı olarak geçinip de hacet namazını kılıp bizim kimliğimizi sormayanlar, size sesleniyorum. Kendinize ve milletinize karşı ve İslam alemine karşı haksızlık etmiyor musunuz? Hangi hak ve sıfatla bizim kimliğimiz hakkında siz karar vermek yetkisini kendinize görüyorsunuz? Buna cevap verebilecek olan var mı aranızda? Hangi hak ve sıfatla bizi falanca falanca falanca yere yakıştırıyorsunuz? Kimliğimiz hakkında siz karar vermek yetkisinin nereden sahibi oluyorsunuz? Bizim kimliğimizin sahibi Allah'tır. Öyleyse yolu göstermiş. Hacet namazı kılacaksınız. Allah'tan soracaksınız. Biliyorum şeytanın size neler söylediğini. Sorup da doğru cevabı alırsanız onun elinden hepiniz yok olacaksınız. Elinin altından uzaklaşacaksınız. Allah'ın yolunda olacaksınız. Gerçekten Allah'ın yolunda olacaksınız. Size bizden sorun mu diyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Cebrail kardeşim bana iki tane namaz öğretti diyor. Birisi hacet namazı, birisi de istihare namazı. Yani her zaman kılınan yedi vakit namazın dışında beş vakit değil, yedi vakit. Bir vakfının mensupları yedi vakit namaz kılarlar. Tıpkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe gibi. O yedi vakit namazın dışında bir sual sorulacaksa, uygun mu değil mi diye sorulacaksa, bir karar verilmek üzereyse, o kararın uygun olup olmadığı sorulacaksa, o zaman istihare namazı kılınacak. Mutlaka boy abdestiyle. Birinci rekat. Fatiha'dan sonra kulya eyyühel kafirun. İkinci rekat Fatiha'dan sonra ihlas. Ve de renk göreceksiniz. Gördüğünüz renk yeşil veya beyazsa uygundur. Gördüğünüz renk kırmızı veya siyahsa uygun
değildir. Ya da birincisi hayırlıdır, ikincisi hayırlı değildir. Ama kimlik konusunda bu yapılmaz. Hacet namazı kılınır. Dört rekatlık bir namaz. Mutlaka boy abdesti alacaksınız. Perşembeyi cumaya bağlayan gece kılacaksınız. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra üç tane ayet-el kürsi. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Filat, Nas. Teşebbüs miktarı oturmak. Üçüncü rekatta gene Fatiha'dan sonra İhlas, Filat, Nas. Dördüncü rekatta gene Fatiha'dan sonra İhlas, Filat, Nas. Aslında çok basit. Yani bir kitaba bakmaya bile gerek yok ezberlemek için ne olduğunu. Sadece birinci rekatta Fatiha'dan sonra üç tane ayet-el kürsi. Onun ötesinde ikinci, üçüncü ve dördüncü namazlarda Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okunacak. Ve soracaksınız Allah-u Teala'dan. Kimiz biz? Bunu bizim söylemememiz lazım. Sorumluluğu hisseden hepinizin bunu Allah'tan sorması lazım. İblis rüyayla amel olunmaz der. Allah Teala da hacet namazını farz kılmıştır. Allah'tan sorulmasını ister. Açık ayet-i kerime. Aranızda nizaya düşmeyin. Nizayı Allah'a ve Resulüne ulaştırın. Açık ve kesin emir. Allah'a bir tek şekilde ulaşabilirsiniz. Hacet namazını kılarak ve Allah'tan eğer gerçekten istiyorsanız cevabı mutlaka cevabı alırsınız. Ha inanmadınız. Olabilir. Ama tekrar kılın. Tekrar aynı şeyi göreceksiniz. Tekrar kılın. Tekrar aynı şeyi göreceksiniz. Allah'ın hakikatini. O zaman ne dediğimize dikkatle bakın. O zaman ayrılıklar biter bu dünya üzerinde. O zaman birlik ve beraberlik oluşur. Allah'tan görerek Allah'ın söylediğinden %100 emin olarak kulübe gireceksiniz. O Allah'tır. Bütün dünyanın sulh ve sükun içinde olmasını istiyor. Bu sulh ve sükuna ulaştıracak olan ise o biziz. Şeytanla ve onun hempalarıyla yapılacak olan dünya üzerindeki bu mücadelenin mutlaka bizim tarafın galibiyetiyle biteceğini bilmenizi istiyorum. Çok uzakta değil. Öyleyse ne duruyorsunuz? Muhatabınız ben değilim. Muhatabınız Allah. Ve hepiniz sorumlusunuz. Dünyanın geleceği inananların, bütün dinlerdeki inananların aslında bir tek dinin var olduğunu, dinlerin mevcut olmadığını öğrenmesiyle başlayacak. Dinler yok. Bir tek din var. Hazreti Adem'in dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Arapça adıyla İslam dini, bütün peygamberlerin onlara bağlı olanlarla birlikte yaşadığı tek din, kainatın tek dini. Herkes aslında aynı dinin mensubu. Ama bir korkunç vakayla karşı karşıyayız. 21. yüzyılda
neyle karşı karşıyayız? Dinin içinde bulunan insanlar şeytanla savaş vermiyor. Birbirleriyle savaşıyorlar. Hala anlamıyor musunuz? Kur'an-ı Kerim dinler yoktur diyor. Birden fazla din hiç olmadı diyor. Bakınız ne diyor Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sana da şeriat kıldık. Onlara verdiğimiz şeriatı, aynı şeriatı sana da şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Bu talebini müşrikler hazmedemediler diyor. Onlara bu tek din talebin ağır geldi diyor Allah-u Teala. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Yani onları, sadece onları evliya yapar diyor. Evliyası yapar diyor. Allah'ın evliyası, Allah'a ruhunuzu ulaştırmadan Allah'ın evliyası olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne zaman aklınız başınıza gelecek? Ne zaman yapmanız gelen şeyi yapacaksınız? Allah'a ne zaman müracaat edeceksiniz? Hala anlamıyor musunuz? Söylediklerimi incelemek zahmetine bile girmiyorsunuz. Onları incelediğiniz gün, bugün dünyanın hiçbir yerinde bu söylediklerimizin söylenmediğini ama Kur'an'ın %100'ünü ifade ettiğini göreceksiniz. Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Yüzlerce üniversitede Kur'an anlatılmıyor. Allah'ın bütün hakikatleri yok edilmiş durumda. Hangi hakikatlerden bahsediyoruz? İnsanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün dinlerin temelini oluşturan 7 tane safa, tek bir dinin temelini oluşturan 1. safa, Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. safa, 12 tane ihsanla, Allah'ın verdiği 12 tane ihsanla mürşide ulaşıp tabi olmak. İşte din adamların hepsine en ağır gelen bu. Oysa ki bundan evvel Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren zaten kurtulmuş olacaklar. Bu ne inat? Bu ne şeytana tabiiyet? Kendinize yazık etmiyor musunuz? Ne diyoruz size? Açın Kur'an'ı, söylediğimiz ayetlere birer birer bakın. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz kurtulamazsınız. Gideceğiniz yer cehennem. Neymiş bunları benden başka kimse söylemiyormuş. Elbette söylemez. Biz sizin öğrendiğiniz kitaplardan din öğrenmedik. Bu dini Allah'tan öğrendik. Elbette kimseden duymayacaksınız. Elbette bizden duyacaksınız. Hanginiz biliyor Yunus suresinin 7 ve 8. ayeti kerimesini? Ne diyor Allah Teala? Ellezine la yercune lika'ena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Onlar bize mülaki olmayı, yani dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Onlar bizim ayetlerimizden
gafil olanlardır diyor. Onlar dünya işleriyle mutmain olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Cehennemdir diyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Suçları ne? Allah'a ulaşmayı dilememek. Öyleyse hiçbir üniversiteden duymadığınız bir öğretiden bahsediyoruz size. Ama sizi mutlaka kurtuluşa götürecek olan bir öğreti bu. Öyleyse Allah'ı bu kadar hafife alamazsınız. Bugünkü temsilci biziz. Bu görev bize verildi. Öyleyse söylediklerimi incelemek mecburiyetindesiniz. Eğer din adamı diye geçiniyorsanız bunu yapmaya mecbursunuz. O zaman sizden ne kadar farklı olduğumuzu göreceksiniz. Eğer biz Arapçayı doğru dürüst bilmiyorsak, şu dünyada hiç kimse bizim verdiğimiz ilmi size veremiyorsa ve sadece biz şeytanı bütün boyutlarıyla devre dışı bırakabiliyorsak, o zaman biz kimiz? Nasıl oluyor da bizim kardeşlerimize şeytan büyü yapamıyor? Nasıl oluyor da cinler bizim kardeşlerimize saldıramıyor? Arkasında ne var acaba? Ait olduğunuz yer ne olursa olsun. Tahkik etmeden reddetmek bu devrin, özellikle bu devrin 21. yüzyılın en büyük günahıdır. Dikkatle bakın ki o günahın içinde olmayasınız. Özellikle cemaat liderleri, sizlere sesleniyorum. Hepinizin boynunuzun borcudur. Hepiniz Allah'a sormak mecburiyetindesiniz. Kim olursanız olun, kendi insan kanaatinizle doğruya ulaşmanız mümkün değildir. Mutlaka ondan, Rabbinizden, Allah'tan sormak mecburiyetindesiniz. Günler hızla geçiyor. Allah'ın koymuş olduğu zaman o giderek sona yaklaşıyor. Öyleyse sözlerimize dikkat edin. Bundan 14 asır evvelki İslam'ı tetkik ettiğiniz zaman bizim şu anda yaşamakta olduğumuz İslam'ı göreceksiniz. Birinci etapta Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse mutlak olarak kurtulur. Evet. Şimdi çoğunuz diyeceksiniz ki böyle saçmalık olur mu? Dinin D'sini bilmeyen insanlar Allah'a ulaşmayı diliyor diye kurtuluşa ulaşacaklar. Evet. Dinin D'sini bilmeyen insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri anda kurtuluşa ulaşacaklar. Siz dinin her tarafını bildiğini iddia edenler, size sesleniyorum. Neyi bildiğinizi zannediyorsunuz? Haberiniz var mı İslam'ın 7 tane safhasından? Allah'a ulaşmayı dilemekten, irşat makamına ulaşıp tabi olmaktan, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırıp teslim etmekten 3 oldu. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmekten 4, nefsinizi Allah'a teslim etmekten 5, daimi zikirle. İrşada ulaşmaktan 6,
ve iradenizi de Allah'a teslim etmekten idi. Çoğunuz bunca yıllık din hayatınızda ilk defa duyuyorsunuz bunları. Öyle değil mi? Öyleyse hiç düşünmeyecek misiniz? Biz bunları nereden öğreniyoruz? Hanginiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini bizim açımızdan açıklayabildiniz bugüne kadar? Kur'an'ın ruhunu bilmeyen insanlar onun hadislerini açıklayamaz. Öyleyse öğreten Allah'tır. Bunu hiç unutmayın. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Yani münip oldular. Oldular mı? İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي diyor ki Allah Teala onlar tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. اَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Kullarımı müjdele, onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle, Allah'a enabi olmakla bütün sahabe ilk kulluğa ulaşmışlar. Birinci safa, birinci kulluk. Ve müjdeler vardır diyor Allah Teala. Hem cennet müjdesini hem dünya müjdesini almışlar. Ne yapmışlar? Şeytanı da, insan ve cin şeytanları da devre dışı bırakmışlar. Birinci aşama. İkinci aşamada ne vardı? İkinci aşamada irşat makamına 12 tane ihsanla ulaşmak. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah anında işitir, bilir ve görür. Ve derhal tecelliye başlar. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. Kulaklarınızdaki bakrayı alır. Kalbinizdeki ikinleti alır. Yerine ihbat koyar. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünüzü şehreler yarar. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açar. Huşuya ulaştırır size. Hacet namazını

tapanlar da gördüler. Puta tapanlar da gördüler. Hristiyanlar da Yahudiler de gördüler ama hiç birisi sahabe olmadı. Sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olanlardır. İşte bu tabiyet hamdolsun ki kimse tarafından inkar edilemiyor. Yoksa onu da inkar etmeye birçok kişi kalkardı. Öyleyse burası ikinci safa. Bütün sahabe tabiyetini gerçekleştirmiş. Üçüncü safaya geliyoruz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 50'den fazla farz ayeti var ama 12 tanesi en özünü temsil ediyor farzların. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Ve bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. İşte Allah Teala Rad 20-21-22'de şöyle söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَحْدِ اللّٰهِ Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ Misaklerini bozmazlar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Hepsi o hedefe ulaşmışlar. Üçüncü safa. Ne oldu? Bunların hepsi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri ve Allah'ın bize öğretisi. Öğrenmeye niyetlendiğiniz zaman size de öğreteceğiz. Sonra 28 basamağın 3. basamağında Allah'a ulaşmayı dilerseniz, 14. basamağında irşat makamına ulaşıp tabi olursunuz. 21. basamakta sizden ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan ruhunuz Allah'a ulaşır. Nefsinizin kalbinde ise %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. %49 fazilet, fazıllar, %2 de rahmet nuru. Ve ruhunuz Allah'ın zatına siz ölmeden evvel ulaşır. Allah'ın zatında 22. basamakta yok olur. İşte Allah'ın evliyası oldunuz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a da ulaştırmışlar. Ne oldu? 3 tane safa Allah'a ulaşmayı dilemek, hepsi dilemiş. İrşat makamına ulaşıp tabi olmak, hepsi tabi olmuş. Ruhlarını Allah'a ulaştırmak, hepsi ulaştırmış. Sonra bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edeceksiniz 25. basamakta. Ve bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmiş. Etmiş mi? İşte Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime. Ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz beçimizi Allah'a teslim ettik diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz beçimizi Allah'a teslim ettik. De ki diyor Allah Teala onlara, bunu söyle diyor. Ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz beçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. 25. basamağa bütün sahabe ulaşmışlar. Hepsi ruhlarını teslim ettikten sonra fizik vücutlarını da teslim etmişler. Sonra mı? Sonra daimi zikre ulaşmışlar. Yani nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Daimi zikre ulaşmışlar mı? Bakınız ne diyoruz Zümer Suresi'nin 18. ayeti girmesi. Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar, onlar hidayete erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor. Ulul elbab

0: Sahip olmak, lüplerin sahipleri olmak, daimi zikrin sahibi olmak. Li ulil elbab yeskurallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim diyor Allah Teala. Ali İmran Suresinin 190 ve 191. ayetlerinde ulil elbab kullarım için ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Bütün sahabe daimi zikre de ulaşmışlar. 27. basamak. Sonra mı? Elbette sonrası da var. Nefslerini teslim etmişler böylece Allah-u Teala'ya. İrşada ulaşmış bütün sahabe. Hücurat suresinin 22. ayet-i kerimesi. 7. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah-u Teala, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinizi dinlemiş olsaydı bundan zarar görürdünüz. Bundan zarar görürdünüz. Hatta lanetine bile uğrayabilirdiniz Allah-u Teala'nın. Ama Allah-u Teala size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi ve hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe İrşada ulaşmışlar. Peki, iradelerini de Allah'a teslim edip bu altıncı kademeden sonra yedinci ve son kademeye de ulaştırmışlar mı? İradelerini de Allah'a teslim etmişler mi? Evet. Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin bu irade teslimini gerçekleştirdiklerini, bir hakkın takvanın sahibi olduklarını, teslimi külliyle Allah'a teslim olduklarını görüyoruz. Ve Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi de bütün sahabenin irşat makamına zaten tayin edildiğini, hepsinin mürşit olduğunu söylüyor. O sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardan da bir kısmı macirinden de bir de onlara, ensara ve macirine İhsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Hepsi kendisine tabi olunan mürşitler olmuşlar. İşte İslam'ın 7 safhası, işte sahabe, işte Kur'an-ı Kerim. Hala bir şeyler söyleyecek olan varsa bize ulaşsın. Ama önce Allah'tan sormak mecburiyetindesiniz. Bu hepinizin sorumluluğudur. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Estaîn ihtina sıratel müstakim. Sıratel lezzine ve nantalihim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir mutluluk sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdi. Allah'ın sizlerden istediği başka ne var ki sevgili kardeşlerim? O hepinizden ama hepinizden sadece mutlu olmanızı ister. Öyleyse Allah-u Teala'nın istediği şey saadete ulaşmanızdır. O mutluluğu yaşamanızdır. Her şeyin en güzeli sizin olsun ister.
1: Her sabah gözünüzü açtığınız andan akşam uykuya vardığınız zamana kadar geçecek olan saatlerinizin hep mutluluk dolu olmasını ister. Yeter mi? Yetmez. Rüyalarınızda da mutlu olmanızı ister. Öyleyse sizi o kadar çok seven bir Allah var ki, o Allah kainatı yaratan tek Allah'tır. Ve sizi öylesine seviyor ki sizin hepinizden mutlu olmanızın dışında hiçbir talebi yoktur. Ona ulaşmayı dilemeniz, sırasıyla ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi, iradenizi ona, Allah'a teslim etmeniz ona bir şey sağlamaz. Onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ama siz onları gerçekleştirdikçe mutluluğun sırrına varırsınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız 21. basamakta dünya saadetinin %50'den fazlasını ele geçirmişsinizdir. 3. kat cennetin sahibi olmuşsunuzdur. Bir hiç karşılığında. Ne yapmışsınız? Allah'tan bir dilekte bulunmuşsunuz. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Beni sana ulaştır. Bu kadar. Eğer gerçekten kalbi dileğiniz varsa, her zaman böyle bir talepte bulunmanızı ümit ederek kalbinize bakan Allah-u Teala, ki her an sizinle beraberdir, uzantısı sebebiyle, rahmeti ve fazlının her şeyi kuşattığı gibi, sizi de kuşatması sebebiyle her an nereye giderseniz gidin, sizinle beraberdir. Her şeyinizden aynı anda haberdardır. Allah-u Teala'nın ben size şah damarınızdan daha yakınım demesinin arkasında da ilmiyle ve rahmetiyle sizi de kapsaması yatıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah bütün kainatları kaplar. İlmiyle ve rahmetiyle. Kendisi mi, zatı mı? Allah'ın zatı söz konusudur. O zat ise arşa istiva etmiştir. Arştadır. Bir muhteva söz konusudur ki 6 tane alemi yarattıktan sonra 6 yönde 3 asıl 3 zıt 6 alem her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yaratan Allah-u Teala her şeyi muhteşem bir denge halinde oluşturmuştur. Sizin de bir muhteşem dengenin sahibi olmanızı istiyor. Nasıl? Nefsinizin bütün afetlerini yok ederek, ruhunuzun hasletleriyle nefsinizin faziletlerini, sizi faziletli bir insan haline, erdemli bir insan haline getirdiği nokta, muhtevanın tamamlanmasıdır. Zıtlar bir araya gelmiştir. Nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi istiyor. Ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi istiyor. Nefsiniz de Allah'ın yasaklarını işlemek istemiyor. Ruhunuz da Allah'ın yasaklarını işlemek istemiyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu bir sulh ve sükun halidir. Yani asıl ifadesiyle bir mutluluk halidir. Saadet halidir. Allah-u Teala'nın bütün insanlardan istediği şey, dünya saadeti mi diyorsunuz adına? İşte budur. İç dünyanızda nefsinizin bütün afetlerinin yok olduğu, nefsinizin kalbinin faziletlerle kaplandığı, ruhunuzun hasletlerine paralel bir dünyanın sahibi olduğunuz bir ortam. Nefsiniz de ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyor her iki tarafta. Aralarındaki kavga bitmiş, sulh ve sükun hali oluşmuş iç dünyanızda. iç dünyanızdaki nefsinizle ruhunuz arasındaki diyalektik kavga bitmiş, sona ermiş. Her ikisi de aynı mutluluk şarkısını söylüyor. Nefsiniz de, ruhunuz da bütün afetler yok olmuş yerlerini faziletlere bırakmış. İşte böyle bir ortamda yaşayacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İç dünyanızda bu sebeple mutlu olacaksınız. Nefsinizin afetleri bütünüyle yok olduğu için, nefsinizle ruhunuz arasında tam bir uyuşma hali, bir sulh ve sükun ortamı kurulduğu için, içinizdeki savaş bittiği için. Sonra mı? Sonra sıra dış aleminizdeki kavgaya gelir. Dış aleminizdeki kavga da bitmiştir. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'ın bütün emirlerini yerine getireceğiniz, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyeceğiniz için bir güzel dizayn sizin için oluşmuştur. Hiç kimsenin kalbini kıramazsınız. Hiç kimseye kötü davranamazsınız. İnsanları üzecek bir davranışta bulunamazsınız. İşte orası dış dünyanızda da sulh ve sükunun teşekkül ettiği ve kararlı olduğu noktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. O gün siz de diyeceksiniz ki her şey öylesine güzel ki. Sevgili kardeşlerim, Yaradan'ın yarattığı dünyaya onun size emrettiği gözlerle bakın. Nasıl bir göz emrediyor? Daimi zikrin gözlerini emrediyor. Daimi zikre ulaştığınız zaman iç dünyanızda sükun hasıl olduğu gibi dış dünyanızda da oluşacak. Çünkü siz o günden itibaren artık hiç kimsenin kalbini kırabilecek bir davranışta bulunamazsınız. Size çatanlar olursa onlardan af dilersiniz. O zaman daha evvel dikkat etmediğiniz başka bir husus göreceksiniz ki siz kabahatiniz olmadığı halde af dilediğiniz zaman karşınızdaki insan bundan anormal bir şekilde etkilenir. Onun da sizden af dilediğini ve neden size karşı öyle kötü davrandığını anlatmak mecburiyeti duyduğunu göreceksiniz, yaşayacaksınız. Kabahatli karşı taraf olmasına rağmen af dilemek büyüklüğünü gösterebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu karşınızdakini onun ümit etmediği çok güç bir pozisyona düşürür. Nefsinin kibir afeti, gurur afeti, size bağırıp çağırmayı vücuda getiren o afetler, sizin af dilemeniz karşısında yapacak bir şey bulamaz. Ve yaptığı hareketin sizin olgunluğunuz karşısında eridiğini, yok olduğunu görürsünüz. Sizin af dilemek nezaketini göstermeniz bir aslında manevi büyüklüktür. O bunun yüceliğini o gün anlayacaktır. Ancak o zaman anlayabilir. hatalı olan kendisi olduğu halde ve başkasına sebepsiz yere çattığı halde karşısındaki kişinin ondan af dilemesi, hatasız bir insanın, kendisine suç yüklenen bir insanın af dilemesi hali. Onun belki hayatı boyunca hiç görmediği bir hal. Hep tersiyle karşılaşmış. O birilerine çatmış, onlar da ona çatmışlar. Ve aralarında kavga olmuş. Beklediği şey bu. Spiralin, öfke spiralinin yükselmesi ve sözle alamadığı bir öfkeyi sizden hareketle çıkarmaya çalışması. Aslında sevgili kardeşlerim, size şu veya bu şekilde yanlış davranan bir insan aslında mutlaka başka birisine şu veya bu sebeple öfkelenmiştir. Siz ondan af dilediğiniz zaman onun bütün kolunu kanadını kırıyorsunuz. Bir aksiyon bekliyor sizden ki onun üzerine bina edip daha şiddetli bir reaksiyon gösterecek. Ama sizde o yok. Tam aksine ondan bir suçluymuş gibi af diliyorsunuz. Bunun ondan korkmanızdan kaynaklanmadığının da farkına varır. Korkan insan başkadır. Allah'a güvenen insan ve bunun aydınlığı altında kabahatli olmadığı halde af dilemek büyüklüğünü gösteren insan çok farklıdır. Birincisi, eğer karşısındakine karşı o da öfkeyle davranırsa, karşısındakinin ona bir kötülük vereceğinden, yapacağından korkar. Allah'ın dostu korkmaz. Af dilemesinin sebebi o kişiden göreceği fizik karşılık değildir. Af dilemesinin sebebi Allah'tır. Onu karşısındaki kişiden manevi alanda bir hazinenin sahibi olması hasabiyle üstün olmasının bir işaretini taşır. Dun olmasının, aşağıda olmasının değil. Af dilemek bir büyüklüktür, ayrıcalıktır. Allah'ın müstesna bir davranış biçimi öğretisidir. Denediğiniz zaman göreceksiniz sevgili kardeşlerim. O size bağırıp çağıran kişinin verecek cevap bulamaması, susması, bir iki dakika düşünüp ne yapacağına karar veremeyen bir şaşkınlık içinde düşünüp durduktan sonra da sizden af dilemek mecburiyetini hissetmesine şahit olacaksınız. Görecek ki kendisinden büyük biriyle karşı karşıya. Ondan böyle bir büyüklüğü ondan beklediğiniz için değil, Allah-u Teala size hatalı da olsanız af dileyin emrini verdiği için yaptınız. Ondan korkunuzdan değil, Allah'a olan güveninizden yaptınız. Allah'ın bir defa daha rızasını kazanmak için yaptınız. Her davranışınızın arkasında Allah'ın rızası olmalı sevgili kardeşlerim. Bu mutluluk sohbetleri beni öylesine mutlu ediyor ki, biliyor musunuz, can dostlarım, benim dostlarım, mutluluk sohbetlerinde daha bir başka havamız oluyor. Daha bir yaklaşıyoruz birbirimize. Daha kalplerimiz ısınıyor. Daha çok seviyoruz birbirimizi. Allah için bir sevgi. Allah ile beraber, Allah'ın ülkesinde, bir mutluluk üçgeninde, bir sohbet boyu yaşamak, bir ömre değer sevgili kardeşlerim. Allah'ı seven, insanların bir araya getirdiği bir cemaat. Biz bütün dünyada açan bir çiçekler ordusuyuz. Dünyanın her tarafında sizler varsınız sevgili kardeşlerim. Dünyanın her tarafında şu anda bizi dinliyorsunuz. Çoğu yerde bilgisayarlardan, bir kısım yerlerde televizyonlardan, dünyanın her tarafından sizler Allah'ın mutluluk çiçekleri, Allah'ın mutluluk meşaleleri, Allah'ın mutluluk nurları, hidayet nurları. Sevgili kardeşlerim, siz hidayet devrinin temsilcilerisiniz. Şu yaşadığınız mutluluğu etrafınıza da anlatın. Onlar da yaşasınlar bu güzelliği, bu kalp kalbe oluşu, kalplerin birbirine ısınmasını, Allah için sevmeyi onlara da söyleyin, öğretin sevgili kardeşlerim. Dünyadaki en büyük düşman yenildikten sonra iblisten bahsediyorum. Dünya bir sulh ve sükun ortamına kavuşacak. Dünyada şimdiye kadar görülmemiş bir sulh ve sükun devresi. Bütün ülkelerin Allah'ın tek dini etrafında kitle haline geldiği, herkesin hidayeti yaşamak üzere büyük gayretlerin içinde olduğu bir yeni dünya kurulacak. Hidayet dünyası. Herkes Allah'a ulaşmayı dileyecek. Herkes ruhunu, veçini, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmeyi hedef alacak kendine. O sahabenin küçücük topluluğu bütün cihana yayılacak. İşte o devre bir sulh ve sükun devresi olacak bu dünya üzerinde. Bir ihtişam devresi, bir mutluluk süreci. İç dünyalarında da, dış dünyalarında da, Allah ile olan ilişkilerinde de mutlu insanlar oluşacak. Herkes başkaları için yaşamaya başlayacak. Şeytanın bütün boyutlarda mağlup olduğu yeni bir dünya kurulacak. İşte o dünyanın adı hidayet dünyasıdır. O dünya için varız. Hepinizi o masallar ülkesine, o mutluluklar ülkesine, öyle bir dünyaya ulaştırmak için vazife aldık. Ve bunun sadece bir tek yolu var sevgili kardeşlerim. Hidayet. Onun için çağımız hidayet çağıdır. Ruhun Allah'a teslim edilmesiyle dünya saadetinin yarısından fazlasını sağlayan insanoğlu, fizik vücudunun teslimiyle bu mutluluğu %80'in ötesine geçirir, daimi zikre ulaşmakla %100'e ulaşır. Herkesin mutlu olduğu, herkesin başkaları için yaşadığı, etrafındaki Allah'ın kendisi için yarattığı dünyanın güzelliklerine varan bir insan şuuru, o zaman kişiye hakim olur. Herkese o istikamette tesir edecek hidayet. Hidayeti alabildiğine yaşayacaksınız. Bütün gönlünüzce hidayeti yaşayacaksınız. Şu andaki bütün kavgalar hep benliklerden kaynaklanmıyor mu sevgili kardeşlerim? Nefsinizin afetlerinden, şu bir türlü önleyemediğiniz nefsinizin kibir afetinden, gurur afetinden, başkalarına üstün olma hevesinizden. Neden sevgili kardeşlerim? Neden? Neden her davranışınızla hem başkalarını hem kendinizi mutsuz ediyorsunuz? E-maillerle bize ulaşıyorsunuz. Telefonlarla bize ulaşıyorsunuz. Ve dikkat ediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hala çok büyük bir kısmınız bize sırf başkalarını hatalı yönleriyle tanıtmak, sizden yana olup da ona karşı olmamızı temin etmek için ulaşıyorsunuz. Ne kadar yanlış bir şey yaptığınızı ne zaman öğreneceksiniz? Ne zaman bize kendi hatalarınızı söyleyeceksiniz? Ne zaman bize başkalarının size karşı yaptığı güzel bir davranışı söyleyeceksiniz? Bize hep başkalarının kötü davranışlarını, sizi ne kadar üzdüğünü anlatmak için sarf ettiğiniz zamana hiç acımayacak mısınız sevgili kardeşlerim? Hep sizlerden o müjdeli günü bekliyorum. Başkalarına öyle bir güzellikle davranmalısınız ki o kardeşimiz bize uzanıp, bize ulaşıp sizin o güzel davranışınızdan sadece ondan bahsetmek üzere bizi arasın. O zaman biz ne yaparız? Biz de sizi ararız. O müjdeyi vermek için. Sizin o müstesna davranışınızın ne kadar güzel bir şey olduğunu size anlatıp size müjdelemek için. Sevgili kardeşlerim, o zaman hedefe varmış olmaz mısınız? Neyle yapıyorsunuz bunu? Düşmanlığın bittiği yerde dostluk vardır. Düşmanlığın bittiği yerde bozulmayan bir dostluk oluşur. Sevgi, nefretin mutlak olarak yerini alır. Bize olan her müracaatınız, nefsinizin afetlerinin sizi ne kadar kontrolü altında tuttuğunun bir göstergesi değil mi sevgili kardeşlerim? Her bize başkalarını zemetmek üzere müracaatınızda hep onların hatalarını söylüyorsunuz. Biz sizden onu istemiyoruz. Biz sizden sizin hangi hatalar yaparak o çevrenizdeki kişilerin sizi üzmesine sebebiyet verdiğinizi öğrenmek istiyoruz. Anlıyor musunuz acaba sevgili kardeşlerim ne söylediğimi? Etrafınızdaki kim size kötü davranıyorsa, sizin daha evvel ona yaptığınız bir kötü davranışın, bir ters davranışın faturasını size ödetiyor o kişi. Ne zaman olaylara doğru bir aynadan, doğru bir perspektiften bakmayı öğreneceksiniz? Ne zaman öğrenmiş olursunuz biliyor musunuz? Bize ulaştığınızda hatalarınızı anlatıp da o hataları tekrar yapmamak için size yol göstermemizi istediğiniz zaman. Oysa ki son derece kolay bir şey. Sizi üzen nefsinizin davranışları, hep başkalarına huzursuzluk verdiğiniz nefsin davranışları. Halbuki siz kendinizi başkalarına mutluluk vermeye adarsanız, o zaman siz bize telefon etmeyeceksiniz. Ama o mutluluk verdiğiniz insanlar var ya, onlar bize ulaşacaklar. Sizi anlatacaklar. Beklenenin çok ötesinde bir pozitif performansın sahibi olduğunuzu bize şerefle, büyük mutlulukla, huzurla anlatacaklar. Sizlerden, hepinizden bahsediyorum, sizlerden, onlara ulaştırdığınız her güzel şeyin arkasından o kardeşlerimiz sitayişle bahsedecekler. Sizlerden. Onları A davranışınızla, B davranışınızla, C davranışınızla mutlu kıldığınız için. Anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Aradaki farkı anlıyor musunuz? Neden hala hepinize yakın bir kısmınız bize hala başkalarını, size karşı olan yanlışlarıyla anlatıp sizden taraf olmanızı neden istiyorsunuz bizden? Sizden tarafı olmamızı istemenizin arkasında ne var biliyor musunuz? İç dünyanız sizinle birlikte olup onu ezmemizi istiyor. Ona haddini bildirmemizi istiyor. Halbuki bilmiyorsunuz ki siz ona sizden beklenen güzel davranışı gösterdiğiniz gün o size karşı artık sizi üzen davranışlarda bulunmaz, bulunamaz. Anlamıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Dünyanın bir dengeler dünyası olduğunu, etrafınızdaki insanların tümüyle sizin aranızda bir bileşik kaplar, içinde su bulunan bir bileşik kaplar sisteminin cari olduğunu anlamıyorsunuz. Siz etrafınızdaki kişilerden birine bir kötü davranışta bulunduğunuz zaman onların bir başkasından size mutlaka aynı davranış, aynı hüviyette olmasa da aynı huzursuzluğu verecek bir davranış size mutlaka ulaşacaktır. Siz o yanlış davranışı yaptınız diye bedeli size mutlaka ödenir. Toplum bir bütündür, seviye mutlaka aynı olacaktır. Her yaptığınız yanlışın arkasından size bir karşılık ulaşacaktır. Ama tersi de geçerli. Başkalarını mutlu etmek istikametindeki her davranışınızın arkasından da sizi mutlu edecek güzellikler size ulaşacaktır. İşte bize, size kimlerden güzellik ulaşmışsa onu aladın ki, biz de size diyelim ki bu mutlaka senin daha evvel ona yapmış olduğun veya bir başkasına yapmış olduğun bir güzel davranışın mükafatı olarak dönmüştür. Eşitlik şimdi tamamlanmıştır. Hep böyle davranmaya devam et. Hep başka insanların mutluluğu için çalış. Ve neticede mutlaka en güzele ulaşırsın. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz şey, zannetmeyin ki başkasının elindedir. Sizin elinizde. Bize ulaştığınız zaman bizi mutlu etmek istiyor musunuz? O zaman bir başka kardeşinizin size yaptığı bir güzel davranışın sizi ne kadar mutlu ettiğini anlatın bize. O zaman başka birini mutsuz eden bir davranışınızın hesabını verin bize. Gibi size o istikamette öğütler verelim ki davranışlarınız güzele döndüğü zaman çevrenizden de size sadece güzellikler gelir sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki dünya nefs tezkiyesine girmemiş, nefsleri afetlerle dolu insanların dünyası. Allah unutulduğu için nefsin temizlenmesi diye bir husus insanların %90'dan fazlasında mümkün görülmüyor. Onlar hep başkalarından kötülük görmeye, kendilerine kötü davranılmasına ve kendilerinin de onlara bu sebeple kötü davranmak mecburiyetinde olduğuna iblis tarafından inandırılmışlar. Oysa ki Allah öyle söylemiyor. Siz ne ekerseniz onu biçersiniz. Mutluluğunuz başkalarının elinde değildir. Sizin elinizdedir. Hangi şartların içinde olursanız olun, mutlu olabilirsiniz. Bedeli mutlaka önceden ödenir. Mutluluğun. Sizi o güzel günlere götürebilmemiz için Allah'ın size verdiği öğütleri dikkatle dinleyin. Mutluluk ulaşılması o kadar güç olan bir vetire değildir. Kolay kazanılır. Nefsinizin afetlerini devreden çıkardığınız her olayda siz mutlu bir insan olursunuz. Çünkü nefsinizin afeti o olayda devreden çıkmışsa başka bir etken size tesir etmiştir. O ruhunuzun hasletlerinden biridir. Başka biri üzerinde mutlaka onu mutlu eden bir sonuç husule getirdiniz. Onun mutluluğunun sizi ne kadar mutlu ettiğini o zaman görürsünüz. Ne olur sanki sevgili kardeşlerim, hepiniz bunu bir hedef tayin etseniz, sadece etrafınızdaki insanları mutlu etmek için yaşasanız, şeytan size diyecektir ki, senden başka enayi kalmadı mı dünya üzerinde? Herkes sana karşı böyle kötü davranırken, sen onlara niye iyi davranacakmışsın? Sen de onlara kötü davran. Her kötü davranışınız, başkalarının kötü davranışını mutlaka çekeceği için, iblis sizi buna çağırır. Biz de her güzel davranışınız, başkalarının güzel davranışlarını, size mutluluk verecek davranışlarını çağıracağı için sizi hep güzele davet ederiz. Allah ve biz. Şeytan da insan ve cin şeytanlarla beraber, dostlarıyla beraber sizin etrafınızda hep melanet tohumları saçacak. Sizi hep huzursuz ve mutsuz etmek için etrafınızda birçok vasıta oluşturacaktır. Siz çevrenize mutsuzluk veren biri olduğunuz sürece şeytana kapıları açık bırakıyorsunuz. Onun tesirini alacak bir ortamda yaşıyorsunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a dikkatle bakın. Biliyorum ki sizlerden istediğim şey kolay değil. Diyorum ki, e-maillerinizde bize başkalarının size karşı yaptığı yanlışlıklardan değil, sizin başkalarına karşı yaptığınız yanlışlıklardan bahsedin. Bunu yerine getirmenin güçlüğünü göreceksiniz ki, öyle olmadığınız için. Yani bunu usul haline getirmediğiniz için, siz başkalarının size hep mutsuzluk verdiğini görüyorsunuz. Görebildiğiniz sadece o kadar. O mutsuzluk veren olayı, o kişinin size yönlendirmesi için sizin başka birine veya ona neler yaptığınızı söylemiyorsunuz bize. Söylemezseniz eğer, o zaman biz size çözüm getirmekte zorlanırız. Çünkü bu sizin iradi yapınızla alakalı bir konudur. Siz başkalarına kötülük edeceksiniz, Allah Teala sizi mutlu edecek diye bir şey ümit ediyorsanız, Allah'ın kitabında bu yazmıyor. Siz hep kendinizi avutuyorsunuz. O bana şöyle şöyle şöyle yaptı, kötü kötü davrandı, ben de ona kötü davrandım. Biz de size soruyoruz, peki onun size kötü davranmasından evvel siz ona ne yaptınız? Bize anlatır mısınız diye soruyoruz. Neden anlatmıyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, diyelim ki bir hatanızı bize söylediniz. Ne yapacağımızı düşünüyorsunuz? Sizi azarlayacak mıyız? Sizi küçük düşürecek olan sözler mi söyleyeceğiz? Size hakaret mi edeceğiz? Sadece mutlu olmanızın reçetesini vereceğiz size. Eğer etrafınızdaki insanlara iyi davranırsanız Allah'ın kanununu kendi lehinize işletmeye başlarsınız. Kanun siz istiyorsunuz diye değişmez. Kanun hep aynı kalır. Siz değişirseniz mutluluk size gelir. Siz değişmezseniz hep mutsuzluk içerisinde yaşarsınız. Kanun hiç değişmez. Kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı iyilik. Mutluluk verici her davranışın karşısında mutluluk verici davranış geri almak. Mutsuzluk veren her davranışın karşısında mutsuzluk veren bir davranış geri almak. Sıfır noktasından ne kadar ayrılmışsanız, negatif istikamette de pozitif istikamette de tam onun cevabını alırsınız toplumdan. Yeter mi? Hayır, yetmez. Başkasına mutsuzluk verecek bir davranışta bulunduğunuz zaman sadece çevreden size dönen negatif davranışlar değildir sonuç. Her yaptığınız kötülüğün arkasından Allah-u Teala size mutlaka azap edecektir. Mutlaka ruhunuzla nefsinize huzursuzluk verecektir. Her yaptığınız güzel davranışın arkasından Allah size mutlaka mutluluğu yaşatacaktır. Ruhunuzla nefsinize huzuru yaşatacaktır. Huzur veya huzursuzluk, azap veya mutluluk. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizin için dünyaya getirdiğini zannediyorsunuz. Mutlu olmanız için, hem cennet mutluluğunu yaşamanız için, hem de dünya mutluluğunu yaşamanız için. Öyleyse, her şey öylesine güzel ki, bu kadar güzelliği yaşamak varken, sevgili kardeşlerim, neden bu kadar problemlerin içinde yaşamak söyler misiniz bana? Neden? Her şey en güzel standartlarda yaratılmış ve başkalarından her kötü davranış size ulaştığında bunun sebebi sizin ona veya bir başkasına yaptığınız bir kötü davranıştır. Öyle olmasaydı da sizin evvelce yaptığınız davranışlar herkese karşı en güzel davranışlar olsaydı, herkesten en güzel davranışla mukabele görecektiniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse neden ağabeyim canlarım, başkalarının davranışlarını bize hep şikayet edersiniz? Neden araştırmazsınız kendi hatalarınızı? Neden sizden yana olmadığımızı zannedersiniz? Biz bütün gayretlerimizle sizi en iyiye götürmek için aldığımız vazifenin gereğini yapmaya uğraşıyoruz. Bunun için gece gündüz sizin açınızdan varız. Size hizmet etmek için, size yardım etmek için. Ya siz bütün davranışlarınızla kapıyı içeriden kilitliyorsanız, size yardım elimizi uzatamıyorsak, o yaptığınız hatalar sebebiyle, o zaman nasıl olacak ki sevgili kardeşlerim bu? Tekrar edeyim ki, bize e-mail ile ulaşan veya telefonla ulaşan kardeşlerimizin yaptığı şey sadece bir yanlışlık. Hep bize başkalarının size karşı kötü davrandıklarını yazıyorsunuz. Telefonda onları anlatıyorsunuz. Ama kendi yanlışlarınızı söylemiyorsunuz. Başkalarının size karşı yaptığı güzel davranışları bize ulaştırmıyorsunuz. Nefsiniz öylesine size hakim ki, dünyanızda başkalarına mutluluk vermek olayı yok olmuş. Sevgili kardeşlerim, neden? Mutsuzluğunuzun arkasında neden başka birini arıyorsunuz? Bize de onu kabul ettirmeye çalışıyorsunuz. Biz Allah'ın kanunlarını Allah'tan öğrendik. Onu tatbik ediyoruz. Kendimize ayıracak olan zamanımız yok. Hep sizler için yaşıyoruz. Ama onun için mutluyuz, biliyor musunuz? Bu mutluluğumuzun arkasında Allah'ın bize verdiği emirleri, sizi mutlu etmek istediğinde yerine getirmemiz yatıyor. Sizin için yaşamamız yatıyor. Kendimize ayıracak zaman bulamamamız yatıyor. Bulmak da istemiyoruz. Biz sizlerle mutluyuz. Sizlerin problemleriyle meşgul olduğumuz için, kendimize ayıracak zamanımız olmadığı için mutluyuz. Ve söylediğimiz tarzdaki bize ulaşmalarınız bizi Allah'ın hedef gösterdiği şeylere ulaşmamızın işaretlerini taşıyacağı için tahmin edemeyeceğiniz kadar üst seviyede mutlu eder. Sizin hep problemlerinizle meşgul olmamıza rağmen mutlu olmamızın sebebi sizin için yaşamakta oluşumuzdur. Bize problemlerinizi de iletseniz, güzelliklerinizi de iletseniz, madem ki biz burada vazifeliyiz, sizin için yaşıyoruz, onun için biz, siz hangi standartların içinde olursanız olun, biz sizin için yaşadığımız sürece kendi açımızdan mutluluğu yaşarız. Ne zaman sevgili kardeşlerim siz de başkaları için yaşamaya başlayacaksınız? Nerede anlaşmazlıklar varsa bilmiyor musunuz? Hep iki tarafta hatalı olduğu için vardır. Mutlaka taraflardan birisi daha çok hatalıdır. Daha çok hatalı olan sadece başkalarını kötüleyen kişidir. Kendi hatalarını asla bize ulaştırmaz. Hep başkaları hatalıdır. Başkalarının hatalarını ulaştırır ve bizden kendisinden taraf olmamızı ister. Öbür tarafı da karşı olmamızı ister. Ama bunu açıkça yazamaz. Satırlarından da kelimelere dökülse de dökülmese de su gibi okunur bu. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Nedir bu uğraşı? Neden? Neden başkalarını bizim azarlamamızı istiyorsunuz? Onlara hadlerini bildirmemizi istiyorsunuz. Siz isteseniz de istemeseniz de biz onu yapmayız. O kardeşimize karşı olmayız, hatalı olabilir. Ama biz onun hatasını düzeltmesi istikametinde konuşuruz. Ayrıca size de hatalarınızı da hatırlatırız. Kiminizle, hanginizle, hangi konuşmayı yapsak, dikkat ettiniz mi? Hep sizin nasıl daha iyi olabileceğinizi anlatırız. Sevgili kardeşlerim, başkalarının sahasında top oynamayın. Başkalarının nasıl davranışlarını eleştirmek hakkının sahibi değilsiniz. Kendi sahanızda top oynayın ve bize başkalarına yaptığınız güzel davranışları anlatın. Bir, başkalarına karşı yaptığınız hataları anlatın. İki, başkalarının size karşı yaptığı güzel davranışları anlatın. Üç, başkasına ait olan, size ulaşan bir çirkin hareket, bir yanlış davranış, bizim aklımıza derhal sizin ona yaptığınız veya başka birine yaptığınız hangi yanlış davranışın bedelini aldınız diye bir sual getirir. Allah'ta onun cevabı mutlaka vardır. Eğer suç işlediyseniz, arkadaşınızın kalbini kırdıysanız, bizi yanınızda bulamazsınız. Sizinle beraber olup ona karşı olmayız. Ama sizinle beraber olup o hatanızı düzeltmek istikametinde size yardımcı oluruz. Muradımız aynı hatayı bir defa daha yapıp bir defa daha üzülmenize mani olmaktır. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz sizin zannettiğinizden ne kadar farklı bir kanunları dizisi var Allah-u Teala'nın? Neden öyle söyledim sizin zannettiğinizden diye? Çünkü her e-mailiniz, her telefonunuz öyle zannettiğinizin kesin işaretlerini taşıyor. Yani siz başkalarına karşı hep iyi davranıyorsunuz, onlar da size hep kötü davranıyor. Allah Allah, şu dünyanın işine bakın. Herkes size düşman. Herkes sizin için kötülükler düşünüyor, planlıyor. Siz de onlara bir şey yapmayan pozisyonda gösteriyorsunuz bize kendinizi. Biz de bunlara inanıyoruz. Ha benim can kardeşlerim, yanlış değil mi bu strateji? Kendinizi ele vermiyor musunuz? Söylediğiniz her dizaynla. Evvela başkaları hakkında karar vermeden önce mutlaka biz onunla da konuşuruz, o zemettiğiniz kişiyle de konuşuruz. Ondan dinlediğimiz zaman sizin anlattığınız tablonun tam tersi bir tablo çıkar ortaya hep. İki tarafta hep kendi hatalarını saklamıştır. Sevgili kardeşlerim, zamanınıza yazık ediyorsunuz. Bizim de zamanımızı işgal ediyorsunuz. Bu aslında sizlerle meşgul olduğumuz sürece bize sadece mutluluk veren bir beteri olduğu için bizim zamanımızın başka bir alanda kullanılamaması sebebiyle kaybı var. Yani sizlere daha çok ulaşmak imkanını fert fert sizlerle meşgul olduğumuz zamanı size tahsis ettiğimiz için kısıtlamış oluyorsunuz. Biz hepinize birden hitap etmek isteriz. Her zaman daha çok, daha çok, daha çok. Ama vazifemiz bir tane değil ki. Birçok kitap okumak mecburiyetindeyiz. Neden mecburiyetindeyiz? İnsanlar bir sürü masallar anlatıyorlar. Doğru olmayan şeyler. Bir taraftan ekonomi konusu, ülkemizin içinde bulunduğu açmazlar. Öbür taraftan bütün dünyada İlluminati'nin negatif etkileri. Öbür tarafta sizler ve sizlerin mutluluğunuz. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki sevgili kardeşlerim, herkes Allah'ın kendisine verdiği Allah'ın en kıymetli hazinesi zamanı şeytanın tesiri altında hep israf ediyor. evet, başkalarının hatalarını bize ulaştırdığınız süreç içerisinde hep aynı

onları mutlu kılan davranış biçimlerinizi ulaştırsınlar. Biz de sizi bu güzelliği işlediğinizden dolayı tebrik edelim. Sevgili kardeşlerim, ne kadar güzel, öyle değil mi? Hem siz mutlu olacaksınız, hem mutluluk verdiğiniz kişi mutlu olacak, hem de aradaki kişi olan biz bundan büyük mutluluk duyacağız. Bizi mutlu kılmak istiyorsanız bize olan ulaşmalarınızda hep hatalarınızı anlatın ki biz onları düzeltmeye çalışalım. Sizden yana olduğumuzu unutmayın. Samimi olduğunuz sürece bizi çok mutlu edeceğinizi bilmenizi istiyoruz. Şikayet ettiğiniz sürece kendi davranışlarınızdaki eksikleri hep gizlemiş olduğunuzu fark ettiniz mi sevgili kardeşlerim? Bize hep madalyonun bir tarafını göstermenizi şeytan sağlamaya çalışıyor. Çünkü nefsinizin afetleri öyle istiyor. Size hak vermemizi, sizinle beraber olup zemmettiğiniz kardeşimize karşı çıkmamızı istiyor. Ona haddini bildirmemizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizi onunla vazifeli kılmadı. Adalet için vazifeli kıldı. Sizin mutluluğunuz için vazifeli kıldı. Sizin vasıtanızla başkalarını mutsuz etmemiz için değil. Anlamıyorsunuz. Bilmiyorum sevgili kardeşlerim, sizlere nasıl anlatabileceğim bunları. Vazifemizin ne olduğunu anlamıyorsunuz. Bizi Allah Teala'nın dinindeki en üst rütbeli kişi olarak yaşayanlar arasında tabii bir vasıta olarak kullanabileceğinizi düşünüyorsanız başkalarını sizin sebebinizle yaralayan, onu aşağılayan, ona hakaret eden bir kişi olarak düşünüyorsanız bugüne kadar olan davranışlarımızdan bunu anlamadınız mı? Bu mümkün değil. Her birinizle konuştuğumuz zaman yanlışlarınızı söylemek mecburiyetindeyiz. Eğer yanlışlarınızı söylerseniz o zaman bizim işimizi çok geniş ölçüde kolaylaştırmış olursunuz. Doğruya nasıl ulaşacağınız konusunda hiçbir zaman kaybı olmaksızın ikimizin de zamanının israf edilmemesi konusundaki en güzeli vücuda getirmiş olursunuz. Hele başka birisinin size karşı yaptığı bir güzel davranışı anlatırsanız o kardeşimizin puanına bir şeyler ilave edersiniz. Bizim içimizden hep ona o zaman telefon edip de o güzel davranışını tebrik etmek gelir. İstemez misiniz? Size de tebrik için ulaşalım. Bir güzel davranışınızın, etrafınızdaki insanları mutlu eden bir davranışınızın bir mükafatını da bizden almak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Öyleyse ne zaman değiştireceksiniz davranışlarınızı? Ne zaman haktan yana olacaksınız? Ne zaman bizi mutlu edeceksiniz davranışlarınızla? Hep başkalarını tenkit eden kapkara bir dünyanın içinde kendi hatalarını gizlemek isteyen insanlar olmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz sevgili kardeşlerim? O vazgeçeceğiniz günlere Allah Teala'nın bizi ulaştırması dualarımızla, niyazlarımızla Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem cennet saadetine, hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada
tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşim.

0: kardeşlerim, hem Allah'tan yanayız hem de sizden yanayız. Sizden yana olmamız haktan yana olmamızdan kaynaklanıyor. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'ıma salat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bir kısmında inşallah doğru düşünme alışkanlığını anlatmıştır. Bunun sonucunda kişilerin davranış biçimlerinin nasıl olacağını inşallah size kadar anlatmıştır. Allah senin alayım.
2: Allah senin razı olsun. El Fatiha ve Hazretü Levat. Allah'a emanet.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükürleriz ki bir defa daha Allah'ın lütfu sofrasında Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. İnsanoğlunun Allah'ın lütfu normal standartlardaki ilk mertebesi salah makamıdır. Daimi zikrin üçüncü kesimidir. Ulul elbab daimi zikrin birinci makamı. İhlas daimi zikrin ikinci makamı. Salah daimi zikrin üçüncü ve en üst makamı. Daha önce de başka bir makam yok Allah-u Teala'nın evliyası. İşte İhlaslı olan, salatlı olan bir insan, daimi zikrin nefsindeki bütün adetleri yok etmesi sebebiyle bir hataya sürüklenmesi söz konusu değildir. Her yaptığı onu ve etrafındakileri rahatlatan, onlara huzur veren davranışlardır. Öyleyse bunun anlamı ne diye sorarsanız, bunun arkasındaki nefsindeki bütün afetlerin yok olması söz konusudur. Daimi zikir, nefsin kalbindeki bütün afetleri yok eden bir faktördür. Neden yok eder? Çünkü daimi zikir olarsız zaman zaten kişinin kalbinde 109 karanlık kalmıştır. Bu daimi zikir, tatbikada geçtiği andan itibaren daimi zikir sebebiyle aşağı inen mührün, ki o mühür rimani kapıyı kapatmıştır. Bu mührün üzerine sonsuz bir şekilde, kesintisiz bir şekilde o kişi ölene kadar devam eder bu. Kesintisiz bir şekilde Allah'ın nurları ulaşır ve bu nurlar rahmet fazla selavat içindeki bu üç nur mührün üzerinde o kişi yaşadığı sürece hiç kesilmesinin baskılarını devam ettirirler. Bunun manası hiçbir şekilde mührün zulmani kapıdan ayrılması söz konusu değildir. Aşağıdan şeytanın karanlıklarının baskısı hiçbir zaman üç nurun yukarıdan yaptığı baskılar eşit değildir. Karanlıkların gücü daima çok zayıftır üç nura göre. Bu sebeple mühür asla olur ayrılmaz. Ayrılmazsa ne olur? Hiçbir zaman bu kişinin kalbine yeniden karanlıkların gelmesi ve o nefsin kalbini doldurması mümkün değildir. Daimi zikre başladığı zaman kişi Allah-u Teala'nın nurları sonsuz bir şekilde geleceği, karanlıkta hiç giremeyeceği için daimi zikrin başladığı noktada nefsin kalbinde birazcık karanlık kalmıştı da o karanlıklarda gelen nurlarla dışarıya atılır. Bir daha o nefsin kalbinin içine karanlıkların girmesi, yani orada yeniden afet oluşturması mümkün değildir. Neyse ne olur? Bu kişinin bütün davranışları hayra dönüşür. Hep hayrı ifade eder. Yani bütün davranışları ruhu istikametindedir. Neden? Çünkü ruh zaten hayrı emretmektedir. Nefs de bu noktadan itibaren devamlı olarak hayrı emredecektir. Bir zaman şerri emretmeyecektir. Aklın iki tane müşaviri var. Birisi nef, birisi de ruh. Her ikisi de ayrı talep ettiği için bu talep sebebiyle sonsuz bir şekilde kişi hep hayır işler. Bu hayır sebebiyle devamlı derecat kazanır ve hem kendisi mutludur hem de etrafındaki insanlar bu sebeple mutlu huzurludur. Peki bundan evvelki kademelerde böyle bir huzura kavuşulamaz mı? Bu derece olmasa bile buna yakın bir huzura her zaman kavuşmak mümkündür. Arkasında ne var? Arkasında o kişinin doğru düşünme alışkanlığı, o kişinin davranış biçimleri dediği. Öyleyse davranış biçimleri dediğimiz zaman burada durun. Davranış biçimleri bize çok şeyler söylemeli. Davranış biçimlerinin olabileceği merhale neresidir? İhlas'taki ve salat'taki bir kişinin davranış biçimleridir. Yani ne demek istiyoruz? Yani
her an ruhunun emrinde olan bir insan. Yani bunun manası her an Allah'ın emrinde olan bir insan. Öyleyse bir kişi daimi zikre ulaştıran da Allah'ın emrinde olabilir mi? Olabilir. Çok büyük ölçüde olabilir. Belki %100 tamamlanamaz. Bu mümkün değildir ama büyük ölçüde bu iş gerçekleşebilir. Kişinin gayretleriyle. Öyleyse davranış biçimleri bu açıdan önem taşır. Kişi daimi zikre ulaşmadığı halde yine de daimi zikirdikindir kişinin yaşadığı hayata yakın bir mutluluğu yaşamak insanının saygıdır. Ne yapması lazım? Nefsiyle devamlı mücadele halinde olması lazım. Ne yapması lazım? Çok büyük okumaya çalışması lazım. Kişinin davranış biçimleri nefsinde ne kadar afet varsa o kadar negatife dönüşmüş. Başlangıçta nefsinizin kalbi tamamen afetle bulunur. Bu yüzden kişi şeytandan da aldığı bir takım tersimlerle devamlı yanlış yapar, hatalı işler ve bu hataları günahları sebebiyle devamlı insanlar için kuruluşsuzluk verici davranışlarda bulunur. İşte Allah'ın hikmetlerinden haberdar olan, Allah istikametinde harekete geçen bir insan eğer nefsine hakim olmayı öğrenirse, nefsiyle devamlı bir savaş içinde bulursa, ihlasteki bir kişinin davranışlarına yakın bir güzelliği sergileyebilir. Bu iradesini ne kadar devreye sokabilirse o kadar güçlü bir davranış biçimlerimizi ifade eder. Öyleyse insanoğlunun sosyal bir varlık olduğundan bahsedelim. Yalnız yaşamaz. İnsanlar cemaat halinde yaşarlar. İnsanlar birbirine muhtaçtır. Herkes sahip olduğu şeyle başkalarının sahip olduğu şeye ortak olur. Eskiden Trump döneminde herkes bir şey üretirmiş, ayakkabı üreten, gömlek üretenle ayakkabıyı değiştirmiş, gömlek üreten pantolon üretenle değiştirmiş. Böylece mallar arasında bir Trump söz konusuymuş. Gene herkes başka bir şey üretiyor ama birbirine ulaşma para adlı bir vasıta kullanmadan konuşuyor. Sonra para devreye girmiş ve tüm malların temel karşılığını teşkil etmiş. Bu insanların ihtiyaç içinde olmasını değiştirmemiş. İnsanlar o zaman olduğu gibi bugün de birbirlerine karşı ihtiyaç içindedir. Herkes ihtiyaç sahibidir. Sabahtan akşama kadar bir düşünün. Yemek yemek mecburiyetindesiniz, giyinmek mecburiyetindesiniz. Her türlü ihtiyacınızı temin etmek mecburiyetindesiniz. Bunun için para kazanıp onu harcamak mecburiyetindesiniz. Öyleyse siz

Yaşamak için başka insanların ürettiklerine muhtaçsınız. Muhtaç olmayan var mıdır? Vardır. Allah. O her şeyin sahibidir. Ama Allah'ın dışında hepimiz başka insanların ürettiklerine muhtaçız. Tabi ise her şeyden çok Allah'a muhtaçız. Ve başka insanlara muhtaçız. İşte böyle bir dizayn içinde cevap mecretliyiz. Herkes kendi ürettiğini başkalarına sunar. Onların ürettiği de ona sunulur. Böylece herkes bütün ihtiyaçlarını temin eder. İşte böyle bir dizaynda başkalarına muhtaç olduğumuz bir vaka olarak karşımıza çıktığında beraber yaşamak bir zarara sadece alır. Ve de insanlar şehirler kurarlar, insanlar bir arada yaşarlar. Sebep, üretim noktalarının birbirine daha yaklaştırılmasıdır. Hal böyleyse, insanlar birbirine muhtaçsa, cemaat halinde yaşıyorlarsa, birbirlerine karşı davranış biçimleri önemli bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Allah-u Teala insanlara irade vermiş. Üç türlü irade var. İrade-i ilahi, Allah'ın iradesi. İrade-i külli, Allah'ın sünnetullahının iradesi. İrade-i cüz'i, insanların her birinin iradesi. Ve Allah-u Teala'nın dininde serbest irade mukaddestir. Allah-u Teala kimsenin iradesine karışmaz, ruh kanunlaştırmış. Siz kendinizi Allah'a teslim etmek istemedikçe Allah sizi teslim almaz. Teslimiyetin en üst noktasında selah makamı vardır. Selah makamının en üst noktasında tasarruf meclisi vardır. Allah'ın tasarrufuna ise her devirde sadece bir tek kişi görebilir. Zamanın halifesi o kişi. Aynı zamanda zamanın imamıdır. Peygamberler devrinde bu görevi hep peygamberler yaptı. Peygamberlerin bulunmadığı ara devrelerde, fetret devirleri diyordu o devirlere, bu görevi Allah'ın evliyaları yaptı. Onlardan hilafet makamını işgal edenler yaptı. İşte böyle bir düzende en üst nokta selah noktasıdır. Felahanın üstü bir tek şey nasıl olan tasarruf meclisi. Öyleyse standartları ait olduğu yere oturttuğumuzda şunu görüyoruz. Bütün insanlar için söz konusu olan şey iradi yapının onun davranış biçimlerine bir tesir derecesi var. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın indinde bir serbest irade sahibi olmak söz konusudur. Sonsuz bir irade. Hudut koymuyor Allah-u Teala. Kişi dilediğini yapmak serbestliğinin sahibi. Hudut koyuyor Allah-u Teala başkasının başlığı yap. Hudut koymuyor. Neden koymuyor? Sen dilediğini yapabilirsin. Başkalarına zarar da verebilirsin. Ama cezasına katlanmak kaydedilir. Öyleyse Allah-u Teala'nın verdiği sonsuz irade, sonsuz cüz'i iradenin hudutları realitede bir yere kadar varıyor, ondan sonrası yok. Ondan sonra cezayı gerektiren tatbikat başlıyor. Öyleyse insan sonsuz hür iradenin sahibi diye başkalarına zarar vermek yetkisinin sahibi mi kılınmış? Asla. Kendi iradesinin devam ettiği süreç başkasına zarar verdiği yere kadardır. Başkasına zarar verdiğiniz anda başkasının sahasına top koyuyorsunuz. Allah'ın buna şu açıdan bir tanesi yok. Sizi üzmemek, sizi cezalandırmamak için. Öyleyse kim başkalarına zarar verecek bir davranış biçiminin sahibi olursa bu zarar evvela kendi tarafından ödenir. Hem de iki defa ödenir. Kim

başka birine zulmederse ne demek bu? Başka birine zarar verecek bir davranışın sahibi olursa, o zarar verdiği kişi, zulmettiği kişi, bu davranış biçiminden nasıl bir üzüntüye düşmüşse, o üzüntünün aynını o kişiye zarar veren evvelen yaşamış. Geçmez. Arkadan ruh, bu hususu gerçekleştiren nefse azap edecektir. Ve bu kişi ikinci defa huzursuzluğu yaşayacaktır. Öyleyse başka birine bir zarar ihbar ettiğiniz zaman bunun karşılığını iki defa ödersiniz. Allah Teala size iki defa ödetir. Şu dünya hayatını yaşarken ödetir Allah Teala. Yeter mi? Hayır, yetmez. Mezarda öldüğünüz zaman üçüncü defa ödeyeceksiniz. Kabir azabı öyle bir müessesidir ki herkes tarafından yaşanır. Hayat filminiz kıyamet kâfi melekleri tarafından size gösterilir. Ve gösterilen hayat filminizin negatif faktörleri ne kadarsa o kadar derecelik günahın karşılığını manevi azap çekerek mutlaka ödemek mecburiyetindesiniz. Etik. Aynı mezarda karşılığı da var mı bunun? Yani başkalarına yaptığımız her hayır bize mutluluk olarak geri dönüyor mu mezarda? Evet, veriyor. Kiranen Çatır'ın melekleri bize hayat günümüzü gösteriyorlar. Doğumumuzdan ölümümüze kadar neler yapmışlar? O yaptığımız her şey bizlere gösteriliyor. Ve mizanda onun derecesi görülür görülmez Kiranen Çatır'ın melekleri bize azabı uyguluyorlar. Veya inşirah verici, fevalık verici bir his geliyor içimize. Öyleyse her yaptığımız şeyin bedelini mutlaka ödüyoruz. Mükafat olarak ödüyoruz, bize mükafat veriliyor. Ceza olarak ödüyoruz, ceza veriliyor. Ne zaman ceza, ne zaman mükafat? Allah'ın bir emirleri var, Allah'ın bir de nehileri var, yasakları var. Ne zaman Allah'ın emirlerine uygun davranışların sahibiysek, o zaman biz her bu güzel davranışımızın karşılığında mezarda da mutluluğu yaşarız. Dünya üzerinde birisine bir güzelliği yaşattığımızda, ona bir mutluluk verdiğimizde, o kişi hangi mutluluğu yaşamışsa, hangi ölçüde yaşamışsa, onun arkasından biz de hemen yaşarız. Allah-u Teala bunu usul haline getirmiştir. Deneyin. Kime bir iyilik yaparsanız, kimi mutlu edersiniz, aynı mutluluğun sizin de yaşadığınızı, içinizden bir sevinç fırtınasının koptuğunu göreceksiniz. Her gün etrafınızdaki bütün insanlar sizlerin mutluluğunun bir vesilesidir. Onlara yapabileceğiniz en küçük bir güzellik, onlarda uyandırabileceğiniz en küçük bir sevinç, en küçük bir mutluluk verici davranış size mutlaka derhal yansır. Allah Teala iç dünyanızda bir ferahlık verir size. Arkadan ruhunuz ve size inşirah verecektir, ferahlık verecektir. Yeniden mutlu olacaksınız. Kalbinizde küçük kıyametiniz kopmuştur. Nasıl asıl kıyamet günü kiramen katilin melekleri size hayat gününüzü gösterecekse mezarda da gösterecekler. Kiramen katilin melekleri size hayatınızın her safhasını orada gösterecek. Bu olaylar ikiye ayrılır. Allah'ın emrettiği fiilleri yapmışsanız onun karşılığında mutluluk yaşayacaksınız. Allah'ın yasak ettiği fiilleri yapmışsanız onun karşılığında huzursuzluğu yaşayacaksınız. Size manevi azap çektirilecek. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemişseniz gene size manevi azap çektirilecek. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememeyi başarmışsanız o zaman gene mutluluğu yaşayacaksınız, huzuru yaşayacaksınız. Öyleyse insanlar hayatları boyunca en güzele doğru bir davranış biçiminin sahibi olmalılar. İşte cemaat halinde yaşadığımız için
etrafımızda daima başkaları var. İstesek de istemesek de başkalarıyla beraberiz. İstesek de istemesek de onlar bize karşı bir takım davranışlar sergileyecekler. Onlar da istese de istemese de biz de onlara karşı bir takım davranışlar sergileyeceğiz. İnsanların bilmediği husus, mutsuzluklarının sebebini başkaları zannetmeleridir. Kim mutsuzsa bilsin ki mutsuzluğun arkasında başka birisi yok. Sadece kendisi var. Kim mutluysa o da bilsin ki mutluluğun arkasında başkası yok. Kendisi var. Zaten bu ikinci söylediğimin bilinmemesi söz konusu değil. Çünkü mutlu olanlar, daire zikri olacaklar, bu söylediklerimizin hepsini bilenlerdir. Öyleyse onlar zaten mutluluğu yaşayanlardır. Mutluluk meselesi sizin Allah'ın emrettiği istikamette davranmanıza bağlıdır. Her güzel davranışınız sizin eserimiz zannedersiniz aslında Allah'ın size ulaştırdığı bir insiyatin neticesinde oluşur. Ama bazı insanlar Allah'ın bizler eserini dinlerler, tatbik ederler. Çünkü ruhları onlara onu emreder. Bazı insanlar da nefsinin dediğini yaparlar. Arkalarında şeytan vardır. Halbuki bütün güzel davranışları, yaptığınız bütün güzel davranışları aslında Allah mutlaka size bir şey rica ederek yapmanızı istemiştir. Ve ruhunuz bunun öncüsü olarak aklınıza bunu emretmek ister. Nefsiniz de şeytanın üzerindeki tesiri sebebiyle hep yanlış davranışlar sergilemek, hep başka insanları kusursuz etmek, kendi üstünlüğünü herkese kanıtlamak ister, ispat etmek ister. Halbuki tevazu gösterebilse, aklı o zaman üstünlüğünü bir ispat edebilecek. Ama insanlar Allah'a bu hakikatinden haberdar değiller. İşte insanın davranış biçimleri iki ayrı merkeze yönelik. Ya şeytanın tesiriyle sizi karanlıklara, bataklığa götürecek olan davranış biçimleri ya da Allah'ın tesiriyle sizi Allah'a ulaştıracak olan, mutluluğa ulaştıracak olan davranış biçimleri. Nefsiniz mi? Onun afetlerini dinlediğiniz ve yaptığınız her olayda sizi mutsuz eder, huzursuz eder, sıkıntıya sokar. Ruhunuz mu? Onu dinlediğiniz her olayda arkasında mutlaka Allah tarafına selamet verecek. Onun arkasından da ruhunuz hepsinize ayrıca ferahlık verecektir. Her iki tesir de sizi mutlu kılacak olan huzura ulaştıracak olan davranış biçimlerine yarar. Öyleyse ne yapmamız lazım? Ruhumuzun sesini dinlememiz lazım. İşte burada bu. Çünkü iblis ve nefsiniz ruhunuzun sesini dinlememeniz için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. İblis ezelden beri insanların en büyük düşmanıdır. Bir tek isteği vardır sizden, mutsuz olmanız. Bu dünya için isteği. Bir tek isteği vardır sizden, cehenneme gitmeniz, ahiret için isteği. Öyleyse dünya hayatı ve ahiret hayatı şeytanın hedeflediği görüntü içerisinde sizin dünyada mutsuz olmanızı, ahirette de mutlaka şeytanla beraber cehenneme gitmenizi. Onu isteyen bir düzen içindedir. Ama Allah ile olan ilişkilerinizin mürtevasına baktığınız zaman bunun mutluluğa dönük olduğunu görecek diye yaşayacaksınız. Allah kainattaki her şeyi sizler için yaratmış. Ve Allah-u Teala'nın sizden istediği tek bir şey var. Sizin mutluluğunuz, sizlerin saadeti. İşte Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey şu dünyada mutlu olmanız, ahirette de mutlaka Allah'ın cennetine girmeniz.
krize davranış biçimleri bunun neresinde neyi oluşturur? Davranış biçimleri şu dünya hayatında mutlaka mutlu olmanızı sağladığı gibi davranış biçimleri sizi Allah'ın cennetine götürecek olan yegane davranış biçimidir. Öyleyse Allah'ın emirleri var, Allah'ın nehileri var, yasakları var. Ruhunuz Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememenizi ister. Nefsiniz ise Allah'ın emirlerine karşı çıkmanızı, onu asla yerine getirmenizi, yasak ettiği ne varsa onları yapmanızı ister. Herkesin birbirine düşman olmasını ister İblis. Allah-u Teala da herkesin birbirine dost olmasını ister. Şimdi bakalım sahabeye ne diyor Allah-u Teala? Ey sahabe, siz birbirinizle can düşmanıydınız. Sonra Allah-u Teala kalplerinizi tehlif etti de hepiniz birbirinizin can dostu oldunuz. Allah-u Teala Fussilet Suresinin 33-35. Ayetlerinde müşriklerden bahsediyor. Diyor ki onlar ki Allah'a teslim olup da Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç kötülükte iyilik bir olur mu? Siz kötülüğe iyilikle mukabele edin ki düşmanınız olan kişi, can düşmanı olan kişi can dostunuz olsun. İşte Allah'ın davranış biçimleri konusundaki reddetmesi. Ve ayet-i kerime nasıl bitiyor? Onlar kötüde iyilikle bir mukabele edenlerdir. Onlar harcın azimin sahipleridir diyor. Kötülükle kötülüğe, kötülükle mukabele etmek bu cahillerin işidir. Bir başka ifadeyle nefslerine tabi olanların işidir. Allah-u Teala insanın cahil olduğunu söylüyor. Hangi sebeple söylüyor? Nefsinin emrinde olan insanlar için söylüyor. İnsanın ilim ve irfan sahibi olduğunu söylüyor. İlim sahibi dediği insanlar sadece dünyadaki ilmi öğrenenler, irfan sahibi dediği insanlar Allah'ın fizik ötesi ilmini de öğrenenler. Öyleyse böyle bir düzeyinde öğretim içini Allah'ın öğretisi bütün insanların mutlaka mutlu olmasını gerektiren bir özellik taşıyor. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala insanların ne yapması, ne yapmaması gerektiğini açık bir şekilde ifade etmiş. Hep ruhunuzla davranmanızı istiyor. Öyleyse başka insanlar var etrafınızda her an. Hepsi nefs sahibi. Her davranışlarıyla size karşı yanlış bir muamelede bulunabilirler. Sizi üzecek davranışlarda bulunabilirler. İşte onların yaptığı yanlış davranışlara sizin iki şekilde cevap vermek durumunuz var. Ya onların seviyesine inersiniz, onlar gibi siz de nefsinizin zemini olursunuz. Onlara aynı açıdan bir davranışta bulunursunuz ve böylece o insanın seviyesine inmiş olursunuz. Ya da ruhunuzun sesine yönelirsiniz. O zaman Allah'ın güzelliklerini işlemiş olacaksınız. Birisinin size hakaret ettiğini düşünün. Ona hiçbir şey yapmadığınız halde geliyor birisi size hakaret ediyor. Ne yapacaksınız? İlk aklınıza gelen şey ona onun hakaretinden daha büyük hakaretle mukabele etmek ya da onun üzerine saldırmak. Bu aklınıza gelen şeyi getiren şeytan. Hedefi de bütün insanların birbirine düşman olması.
Allah'ın hedefine bütün insanların hem Allah'a hem de birbirlerine dost olması. Bakınız burada şeytanla Allah'ın birbirinden ne kadar ayrı standartlarda olduğunu görüyoruz. Çünkü şeytan insanların kendisiyle dost olmasını istemez. Kendisiyle de düşman olmasını ister. Onun hedefi her zaman düşmanlıktır. Sadece düşmanlık. Şeytan hiçbir zaman hayatı boyunca verdiği sözü yerine getirmemiştir. Yani şeytani bir insan dediğiniz zaman davranış biçimleri şeytan gibi olan bir insan. Söz verir, asla yerine getirmez sözü. Öyleyse İblisi iyi tanıyın, hayatınızın en büyük düşmanı. Esir sahası nefsinizin afetlerini kuşatır. Bu sebeple nefsiniz afetlerden oluşuyorsa hayatınızın en büyük düşmanını şeytanın devamlı tesirini altında kalıp da size hiç kimsenin yapamayacağı kötülükleri yapabilecek olan yegane varlık olan nefsinizi nereye gitseniz beraberinde taşırsınız. Neden diyorum başkalarının hiç kimsenin yapamayacağı kötülükleri yapar? Başkası size ne yapabilir? En fazla sizi öldürür. Allah Teala diyor ki o başkaları tarafından haksız yere öldürülenler var ya, onların bir gideceği yer Allah'ın cenneti olabilir. Eğer kişi belli bir derece kazanmışsa ölüm başkası tarafından yapılan haksız ölüm ona büyük bir derece daha kazandıracaktır. Aradaki farkı belki bu ölüm telafi edecek, kişiyi Allah'ın cennetine götürecektir. Ama ya diğeri öldüren onun cehenneme gideceğini kesinleştirmiş Allah Teala haksız yere öldüren cehenneme gidiyor. Tabi bunların ikisi de göreceli. Neden? Çünkü Allah'ın en güzel davranışlarında bulunan birisi evliyalık makamına eriyor. Sonra bir de bakıyorsunuz işaret makamından şüpheye düşüyor ve dalalete düşüyor. Aslında buradaki dalalet muhtemelen Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki ifadesine göre fısk meselesidir. Ne oldu? Bütün güzellikleri işleyen bir insan bir anda fıskı mesul oldu, gideceği yer cehennem. Dolayısıyla bu söylediğimiz devreler hep izafidir, görecelidir. Kişi en büyük günahları işler, sonra gider müşriklerinde tövbe eder. Gerçekten hedef Allah-u Teala'ya ulaşmaktır. Bütün günahları sevaba çevirir. En çok günah işleyen en büyük dereceyi alır. Demek ki burada da göreceli bir müessese var. İşte bütün bunların içinde önemli olan son noktadır. Son nokta nereden itibaren değişmez? Daimi zikirden itibaren. Daimi zikirden itibaren kurtuluşunuz kesindir. Şeytan size hiçbir şey yapmaz. Şeytan sizin de dolayınız olur. Şeytan sizden ne ister? Kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi. Bunun için ne yapar? Başka insanları vasıta olarak kullanır. Herkesi birbirine düşman etmeye çalışır. İşte davranış biçimleri bu noktada son derece önemlidir. Siz öyle bir ilim öğreniyorsunuz ki bu ilmin gereklerini yerine getirirseniz şeytanın tuzağına hiçbir zaman düşmezsiniz. Öyleyse nasıl bir ilim? Bu ilim Allah-u Teala'nın ilmi. Öyleyse muhtevaya baktığınız zaman insanlar için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın ilmini gerçekleştirmek. Ali neyi içerir, neyi emreder? Allah Aleyhisselam'ın mutluluğunu emreder. Sizin için söz konusu olan saadetse bileceksiniz ki saadetinizde oluşan bir tek davranış bir şey vardır. Ruhunuzun sesine tabi olmak. Tek demin söylediğim gibi ruhunuz Allah'ın emirlerine mutlaka itaat etmenizi, ruhunuz Allah'ın yetek ettiği şeyleri asla işlememenizi ister. Allah'ın ve ruhunuzun talebi bu. Ya şeytanın talebi neyi emrettikse ona karşı çıkmak, onu yapmamak, neyi yetek ettikse onu ise yapmak.
Öyleyse İblis sadece bir karşımızda olan bir varlık değil. Allah'ın da karşısında. Allah'a asi olmuş. Gideceği yer ne yazık ki kesinleşmiş. Tövbe meclisesi şeytan için çalışmıyor. Öyleyse İblis kıyamete kadar insanları yoldan çıkaracak ve kıyamette insanların çoğuyla beraber kıyamete gelecek olan bir varlık. Gidebilir sizin mutsuzluğunuzsa artık yolu biliyorsunuz. Şeytan neyi istiyorsa onu yapmayacaksınız. Şimdi ne olduğuna beraberce bakalım. Bir de sizler hakaret etti. Hemen harekete geçip bir tane gözünüzden yumruk atmak istedim. Oysa ki yapmanız lazım genel şey o değil. Hiç hatanız olmadığı halde ondan az dilemeyi başarmanız lazım. Kolay değil diyorsunuz değil mi? Ama aslında zor değil. Neden? Ve nasıl zor değil? Eğer birisi size bir kötü davranışta bulunmuşsa öfkenizin şiddete kabardığını hissedeceksiniz. İşte öfkenizin kabardığı o noktada Allah'a müracaat edeceksiniz. Ya Rabbi bana sabır ver, beni güçlü kıl, ben bu konuda bu sefer mağlup olmak istemiyorum öfkeme. Allah'a ulaştığınız anda Allah sizin öfkenizi derhal alacaktır. İşte şeytan bu noktada, tam bu noktada ne yapıp edip sizin Allah'tan bunu istememeniz için bütün tüylerini kullanır. Aklınıza bin türlü desinseyle yaklaşır. Sizin sesinizi taklit ederek, sizin düşüncenizi taklit ederek sizin düşüncenizmiş gibi o adama bir tane yumruk atmanızı ister veya ona onun sesine daha ağır şekilde hitap etmenizi ve böylece spirali, öfke spiralini yükseltmenizi ister. Dikkat edin, öfke spirali, yani şöyle yukarıya doğru çıkan öfke dönüşümü iki tarafın da katkısıyla gerçekleşebilir. Sizin hiç hatanız olmadığı halde, bir kabahatiniz olmadığı halde adamın birisi gelip size şükrediyor, size hakaret ediyor. Şiddetle öfkeniz kabarıyor. Siz de ona aynı şeyi yapmak istiyorsunuz. İşte bu anda yapmamız lazım geleceği Allah'a selam edilir. Ya Rabbi bana sabır ver, bana güç ver. Ben dayanmak istiyorum. Bunu başarmak istiyorum. Biliyorum ki sen yardım edersen başarırım. İşte bu güvenciniz var ya, Allah'a söylediğiniz bir söz. Sen yardım edersen başarırım sözü sizi mutlak olarak kurtarır. Ve bunu dilediğiniz anda Allah'tan yardımın geleceği %100'dür. Ama şeytan size bunu yaptırmamak için elinden gelen her şeyi kullanır, bütün imkanları kullanır. Allah ile olan irtibatınızı kesmeye çalışır. Size onun bütün davranışlarını yeniden düşünmek için değerlendirme yapmak imkanı verir. Ve daha çok güç duruma sokmak için size onun ne kadar hatalı olduğunu, size ne kadar büyük hakaret ettiğini ifade eder yetmez. Etraftaki kişilerin size bakış açısını değerlendirir. Şimdi sen ona karşılık vermezsen herkes senin için korkak diyecek. Ona karşılık vermezsen sen bütün bu insanların nazarında küçülmüş olacaksın. Oysa ki eğer o anda Allah'a yönelebilirseniz ve Allah'tan isterseniz ya Rabbi benim öfkemi al, ben bu sefer bunu başarmak istiyorum diye Allah'a selam mutlaka öfkemizi alacaktır. Ve ondan hak dilemek büyük bir gösterecektir. Hiç hatanız olmadığını kabul ediyorum. Karşı tarafında %100 hatalı olduğunu kabul ediyorum. Ve haksız yere size böyle bir davranışta olduğunu kabul ediyorum. Sizin davranışınız ondan hak dilemekse işte o zaman yücelediniz. Hem sizin seyredenlerin karşısında hem de asıl önemlisi o kişinin karşısında. Dikkat edin. Söylediğimi başarırsanız sonucu siz bana söyleyin. Böyle bir olası karşılaştınız. Hatanız hiç yok. Sizi hakaret eden kişiden af dilemek büyüklüğünü gösterdiniz. Ne olacağınıza ne dersiniz? Adam öfkesini alamayarak sizi dövecek mi orada?
Hayır. Ne olduğunu şaşıracak adam. Önce alay ettiğiniz dönecek. Ama sizin ciddi olduğunuzu görünce duracak. Öfke tipinin büyümesi iki tarafında katkıda bulunmasıyla mümkündür. O öfkeyle size adam hakaret ediyor, sizden bir cevap bekliyor. Aynı öfkeyle siz ona cevap vereceksiniz, onun üzerine saldırmak imkanı olacak adam size. Ama vermiyorsunuz. Ondan özür dilediğiniz anda, ondan af dilediğiniz anda, onun size saldırma imkanını da, onun size yeniden hakaret etmek imkanını da elinden aldınız demektir. Hiçbir şey yapamaz bir hale getirdiniz demektir. Onu şaşırlar bir halde bıraktınız demektir. Deneyin. Böyle bir durumda onun ne yapacağını şaşırdığını, bocaladığını, sizden beklediği cevabı alamadığı için ne yapmaya, ne yapması lazım geldiğine karar veremediğini göreceksiniz. Sonuç bu. Birkaç dakika sonra onun da sizden affedeceğini göreceksiniz. Öyleyse neden bu? Çünkü her şey Allah'ın kanunlarına uygun hareket eder. Öfke karşı öfkeyle beslenir. Karşı öfke sıfırsa öfke merdivenin birisi otomana çıkamaz. Spiral dönüşümünü tamamlayamaz, olduğu yerde kalmak mecburiyetidir. Karşınızdaki kişi size saldırabilmek için, size daha çok hakaret edebilmek için sizden bir karşılık almak mecburiyetindedir. O karşılık yoksa onun yapabileceği bir şey yoktur. Öyleyse davranış biçimlerimizde Allah-u Teala'yı yanımıza aldığımız an dünyadaki en kuvvetli kişi biz oluruz. Ne diyor Allah-u Teala? Bütün dünya düşmanınız olsa ben dost olarak yeterim diyor. Ne diyor Allah-u Teala? Bütün dünya dostunuz olsa ben düşman olarak yeterim diyor. Unutmayın, Allah'a karşı sizi kimse ilaha edemez. İşte insanlarla karşılaşacaksınız. Ne olacakmış mürşidimize gitsek, el etsek, el etmesek ne olacakmış? Böyle diyen insanlara deyin ki size bunu kim öğretmişse, o öğretenden sizin cehenneme gitmenize bani olamaz. Siz kendinizden sorumlusunuz. Ve bu size öğretişlerinizi tatbik etmezseniz de gideceğiniz yer o cehennemdir. O öğretin insanlara müdafalarını yapmalarını söyleyin bakalım. Sizi nasıl kurtaracaklarmış? Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehenneme gider diyorsa, mürşidine ulaşamayan cehenneme gider diyorsa, ruhunu Allah'a ulaştıramayan, teslim edemeyen cehenneme gider diyorsa, sizi kütüldüğün nefsini Allah'a teslim edemeyen kişi cehenneme gider diyorsa, onlar da bunlara gerek olmadığını söylüyorsa, onlara bunu söyleyin. Siz deyin, Allah Teala'nın cezasından beni kurtaramazsınız. Sözünüz kendinize geçer, siz yapmayın. Ama ben Allah'ın emirlerini yerine getirmek istiyorum. Öyleyse Allah'ın kainattaki en büyük yardımcının olduğunu hiç unutmayacaksınız. Diğer zamanlarda kalırsanız müracaat yeriniz orasıdır. Allah-u Teala, biz devreye ancak talebiniz üzerine bir duacı olarak girebiliriz. Sonuca ulaşmak yetkisi sadece Allah'ındır. Duaları kabul eder ve mutlaka yardım eder. Çünkü diyor ki ucibu davet et da'i izâ de'ani. Eğer Allah'ın yardım edeceğine inanarak Allah'a dua ederseniz herhangi bir konuda Allah-u Teala mutlaka duanıza icabet eder. Diyor ki biz bize dua edenin duasına icabet ederiz. Sonra diyor ki fel yestecibu li ve yu'udu li le'alehum yuşurun. Allah onlar da bizim davetimize icabet etsinler, mümin olsunlar ve sonra irşada ulaşsınlar. İşte irşad müessesesi kişinin Allah'a yaklaşmasının bir sembolüdür ki
Allah'ı kendinize dost edinmek için Allah'a ait olduğu makama koymak mecburiyetindesiniz. Ona yalvaracaksınız. Hepimiz bir hiçiz. Bir sıfırız. O bir varlıktır sadece. Ve Allah'a en çok köle olanlar, kendi sıfırlıklarını en çok anlamış olanlardır. Dünyanın en mutlu insanları, en büyük hürriyeti yaşayanlar, Allah'a en çok köle olanlardır. İşte siz de Allah-u Teala'ya müracaatınızla doğru davranış hükümünü öğreneceksiniz. Bileceksiniz ki bir öfke anında her şeyin kaybedilmek üzere olduğu bir noktada Allah-u Teala'ya ya Rabbi benim öfkeme mani ol, öfkemi benden al diyebildiğiniz an Allah-u Teala sizin öfkemini mutlaka durduracaktır. Karşınızdaki kişi beklemediği bir davranışla karşılaşınca ne yapacağını bilemez hale gelir. Hocalar size saldırabilmek için beklediği cevabı alamamıştır. Ne yapacağını şaşırır. Ve o zaman ona açık bir kapıyla daha çok yaklaşmak imkanınız var. Ona probleminin ne olduğunu sorun. Ona nasıl yardımcı olabileceğinizi sorun. Kendinizden yana değil, ondan yana olduğunuzu gösterin. Sizin kendinizden yana olmanıza gerek yok. Allah sizden yana. Ama siz ondan yana olursanız, bunu oraya hissettirebilirsiniz. Allah'ı tanımayan, onun yardımının gelmeyeceğini sanan o zavallı insan, saldırı düzeninin içindeki olan insan, yaptığına pişman olacaktır. Hayatında belki de ilk defa sizin gibi bir insan görüyor. Onun içinde bulunduğu bataklık, onun gibi insanlarla buluşuyor. Herkes birbiriyle kavgalı, herkes birbirine düşman, sahabenin başlangıç noktası gibi. Ama ne zaman o kişiye, Allah-u Teala'ya içinizden, Ya Rabbi bana yardım et, ben bu sefer öfkemi yenmek istiyorum, mutlaka yenmek istiyorum. Biliyorum ki sen yardım edersen ben bunu başarıyorum. Bunu dediğiniz zaman Allah-u Teala öfkenizi alacaktır. İşte o zaman hiç hatanız olmadığı halde affedilmek bekliğini göstermelisiniz. O zaman o kişi hayatında hiç görmediği bir insanla karşılaşmış olanın şaşkınlığı içine gelecektir. Netice mi? Mutlaka sizden affedilmesiyle sona erer. Öfkelerin en büyüğüne kapılmış olan bir insan bile olsa başka biri de karşı olan öfkesini sizden alıyor. Sizin sıfır hatalı olduğunuzu kabul ediyoruz. Öyleyse yapabileceği bir şey kalmıyor. Bir anda bir soğuk duş tesirine giriyor sizin affedilmeniz karşısında. Ve davranış biçimlerini farklı bir açıdan yeniden dizayn etmek mecburiyetinde kalıyor bu kişi. Böyle insanlarla hayatınızda her zaman karşılaşırsınız. Ama silah onlarda değil. Ellerinde gözünüz şey tabanca da olsa bilin ki silah sizde. Onu durdurabilme yeteneği Allah'ın elindedir. Ve Allah Teala size yardımcı olursa o zaman kefabillahin sözünü hiç unutmayacaksınız. Allah yeter. Bütün dünya sadece o kişi değil. Bütün dünya düşmanınız olsa ben yeterim diyor Allah-u Teala. Öyleyse korkmamak Allah'ı yanına alanların işidir. Cesaret, cehalet cesareti ise insanı bataklığa atar sadece. Cezaret, velayet cezareti ise o zaman insanı Allah'ın en yüksek katlarına çıkarır. Çünkü birisi cehaletin verdiği şeytandan aldığı destekle cesur olduğunu düşünmektedir. Ama diğeri kainattaki kainatın tek yaratıcısının desteğine sahiptir. En kuvvetli olan kimdir? En kuvvetli olan
Allah'la beraber olandır. Kuvvetli olduğu için değil, sadece Allah'la beraber olduğu için, çünkü en kuvvetli olan Allah'tır. Öyleyse matematik dengeyi kendiniz kurun. Kainattaki bütün insanların hepsinin toplamından daha güçlü olan Allah sizinle beraber. Öyleyse insanın güven meselesine dikkatle bakın. Kendinize güvenmeyeceksiniz. Allah'a güveneceksiniz. O zaman güven duyanların en güçlüsü olursunuz. Çünkü kainatın kurucusu, kainatın sahibi, kainatın hakimi sizinle beraber. İşte bütün bu güzellikler hepimiz için geçerli. Her güzel şeyin dizaynı Allah-u Teala'nın dizaynıdır. Öyleyse davranış biçimlerimizi böyle bir ölçe noktasında Allah-u Teala'nın yardımıyla mutlaka düzenleyebileceğimizi ve galip geleceğimizi hiç unutmayın. Biz başkalarına kötülük etmek üzere yaratılmadınız. Başkalarını mutsuz etmek ve asıl önemlisi başkalarına verdiğiniz mutsuzluğun en az 3 katını yaşamak için yaratılmadınız. En az 3 kat mutsuzluğu yaşamak için yaratılmadınız. Başkalarını mutlu edip onların kazandığının en az 3 katını mutluluk olarak kazanmak için yaratıldınız. Öyleyse hele sonuca bakın, sonuç dengesini gibi görünür. Allah sana diyor ki kıyamet günü insanların mizanı tartılır. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme girerler. Ebediyen olarak kılınlar. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onlar cennete girerler. Ebediyen olarak kılınlar. Aklınıza gelmiyor mu? İyi de bu cennete girenlerin günahları yok mu? Var. Ama hesaba katılmıyor. Dengesizlik yok mu? İşte o dengesizliği elime ne eden o. İnsan Allah'ın cennetine giriyorsa bu cennet onu mutluluğa ulaştıran temel faktördür. Günahlarına rağmen o kişi cennete girer, asla cehenneme girmesi söz konusu değildir. Günahlarının nedenini söylüyor. En az 3 defa diyor söylediğiniz gibi. Kime bir zulüm yapmışsa arkasından hızlı yaşıyor bir. Onun arkasından ruhu nesine azap ediyor 2. Kabirde bir defa daha azap veriyor bütün günahları sebebiyle. Ama öyle bir noktaya gelmiş ki rüştüne ulaşmış, bütün günahların sevabı çevirmiş. Ve sevapları, günahlarını aşmış. Bu kişi kıyamet günü mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Öyleyse bütün açılardan meseleyi değerlendirdiğiniz zaman Allah'ın hep sizin için yardımcı olduğunu göreceksiniz. Davranış biçimlerinizde de en büyük yardımcınız Allah'tır. İşte Allah-u Teala ondan ya Rabbi bana yardım et, benim öfkemi yok et, beni güçlü kıl dediğiniz anda Allah iradenizi en güçlü yapıya kavuşturacaktır. Bunu yaptığı anda hepimiz için söz konusu olan iradenizin ne kadar güçlendiğini fark etmek ve başarıya ulaşmaktır. O andan itibaren duruma o öfkeli sizi dövmeye öldürmeye hazır fikri duruma artık hakim değildir. Duruma hakim olan Allah Teala'nın yardımıyla sizsiniz. Tabi aslında duruma Allah hakim demek daha doğru. Ama siz ondan yardım istediğiniz için hakim kılındınız. İşte böyle bir düzeyde bu olayı yaşadığınızda filan kılacaksınız. Doğruymuş diyeceksiniz. Yeter ki unutmayın söylediğimi. Böyle bir olayla karşılaşırsanız Allah-u Teala'dan
yardım istiyoruz.

mutlaka gelir. İradeniz üst seviyede güçlenir ve Allah'ın emrettiği güzelliği yaşadığınız zaman onun karşılığını da mutlaka alırsınız. Öyleyse hepimiz için söz konusu olan şey Allah-u Teala'dan gerektiği an yardımı dilemenizdir. İşte davranış biçimlerimizde Allah'ın yardımıyla kainatın sahibiyle yardım almak üzere müracaat etmiş olursunuz. Mutlaka yardımınızı cevap verilir. Yetkisi kullanırsınız. Her zaman olaylar karşısında Allah'a müracaat etmeyi usul haline getirmenizi, bunun neticesi olarak da hepinizin Allah'ın cennetine hedeflerine ve bu dünyada yaşarken dünya sayesine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve El-Salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rahim elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım bir defa daha beraberiz. Size bir şeyler anlatmak istiyorum. Tasavvufu anlatmak istiyorum. Herkesin önünde tasavvuf nedir, tasavvuf nedir diye bir sual dolaşır durur. Hiç düşündünüz mü tasavvuf nedir diye? Tasavvuf, İslam'ın hayata geçirilmesidir. İslam'ın yaşanmasının adına tasavvuf diyoruz. Tasavvuf bir yaşam biçimidir. Hayat tarzıdır. Hayat standardıdır. İslam'ı yaşayan insanlar insanlık tarihi boyunca tasavvufu yaşadılar. Hazreti Adem ve onu tabi olanlar tasavvufu yaşadılar. Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar, Hazreti Nuh ve ona tabi olanlar, Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, Hazreti İsa ve ona tabi olanlar ve peygamberlerin sonuncusu, nebilerin mührü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar. Hepsi tasavvufu yaşadılar sadece. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf kelimesi nereden geliyor? Beraberce ona bakalım. İki kaynak gösteriyor bu istikamette. Birisi sof kelimesi, birisi sufa kelimesi. İster softan geldiği gerçek olsun, ister sufadan geldiği gerçek olsun, her ikisi de sahabeye dayanıyor. Sof, yün manasına geliyor Arapça. Ve bütün sahabe yün giyerlerdi. Giysileri, elbiseleri yündendi, softandı. Öyleyse sufi dendiği zaman sahabe aklınıza gelecek evvela.

sahabenin yaşadığı hayat tarzı, İslam'ın yaşanması tasavvufu oluşturuyor. Medine'deki mescidin arkasında duvarları olmayan, sadece üstü kapalı olan, adına Sufa denilen bir bölüm mevcuttu. Bir kısım sahabe burada yaşardı. Bunlar görevleri sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i mutlaka takip etmek, hangi sohbeti yaparsa yapsın mutlaka orada hazır bulunmak ve duymayanlara, sohbeti dinleyemeyenlere o sohbeti ulaştırmak onların vazifesiydi. Selman-ı Farisi'nin de içinde bulunduğu bu gruba Ehl-i Sufa deniyordu. Yani Sufa ehli, Sofa'da yaşayanlar. İşte ister Sofa'da yaşayanlar manasına gelen Ehl-i Sufa densin, ister Sof kelimesi tasavvufun adının temelini teşkil etsin, neticede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında yaşayanlar, en iyi yaşayanlar, İslam'ı gerçek İslam olarak yaşayanlar, işte onlar tasavvuf ehliydi. Ehli tasavvuf, ehli sufa, sufi kelimesi de sufadan geliyor. Öyleyse sahabe ehli sufa ne yaparlardı? Onların ne yaptığını anlayabilmek için bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor ki

Bir takım insanlardan bahsediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dizaynını gösteriyor Allah Teala. Ashab 21'de. Diyor ki Allah'ı çok zikredenler için ve Allah'a ulaşmayı dileyenler için Resulünüzde ahsen bir örnek vardır diyor Allah Teala. İki tane temel şart koşmuş. Tasavvufun iki temel direği. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve Allah'ı çok zikretmek. Öyleyse bunlar ne yapacaklarmış? Bunlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davranış biçimlerini kendilerine örnek alacaklarmış. Tarihten gelen kaynaklara baktığımız zaman din açısından en sağlam kitap, hiçbir harfi bile değişmeyen kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Diğer kitaplarda değişiklik olduğunu izah etmeye gerek yok. İncil'e baktığınız zaman dört tane İncil görüyorsunuz. Dördü de birbirinden farklı. Matta, Lukas, Yuhanna, Markos isimli dört tane kaynak kendi fikirlerini de tabiatıyla ilave etmek suretiyle bu kitapları yazmışlar. Ve dört kitap bugün Hristiyanlığın kaynağını, temelini teşkil ediyor. Ahdi Cedid adıyla. Yani New Testament. Ama Kur'an-ı Kerim 1400 seneden beri hiçbir değişikliğe uğramadı. Allah-u Teala nasıl indirmişse harf harf, kelime kelime 1400 küsur seneden beri aynı standartlarda devam ediyor. Öyleyse bu esasa baktığımız zaman orada tasavvufun kökenini görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenler için birinci işaret, Allah'ı çok zikredenler için ikinci işaret, peygamberinizde, resulünüzde ahsen bir örnek vardır. Ne demek bu? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e farzları koymuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o farzları zaten yerine getiriyor. Ama bir de onun sünnet-i seniyyesi var. Farzların ötesinde yaptığı bir şeyler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 ayrı vakit namazdan bahsediyor. Ama bu 7 vakit namazın 5'ini üzerimize farz kılıyor. İkisi farz değil. Birisi kuşluk sünneti sabah namazı ile öğle namazı arasında kılınır. Birisi teheccüd sünneti normal saatle gece saat 12'de, eğer saatler 1 saat ileri alınmışsa gece 1'de başlar. Sabah namazına kadar devam eder. Yani imsak vaktine kadar devam eder. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in eğer davranış biçimleri esas alınıyorsa, ahsen örnek oysa ki Kur'an-ı Kerim öyle olduğunu kesinleştirmiş, o zaman sahabeye dikkatle bakmamız lazım. Şimdi Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki emrine beraberce bakalım. İsra 72. Habibim gece kalk da sana has bir nafile namaz olarak gecenin en az üçte birini, en çok üçte ikisini teheccüd namazı kılarak geçir. Rabbinin seni makam-ı Mahmud'a ulaştırması yakındır. Sevgili kardeşlerim, hiç gördünüz mü makam-ı Mahmud'u? Orası başka makamlara benzemiyor. Herkes ayakta. Önünde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var.
arkasında dört halifesi var. Sonra bütün sahabe geliyor. Sonra yüzlerce insan. Orası Makam-ı Mahmud. Ve Allah Teala Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i Makam-ı Mahmud'a ulaştırmış ve hala orada bir ruhu hala orada. Sonsuza kadar da orada kalacak. Öyleyse ne yapmış sahabe? Çok açık ve kesin olarak Allah Teala diyor ki sana mahsus, sırf sana mahsus bir namaz ve bir nafile namaz diyor. Bu namaz sana derecat kazandırmaz diyor Allah Teala. Bu namaz nafile bir namaz. Ama sen bunu kılacaksın diyor. Her gece gecenin en az üçte birini, en çok üçte ikisini bu teheccüd namazını kılarak geçireceksin diyor Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e. Harfiyen uygulamış. Durun bakalım. Sadece onu uygulamış. Sahabenin de uyguladığını görüyoruz sevgili kardeşlerim. Üzerlerine farz olmadığı halde sahabenin de uygulamış olduğunu görüyoruz. Ve Allah Teala buyuruyor ki onunla beraber diyor siz de teheccüd namazını kıldınız. Ama biz ona özel bir nimette bulunduk. Onu dayanıklı kıldık. Sizden onun kadar dayanamazsınız diyor. Ve bu sebeple diyor benizleriniz soldu. Rahatsızlandınız diyor Allah-u Teala. Allah Teala size güçlük dilemez. Öyleyse bundan sonra teheccüd namazını kolayınıza geldiği gibi kılın diyor Allah Teala. Bu ayet-i kerime bize çok açık bir şey söylüyor. Bir sünnet olan, sünnet dahi olmayan, sadece Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e verilen emir tasavvufun bel kemiğini teşkil etmiş. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le beraber her gece teheccüd namazı kılmışlar. Öyle ki evi almıyordu. Onlar da bahçeye çıkıp mum ışığının dışarı vuran gölgesinden Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e tabi oluyorlardı. Her gece. Ne görüyoruz? Ehl-i Sufa tasavvufun mensupları İslam'ı yaşadılar. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'ı çok zikredenler. Sünnet-i Seniyye'nin iki temel bel kemiği, omurgası ve bütün sahabe öyle yaşadılar. Her gece onun hayatı boyunca her gece beraberce teheccüd namazını kıldılar. Öyleyse Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatına dikkatle baktığımız zaman sahabenin hayatında at başı bir hayat görürüz. Sabah namazından sonra yatmazdı. Öğleden sonra, öğle namazından sonra Kevrüle adı verilen bir uyku uyurdu. Bazen 2 saat, bazen 3 saat, bazen 1-1,5 saate kadar inerdi. Ve o Kevrüle uykusu ona güç olurdu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf dediğimiz zaman hemen aklımıza
sahabenin hayatı gelecek. Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanlar Allah'ı çok zikrettiler. Hepsi daimi zikrin sahibi oldular. Hepsi Allah'a köle olmayı başardılar. Bir hakkın, takvanın sahibi oldular. İradelerini de Allah'a teslim ettiler. Öyleyse evvela şunu bileceğiz ki Hazreti Adem zamanında da aynı şeyler yapıldı. Allah'ı çok zikrettiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Bir kısım oğullarıyla beraber Hazreti Adem. Bir kısım oğulları da onlara karşı çıktılar. Şeytanla işbirliği yaptılar. Ve işte o şeytanla işbirliği yapanlardan birisi Kabil'di. Ve öz kardeşini öldürüp tarihin, insanlık tarihinin ilk cinayetini işledi. İlk insan, ilk peygamber Hazreti Adem İslam'ı yaşadı. Hazreti Adem ve onun oğullarından ona tabi olanların hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi Hazreti Adem'e tabi oldu. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Kim o hepsi? Tabi olanların hepsi. Ne yazık ki o zaman da aynı şey oldu. Evlatlarının çoğu yaşamadılar. İslam'ı yaşamadılar. İlk insandan itibaren iblis insanların nefslerine, nefslerindeki afetleri tesir etmek yoluyla onları Allah'ın yolundan ayırmayı başardı. Onları, daha doğrusu onların Allah'ın yoluna girmelerini önlemeyi başardı. Çünkü herkes doğuşundan itibaren dalalettedir. Herkes kalbinde küfür kelimesiyle beraber doğar. Herkesin kalbinde küfür kelimesi var. Ve o kelime sebebiyle Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki tabiriyle herkes kafir olarak doğar. Herkesin kalbi mühürlüdür. Herkes dalaletli olarak doğar. İşte tasavvuf nedir diye soruyorsanız eğer, dalaletten kurtulma ve küfürden kurtulmanın yegane yolu. Tasavvufun insanı ulaştırmak istediği hedefler, onu tatbik ettiğiniz zaman sizi ruhunuzu Allah'a teslim etmeye, bir, fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeye, iki, nefsinizi Allah'a teslim etmeye, üç, iradenizi Allah'a teslim etmeye götürür. İradesini Allah'a teslim eden her kavimdeki resullerden birisini peygamberlerin bulunmadığı devrede Allah devrin imamlığına vekaleten tayin eder. O 5. teslimi yaşayan kainattaki tek kişidir. Aklını da Allah'a teslim etmiştir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, tasavvuf nedir? Bir tek kelimeyle cevap vermek istiyorum. Mutluluk. Tasavvuf eşittir mutluluk. Şu tasavvufu bilmeyen, tanımayan zavallı insanlara öyle acıyorum ki sevgili kardeşlerim. Bu bilmeyenler kendilerine din
Allah'a tabi olmak, Allah'a yakarmak, ibadet etmek öylesine çirkin gösterilmiş ki iblis tarafından. Bu insanlar din deyince tüyleri diken diken oluyor. Oysa ki aynı insanların bir kısmı gidiyorlar, transandantal meditasyon yapıyorlar. Yoga yapıyorlar. Budizmin şeytanla olan ilişkilerinin hepsini tatbik sahasına koyuyorlar. Ve üzerlerindeki stresin neden olduğunu bir türlü anlayamıyorlar. Kim şeytanla ilişkideyse onun üzerinde mutlak olarak stres vardır. İşte stresten kurtulacağız diye transandantal meditasyon yapan zavallı insanlar, yoga yapan zavallı insanlar, mutlu olacağız diye nasıl bir strese girdiklerini, öğrendikleri zaman artık çözüm yolları olmayan bir dönemeçten kaybolmuş oluyorlar. İblis onları kontrol altına alıyor. Sevgili kardeşlerim, bu meditasyoncular, bu yoga yapanlar, bu Budist kültürün temsilcileri daha ötede, onun ötesinde okült kültürün temsilcileri bu insanları mahva götürüyor. Ve mutluluk uğruna bunları yapıyorlar bu insanlar, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Din ve Allah kendilerine öylesine kötü gösterilmiş ki dinle uğraşmayı zül addediyorlar. Aşağılık bir şey olarak düşünüyorlar. Ve başörtülü insanlar gördükleri zaman onlara nefretle, belki tiksintiyle bakıyorlar. İblisin kendilerine külahı ters giydirdiğinin farkında bile değil zavallı insanlar. Ve öylesine mutsuzlar ki mutluluğu transandantal meditasyonda, yoga'da, Budizmin muhtelif safhalarında arıyorlar. Şeytanın tanrı olarak kabul edildiği bir din öğretisi. Tanrılardan bir tanesi de İblis Budizm'e göre. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İşte ancak Allah'ı tanıyanlar, onlar bu zavallı insanların ne kadar huzursuz olduğunu en iyi onlar bilirler. Allah ile birinci sınıf bir ilişkinin içinde olanlar, Allah'ın sırlarına ortak olanlar, Allah'ı görebilmiş olanlar, onunla her zaman konuşabilenler. Öyleyse tasavvuf 7 safhadan oluşan bir vetiri olarak karşımıza çıkıyor. 28 basamaklı bir İslam merdiveninde İslam'ın hayata geçirilmesi kişiyi 21. basamakta dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Daha 3. basamakta cennet sahibinin derhal sahibi kılar. Cennet saadetini kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği an elde eder. Şimdi nasıl acımazsınız bu insanlara? Cennete gitmek onlar için o kadar ulaşılmaz bir şey ki ümit edemezler bir türlü.
Öyle yalanlar söylenmiş ki kendilerine, sahabeden bile sadece 10 kişi cennete gidebilecekmiş. Geri kalanlar gidemeyeceklermiş. Oysa ki Allah Teala bütün sahabenin irşat makamının sahibi olduğunu söylüyor Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İblis insanlara hep yanlış gözlükler giydirip onları tedirgin etmek için, huzursuz etmek için ve kendi safına çekmek için yüzlerce, binlerce yalan uydurur. Hiç bıkmaz. Hayatı zaten palavradır. Yalan söylemekle geçer. Ama o kurnaz mahluk büyük bir şeyi başarmış durumda. İnsanların çoğunu Allah'ın yolundan men etmeyi. Dikkat edin, Allah'ın yolundan çevirmeyi, Allah'ın yolundan çıkarmayı demiyorum. Hiç kimse doğuştan itibaren Allah'ın yolunda değildir. Allah'ın yolu tasavvufla kazanılır. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'ın cennetine giremez. Allah Teala diyor ki Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَعْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنَّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Gidecekleri yer ise kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir. Ne diyor Allah Teala? İşte özeti, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi cehennemden kurtulamaz diyor Allah Teala. Olmazsa olmaz şartı. İslam'ın ve İslam'ı yaşamak olan tasavvufun olmazsa olmaz şartı. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz hiçbiriniz kurtulamazsınız. Sevgili kardeşlerim, cennet, cennet, cennet diye der düşünürler, ümit de edemezler cennete girmeyi. Allah acaba günahlarımızı affeder mi ki filan diye düşünürler, taşınırlar. Hayatları bir zindan gibi geçer. Kurtulamazlar. İki grup insan yaşıyor. Allah'ın ne söylediğini bilmedikleri için ibadet yaptıkları halde kurtulamayacak olanlar, yazık olan bunlar. Ötekiler zaten ibadet yapmıyorlar. Zaten din onlar için nefret edilecek olan bir şey. Hiçbir zaman Allah'ın güzelliklerini yaşayamayacak olan zavallılar. İşte tasavvuf dediğiniz zaman fizik ötesi Allah'ın yeteneklerinin kazanıldığı bir yarış safhası, sahası diyebilirsiniz tasavvufa. Çünkü mutlaka daimi zikre ulaştırır Allah-u Teala sizi. Ve daimi zikre ulaştırıldığınız zaman marifet sahibi olursunuz. İşte o fiziğin ötesine geçiştir. Mutlaka kalp gözünüzü açar. Mutlaka kalp kulağınızı açar. Kalp kulağı ve kalp gözü tasavvufun kalbi, tasavvufun gözüdür. Tasavvuf hayat tarzıdır. Kim tasavvufu yaşarsa onun yaşantısının temelinde bir gün mutlaka bu güller açar. Kalp gözü ve kalp kulağı, fiziğin ötesini yaşamaya başlarsınız. Allah'ın nurlarını görürsünüz. Tasavvuf, insanoğlu yoluna devam ettiği takdirde mutlaka onu Allah'ın zatını görmeye ulaştırır. Öyleyse o Allah'ın evliyalarına dikkatle bakın. Ne diyor Allah-u Teala? Ela inne evliya Allah'ı la hafün aleyhim ve la hum yahsenum. اَلَّذ۪ينَ اٰمُنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ
Lehumil büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. Yunus 62-63-64. O Allah'ın evliyaları var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Amini oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünya hayatında da mutluluk vardır. Ahiret hayatında da mutluluk vardır. Sadece mutluluğu yaşarlar diyor Allah-u Teala tasavvufun mensupları. Tasavvuf bir ayrıcalıktır. Tasavvuf Allah-u Teala'nın bir lütfu keremidir. İkramıdır. Mutluluğun anahtarıdır. İslam mutluluktur. İslam'ın yaşanması, hayata geçirilmesi ise tasavvuftur. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Kimdir tasavvuf erbabı? Dikkat edin. Temelinde yatan temel konu o Ahzab 21'deki olay. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'ı çok zikredenler. Nedir zikir? Zikir İslam'ın da temelidir. Tasavvufun da temelidir. Allah'ın ismini bir kod olarak Allah'ın verdiği dizayn içerisinde kullanmak demektir. Kim Allah kelimesini ard arda söylerse tasavvufun temel işlevini yapmış olur. Tasavvuf zikirle yürüyen bir gemidir. Zikir tasavvufun motorudur. İslam'ın da motorudur. Zikirsiz İslam yaşanamaz. Gemi gitmez. Allah Teala diyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Tin 3. Nefs muhtevasında sadece 19 grup afet olan bir yaratıktır. Bu vücudunuzun aynı nefsinizi oluşturur. Ama kalbi kainatın en korkunç noktasını teşkil eder. Sadece afetlerin mevcut olduğu, şeytanın bütün afetlere tesir etmek imkanının mevcut olduğu bir dizaynı ifade eder. Tasavvufu yaşayanlar ne yapar bilir misiniz? Tasavvufun dışındaki sevgili kardeşlerim sizlere sesleniyorum. Tasavvuf nefsinizdeki afetlerin hepsini, ruhunuzun afetleri, hasletlerini, güzelliklerini temsil eden faziletlerle değiştirmek demektir. İç dünyanızda mutsuzsunuz. Dış dünyanızda mutsuzsunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde mutsuzsunuz. Öyle değil mi? Bunu samimiyetle kendi kendinize itiraf ettiğiniz zaman bu sözlerimi o zaman değerlendirin. Biliyor musunuz neden mutsuz olduğunuzu? Çünkü nefsiniz afetlerle dolu. Siz de bir insansınız, bir yaratıksınız. Ve göreviniz nefsinizdeki afetleri ruhunuzun hasletlerinin tam eşidi olan faziletlerle değiştirmektir. Yalnız tasavvufla gerçekleştirebilirsiniz. Yani İslam'ı yaşamakla. Biliyor musunuz ey meditasyon yapan zavallı kardeşlerim? Ey yoga yapan zavallı kardeşlerim? Bu yogayla, meditasyonla elde edeceğinizi zannettiğiniz o mutluluğu,
orada elde edemezsiniz. İç dünyanızdaki savaş bitmez. Dış dünyanızdaki savaş bitmez. Allah ile olan ilişkilerinizdeki savaş bitmez. Hep mutsuzluğu yaşarsınız. Ve mutluluk alanında sefilleri oynarsınız. Sevgili kardeşlerim, o denediğiniz, kurtuluş denettiğiniz şeylerin size bir fayda vermediğini anladığınız zaman dönün bu tarafa. Ne demek istediğimizi anlamaya çalışın. Neden mutsuzsunuz? Bir sebep araştırması yapın. Şunu göreceksiniz. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Tasavvufu yaşamadıkça sulh ve sükunu yaşayamazsınız. Bu imkansızdır. Eşyanın tabiatına aykırıdır. Neden biliyor musunuz? Nefsiniz sadece afetlerden örülmüştür. 19 grup afetle birlikte doğarsınız nefsinizde. Kapkaranlık bir nefsle doğarsınız. Geceyle doğarsınız. Ruhunuz gündüzü, nefsiniz geceyi temsil eder. Öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, iptilalar, isyan, nefret, her türlü kötülük nefsinizin afetlerini oluşturur. Sadece kötülüklerden oluşur nefsinizin afetleri. Ruhunuzsa baştan aşağı güzelliklerle doludur. Nefsinizde hangi afetler varsa onların bütün zıtları pozitif olarak ruhunuzun hasletlerinde mevcuttur. Kulvara eşit şartlarla girersiniz. Nefsinizde 19 grup haslet, nefsinizde 19 grup afet, ruhunuzda 19 grup haslet. Ve birisi Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirir, yasak ettiği hiçbir fiili işlemez ruhunuz. İkincisi Allah ne emir vermişse asla yerine getirmez, yasak ettiği her fiili de işler, hedefi budur. Şeytan devamlı olarak nefsinizin afetlerini kontrol altında tutar, devamlı onlara tazyik eder. İşte böyle bir dizaynda nefsinizin afetleri var olduğu sürece içinizde devamlı kavga vardır. Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerine isyan eder, asla yerine getirmek istemez, ruhunuzsa hepsini yerine getirmek ister. Öyleyse birinin istediğini diğeri reddediyor. Ya Allah'ın nehileri, nefsiniz Allah neyi yasak etmişse, nehyetmişse hepsini yapmak ister. Ruhunuz da asla yapmamak ister. İşte yine çatışma. Hem emirler cephesinde çatışma var, hem nehiler cephesinde çatışma var. İç dünyanızda devamlı bir savaş hüküm sürüyor. Nerede savaş varsa, kaos varsa, orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. İç dünyanızda mutsuz bir insansınız. Yeter mi? Hayır, yetmez. Dış dünyanızda da mutsuzsunuz. Neden? Nefsinizdeki afetler sebebiyle başkalarına hep yanlış davranışlarda bulunursunuz. Zulmedersiniz. Arkasından da huzursuzluk duyarsınız. Birinci huzursuzluk. Arkadan onlara yaptığınız zulmün bedelini size ödetmek için intikam almaya çalışırlar. İntikamlarını aldıkları zaman tekrar üzüleceksiniz. Gene yetmez. Siz de onlardan intikam almaya çalışacaksınız. Başarabilirseniz üçüncü defa üzüleceksiniz. Başaramazsınız gene üçüncü defa üzüleceksiniz. Başarabilirseniz bir günah işlediğiniz için, başaramazsanız iç dünyanızda oluşan stres sebebiyle. İntikamınızı alamadığınız için alınamamış intikam manasına gelen kin sahibi olursunuz. Ve bu stres sizi devamlı rahatsız eder.
İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne görüyoruz? Gördüğümüz şey son derece açık. Mutsuzsunuz. Tasavvufu yaşayamayanlar, hepinize sesleniyorum. Mutsuz insanlarsınız. Ve en kötüsü, neden mutsuz olduğunuzu bilmiyorsunuz. Öyleyse tavsiyemiz o. Önce kendinizi tanıyın. Siz bir nefsten, bir ruhtan, bir de fizik vücuttan oluşan bir mahluksunuz. Bir yaratık. Kendinizi ne zannederseniz zannedin, aslında sadece bir yaratıksınız. Ve hepimiz gibi nefsinizle ruhunuz arasında devamlı çatışmalarla hayata başlarsınız. Bu çatışmalar sizi iç dünyanızda mutsuz kılar. Bir, başka insanlarla ilişkileriniz dizaynına sahip olan dış dünyanızda da sizi mutsuz kılar. Allah ile olan ilişkilerinizde de sizi mutsuz kılar. Nefsiniz afetlerden %100, ruhunuz hasletlerden %100 oluştuğu için devamlı bir kavga iç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerinizde sizi devamlı huzursuz kılacaktır. O çare aradığınız transandantal meditasyonlar, yogalar çözüm getirmezler. Neden çözüm getirmezler? Çünkü çözüm sizi yaratan Allah'ın koyduğu düsturlarla mümkündür. O içinizdeki mutsuzluğunuza sebebiyet veren afetler var ya, 19 grup afet, onları nefsinizin kalbinden temizlemedikçe mutluluğu yaşayamazsınız. Ne iç dünyanızda, ne dış dünyanızda, ne Allah ile olan ilişkilerinizde yaşayamazsınız. Ne yogayla, ne transandantal meditasyonla, ne de aklınıza ne gelirse gelsin, hiçbiriyle yaşayamazsınız. Bir adım daha atalım, bir şey daha söyleyelim. Psikoloji de, psikanaliz de açmazlıdır. Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. Onu anlayamadığınız sürece, bir mahluk olduğunuzu hiç unutmayın ve şunu yerlerine oturtun. Siz bir hiçsiniz. O sahibinizdir. Sizi yaratan Allah. İşte o zaman yaratıcının sizin mutlu olmanızı temin edecek olan reçetesini öğrenmek sizin asli vazifeniz olmalıdır. Dikkat edin. Biz sadece söyleriz. Karar verecek olan sizsiniz. Şimdi size samimi bir sual sormak istiyorum. Bugüne kadar neden mutsuz olduğunuzu biliyor musunuz? Onun reçetesini uygulamadığınız için. Tasavvuf bir mutluluk reçetesidir. Tasavvuf bir mutluluk davetiyesidir. Tasavvuf bir mutluluk garantisidir. Bunların hepsini teker teker ispat ettik. 500'den fazla kaset sizi bekliyor. Bir bakın bakalım. Nerede takılırsanız sorun bize, açıklayalım. O zaman göreceksiniz ki aradığınız o hazine var ya, adına mutluluk dediğiniz, bir türlü varamadığınız o kaybolmuş dünya, o bizde. Bu kompütürün içerisinde. İşte onun adı tasavvuf. O beğenmediğiniz, tasavvufu yaşayan insanlar, o mutluluğun içinde yüzenlerdir. Onların hangileri daimi zikre ulaşmışsa, onlar şu dünyadaki, kainattaki en mutlu insanlardır. Ve saklamaya çalışsanız da çalışmasanız da boş sevgili kardeşlerim. Mutsuzsunuz. Transandantal meditasyon yapsanız da mutsuzsunuz.
yapmasanız da mutsuzsunuz. Yogayı yapsanız da mutsuzsunuz, yapmasanız da mutsuzsunuz. Ama tasavvufu yaşadığınızda mutsuz değilsiniz. Çünkü reçete insanlara ait değil. Reçete oraya ait. Yaratan o sizi ruhunuzla, veçinizle, nefsinizle, üç vücutla yaratan o. Şu beyninizin yarattığını zannettiğiniz aklınız onun tarafından verilen bir lütuftur size. Kainatın en kıymetli hazinesi. Hayır, aklınızı beyniniz oluşturmuyor. Tam aksine beyniniz aklınızın bir kölesidir. Bir vasıtadır aklınızın, vücudunuzu kullanma vasıtası. Şu fizik vücudunuzu aklınız beyninizle kullanır. Beyniniz düşünceyi üretmez. Beyniniz aklı vücuda getirmez. Aklı yaratan Allah'tır. Ve akıl beyninize kumanda etmek suretiyle sizi yönetir. Kullanır fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, ruhunuzu da. Sevgili kardeşlerim, o kadar çok şey bilmeniz lazım ki ve bilmiyorsunuz. Şu dünyada hangi ilmin sahibi olursanız olun, aranızda bir kişi gösterebilir misiniz? Tek bir kişi, ben mutlu olmak istemiyorum diyen, işte mutluluğun anahtarı orada, tasavvufta. Hangi konuyu merak ediyorsanız açıklayalım. Madde 1. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremezsiniz. Cennet saadeti sonsuz bir hayattır. Trilyarlarca sene sürecek olan bir sonsuz hayat. İhtiyarlamayacaksınız. Enerji bedenle yaşayacaksınız sonsuza kadar. Şu dünyada yaşayacağınız süre 100 sene olsun. Olmaz ama 200 sene olsun. Bu dünyada bu 200 seneyi zillet içinde geçirdikten sonra gidip sonsuza kadar cehennemde kalmak. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Allah-u Teala diyor ki, kim benim cennetime girmek istiyorsa bir tek dileği onu cennetime almaya yeter. Tasavvufun başlangıç noktası. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte size sesleniyorum. Evet, şu dünyada ne kadar mutsuz olursanız olun, size sesleniyorum. Şu dünyada benden daha mutsuz insan yok diyen size sesleniyorum. Hiçbirinizin mutlu olmaması imkansızdır. Yeter ki siz anlayın, sizi yaratan ne diyor. Birçok insan kendini öylesine akıllı zanneder ki Allah'ın aklı da yarattığını unutur. O sizi idare eden akıl var ya, onu yaratan o. Hep tasavvufu yaşayanların beyinlerinin yıkandığı iddia edilir. Beyinleri şeytan tarafından yıkananlar tarafından sevgili kardeşlerim. Ne demek istediğimi biliyor musunuz? Doğumunuzdan itibaren iç dünyanızda hep bir ses işitirsiniz. Hep Allah-u Teala neyi emretmişse onun yapılmamasını isteyen, Allah-u Teala neyi yasaklamışsa onun mutlaka yapılmasını isteyen, başka insanları üzmenize sebebiyet veren, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veren ve arkasından üzüntü duyduğunuz hangi olayı vücuda getirmişseniz arkasında mutlaka o olan o sesi bir düşünün bakalım. Çocukluğunuzdan beri bu sesi hatırlayacaksınız. Şu anda da var. Onu dinleme diyor.
sevgili kardeşlerim. Anladınız mı şimdi? Doğumunuzdan bugününüze kadar o ses hep beyninizi yıkadı. Ne zaman Allah Teala beyninizi yıkamaya başlarsa işte kurtuluş o zaman başlar. Allah o hepinizin kurtulmasını ister. Öyleyse mutlu mu olmak istiyorsunuz? Bunun sadece bir tek şartı var sevgili kardeşlerim. Dünya saadetinin sadece bir tek şartı var. Nefsinizi şeytanın hakimiyetinden kurtarmak. Nefsiniz doğumunuzdan itibaren afetlerle dolu olduğu için şeytana hep 1-0 mağlupsunuz. O devamlı iç dünyanızda sizin hayatınızı zehir edecek olan her açıdan size tesirini devamlı hissettirir. Devamlı içinizi yiyen bir varlık var. Her zaman sizinle beraber olan, attığınız bütün adımlardaki bütün negatiflerin yegane sahibi olan, işte o iblis. Ve siz kapıları açtıkça, ona inandıkça, o nefsinizin afetlerini daha çok, daha çok, daha çok kontrol altına alır. Ve düşünce standartlarınız ve yaşama şuurunuz onun ölçülerine göre şekillenir. Allah neyi emretmişse onu güzel göstermeyecektir size. Allah neyi yasaklamışsa onu güzel gösterecektir. Ve buna çocukluğunuzdan bu tarafa geçen bütün yıllar boyunca her saniyesinde hayatınızın sizin devamlı beyninizi yıkayarak sizi oraya getirmiştir. Utanmayın. Ona teslim olduğunuzu itiraf etmek mecburiyetindesiniz. Şu halinize bir bakın. Kendinize bir sorun bakalım. Mutlu musunuz? Cevap verin. Mutlu musunuz? Birçoğunuzun bana tabii mutluyuz dediğinizi duyuyorum. Ama mutsuzsunuz. Mutluluk nedir biliyor musunuz? Mutluluk bir insanın iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir sulh ve sükun halinin sahibi olmasıdır insanın. Üç dünyanızda birden birinci şart kesintisiz, ikinci şart sulh ve sükun hali, üçüncü şart iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmek mecburiyetindesiniz. Bunun adı tasavvuftur. Dış dünyanızda başka insanlarla kavganızı bitirmek mecburiyetindesiniz. Bunun da adı tasavvuftur. Allah ile olan ilişkilerinde şeytanı saf dışı ederek şeytanla kavganızı bitirmek mecburiyetindesiniz. Bunun da adı tasavvuftur. Ve her şeyin bir yöntemi var. Ve o yöntemi ilk insandan bu tarafa insanların bir kısmı mutlaka yaşamışlardır. Hala da yaşıyorlar. Yaşayanlardan bir tanesi de bizleriz. Bir tanesi de bizatihi biziz. Kim öğrenmeyi dilerse bütün kapılar açıktır. Öyleyse seçin. Bir, mutluluk. İki, mutsuzluk. Şimdiye kadar hep kendi aklınızla kararlar verdiniz. Mutlu musunuz? 100 üzerinden 90'ın üzerinde puan. Mutsuzsunuz. O çok beğendiğiniz aklınız sizi oraya ulaştırabilir sadece. Ama Allah sizi o kadar çok sever ki mutlaka mutlu olmanızı ister ve şu bütün insanların girmekten ümidi kestikleri cennet için
Allah-u Teala'nın reçetesi son derece ümit verici. Diyor ki sadece bir dileğin sahibi olan herkes, tek bir dileğin sahibi olan herkes benim cennetime girer diyor. Neymiş o dilek? Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse mutlaka Allah-u Teala diyor ben onu cennetime ulaştırırım. Kim dilemezse o kişinin gideceği yer cehennemdir diyor. Ve konuya girdikçe böyle olduğunu yüzlerce ispatla görüyorsunuz. Ve seçim yapmak mecburiyetindesiniz. Ya Allah'ın reçetesini, mutluluk reçetesini tatbik edeceksiniz veya şeytanın mutsuzluk reçetesini. Transandantal meditasyon da yoga da şeytanın mutsuzluk reçetesinin birer sahtekarlık numunesidir. Allah-u Teala nefsinizin kalbindeki afetleri temizlemek için bir reçete koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Bir ilaç veriyor. %100 tesirli bir ilaç. Adı zikir. Allah ismi bir şifredir, bir koddur. Bu kodu hangi insan kullanırsa kullansın, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya sessiz veya sadece kalpten bir insan Allah'ın adını zikretmeye başlayınca başlangıçta rahmetle farz isimli iki tane nur mutlaka o kişinin göğsüne ulaşır. Sonra Allah-u Teala o kişinin göğsünden kalbine bir yol açar, kalbine ulaşır. Sonra Allah-u Teala o kişinin kalbindeki mühürü alır, kalbinin içine girer. Rahmet, fazl ve salavat isimli üç tane nur. Ve kişi Allah-u Teala kalbine imanı yazdığı zaman yaptığı zikirle nefsinin kalbindeki afetleri birer birer dışarı atmaya başlar. Nefsinin kalbini Allah'ın fazıllarıyla doldurmaya başlar. İşte bu ilacın adı zikirdir. Bütün insanları mutsuzluktan mutluluğa ulaşan kainatın en tesirli silahı. Allah'ın reçetesi. Nefsinizin kalbindeki mühürü Allah açar.

alabilecekler. Allah Teala nefsinizin kalbindeki küfür kelimesini almadıkça, kalbinizin içine iman kelimesini yazmadıkça, nefs tezkiyesine nefsinizi afetlerden temizlemeye başlayamazsınız. Her şeyin bir kanunu var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu Allah'ın yolundaki sonsuz mutluluğa ulaşanlar nasıl ulaşmışsa sizin için de aynı imkanlar var. Siz de ulaşabilirsiniz. Ama şeytanın sahtekarlıkları sizi aldatıyor. Zannediyorsunuz ki aynı hedeflere meditasyon yaparak da ulaşırız, yoga yaparak da ulaşırız. Yoga yaptığınız zaman bir kelime kullanıyorsunuz, o. Transandantal meditasyon yaparken de size bir takım kelimeler veriyorlar. İnsanlara göre değişen başka başka kelimeler. Gene Sanskritçe, gene eski büyü lisanının kullanımı. Gene şeytan var devrede. Bu kelimelerin hepsinin tek adı mantradır. Her bir mantra başka bir kelimedir. Ve kullandığınız zaman parçası içinde ferahlayacağınızı zanneder, arkasından da bir strese kapılırsınız. Neden öyle? Arkasında sadece şeytan olduğu için. İşte denize düşen yılana sarılır der ya, mutluluğu arayan insanlar bu mutluluğu bulma istikametinde mutluluk diye mutsuzluğu yakalıyorlar. İblis insanları daha korkunç bir tuzağa düşürüyor. Bu transandantal meditasyonla ve yogayla. Sevgili kardeşlerim, zikrin size pozitif bir tesir yapabilmesinin kanunlarını koymuş Allah-u Teala. Nefsinizin kalbinin yeni bir hüviyet kazanması lazım. Bir, nefsinizin kalbindeki idraki önleyen Ekinnet isimli engeli Allah'ın oradan alması lazım. İki, onun yerine idraki sağlayan ihfat koyması lazım kalbinize. Üç, kalbinizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirmesi lazım. 4. Göğsünüzden kalbinize zikir yaptığınızda Allah'ın nurlarının ulaşabilmesi için bir yol açması lazım. 5. Kalbinizin, nefsinizin kalbinin mührünü açması lazım. 6. Nefsinizin kalbinin içinde yazılı olan küfür kelimesini nefsinizin kalbinden alması lazım. 7. Kalbinizin içine Allah'ın imanı yazması lazım. İşte bu standartla da tasavvufu yaşayabilirsiniz. Tasavvufun motoru zikirdir demiştik. Bu noktadan itibaren zikir yapmaya başlarsanız, o zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat partikülleri Allah'ın katından sizin göğsünüze kadar sonsuz hızla birkaç saniye içinde ulaşırlar. Ve kesintisiz bir şekilde zikir yaptığınız sürece, Allah'ın adını tekrar ettiğiniz sürece rahmet, faz ve salavat partikülleri göğsünüze devamlı ulaşırlar. Bu şartların sahibiyseniz kalbinize ulaşırlar göğsünüzden ve kalbinizin mührünü üzerine baskı yapan rahmetle faz, rahmetle salavat partikülleri bu mührü kalbinizin nefsi

Sizin kalbinin alt noktasında bulunan şeytani kapıya, zulmani kapıya kadar ulaştırır mührü ve mührü oraya bastırır. Mühür zulmani kapıyı mühürler. Ve Allah'tan gelen rahmet, faz ve salavat partikülleri nefsinizin kalbini bir dakikadan daha kısa bir zaman parçasında tamamen doldurur. Ve iman kelimesinin, Allah'ın kalbinize yazdığı iman kelimesinin çekim gücü, fazılları kalbinizdeki iman kelimesinin etrafına toplamaya başlar. Kalbinize iman kelimesini Allah yazdığı için sağlam bir zeminde yapışık olan iman kelimesi etrafına devamlı fazılları toplayacaktır. Onlar iman kelimesinin cazibesine kapılıp ona yapıştıkları için yerlerini asla terk etmezler. Yani onlar nefsinizin kalbine yerleştikçe onların kapladığı alanı, hacme karanlıklar gelip de tesir edemez, onları devre dışı bırakamaz. Ve nefsinizin kalbinde nurlar birikmeye başlar, faziletler. İlk izleyici nur birikimi sizden bu işleme başladığınız gün ayrılmış bulunan ruhunuz 7 tane gök katının birincisine ulaşır. İlk izleyici nur birikiminde nefsi emmaredesiniz. İkinci defa %7 nur birikimi. İkinci katta ruhunuz. Nefsinizin kalbi %14 fazilet birikiminde. Nefsi levamedesiniz. Sonra üçüncü defa %7 nur birikimi. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedi defa, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi. Birkaç ay süren bir gayretten sonra nefsinizin kalbindeki nurlar %50'yi mutlaka aşar. İşte bu sizin için kurtuluş noktasıdır. Neden? Çünkü iç dünyadaki savaş yarı yarıya azaldı. Başlangıçta kalbinizde küfür kelimesi vardı. Karanlıkları kendisine yapıştırıyordu ve onları orada kalmaya icbar ediyordu. Karanlıkların nefsinizin kalbinde tutan kalbinizdeki küfür kelimesiydi. Ama şimdi nefsinizin kalbinde iman kelimesi var. Ve onun etrafına toplanan nurlar %50'yi aşmış durumda. Manası ne? Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerden oluşurken, şeytan da nefsinizin kalbinin %100'üne tesir ederken, şimdi %49'una tesir edebiliyor. %51'i nefsinizin kalbinin 7 tane %7, %49 eder. Huşurda kazandığınız %2 nurla beraber %51 nur nefsinizin kalbinde. Şeytanın hakimiyet alanı %100'den %49'a düştü. Nurların hakimiyeti başlangıçta sıfırken, hiçbir nur yokken nefsinizin kalbinde, nefsinizin kalbi %51 faziletlerle doldu. Savaşı kazandınız yarıdan daha fazla. Daimi zikre doğru adım adım zikrinizi arttıracaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde hiçbir karanlık kalmayacak. Şeytanın size yaptırabileceği artık hiçbir şey kalmayacak. Hikmet sahibi olacaksınız. Marifet sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, sayı mekan diye bir şey hiç duydunuz mu? Nefsinizin vücudunuzdan bilinçli olarak ayrılması ve hiç uçak bileti parası ödemeden dünyanın neresine olursa olsun nefsinize gidebilme imkanı. Evet. Tasavvufun temelini teşkil eder. Ve Allah Teala'nın size sunacağı o yüzlerce güzellikten bir tanesi nefs sayı mekanıdır. O zaman Allah Teala'nın sizi insan olarak yaratmasına sonsuz hamd ve şükredeceksiniz.
Allah'ın sizlere verdiği bütün bu güzellikler için ona sonsuz hamd ve şükür edeceksiniz. Şimdi daimi zikre ulaştığınızı düşünelim. Daimi zikir devam ettiği sürece zilmani kapının üzerine rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı hep devam edeceği için zilmani kapı hiçbir zaman açılamaz. Daimi zikre ulaştığınız andan itibaren açılamayacağı için nefsinizin kalbinin yeniden kararması, karanlıklar tarafından işgal edilmesi ölene kadar siz mümkün değildir. Ve nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluyken bu noktada itibaren %100 hasletlerle, faziletlerle dolu olacak. Nefsiniz ruh hüviyetine bürünecek. Allah'ın bütün emirlerini yapmak size duyulmaz zevkler olarak yaşanacak, bir yeni alem kazandıracak. Ve bu standartlarda nefsiniz ve ruhunuz arasında tam bir uyum sağlanacak. Nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için ruhunuzun hasletlerinin tam paralelinde olan faziletler nefsinizin kalbini %100 işgal ettiği için, doldurduğu için, nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı için, Allah'ın bütün emirlerini nefsinizle ruhunuzda mutlaka yerine getirmek isteyecek, onlardaki daha evvel hiçbir zaman sezmeniz, yaşamanız mümkün olmayan o büyük zevkleri yaşamaya başlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, insanlar vardır, namaz kılarlar, sıkıntı duyarak, hep dünya işlerini düşünerek, ya geçmişte yaşayarak, ya gelecekte yaşayarak. Şimdi düşünün, kalp gözünüz açılmış. Allah-u Teala size yoklukla dahil olmak üzere bütün kainatı göstermiş. Namazı kılarken kalbinizle bütün kainatı görebiliyorsunuz. Öyle bir noktaya ulaşabilirsiniz ki Rabbinizi görmek de mümkün olur. Bu büyük zevkleri yaşayarak namaz kılmak Allah-u Teala'nın sonsuz bir mükafatıdır. O güzelliği yaşamayan bilemez. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepsini size hediye etmek için hazır. Şimdi düşünün bakalım. Allah-u Teala'nın insanlara verdiği ibadetler acaba bir maksada sahip değil mi? Allah size hangi ibadeti vermişse o ibadet aslında doyulmaz bir zevktir. O zevki yaşayabilecek hüviyeti kazandığınız zaman, anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Eğer ibadetler size angarya gibi geliyorsa o sadece o seviyede olmadığınız içindir. Onun varoluş maksadını sizin o ibadeti yaptığınız zaman duyacağınız, duyabileceğiniz o muhteşem zevki yaşama standartına sahip olmadığınız için. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan budur sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım ve sizin ötenizde şu anlattıklarımızı hiçbir noktasını bilmeden yokmuş kabul eden zavallı insanlar. Oysa ki onlar da bu mutluluğu yaşamak için yaratıldılar. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbinde bu nurların yerleşebilmesi bu şartlarla mümkün. Şimdi zavallı insanlar transandantal meditasyon yapıyorlar. Kendilerine verilen bir kelimeyi, mantrayı 20 dakika süreyle neyse o kelime tekrar edip duruyorlar. Ve böylece mutluluğa ulaşacaklarını zannediyorlar. Bu bir sahtekarlık. Ne demek istiyorum, anlıyor musunuz? Hangi kelimeyi söylerseniz söyleyin, Allah'ın kodunu yakalayamazsınız.
O kelime Allah kelimesidir. Bir koddur, bir şifredir. O şifreyi söylediğiniz zaman ancak göğsünüzden kalbinize nur yolu açılmışsa, kalbinizin içine Allah'a iman kelimesini yazmışsa, gerçekleşebilen zikir sizin nefsinizin kalbindeki afetleri yok edip yerine hasletleri getirip yerleştirecek ve sizi zikrettiğiniz zaman sonsuz bir sükunetin, bir mutluluğun içine alacaktır. Eğer bunlar yoksa nefsinizin kalbine, göğsünüzden kalbinize bir yol açılmamışsa, kalbinizin içindeki ekinleti Allah-u Teala almamışsa, yerine ihbat koymamışsa, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmemişse, kalbinizin içindeki küfür kelimesini atıp yerine iman kelimesini yazmamışsa, transandantal meditasyon veya yoga ne yapabilir ki size? Bu derin bilgilerin hiçbirine sahip olmayan sizler, dini bir alay konusu yapan birçok insanı aranızda barındırıyorsunuz. Bu zavallı insanlar akıllarına güvenip kendilerini Allah'ın onlar için verdiği nimetlere layık olanlardan daha yukarıda zannederler. Ve hayatları boyunca sefilleri oynarlar, mutsuzluğu yaşarlar ve kendilerini mahvederler. Bir günde ölüverirler. Hani o şiirdeki gibi. Ekmek karnesi cebinde, ayakkabıları ayağında öldü. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizi bu sonsuz sıkıntıları yaşayasınız diye yaratmadı. Allah-u Teala'nın bütün insanları yaratmaktan bir muradı var, onları mutlu kılmak. Ve reçeteyi bütün insanlık tarihi boyunca Resullerine hep vermiş Allah-u Teala. Hiçbir devrede insanlığı Resulsüz bırakmamış. Dikkat edin, peygambersiz bırakmamış demiyorum. Peygambersiz pek çok devre geçmiştir. En son 14 asırdır dünya peygambersizdir. Ve kıyamete kadar da peygambersiz kalacaktır. Ama her kavimde şu anda da Resuller yaşıyor. İşte bütün bu güzellikleri insanlara yaşatabilmek için. Sevgili kardeşlerim, bu anlattıklarımı acaba anlayabildiniz mi? Özellikle transandantal meditasyon yapan, bunu bir marifet zanneden, yoga yapan, bunu bir marifet zanneden, siz o yoga ve transandantal meditasyon yapanlara sesleniyorum. Bu bir zavallılıktır. Allah-u Teala'nın sizin için yarattığı bunca güzelliği elinizin tersiyle itip şeytanın pisliklerine yapışmanız manasını taşır bu. Ve kendinize şu anda olduğu gibi devam ettiğiniz sürece hep yazık edersiniz. Zavallı kardeşlerim. Bütün transandantal meditasyon yapanlar, yoga yapanlar, sizlere sesleniyorum. Siz bir zavallısınız. Kendinize şu dünyadaki zulümlerin en kötüsünü yapmaktasınız. Anlıyor musunuz ne söylediğimi acaba? Nefsinizin kalbinde o 7 tane şart oluşmadıkça, transandantal meditasyon ve yoga nefsinizin kalbindeki hiçbir şekli değiştiremez. Sizi sulh ve sükûna ulaştırması ne iç dünyanız için, ne dış dünyanız için, ne de Allah ile olan ilişkileriniz için mümkün değildir. İlişkileriniz hep şeytanla devam edecektir. Ve şeytan beyninizi yıkamaya devam edecektir. Şu anda sizlere bir şeyler söylüyor. Sen yoluna devam et diyor. Sevgili kardeşlerim,
transandantal meditasyon yapanlar, yoga yapanlar, sizlere sesleniyorum. Şu dünya var ya ve şu kainat, bütün bu sistemin içerisinde şeytanın en büyük düşmanı biziz. Onunla konuşabilenler sorsunlar, cevabı kesin olarak alacaklardır. Acaba neden sizi bu transandantal meditasyona hazırlayanlar, size yoga yaptıranlar, daha ötedeki gerçekleri size neden söylemiyorlar acaba, biliyor musunuz? Çünkü şeytanla yüz yüze olduğunuz zaman mosmor olacaksınız da ondan. Onlar bunu bir geçim vasıtası yapmışlar. Her seansta sizlerden para topluyorlar. Öyle değil mi? Söylediklerimizde yanlış varsa söyleyin bakalım. Bu transandantal meditasyonculardan birisi bize de geldi. Dedi ki, ben bir konferans vermek istiyorum sizin dergahınızda, olur mu? Hay dedik, çok memnun oluruz. Verdi konferansını ve dedi ki, suallerimiz var. Suallere de cevap verdi, açık yüreklikle. Dedik ki, sevgili kardeşim, sen 7 tane basamaktan bahsediyorsun bize. Hay Allah razı olsun, çok güzel. Bu basamaklar aşağı doğru mu, yukarı doğru mu? Bana bir söyler misin hele? Aşağı doğru dedi. Madde 1. Peki dedik, bu aşağı doğru indikçe yolunuz aydınlanıyor mu, yoksa kararıyor mu? Kararıyor, kararıyor ve sonunda zifiri karanlık oluyor dedi. Çok güzel dedik. Ve üçüncü sualimiz dedik. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı farz kılmış. Aranızda Allah'a ulaşanlar var mı? Cevap, Allah sonsuzluktur. O ulaştığımız zifiri karanlık da sonsuzluktur ve Allah o zifiri karanlıktır. Sevgili kardeşlerim, konuşun onlarla. Size bu yogayı, bu transandantal meditasyonu öğreten insanlarla konuşun. Bunlara söyleyecekler size. O zaman anlayacaksınız Allah'ın ilminin kıymetini. Transandantal meditasyon ve yoga sizi sadece cehennem zebanilerinin uşağı yapar. Sadece cehennem yolculuğuna hazırlar. Bu söylediğimiz şartlar olmadan, 7 tane kalp şartının sahibi olmadan söyleyeceğiniz hiçbir kelime nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını taşıyamaz. Allah-u Teala insanlık tarihi boyunca Allah kelimesinin kullanılmasıyla insanların kalbine Allah'ın rahmetinin, fazlının ve selavatının taşınmasını hedef almış. Adem Aleyhisselam öğretmiş evvela bunu. Öğretti, oradan başlamış. Zamanımıza kadar gelmiş. Bugün de bütün bu güzellikleri biz sizlere anlatıyoruz. Onlarla konuşun, detayları öğrenin, sonra bize ulaşın. Biz size açıklamalarda bulunalım. Biliyor musunuz? Biz de onların bir toplantısına katıldık. Ve katıldığımız gece oraya gelen, onlara tabi olanların bir kısmı o gece tabiyetlerinden vazgeçtikleri için bizi bir defa daha, ikinci defa toplantılarına katıyan kabul etmediler. Eşyanın tabiatına uygun. Her fals olan şey, yanlış olan şey, sahte olan şey, bilin ki mutlaka şeytana aittir. Ve şeytan bunu sebepsiz yere yapmaz. İstediği şey bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürmektir. İstediği şey bütün insanları şu dünyada mutsuzluğun en derin çukuruna batırmaktır. Bütün insanların kendisi kadar mutsuz olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, Allah
sizlerden sadece mutlu olmanızı ister. Ve bunun kanunlarını koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Bütün kutsal kitaplara koymuş. Ve hep aynı şey yapılmış. Size ne anlattıysam, insanlık tarihi boyunca bütün peygamberler, bütün peygamber olmayan resuller, hep insanlara bunları anlatmışlar. İşte bugün kim varsa şu transandantal meditasyon ve yogayı yaparak mutlu olduğunu zanneden, onlar bize müracaat etsinler. Detayları konuşalım. Sevgili kardeşlerim, yoga yapanlar, transandantal meditasyon yapanlar, aldatılıyorsunuz. İnsanlar ve şeytan sizi avuçlarının içine almışlar, sizi devamlı daha huzursuz, daha huzursuz, daha stresli bir hayatın beklediği bir ortamda giderek derine doğru, o zifiri karanlıklara doğru giriyorsunuz. Girmiyor musunuz? Aranızda Allah'ın nurlarını görebilen bir tek kişi gösterebilir misiniz? Hepiniz kapkaranlık bir dünyada yaşıyorsunuz. Ve kendinize yazık ediyorsunuz. Peki, bütün bunları yaparken bir de o insanlara tonla para ödüyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, parayla olur mu? Allah mutluluğu bütün insanlar yaşasın diye vermiş. İblis de insanları o mutsuzluktan uzaklaştırmak için bir gayretin sahibi. İşte tasavvuf o mutluluğu yaşamaktır. Ve tasavvufun muhtevasına baktığınız zaman, siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an tasavvufa adım atmışsınızdır. Ard arda Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan alacaksınız karşılıksız. Siz sadece bir tek karar verdiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediyseniz Allah-u Teala derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar size. Allah'ın rahmet gönderen esması, ismi harekete geçer. Evvela gözünüzde bulunan hicab-ı mestura adlı gizli bir perdeyi alır. Allah'ın birinci ihsanı rahim esmasıyla tecelliye başlamasıdır. İkinci ihsanı gözlerinizdeki vakrayı Allah-u Teala'nın gözlerinizdeki hicab-ı mesure gizli perdeyi Allah'ın almasıdır. O zaman bakmazsınız, görmeye başlarsınız. Bakarsınız, göremezken bakarsınız ve görmeye başlarsınız. İrşad makamını görmeye başlarsınız. Ve size başka bir şey ifade eder Allah'ın dostları. Onlar mutluluğun anahtarlarıdır. Yeter mi? Yetmez. Sonra Allah Teala kulaklarınızdaki vakrayı alır. Ve işitmeye başlarsınız bu güzellikleri. Manasına varmaya başlarsınız. Sonra Allah Teala kalbinizdeki, nefsinizin kalbinde bulunan ekinleti idraki önleyen müesseseyi alır. Allah'ın dördüncü nimeti. Ve yerine İhfat koyar Allah'ın beşinci ihsanı. Bir evvelki de ihsan. Hepsinin adı ihsan. Allah Teala kalbinize ulaşır. Altıncı ihsanı kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir ki zikir yaptığınız zaman Allah'ın nurları kalbinize kadar gelen nurları kalbinize ulaşabilsin. Bunu ulaştırabilmek için de göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar Allah-u Teala. Bunların hepsi ayetlerde açık ve kesin bir şekilde anlatılıyor. O asr-ı saadeti yaşayan sahabenin niçin o mutluluğu yaşadığını acaba sizlere bir nebzecik anlatabiliyor muyum? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ondan sonra Allah Teala sizi huşuya ulaştırır.
zikir yaparsınız. Nefsinizin kalbinde %1, %2 rahmet birikimi söz konusu olur. Ve Allah Teala size ulaşmanız gereken irşat makamını gösterir. Hayır, insanlar söylemeyecek. Falancaya gidin, falancaya ulaşın demeyecekler. Bize nasıl Allah Teala gösterdiyse size de gösterecek. Ve Allah'ın gösterdiğine ulaşacaksınız. Boy abdesti alarak hacet namazını kılacaksınız ve gösterecek Allah Teala. Hiçbir şeyi Allah Teala tesadüfe bırakmamış. Her şey sonsuz bir standart içinde Allah'ın kontrolündedir. Ve mürşidinize ulaştığınız zaman, hacet namazında gördüğünüz kişiye ulaştığınız zaman, onun önünde gözyaşları seline kapılarak el öptüğünüz zaman, tabi olduğunuz zaman, o sonsuz mutluluğu hiç unutmayacaksınız. Tabi olduğunuz anda yaşadığınız, gözyaşlarıyla yaşadığınız o saadet anını hiç unutamayacaksınız ömrünüz boyunca. Sonra mı? Sonra Allah kalbinizin mühürünü açacak. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini çıkarıp atacak. Ve kalbinizin içine imanı yazacak. Şimdi bu insanlar transandantal meditasyon yapıyorlar, yoga yapıyorlar. Hepsinin kalplerinde küfür yazılı. Hiçbirinin göğsünden kalbine nur yolu açılmış değil. Hiçbirinin kalbinin nur kapısı Allah'a çevrilmiş değil. Zaten Allah Teala'dan onlara gelecek olan kodu da hiçbir zaman kullanmıyorlar. Allah kelimesini söyleyip zikretmiyorlar. Şeytan onları bu hedeften uzaklaştırabilmek için bir sahtekarlık icat etmiş. Transandantal meditasyon ve yoga ve Budistlere bunu kabul ettirmiş. Sevgili kardeşlerim, insanlar bu güzellikleri bilmedikleri için, yaşamadıkları için onu bir marifet zannetmişler. Dikkat edin, insanların kalbinde küfür kelimesi var. Hep hayatları boyunca kafir olarak kalmaya mahkumlar. Cehennemden başka bir yere gitmeleri mümkün değil. Ne yoga yapanlar kurtulabilir cehennemden, ne transandantal meditasyon yapanlar kurtulabilir. Sevgili kardeşlerim, işte tasavvuf, nefs tezkiyesini gerçekleştirebilenlerin hayatıdır. Sonra da daimi zikre ulaşarak nefslerini tasfiye edenlerin, %100 afetlerden kurtulan kurtaranların. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın güzelliklerinden bahsediyoruz. Bu güzellikleri yaşadığınız zaman ne demek istediğimi anlayabileceksiniz. İşte bu yaşanan şey tasavvuftur. Bu yaşanan şey Allah'ın kanununu yaşamak ve Allah'ın sizi ulaştırmak istediği hedefe, yani hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaşmaktır. Başta iblis olmak üzere onun bütün yardakçıları, sizlerin bu müstesna mutluluğu yaşamanıza engel olmak için her şeyi yaparlar. Başarı da kazanırlar ve siz de onlara inanırsınız. Ama mutlu olamazsınız. Peki biz nasıl mutlu oluyoruz? Neden mutluyuz? Hiç düşündünüz mü? İşte o reçeteyi tatbik ettiğimiz için, Allah'ın reçetesi, sonsuz mutluluğu herkese vaat eder. Ama sadece yaşayanlar onu elde edebilirler. Tasavvufun anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bununla başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'tan mutlaka o 10 tane ihsanı alır. 10 tane ihsanı söyledik, tamamlandı. Bundan sonraki safhada artık o kişi irşat makamına ulaşmış
önünde diz çökmüş, tövbe etmiştir. İşte bu sahne kibir sahibi olan bütün insanları çileden çıkartıyor. Kula kul olmak diye adlandırıyorlar bunu. Oysa ki bütün mürşitler beraberlerindekilerle beraber Allah'a ibadet etmek için vardırlar. İnsanları bu müstesna saadete ulaştırmak için Allah-u Teala tarafından vazifelendirilmişlerdir. İki grup insandan bir grup şeytan tarafından vazifelendiriliyor. İnsanlara transandantal meditasyon ve yoga öğretiliyor. Şeytan kaynaklı bir dizayn, sonuç mutsuzluk ve de mutsuzluk ve de mutsuzluk, stres. Öbür tarafta ise mutlaka saadeti yaşamak söz konusu ve yaşatan siz kendiniz değilsiniz. Eğer Allah-u Teala size o 10 tane ihsanı vermeseydi, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açmasaydı, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmeseydi, ekinleti almasaydı, yerine ifat koymasaydı, kalbinizdeki küfür kelimesini almasaydı, kalbinize imanı yazmasaydı, siz ne yapabilirdiniz sevgili kardeşlerim? İşte transandantal meditasyon yapanlar ne yapabiliyorlar ki? O insanlara 8 tane uydudan bütün dünyaya ulaşan bu iblisle işbirliği yapan insanlara bu istikamette fayda sağlamanın ötesinde size onlar ne sağlıyor? Zifiri karanlığa doğru inen bir yol, sizi şeytana ulaştıran bir dizayn. Ve başka insanları da bu hedefe yöneltmek için şeytan herkesi seferber ediyor. Artık hastanelerimizde transandantal meditasyon ve yoga bir ilim haline geldi. Bir terapi vasıtası. İnsanları daha çok, daha çok, daha çok mutsuzluğa iten, mutlaka mutsuzluğalaştıran bir vasıta. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aradaki farkı anlatabildim mi acaba? Tasavvuf dediğiniz zaman, nefsinizin kalbindeki 7 tane işlem tamamlandıktan sonra zikir yapmaya başladığınızda artık kalbinize Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında faziletlerin toplanması işlemi başlamıştır. Bu şartların hiçbiri olmadan transandantal meditasyon veya yoga sizin nefsinizin kalbindeki afetleri yok edebilir mi? Hayır, sadece artırır. O yoga yapanlarla konuştuk. Diyor ki ayaklarımdan yukarıya doğru çıkan ve kalbime kadar gelen bir şeyler hissediyorum. Şeytanın karanlıkları, afetler aşağıdan yukarıya doğru çıkar ve kalbinizin alt boyutundaki, nefsinizin kalbinin alt boyutundaki zulmani kapıdan kalbinizin içine dolar. Ve kalbinizdeki karanlıkların sadece artmasına sebebiyet verirler. Bu daha çok stres, daha çok huzursuzluk demektir. Hiçbir zaman nefsinizin kalbindeki afetlerin temizlenmesi söz konusu olmayacaktır. Ve ebediyen o karanlıkların içinde şeytana kul olmakta devam edeceksiniz. Öyleyse tasavvuf bir mutluluktur. Böyle bir dizaynda 7 defa %7'nin birikimini sağladıktan sonra Allah'ın evliyası olursunuz. Artık Allah-u Teala sizi marifet sahibi yapacaktır adım adım. Fena makamının, beka makamının, zühd makamının sahibi olursunuz. Zühd makamında
zikriniz günün yarısını aşacaktır. Ve bir gün fizik vücudunuz, şu vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini büyük bir zevkle yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir hüviyete ulaşacaktır. İşte bu ruhunuzun Allah'a teslim edilmesinden sonraki ikinci teslimdir. Ruhunuz ne zaman Allah'a teslim olur? Ne zaman %51 nur birikimini sağlarsanız 7 kademede ruhunuz 7 tane gök katını aşar ve Allah'a ulaştırır. Allah'a ulaşır. Bütün bu gök katlarını Allah-u Teala ihlas makamında mutlaka sizlere gösterecektir. O büyük zevki yaşatacaktır. Ve Allah'a çok hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz. İçinizde hiçbir stresin kalmadığı, huzursuzlukların %100 sizden alındığı bir devrede Allah'a sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Fizik vücudunuzun tesliminden sonra daimi zikre mutlaka ulaşırsınız. Hikmet sahibi olursunuz. Artık ilmel yekini aştınız. Aynel yekindesiniz. İhlas makamında daimi zikrin sahibi olan siz nefsinizdeki bütün afetleri yok etmiş olursunuz. Göğün 7 katını birer birer gösterir Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, bu sözlerin size anlatılması, bunu yaşamadıktan sonra bir şey ifade etmez. Ama bir gün kalp gözünüz açıldığı zaman ancak ne dediğimi anlayabilirsiniz. Demek ki dersiniz kalbimizde de başka bir göz varmış. Demek ki kalbimizde kulak varmış. Allah'ın sözlerini işitmeye başlarsınız. Ve güzellikler hep sizin içindir. Sevgili kardeşlerim, daimi zikirden evvel 7. gök katını aşan ruhunuzun Allah'a ulaşmasıyla Allah'ın zatında yok olması söz konusu olur. Bu tasavvufun birinci teslimidir. Ruhunuzu Allah'a, Allah'tan gelmiş olan ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. Oysa ki transandalan meditasyonda sadece şeytana teslim olursunuz. Dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefsinizin de fizik vücudunuzun Allah'a teslimi ikinci tesliminizdir. Daha sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Üçüncü teslim. Ve 7. gök katını size gösterdikten sonra Allah-u Teala sizi tövbe-i nasuh'a davet edecek. Ve bu tövbe-i nasuh'la salah makamının sahibi olacaksınız. Velayetin 7. ve son makamı. Orada altıncı mertebede iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve sonsuz bir mutluluk en üst seviyede sizin olacak. İşte o seviyede Rabbinizi göreceksiniz. Son sır orada çözülür. Salah makamının altıncı mertebesi Allah'a iradenizin de teslim edildiği noktadır. Dünya üzerinde kölelik insan hürriyetini düren, sıfırlayan bir olgudur. Allah'a köle olduğunuz zamansa hürriyetiniz sonsuz boyutlara çıkar. Bütün kainat önünüzde açılır. Bütün kainat sizindir. Sonsuzluğun sahibi kılar Allah-u Teala size. Düşünebiliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Şeytan hiçbir zaman gök katlarına ulaşamaz.
Onun alemi zülmani alemdir. Birinci kata bile çıkması mümkün değildir. Ama siz yedi tane gök katını her zaman açacak olan bir kalp gözünün sahibi olacaksınız. Bütün güzellikler sizin için olacak. İşte bu tasavvuftur. Sonuç mu ne olur? İç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerinizde transandantal meditasyoncuların, yogacıların hiçbir şekilde ulaşamayacakları bir sonsuz mutluluğun sahibi olursunuz. Nasıl? Daimi zikir, nefsinizin kalbindeki bütün afetleri duman eder, yok eder. Yerine ruhunuzun hasletlerine paralel faziletler nefsinizin kalbini %100 işgal eder. Kavga biter iç dünyanızda. İç dünyanızda ne vardı? Nefsinizle ruh arasındaki devamlı kavga. Bu yüzden mutsuzdunuz. Yetmez. Nefsiniz devamlı olarak aklınızı kandırıp size günah işletip arkasından ruhunuzun nefsinizi azap etmesine, Allah'ın da size azap etmesine sebebiyet veriyordu. Bu işlem de biter. İç dünyanızda kavga bittiği için, diyalektik kavga sona erdiği için, artık nefsinizle ruhunuz arasındaki çatışma sıfırlandığı için sonsuz bir sulh ve sükun halinde yaşarsınız iç dünyanızda. Ve davranış biçimlerinizde Allah'ın emirlerine itaatsizlik söz konusu olmadığı için, yasak ettiği fiilleri işlemek söz konusu olmadığı için, mutsuzluğunuzu bozabilecek hiçbir nokta, hiçbir olay oluşamaz. Siz iç dünyanızda tam bir sulh ve sükun halini yaşayan muhteşem bir hayatın sahibi olmuşsunuz. Bu iç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Daimi zikrin sizi ulaştıracağı yer. Dış dünyanızda neden mutsuzsunuz? Başka insanlara yanlış hareketlerde bulunduğunuz için, onların kalplerini kırdığınız için, onlara ters davranışlarda bulunduğunuz için Allah ve ruhunuz size ve nefsinize azap ediyordu. Onlara yaptığınız yanlış davranışlar sebebiyle bu azaba duçar olduktan sonra ikinci bir defa daha azaba duçar olacaksınız. Neden? Çünkü o insanlar sizden mutlaka intikamlarını almak isteyecekler. Almayı başardıkları zaman yeniden huzursuz olacaksınız. Sonra mı? O kadar da kalmayacak. Bu huzursuzluğun akabinde siz de onlardan intikam almayı düşüneceksiniz. İntikamınızı aldığınız zaman üçüncü defa huzursuz olacaksınız. Alamadığınızı düşünelim. O zaman da stres sebebiyle yeniden huzursuz olacaksınız. Yani dış dünyanızda transandantal meditasyon da yapsanız, yoga da yapsanız, bu sıkıntılar sizi devamlı huzursuz edecektir. Ama daimi zikre ulaşıp da nefsinizdeki bütün afetleri devre dışı bıraktığınız zaman, o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dış aleminizdeki başka insanlarla kavgayı da bitireceksiniz. Nefsinizdeki bütün afetler ruhun hasletlerine dönüştüğü için, faziletlere dönüştüğü için siz asla başkalarına zulüm yapan bir insan olamazsınız. Bu imkansız hale gelir. Çünkü nefsinizde bunu yaptıracak olan afetler artık mevcut değildir. Daimi zikir hepsini kapı dışarı etmiştir. Yerine ruhunuzun hasletlerinin paralelindeki faziletler gelip yerleşmiştir. Nefsinizde ruhunuz da aynı şeyi yapmaktadır. Öyleyse bütün bu güzellikleri üst üste yerlerine oturtun. Hiçbir zaman başkalarına zulmetmezsiniz. Zulmedenlerin yaşadığı huzursuzluğu asla yaşamazsınız.
Hiç kimse kendilerine zulmedilmediği için sizden intikam almak gereğini duymaz. Bu sebeple de mutlusunuz. İçinizde hiçbir stres olmadığı için başkalarından intikam almak gibi bir işlemi yaşamazsınız. Sizden başkaları intikam almadığı için ve hiçbir zaman stres sebebiyle huzursuz olamazsınız. Ne oldu? Dış dünyanızda başka insanlarla olan kavganın da bittiği, sona erdiği kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Dış dünyanızda da mutlusunuz. İşte tasavvuf bunu sağlar. Ya Allah ile olan ilişkiler? Hadi oraya bakalım. Allah'ın yasaklarını asla işlemiyorsunuz. Allah neyi yasak ettiyse böyle bir işlemi hiçbir zaman yapmadığınız için huzursuz olmanız mümkün değildir. Şeytan size hiçbir şey yapamaz, kıskıvrak yakalanmıştır. Nefsinizde afetler olmadığı için şeytanın size tesir edebileceği hiçbir alan mevcut değildir. O sadece dövünecektir. Hiçbir zaman sizi huzursuz edemeyeceği için Allah ile olan emirler cephesinde. Nehiler cephesinde de durum aynıdır. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili ne ruhunuz ne nefsiniz asla işlemeyecektir. İşlemek istemeyecektir. İkisi de işlemek istemediği için hiçbir zaman bu hataları yapmayacaksınız. Hiçbir zaman mutsuz ve huzursuz olmayacaksınız. Allah ile ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde tam bir saadeti yüz üzerinden yüzle yaşayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, transandantal meditasyoncular, yogacılar, kendinize yazık ediyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah var. Sizi yaratan, mutluluğa nasıl ulaşacağınızı bilen, ona göre sizi yaratan Allah ve sadece onun yardımıyla ulaşabileceğiniz olan bir mutluluğu elinizin tersiyle itmek yetkisinin sahibisiniz. İşte bütün bu zülmani ilimlerle uğraşanların hepsi onu yapmışlar. Ne yapmışlar? Hem kendilerini hem de etrafındaki onları dinleyen insanları kül halinde mutsuzluğa itmişler. Şeytanın üçgeninde, şeytanın aleminde mutsuzluk üçgeninde yaşamaya başlamışlar. Bir tarafını şeytanın, bir tarafını nefsinizin, bir tarafını da nefsinizdeki afetler sebebiyle işlediğiniz günahların oluşturduğu bir üçgen. Devamlı hatalar içindesiniz. Devamlı yanlışlar yapıyorsunuz. Devamlı insanları huzursuz ediyorsunuz. Onlar da sizi huzursuz ediyor. Hep şeytanın aleminde yaşıyorsunuz. Peki bu söylediğimiz mutluluğa ulaşan insanlar bir tarafını Allah'ın, bir tarafını ruhlarının, bir tarafını daimi zikre ulaştıkları için nefslerindeki bütün afetler yok olduğu için nefslerinin bir tarafın da işledikleri hayırların oluşturduğu bir dörtgende yaşarlar. Allah'ın ülkesinde. Ve onlar mutlu insanlardır. İşte sevgili kardeşlerim, tasavvuf dediğiniz zaman dört başı mamur bir mutluluk, dünya saadeti sizi bekliyor. Öyleyse cennetler dizisine beraberce bakalım. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci cennetin sahibisiniz. Hiç amel işleyemeden öldünüz ama Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda Allah Teala o 10 tane ihsanı size verdiği için mutlaka Allah'ın cennetine gireceksiniz. Allah'ın sözü var ve diyor ki sözümde hulf olmaz. Bu birinci kat cennet. Ne zaman irşat makamına ulaşırsanız Allah'ın gösterdiği kişiye Allah gösterecek. Dikkat edin, siz seçmeyeceksiniz. Tövbe ettiğiniz an mümin olursunuz.
Bir, kalbinize iman yazıldığı için. İki, dalaletten kurtulursunuz. Hidayete adım atarsınız. Ve bu sizi ikinci kat cennetin sahibi yapar. Nefs tezkiyesine başlarsınız. Ruhunuz yedi kat yükselip Allah'a ulaşır. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. Üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Dünya saadetinin yarısını hak edersiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz 21. 25. basamakta dünya saadetinin %90'ına 4. kat cennete sahip olursunuz. Daimi zikirle nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman 5. kat cennet dünya saadetinin tamamı. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerde de sonsuz bir dünya saadeti. Sonsuz bir sulh ve sükun halindeki mutluluk. Sonra iradenizi Allah'a teslim ettiğinizde 7. kat cennette sizin olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, irşada ulaştığınız noktada 6. kat cennet, iradenizi Allah'a teslim ettiğinizde 7. kat cennet sizlerin olur. Öyleyse bütün bu dizayn neyi gösteriyor acaba? Neden bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe asr-ı saadeti yaşadılar? Onların yaşadıkları devir saadet devriydi. Çok mu zengindiler? Hayır. Hiç zengin değildiler. Ama mutluydular. Çünkü hepsi daim zikrin sahibiydi. İç dünyalarında da, dış dünyalarında da, Allah ile olan ilişkilerinde de bu sonsuz mutluluğu hepsi yaşadılar. İşte geleceğinize dikkatle bakın. Gelecek günlerde yeni bir asr-ı saadet devri mutlaka oluşacak. Yeni bir asr-ı saadet, ikinci asr-ı saadet. El-Vakıa suresinin 10. ayet-i kerimesi. Bu saadeti Sabikünen Ahir'in adıyla sizlere izafe ediyor. İşte tasavvuf odur ki kişiyi şu dünyada mutlak saadete ulaştırır. Allah-u Teala'ya şükretmek için her fırsatı değerlendirirsiniz. Allah-u Teala'ya hamd etmek için öyle bir dört başı mamur mutluluğun içinde sizi yaşatır ki insan olarak yaratıldığınız için ona sonsuz hamde şükredersiniz. Sizi bu saadetlere ulaştırdığı için ona sonsuz hamde şükredersiniz. Tasavvufu yaşattığı için, İslam'ı yaşadığınız için ona sonsuz hamd ve şükredersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri anlatmam yetmez. Yaşadığınız zaman ne demek istediğimi anlayabilirsiniz. Yaşamak da hiç de zannedildiği gibi zor bir şey değil. Eğer cehennemden korkuyorsanız sadece bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemeniz sizi mutlak olarak Allah'ın cennetine ulaştıracaktır. Allah'ın sözü var. Dilemezseniz gideceğiniz yer ne yazık ki cehennem oluyor. İşte tasavvufu, işte Allah'ı, İşte mutluluğu size anlatmak için buradayız. Sorun, suallerinizin cevaplarını verelim. Zulmani ilimlerle uğraşan insanların kölesi olmayın.
şeytanın uşağı

Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada sona erdiriyoruz. Allah hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılsın. Zülcenahayn kılsın sizleri. El Fatiha ve az salavat. Allah'a salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Ezin anam tarihim dair mazul aleyhim ve lallin. Amin. Allah razı olsun Berhan.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: عليه وعلى الضالين. آمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Can kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir yeni gün, bir yeni konu. Konumuz ilim, irfan. Sevgili kardeşlerim, Allah ilmin sahibidir. Allah'ın ilmi biz insanların hudutlu mahluklar olan, sadece mahluk olan biz insanların ilim sahasını da, irfan sahasını da Allah'ın ilmi kaplar ve Allah'ın ilmi onun daha ötesini de kaplar. İlmin de, irfanın da daha ötesini de kaplar. Ve adına Allah Teala sadece ilim der. Allah'ın ilmi bir sonsuzluktur. Diyor ki, bütün kalemler, bütün ağaçlar kalem olsa, denizlerdeki bütün sular da mürekkep olsa, yine bir müminimin çok küçük bir kısmının sahibi olurdunuz, diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın okyanusundan bir damla hepimizin ilmi, irfan sahibiysek irfanımız da öyle. Neden böyle söylüyorum biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her yeni buluşla insanlar yeni yeni zaferlere imzalarını atıyorlar. Özellikle şu genom haritasının oluşmasından bu yana hızlı bir ilerleme söz konusu hücreler aleminde, mikro alemde. Sevgili kardeşlerim, ama bir şey hep unutuluyor. Allah-u Teala'nın bize yeni bir ilim vermesinde ulaşabildiğimiz nokta ne kadar biliyor musunuz? En üst seviyede her yeni ulaştığımız ilmin %5'ini çözebiliyoruz. Kendi ilim sahamıza, idrak sahamıza aktarabiliyoruz. Her yeni buluşla birlikte %95 bilinmeyenle karşı karşıyayız. Yani bir taraftan ilmimiz yükseliyor, şöyle yükseliyor. Ama bir taraftan onun 20 katı, 19 katı bilmediğimiz kesim yükseliyor. Her yeni bilim, her yeni öğrendiğimiz yeni bir cephesi.

ve Allah'ın ilminin gene bize bir %5 kazandırıyor. %95 de yeni bilmediğimiz bir kesim oluşuyor. Yani cehaletimiz giderek artıyor. İlmimiz de kabili kıyas olmayacak kadar büyük bir cehalet artışı. Ve mağrur insan hala Allah'ı inkar etmenin peşinde. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ilmin sahibi Allah'tır. İrfanın sahibi gene Allah'tır. İlmin ve irfanın ötesinin de sahibi gene Allah'tır. Biz insanlar onun sonsuzluğun içerisinde bir damlanın ilim olarak, irfan olarak ve onun ötesi olarak sahip olabiliriz ancak. O her şeye kadirdir. Kadiri mutlak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse hadi gelin sizinle bir Kur'an'da gezinti yapalım. Acaba ilim nedir, irfan nedir, bu ilmin kademeleri nelerdir? Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e, arıyoruz. Bakara suresinin 51. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir şeyler söylüyor. 151. ayet-i kerimesinde. 150. ayet-i kerimesinde Allah Teala insanlara nimet verdiğini söylüyor. Allah'ın nebilerinin biz insanların başlarının üzerine nimet olduğu müessesesi gündeme geliyor. Bakara 150. Ve Bakara 151'de de Allah Teala buyuruyor. Kema erselnâ fîküm resûlen minküm yetlû aleyküm âyetina ve yüzekkîküm ve yuallimüküm il kitâbe vel hikmete ve yuallimüküm mâlem tekûnu tâlemûn. Diyor ki Allah Teala, tıpkı o nimetim gibi, yani 150. ayet-i kerimesindeki nimetim gibi size de sizden birini, sizin aranızdan birini Resul olarak gönderdim, beaz ettim, aranızda hayata getirdim. Size Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye bir, size sizin nefsinizi tezkiye etsin diye iki, size kitap öğretsin diye üç, size hikmet öğretsin diye dört ve daha bilmediğiniz şeyleri hikmetin ötesinde olanları da öğretsin diye beş. Öyleyse 28 basamaklık bir İslam merdiveninde, yelpazesinde, spektrumunda acaba ilmin yeri neresidir? İrfanın yeri neresidir? Hangi kademelerden geçer? Böyle bir standardı beraberce tezekkür edeceğiz. Allah Teala ilim sahiplerinden bahsediyor. Allah Teala irfan sahiplerinden bahsediyor. Allah Teala münkerden nehyeden, emri bil maruf yapan, marufu emreden, münkerden nehyeden mürşitlerden bahsediyor. Diyor ki aranızda her zaman bir topluluk bulunsun. Münkerden nehyeden ve marufla emreden. Emri bil maruf, nehyi anil münker. Şimdi muhtevaya beraberce bakıyoruz. İnsanlar birinci basamakta olayları yaşarlar. İkinci basamakta da değerlendirirler.
birinci ve ikinci basamaktaki insanlar, olayları yaşayan ve olayları değerlendiren insanların hepsidir. Hepsi yaşarlar ve değerlendirirler. Bu değerlendirme neticesinde eğer o insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da Allah'a ulaşmasını dilemesine, Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olan insanlarsa, onlar Allah-u Teala tarafından seçilmezler. Ama onların dışındakiler Allah-u Teala tarafından seçilir. Neden seçilir? Allah-u Teala özellikle Allah'a isyan etmeyen insanların hepsine bu hakkı tanımak istiyor. Bunun için hepsi seçilirler. İnsanları Allah'ın yolundan men edenler, Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler, onlar hariç. Dikkat edin ki bu insanlar başka insanların hidayetine mani olanlardır. Ayetleri gizleyerek, ayetleri yalanlayarak, ayetleri inkar ederek başka insanların da Allah'a ulaşmasını engellemek suretiyle yeryüzünde fesat çıkarırlar insanlar. Onlar seçilmezler. Allah'ın seçtikleri, onların da seçtik, Allah'ın seçtiklerinden de %10'dan daha azı Allah'ın cennetine girebilecek olanlardır. Bu sebeple seçilenlerin de küçük bir kısmı, az bir kısmı kurtuluşa ehil olurlar, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Dileyenler mutlaka seçilenlerdendir. Ama seçilenlerin hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenler değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu seçilenler içinde Allah'a ulaşmayı dileyenler tebliğe muhatap olanlardır. Tebliğ herkese ulaşır. Bir kısmı elinin tersiyle tebliği iter, bir kısmı tebliğe göğsünü açar ve tebliğ onun kalbine tesir eder. İşte sadece o insanlar ölüyken Allah-u Teala tarafından hayata geçirilecek olanlardır. Bütün insanların gözlerinde hicab-ı mesture, kulaklarında vakra, kalplerinde ekinnet vardır. Görme hastalarının üzeri perdelidir. İşitme hastaları mühürlüdür. Kalplerindeki idrak hastası da mühürlüdür. Bu insanlar ilmin dışındadırlar. Ömürleri boyunca dünya ilimlerinden neyin sahibi olurlarsa olsunlar, Allah onları ilim sahibi kabul etmez. Onlar ilmin, Allah'ın ilminin cahilidirler. Onlar benim ayetlerimden gafil olanlardır. Benim ilmimi bilmeyenlerdir diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse ilim müessesesinin dışında kalan insanlar var. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, Allah'ın ilmini bilmeyenler. Kim bu insanlar? Yunus 7 ve 8'e göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onlar ki diyor Allah Teala bize ulaşmayı dilemezler. Onlardan bahsediyor Allah Teala.
Onlar dünyaya dönüktürler. Dünyaya ait olan şeylerle, dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Öyleyse, alimle cahilin arasında kesin bir farklılık var. Birinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Kendilerinin ilim sahibi olduğunu zannedip de ilimsiz kalan insanlar bunlar. Alim olmanın standardı ya da cehaletten kurtulmanın standardı gözlerdeki hicab-ı mestürenin alınması, kulaklardaki bakran alınması, kalpteki ekinetin alınması. Bu cehalet kapısını kapatıp ilim kapısını açan bir anahtardır. Cehennemin kapısını kapatan, cennetin kapısını açan bir anahtardır aynı zamanda. Ne oldu? Cehaletten ilme, o açılan kapının içinden geçerek kişi girer. Alim olmuştur, hayır olmamıştır. Ama ilmi başlamıştır. Artık o kişi cahil değildir. Cahillerin arasından kendini kurtarmıştır. Ona ilim verilmeye başlamıştır. İşte ona ilim verildiğinin, verilmeye başladığının ispatı Hac suresinin 54. ayet-i kerimesine göredir. Diyor ki Allah Teala orada, onlar irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu bilsinler de idrak etsinler diye onların kalplerinin içine ihbat konmuştur diyor. Yani kalplerindeki mühür açılmış, kalplerindeki ekinnet alınmış, yerine ihbat konulmuş. Ve kişi küfür sahibiyken şükür sahibi olmuş. Kalbindeki küfür kelimesi ekinnetle birlikte alındığı için artık küfrün sahibi değildir kişi. Kafir hüviyetinde değildir. Artık o mümin hüviyetindedir. Kalbine iman kelimesi yazılmış mıdır? Hayır. Ama kalbindeki küfür kelimesi alınmıştır. Kişi ilmin başlangıç noktasındadır. İlim burada başlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ilmin başlangıç noktası tilavete muhatap olmaktır. Yani tebliği aşmış olan, tebliğ onun iç dünyasında bir şeyleri vücuda getirmiş olan, bu vücuda getirdiği şeyle Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ruhunu Allah'a ulaştıracağına inanıyor. Allah'a inanıyor. Ruhunun Allah'a ulaşmasının, ölmeden önce ulaşmasının üzerine farz olduğuna inanıyor. Ve ruhunu Allah'a ulaştıracağına da inanıyor. Allah'a ulaşmayı dilediği için. Dilerse ruhunu Allah'a ulaştıracağına inanıyor. Ve Allah'a ulaşmayı diliyor kişi. Dilediği an rahim esmasıyla tecelli başlıyor. Ve bu tecelli o kişiyi kendisine ilim verilmeye başlanan bir noktaya ulaştırıyor. Tilavete muhatap kılıyor. Tilavet bu noktadan sonra kişinin adım adım ilme girişini sağlayan ilmi müessesenin adıdır. Öğretim müessesesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası Allah'a ulaşmayı dilediğiniz nokta, ilminizin başlangıç noktasıdır. İlmel yakinin başlangıcıdır. Şimdi bu noktadan itibaren adım adım ilme yakin hasıl edeceksiniz. Ve
Bundan sonra Allah Teala kalbinizin mührünü açıp içindeki küfür kelimesini aldıktan sonra, kalbinizdeki ekinleti aldıktan sonra şükür sahibi oluyorsunuz. Kalbinize iman yazılmıyor ama küfür kelimesi alındığı için şükrün sahibi oluyorsunuz. Kalbinize konulan ihbatla birlikte. Öyleyse ekinnet küfürle birliktedir. Ekinnet de küfür de kalbinizden alınır. Ve kalbiniz o noktaya kadar mutlaka mühürlüdür. Kalbinizin mührünü açan Allah Teala kalbinizdeki küfür kelimesini alıyor. Ve kafir olmaktan kurtuluyorsunuz. Bu ilminizin başlangıç noktası. Sonra ne oluyor? Allah Teala ihbatı kalbinize koyduktan sonra, size şükür sahibi kıldıktan sonra tilavet sizin üzerinizde pozitif tesirlerini icra etmeye devam ediyor. Allah kalbinize ulaşıyor. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsünüzü şerh ediyor. Göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor. Enam 125. Femen yuridullahi en yehdihu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse. Kimi diler? Kendisine ulaşmayı dileyenleri diler. Onun göğsünü şerh eder, yarar diyor ve İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar. Yani o kişinin ruhunun da veçinin de nefsinin de iradesinin de Allah'a teslimini temin edecek olan başlangıç budur. Kişiyi teslime götürmek için Allah'ın o kişinin göğsünden kalbine açtığı yol. Buna bir nevi ilim yolu da diyebilirsiniz. Bu yol olmazsa kişi ilmin sahibi olamaz. Biliniz ki bunların hepsi birkaç dakika içinde gerçekleşir. Neler? Rahim esmasıyla siz Allah'a ulaşmayı dinledikten sonra Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi, gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alması, kulaklarınızdaki vakrayı alması, kalbinizin mührünü açması, kalbinizden küfrü alması, ekinneti alması, yerine ihbatı yerleştirmesi, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmesi, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açması, hepsi 5-6 dakika içerisinde gerçekleşir. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne oluyor o zaman?

O zaman muhtevaya dikkatle bakın. O zaman Allah-u Teala'nın size bir büyük ihsanıyla karşı karşıyasınız. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazla ve rahmetle salavat göğsünüze gelecek. Göğsünüzden kalbinize açılan yolu takip ederek kalbinize ulaşacak. Göğsünüzden kalbinize ulaşacak.

göğsünüzden kalbinize ulaşan bir güzellik. Sonra mı ne olacak? Sonra da Allah-u Teala'nın dizaynıyla nefsinizin kalbine rahmet nurları sızmaya başlayacak. Burada. Öyleyse Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği standartlara dikkatle bakın. Allah'ın 12 tane ihsanıyla muhatap olacaksınız. Ve Allah-u Teala sizi mürşidinize ulaştıracak. Ne yapıyor Allah-u Teala? Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alıyor. 2. Kulaklarınızdaki vakrayı alıyor. 3. Kalbinizin mührünü açıyor. 4. Küfür kelimesini alıyor. 5. Ekinleti alıyor. 6. İhbat koyuyor kalbinize. 7. Kalbinize ulaşıyor. 8. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 9. Göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor. 10. Sizi huşuya ulaştırıyor. 11. Mürşidinizi gösteriyor. 12. 12 tane ihsanla irşat makamına ulaşıyorsunuz. Bu noktaya kadar irşat makamının söylediklerini artık yerli yerine oturtmaya başladınız. Kalbinizde ihbat var. Artık küfür sahibi değil, şükür sahibisiniz. Ama kalbinize henüz iman yazılmamış. Ama küfür alındığı için mümin hüviyetine girmişsiniz ve tilavete muhatapsınız. Öyleyse bir şeyinize ulaşıyorsunuz, tabiiyet. Tabiiyetten sonra Allah-u Teala'nın devrin imamının ruhunu başınızın üzerine gönderiyor. Kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor. Bütün günahlarınızı sevaba çeviriyor. 3 tane nimet aldınız. Sonra ruhunuz Allah'a doğru yola çıkıyor. 4. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. 5. Nefsiniz nefs tezkesine başlıyor. 6. Ve iradeniz güçlenmeye başlıyor. 7. 4 tane de vasıf şartı kazanıyorsunuz. Demek ki bütün günahlarınızın sevaba çevrilmesi ile beraber tam 7 tane Allah-u Teala'dan nimet alıyorsunuz. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala sizi teçhiz ediyor. İrşat makamına ulaştırıyor. İrşat makamıyla beraber oluyorsunuz. Öyleyse bu noktadan itibaren tilavetin farklı bir noktasına, farklı bir
tatbikatına muhatap olacaksınız. Artık siz nefs tezkiyesine ehilsiniz. İşte Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde bahsedilen tilavetin bittiği yer, nefs tezkiyesinin başladığı yer burasıdır. Aslında tilavet ilim öğretisine dönüşmüştür. Sadece söylenen değil, algılanan bir ilim vardır. Kişinin kendisine ilim verilmeye başlandığı nokta, o kişinin kalbine ihbatın konması, kişinin şükür sahibi olması noktasıdır. Bu noktadan itibaren kişinin ilmi algılamaya başlaması söz konusudur. Birçok dergahları ziyaret eder, onlardan ilim almaya çalışır, kendisi bir şeyler inceler ve sualler sorar, cevaplar alır. Yavaş yavaş o ilmi kişi algılamaya başlamıştır. Cahil olduğu devir Allah'a ulaşmayı dilemek noktasında kapanmıştır. Hem küfürden kurtulmuştur, hem cehaletten. Ama alim olamamıştır. Daha ilim almaya yeni başlıyor kişi. Birinci seviyesinde kişinin henüz mürşidi yoktur. Başka başka kaynaklardan, başka başka yerlerden çeşitli ilimleri tahsil eder. Ama ilmin gerçek tahsil edildiği yer, kişinin mürşidine ulaştığı noktadan sonrasıdır. Nefs tezkiyesi boyunca ilim tahsil edilir. İlmel yakin adım adım daha üst boyutta o kişide tahakkuk edecektir. Her kademede nefsin %7 fazilet birikiminde o kişi biraz daha ilim sahibi olacaktır. Nefsinin afetleri azaldıkça, faziletler arttıkça nefsinin kalbinde, ilmi de ona paralel olarak bir gelişme gösterecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece ilmin tamamen dışındadır. Cahiller zümresi içindedir. Allah'ın ayetlerinden gafil olan biridir. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel tebliğe muhatap olmuştur ve kendisine ilim verilmeye başlanmıştır. Ve bu ilim verilmeye başlandığı için Allah'a ulaşmayı dilemiştir. İlme muhatap olan kişi Allah'a ulaşmayı dilediği noktaya kadar kendisine tebliğ yapılan kişidir. Kendisine ilim verilen kişidir. Bu kişi 14. basamakta mürşidine ulaşana kadar ilim alacaktır. İlim verilen kişinin irşad makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğuna dair olan inancı yerlerine oturdukça kişi ilmi gerçek anlamda bünyesinde yerleştirecektir. Çünkü ihbat sahibi olmuştur. İdraki önleyen ekinet alınmıştır.
kişiden idraki sağlayan ihbat konmuştur. Bu noktaya kadar kişi kendisine ilim verilen kişidir. Ama ihbat konduktan sonra artık o ilim sahibi olmanın başlangıcındadır. İlim sahibi olmak ihbattan sonra başlar. Ondan evvel kişinin idraki, idrak edebilecek kapasitesi yoktur. İdrak yedinci basamakta başlar. Yedinci basamağa kadar kişi kendisine önce tebliğ yapılan, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kendisine ilim verilen kişidir. Ve ihbat konulduktan sonra ilmin sahibi olmaya başlıyor kişi. İdrak etmeye başlıyor ilmi. Bu, o kişiyi ilim sahibi yapar. Mürşidine ulaştıktan sonra kişinin ilim sahibi olma müessesesi daha hızlı bir gelişme gösterecektir. Çünkü ilmin öğrenmesine mani olan doğru ilmin öğrenmesi söz konusu değilse öğrenen ilim değildir. Onun için o kişi ilim sahibi olamaz. Doğru ilmin öğrenilmesi ise nefsindeki afetler azaldıkça yükselir. Doğru ilmi öğrenme seviyesi nefsin afetleri azaldıkça yükselir. Öyleyse kişi 14. basamaktan itibaren daha hızlı bir şekilde ilim sahibi olacaktır. İlmin algılanmasıyla ilim sahibi olmak arasında gene 3-4 basamaklık bir farklılık söz konusu olacaktır. Ve ilmin sahibi olmak 14. basamaktan başlar. Bu nefs tezkiyesi boyunca kişiyi devamlı artan bir standart içinde ilmel yakinin sahibi kılar. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi nefsini %51 oranında tezkiye etmiştir. Nefsinin kalbi afetlerden %50'den daha fazla kurtulmuştur. Şeytanın hegemonyasından da aynı seviyede kurtulmuştur. Nefsi ve kişi nefsindeki afetler azaldıkça daha çok ilim sahibi olmak kapasitesine kavuşmuştur. Ve ruhunun Allah'a ulaştıktan sonra Allah'a teslimiyle artık Allah'ın evliyası olmuş ve gerçek anlamda bir ilmin sahibi olmuştur. Allah'ın evliyası ilim sahibidir. Allah'ın evliyası ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıran kişidir. Allah'ın evliyası ilmel yakini tamamlamış olan kişidir. Öyleyse ilim müessesesi buraya kadar geliyor. Bu noktadan sonra olanlara gelin beraberce bakalım. Kişi Allah'ın zatında ruhunu yok etmiş. Allah'a sığınmış. Peki sonra bu sığınma müessesesi onun sığınağa sığındığını ifade ediyor. Kişinin evliya oluşunun
Allah'ın evliyasına bir oluşunun müjdesini veriyor. Artık o kişi için korku ve mahzun olmak söz konusu değildir bu noktadan itibaren. Biliyor ki o Allah'ın evliyası olmuştur. Eğer daha ötesine iman sahibi olabilirse fizik vücudunda nefsini de iradesini de Allah'a teslim edecektir. Öyleyse ilm vel yakinin başlangıç kademesi üçüncü basamaktır. İlm vel yakin üçüncü basamakta başlar. 14. basamakta hızını arttırır. Vasfını da arttırır. Daha üstün vasıflı bir ilmin sahibi olur. Nefsinin afetlerinden kurtuldukça kişi. Ve 21. basamakta kişi yakin kademesinde ilim sahibi olur. İlmel yakinin tamamlandığı yer, ruhun Allah'a ulaştığı ve Allah'ın zatında yok olduğu, sara yok olduğu, velayete adım attığı, 7 velayet makamını yaşayacağı bir statüyü içerir. 7 velayet makamı, fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ulul-elbab makamı, ihlas makamı ve salah makamıdır. Bu 7 tane makam kişiyi giderek daha derin bir ilmin sahibi yapar. Dikkat edilmesi lazım gelen bir husus, kişinin ilimden irfana geçmesidir. Bir başka husus da aynel yakini kişinin üstlenmesidir. Öyleyse ilmel yakinin bittiği yerde aynel yakin başlamıyor. İlmel yakin 21. basamakta son buluyor. Öyleyse fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve muhsinler makamı ilmel yakinin bitişinden sonra aynel yakinin henüz başlamadığı 4 tane kademe içeriyor. Velayetin ilk 4 kademesi ilm vel yakinle aynı yakin arasında bir köprüdür. İlm vel yakin tamamlanmıştır. Kişi ilme yakin derecesinde sahip olmuştur. Ama daimi zikre ulaşamamıştır. Aynı yakinin yani hikmet sahibi olmanın vasıflarına henüz sahip değildir. Dikkat edin. Aynel yakinin temel vasfı hikmetin de sahibi olmaktır. Ve ruhunu Allah'a teslim eden kişi hikmetin sahibi değildir. Öyleyse fena makamı ruhun Allah'a teslim edildiği makam. Yani sığınağa sığınılan makam. Burada kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış. Allah'a ruhun ulaştığı noktada Allah'ın zatında yok olması söz konusu ve kişinin ruhu Allah'ın zatında yok oluyor. Ruh sığınağa sığınıyor. Nebe suresi 39. ayet-i kerime. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz etmiştir. O yolun sonunda ruh sığınağa, sığınak olan Allah'a, meab olan Allah'a sığınır. Nefsin kalbindeki nurlar çoğalıyor. %51'den %61'e çıkıyor burada. 61'e çıkınca Allah-u Teala yeni bir makamın müjdesini veriyor kişiye. Ona bir altın taht ihsan ederek, nimet, onu altın tahtla nimetlendirerek
Ya mekana, mekansızlığa kavim yapıyor. Beka makamının sahibi kılıyor. Sonra bu kişi zikrini günün yarısından öteye geçirecek. Zühd makamının sahibi olacaktır. Nurlar %71'i de aşacaktır. Ve ne zaman ki o kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir fizik vücut sahibi olacaktır. Yani fizik vücudunda Allah teslim edecektir. O zaman nefsinin kalbindeki nurlar %81'i aşmıştır. Bu dört makam, fena, beka, züht ve muhsinler makamları, fizik vücudun teslimi de içeren makamlar, bir geçişi ifade eder. İlmel yakinden aynel yakine geçişi. Bu geçiş sırasında o kişinin kalp gözünün açılması mümkündür. Kalp kulağının açılması da mümkündür. Kimin kalp gözü ve kalp kulağı açılmışsa o kişi artık kalp gözüyle bakmaya başlar. Yani kalbindeki basar hassası çalışmaya başlamıştır. Fiziğin ötesini görme konusunda kişi gözlerindeki hicab-ı mestürü alındığı zaman basar hassasının üzerindeki gıca ve tatlı perde açıldığı zaman küfürden imana dönüşünü tamamlamıştır, mümin olmuştur. İlmin başlangıcındadır. Ölüyken hayata gelmiştir ama fizik vücut açısından. Baş gözüyle görmekte, baş gözüyle hissetmektedir. Ama kalp gözünün rüyeti bu noktadan sonra başlayacaktır. Hangi noktadan sonra? Fizik vücudunu da Allah'a teslim ettikten sonra mutlak olarak başlayacaktır. Çünkü ondan sonra daimi zikre sıra gelecektir. Kişi ne zaman daimi zikrin sahibi olursa o kişi hikmet sahibidir. İşte o zaman o kişi aynen yakinin sahibi olur, hikmet sahibi olur. İrfan sahibi olduğu da kesinleşmiştir. Ama bundan evvel kişi irfan sahibi olabilir mi? Olabilir. Velayet makamlarının her birinde kişi hikmet sahibi ilk dört makamda olamaz ama irfan sahibi olabilir. Sena makamında da, beka makamında da, züht makamında da, müsinler makamında da Allah-u Teala o kişinin kalp gözünü açabilir. Kalp kulağını da açabilir. O kişiye göstermek istediklerini gösterebilir. O kişiye söylemek istediklerini söyleyebilir. O zaman bu kişi ilmin sahibi olan alim sıfatından irfanın sahibi olan arif sıfatına bürünür. Ama henüz hikmet sahibi olmamıştır. Öyleyse arif olmak irfan sahibi olmanın bir bölümüdür. Arif olmak hikmet sahibi olmadan evvelki kişinin gaybe açılan pencerelerinin açıldığını gösterir. Kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır. İşte böylece kişi irfan sahibi olur. Diyelim ki bu kişi fena makamında, beka makamında, züht makamında, muhsinler makamında kalp gözünü açmadı Allah'a. Mümkün müdür? Mümkündür. Açmayabilir.
Ama eğer o kişi daimi zikre ulaşırsa mutlaka kalp gözü açılacaktır. O kişi hikmet sahibi olacaktır. İrfanın da 7 tane özelliğin sahibi olarak vukuf sahasına girecektir. Ne olacaktır daimi zikre ulaşan kişide muhteva? O kişi ulul elbab olacaktır. Rüplerin sahibi olacaktır. İrfanın temel müessesesi rüplerin sahibi olmaktır. Hikmet makamında kendisini gerçek olarak gösterir. Kalp gözünün, kalp kulağının sahibidir kişi ama hikmetin de sahibidir. Hikmetin sahibi olabilmek için kişinin ulul elbab olması şarttır. Ulul elbab olmak ise daimi zikrin sahibi olmayı gerektirir. Hiç kimse daimi zikrin sahibi olmadan hayrın sahibi olamaz. Hikmetin de sahibi olamaz. Öyleyse kimdir irfanın üst boyutunun sahibi olanlar? Hikmet sahipleri. Birinci özellikleri daimi zikrin sahipleridir. İki, bu sebeple nefslerinin bütün afetleri yok olmuştur. Ama ne fena makamında, ne beka makamında, ne züht makamında, ne muhsinler makamında kişinin nefsinin afetlerinin hepsi yok olmaz. Onun için onların irfan sahası hudutludur. İrfan sahibi olabilirler bu safhada ama sadece kalp gözü ve kalp kulağı açısından hikmetin oluşmadığı bir noktadadırlar. Ne zaman ki daimi zikrin sahibidir, o zaman 4 vasıf sahibi olur. Kişi, vasıf şartı, daimi zikir, afetlerin hepsinin yok olması, kalp gözünün mutlak açılması, kalp kulağının mutlak açılması. Bir adım daha, 3 tane de sonuç şartının sahibi olacaktır. Vasfının sahibi olacaktır. 1, ehli tezekkürdür kişi. Allah-u Teala ile her an konuşabilir. 2, ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı hayır kazanmaktadır. Derecat kazanmaktadır. 3.'sü de o kişi hikmet sahibidir. Burası aynel yakin müessesesidir. Aynel yakin kişiye irfanın üst boyutunu kazandırır. 5 duyumuzda hissedemediğimiz farklı özelliklerin mutlaka sahibi kılar kişiyi. Burada bu mukteseb bir hak olarak alınır Allah Teala tarafından. Kişi bunu iktisap etmiştir daimi zikrin sahibi olarak. İrfanın ulaşılması lazım gelen gerçek mertebesi kişinin hikmet sahibi olduğu alanda kendisini gösterir. Ve kişi ulul elbab olur. Velayetin 5. makamı. Muhsinler makamından sonraki 5. makamı kişi ulul elbab olmuştur. Daimi zikrin sahibidir. Sonra ona gök katları gösterilir. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olduktan sonra bu kişiye gök katları gösterildiğinde ihlas sahibi olur. Nefsinin kalbi halis olan bir insandır bu. Ve aynel yakinin sahibidir. Öyleyse irfanın daha üst kademesinin sahibidir. 7 gök katı tamamen gösterildikten sonra o kişi tövbe-i nasuha davet edilir. O zaman bu kişi ihlas makamını da bitirmiştir. Velayetin son makamı olan salah makamına geçmiştir. İlmel yakinde değil, aynel yakinde kişi. Ve salah makamında tövbe-i nasuha davet, günahların örtülmesi, salah nurunun o kişiye verilmesi ve günahların sevaba çevrilmesiyle devam eden bir hikmet müessesesi kişiyi irşada ulaştırır. İrşada ulaşan kişi salah makamının 4. kademesindedir.
aynel yakinin sonudur burası. Bu noktadan itibaren kişi iradesini Allah'a teslim edecektir ve hakkul yakinin sahibi olacaktır. İşte Allah Teala'nın söz konusu olan irfan sahibi kullarının en üstünleri hakkul yakinin sahipleridir. Hakka da rüyet hasıl etmişlerdir. Yakin derecesinde hakkı müşahede edebilmektedirler. Onlar Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mevzin kılındın cümlesiyle irşada tayin edilenlerdir. İrşadla görevlendirilenlerdir. Bütün sahabe bu şerefe 14 asır evvel ulaşmışlardı. Şimdi bu 7 tane velayet kademesinde Bakara Suresinin 151. ayet-i kerimesine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisine bakalım. Diyor ki size Kur'an-ı Kerim'i tilavet eder. Nereye kadar geliyor tilavet müessesesi? 14. basamağa kadar geliyor. 14. basamaktan 21. basamağa kadar o kişi tilavetin ötesine geçiyor, ilim sahibi oluyor. 21. basamağa kadar kişinin ilim sahibi olması söz konusu. İlm el yakinin bittiği yerde o kişiye Allah Teala kitap öğretiyor. Fena makamı, beka makamı ve zühd makamı ve de muhsinler makamı, bu 4 makam kitabın, Kur'an-ı Kerim'in 4 ruhunun öğretildiği makamlardır. Ve kişi ruha girmiştir. Bir kısmının kalp gözü açılır, bir kısmının açılmayabilir. Açılanlar mutlaka ruha girenlerdir. Öyleyse buradaki ilim, ilmel yakinin ötesine gelmiştir. İlmel yakini aşmıştır. Burada kitabın artık ruhu öğretiliyor. Öyleyse 21. basamağa kadar kitabın lafzı öğretilir. 22, 23, 24, 25. basamaklarda kitabın ruhu öğretilir. İlim devamlı olarak yükseliyor. Kitabın ruhunun öğretilmesi o kişinin ilmel yakini açtığını kesin olarak gösteriyor. Ama aynı yakine ulaşması daha söz konusu olmamıştır. Ne zaman ki o kişi daimi zikre ulaşacaktır. O zaman aynı yakinin sahibi olacaktır. Hikmetin sahibi olacaktır. Buna Allah-u Teala hikmetin öğretilmesi diyor. Hikmetin öğretilmesinde artık o kişi üst seviye bir ilmin sahibidir. Söylediğimiz vasıfların sahibidir. Ve Ullelbab makamı, İhlas makamı ve Sera makamının ilk 4 mertebesi hikmeti ifade eder. 5. mertebesi ise hikmetin ötesidir. Hikmetin ötesinde daha bilmediği şeylerin öğretilmesi, kalbinin 19. müzeyyen olma kademesinde kişi hikmetin ötesini Allah-u Teala'dan öğrenerek irşat makamının sahibi olur. Bu nokta hakkul yakini ifade eder. Yakinlerin en üstünü. Kişi hangi şartların içinde olursa olsun
mutlaka irfanı elde ettiği nokta, ilmel yakini açtığı, aynel yakini ulaştığı noktadır. Bu noktadan evvel de irfan sahibi olabilir. Ama bu kişinin o asıl hedefine ulaşması, hikmetin sahibi olması mutlaka daimi zikre ulaşmasıyla mümkündür. Ve kişinin, irfan sahibinin ulaşabileceği son nokta,

0: Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki ilim ve irfan konusundaki anlatımımız inşallah burada tamamlanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a Rahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Tevbi aleyhim ve lallim. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Allah Teala sahabe için buyuruyor ki, ey sahabe, siz evvelce birbirinizin can düşmanıydınız. Ama sonra Allah kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostları oldunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, acaba ne demek istiyor Allah Teala? Muhteva Kur'an-ı Kerim boyunca defalarca açıklanmış. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala diyor ki, onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatla hasenat bir olur mu? Siz seyyiata hasenatla karşılık verin. Öyle yapın ki size can düşmanı olanlar can dostları olsunlar. Kötülüğe iyilikle cevap vermek, seyyiate hasenatla cevap vermek hasneti az kişiye verilir. Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir, buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bildiğiniz gibi evliyalık müessesesi, velayet müessesesi yedi ayrı hüviyet ifade eder. Beka makamı, Zürt makamı, Müslümler makamı, Ulu'l-Erbab makamı, İhlas makamı ve Selah makamı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de nerede azim kelimesiyle verilen bir mükafat, nerede azim kelimesiyle verilen bir ihsan görürseniz, bilin ki bu ihsan Salah makamının sahiplerine verilmiş. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe o makamın sahibi oldular, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ben ise her şeyin en güzel olduğu bir dizaynda Allah'ın açıklamalarına bakın. Güzelliği hangi boyutlarda sahabe yaşamaya nabze çalmış. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. O sabikun el evelin var ya, onların bir kısmı Ensardandı. Yani Medine'deki Nasara sahiplerinden, yardım edicilerden. Bir kısmı Muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye hicret ettikleri için muhacirin, hicret etmiş adını alanlar.

Bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandır diyor Allah-u Teala. Öyleyse sabikun el evvelin, ensar, macirin ve tabi'in. Onlara ihsanla tabi olanlar tabi'in. Allah-u Teala buyuruyor ki onların mekanı cennet olacaktır diyor. Onlar diyor fevzül azimin sahipleridir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biliyorsunuz ki irşat müessesesi Allah tarafından yapılan bir tayinle gerçekleşmişse bu Kur'an-ı Kerim'de mürşit sıfatıyla insanların yer almasına sebebiyet veren bir bağlantı noktasıdır. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi sahabenin hepsine tabi olunduğu cihetle ensar veya macirin, sevgili izleyenler ve dinleyenler, onlara tabi olunduğunu gösteriyor. Öyleyse bütün sahabe Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde yazdığı gibi Allah-u Teala tarafından tayin edilen mürşitlerdi. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi. Benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o diyor ki Aziz Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, benim hadislerim bir gün tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an'a bakıyoruz. Allah-u Teala net ve kesin bir şekilde bütün sahabenin mürşit olduğunu ifade etmişti Resulesinin. Başlangıç konusu ettiğimiz 100. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi de aynı şeyi söylüyor. Sahabenin mürşitler olduğunu. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlar var. Diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de mürşit kelimesi geçmiyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala buyuruyor ki men yehdullahü fehüven müftet ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Ne diyor Allah-u Teala Kehf Suresinin bu 17. ayet-i kerimesinde? Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Ama kim de dalaletteyse onun için evliya bir mürşit bulunmaz. Acaba ne demek istiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu dizayn içerisindeki sahabeyi mürşit olarak gösteren temel felsefesi burada hangi standartlarda açıklanmış? Allah-u Teala net bir şekilde mürşit kelimesinin Kur'an-ı Kerim'de yer aldığını Kehf Suresinin 17. ayet-i kerimesiyle hepimize ispat ediyor. Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler, buna rağmen eğer derlerse ki size Kur'an-ı Kerim'de mürşit kelimesi geçmiyor, hay Allah razı olsun sizden deyin. Bu kadar. Fazla bir şey söylemenize gerek yok sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sakın oyalanmayın. Zamanınızı Allah'ın güzelliklerini dinleyenlerin, sadece itiraz için var olanların ikna edilmeleri istikametinde harcamayın. Onlar kitabı bilmezler. Sadece zanlarıyla hareket ederler. Biz mi diyoruz? Hayır, o diyor sevgili izleyenler ve dinleyenler.
vücuda getirdiklerinin adını da koyuyor, emaniye. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu mürşit müessesesinin dizaynına dikkatle bakın. Acaba sahabenin mürşit olduğunu ispat eden, bütün sahabenin mürşit olduğunu ispat eden başka deliller var mı Kur'an-ı Kerim'de? Elbette var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bakınız ne diyor Yusuf Suresinin 108. ayet-i kerimesi. Habibim, o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların hepsinin, bizim hepimizin Allah'ı basiret üzere, yani kalp gözüyle görerek Allah'a çağırdığımız yol, insanları Allah'a çağırdığımız yol, işte bu yol bizim yolumuz olan sırat-ı müstakimdir. O ümmilere ve kitap sahiplerine de ki diyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler, nerede bilmeyenler varsa onların iki türlü adı var. Bir, ümmiler, bu genel isim. İki, kitap sahipleri. Yani eskiden kendilerine Allah-u Teala'nın bir peygamberi vasıtasıyla kitap verdiği ama sonra kitabın muhtevası değişen, kitabın muhtevasını unutan insanlar kitap sahipleri olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama bunların arasında kendilerine ilim verilenler var. Bunların arasında kendilerine ilim verilenlerden o ilme sahip olanlar var. İlim sahipleri. Var mı? Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah-u Teala bir toplumdan bahsediyorsa, bu toplum Allah'ın hakikatlerini kabul etmiyorsa, onların adı ümmilerdir. Ümmi kelimesi sevgili izleyenler ve dinleyenler, genel anlamda okuma yazma bilmeyen demektir. Ama Allah-u Teala bütün peygamberlerin göreve geldikleri an etraflarındaki insanları ümmiler ve kitap sahipleri olarak ikiye ayırıyor. Kitap sahipleri gruplardan bir tanesi, ümmiler ikinci grup. Kimdir kitap sahipleri? Tevrat'a tabi olanlar, Zebur'a tabi olanlar ve İncil'e tabi olanlar. Peki ümmiler kimler? Bunların dışında kalan ama İslam olmak şerefine eremeyenlerin hepsi. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, olaylar dizisi net bir şekilde birbirini takip ediyor. Öyleyse ne yapıyormuş sahabe? Allah'a çağırıyormuş. Bizim ben ve bana tabi olanların, bizim hepimizin Allah'a çağırdığımız yol, hem de Allah'ı kalp gözüyle görerek basiret üzere Allah'a çağırdığımız yol, işte bu yoldur diyor, bu sırat-ı müstakimdir diyor. Öyleyse sevgili izleyenler, bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. Şimdi konumuzun başında söylediğimiz Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayet-i kerimelerinin başlangıcına bakalım. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Öyleyse sahabe Allah'a çağırmak istikametinde hepsi irşat makamının sahibi. Peki başka özellikleri var mı? Allah'a teslim oldum deyip de diyor Allah-u Teala. Allah'a teslim olmuşlar mı? Ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler. Sözün en güzeline, ahsen olanına tabi olurlar. Ne diyor? Sözün ahsen olanı. Kim söyler sevgili izleyenler? Sözün ahsen olanını. Ahsen olanlar söyler. Öyleyse o devirde olanlar değil, ahsenlerin ahseni olan bir tek kişi var. Peygamber Efendimiz
Efendimiz aleyhi ve sellem. Neden aslen? Nefsindeki bütün afetler yok olduğu için, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği için ahsen. O kadar mı? Hayır sevgili izleyenler ve dinleyenler. O kadar değil. Onun daha ötesi. Bu vasfa bir şey daha ilave edeceksiniz. Şu sözlerinden çıkaracağınız manayı. Sana şiir yazdırmadık. Yakışmazdı da. Ama sen apaçık bir Kur'an-ı Kerim'sin diyor Allah-u Teala. Ona söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Olayın nasıl başladığını hatırlayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Alak suresinin başlangıç ayetleri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her seneki gibi Nur Dağı'ndaki Hira mağarasına girmiş, yalnız kalabalıklardan, insanlardan itikafa çekilmiş. Rabbi ile baş başa kalmış 40 gün. Bu süreç içerisinde 40 yaşında. 40 yaşında 40. gün. Cebrail aleyhisselam bembeyaz elbiselerle görünüyor. Ona doğru bir adım atıyor, ikra diyor. Oku! Peygamber Efendimiz aleyhisselam gayet saf bir şekilde diyor ki, iyi de ben okuma yazma bilmiyorum, ümmiyim. Cebrail aleyhisselam hiç duymamış gibi bir adım daha atıyor, gene ikra diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem donup kalmış vaziyette ve diyor ki ben ümmiyim, okuma yazma bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam üçüncü adımını atıyor, ona ulaşıyor, kollarına sımsıkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyor ve ona diyor ki ikra bi ismi rabbiki. Rabbinin ismiyle oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç okuma yazma öğrenmedi sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama okudu. Okuma yazma öğrenmedi ama Allah'ın kalbine yazdığı Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar hep okudu, hep anlattı sahabeye. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kalbine Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i yazarken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a karşı mahcup olmamak için onları ezberleme telaşına Allah Teala'nın söylediğine bakın. Bu söylediklerimizi, kalbine indirdiklerimizi ezberleyeceğim diye ne diye kendini helak ediyorsun? Habibim, onları senin kalbine indirmeyi başaran Allah, onları sana ezberletecek gücün de sahibidir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam okuma yazma öğrendi mi? Hayır. Kitabı alıp da Kur'an-ı Kerim'in harflerinden Kur'an-ı Kerim'i okumayı hiçbir zaman öğrenmedi. Daha açık konuşayım mı? Buna hiç ve hiç ihtiyacı olmadı. Her bir ayet isterse Allah-u Teala anında ona hatırlatırdı. Kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendi. O Kur'an-ı Kerim harflerinden müteşekkil değildi. Öyleyse Allah'ın emri yerine geldi mi? İkrabı ismi Rabbiki, Rabbinin ismiyle oku. Okudu. Okuma yazma öğrenmeden okudu. Acaba anlatabiliyor muyum sevgili izleyenler ve dinleyenler? Şimdi Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesine dönelim. Ayetler arasındaki illiyet rabıtasını sizlere anlatmaya çalışıyorum. Onlar sözü kavli dinlerler, kavlin ahsen olanına tabi olurlar diyor Allah-u Teala sahabe için. Kim o ahsen sözleri söylüyor? İşte o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kalbine Kur'an-ı Kerim yazıldığı için, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini kalbinden okuyarak onlara söylediği için, Kur'an-ı Kerim'i Allah'a indirdiği için, Kur'an-ı Kerim'in sözleri ahsen olduğu için, sözün ahsen olanını söylemiş oluyor. Sahabe de ahsen olan sözü dinliyorlar.
O kadar mı? Hayır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Daha ötesi de var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tasarruf altındaydı. Ne diyor Allah-u Teala? O kendiliğinden konuşmaz. Ne söyletirsek onu söyler. Ne diyordu Allah-u Teala? Habibim sen okumu attığın zaman sen atmadın. Biz attık diyor. İyi de herkes görmüş atan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yerden alıyor bir avuç kum, atıyor. Kimin gözüne isabet ettiyse hep gözleri isabet etmiş, kör olmuş adamlar. Sevgili izleyenler, dinleyenler, hiçbir insan böyle bir şey yapabilir mi? Onun için Allah-u Teala yapamayacağı için bunu söylüyor. Sen atmadın diyor, biz attık. O insanları kör eden okum var ya, okumu diyor sen attın, attığın okum var ya, ne demek bu? Kumu sen attın demek. Ama arkasından diyor ki sen atmadın, biz attık. İşte tasarrufun muhtevası bu. O kendi aklının emrettiğini yapamazdı. Yapması mümkün değildi. Allah'ın emrettiğini değil, Allah'ın kendisine kumanda ederek yaptırdığını yapabilirdi yalnız. Onun için Allah-u Teala'nın sözüne dikkat edin. Sen atmadın, biz attık diyor. Yani senin aklın beynine kumanda etmedi. Senin beynin fizik vücuduna kumanda etmedi. Fizik vücuduna kumanda eden ne senin aklındı, ne senin aklının kumanda ettiği, senin vücuduna kumanda eden beynindi. İkisi de geçersiz. Biz kumanda ediyorduk sana diyor. O kumu sana biz attırdık. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, sahabe mi? Sahabe kavlin en güzelini dinliyorlardı. Hem tasarrufta olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ahsen olan sözlerini tasarrufta olduğu için, kendinden bir şey söyleyemediği için, bütün söylediklerinin Allah'ın söylettikleri olduğu için, hem de hep Kur'an-ı Kerim'i, kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i, yani ahsen olanı, ahsen olanın okumasıydı. Öyleyse hem yaptığı işler Allah'ın yaptırdıkları, hem söyledikleri Allah'ın söyledikleri, hem de muhtevanın her açıdan ahsen olan bir kristalleşmiş numunesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sonra Zümer 18'de Allah-u Teala sahabe için vasıf veriyor. Hepsi hidayete erdiler. Hepsi hidayete ermişler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Öyleyse birinci teslim neydi sevgili izleyenler ve dinleyenler? İnsanın İslam olması konusunda 3 merhalesi vardı. Birinci merhalede neyi teslim ediyordunuz Allah'a? Ruhunuzu. Ve hidayete eriyordunuz. Bütün sahabe hidayete ermişler. Ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Bitmiş mi? Hayır, bitmemiş. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerimeye şimdi gene beraberce bakıyoruz. Allah Teala gene aynı şeyi söylüyor. Habibim, o ümmilere, kitap sahiplerine de ki, ne çıktı karşımıza? Gene ümmiler, gene kitap sahipleri. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün peygamberlerin vazife olduğu noktada o topluma Allah Teala ümmiler diye hitap ediyor. Neden? Bir evvelki peygamberin getirdiklerini insanlar yozlaşarak devre dışı bırakmışlar. Bu yozlaşma insanın tabiatında var. Şeytan da bunun en büyük hızlandırıcısı. Ve asırlar geçtikçe Allah'ın dini insanlar tarafından unutulmaya başlıyor. Öyle bir devir geliyor ki insanların dini
artık Allah'ın öğrettiği din olmuyor. Kimseyi kurtuluşa ulaşması mümkün değil. Böyle bir noktada Allah Teala geçmiş devirlerde yeniden peygamber gönderiyordu. Ama gelin görün ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte peygamberlik müessesesi nübüvvet sona ermiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de nebilerin mührü olarak anlatılıyor. Yani sonu peygamberlik müessesesinin nübüvvetin hitam bulduğu, mühürlendiği son kapı. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, o peygamber, o muhteşem insan, o ünlü idi. Ama okuyordum. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o ve bütün sahabe şu veçlerini de fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişlerdi. Etmişler miydi? Hadi gelin bakalım. Âl-i İmrân Suresi 20. ayet-i kerime. Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmelere ve kitap sahiplerine, onlardan da veçlerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar daha evvel hidayete ermişlerdir. Daha evvel mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Çünkü sevgili izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudun Allah'a teslim olması İslam'ın ikinci safhası. Birinci safha 22. basamakta erişiliyor ve ruh Allah'a ulaşıyor. Ahsen olan ruh Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında ifna oluyor, fani oluyor, yok oluyor. Ruhunuzu böylece Allah'a teslim etmiş oluyorsunuz. Demin söylediğimiz Ömer 18'de bütün sahabenin ruhlarını Allah'a teslim ettiğini gördük. Peki, şimdi ne gördük? Veçlerini teslim etmişler. Fizik vücutlarını teslim etmişler. Âl-i İmrân Suresinin 20. ayet-i kerimesine göre. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne kaldı? Neşlerini Allah'a teslim etmeleri kaldı. Etmişler mi? Evet. İşte görüyoruz ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün sahabe önce ruhlarını, sonra fizik vücutlarını, nefslerini Allah'a teslim etmişler. Ya nefslerini? Âl-i İmrân Suresinde Allah Teala diyor ki, ne zaman yaptığınız muahedeye sadık kalmazlarsa onlara deyin ki, biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın bütün insanlara sözü neydi? Siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Hazreti Yakub'un torunlarına vasiyeti neydi? Siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Peki Allah'ın yeryüzünü miras bıraktığı insanlara vasiyeti neydi? Allah'a teslim olun. Nisa suresi 58. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. İnna Allaha يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri ehline, o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Bakara suresinin 208. ayet-i kerimesi, ey amin olanlar, hepiniz silme girin.
Hepiniz Allah'a teslim olma standartlarına ulaşın. Allah'a teslim olun. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu ve eslimu lehu ve eslimu lehu ve ona teslim olun. Ruhunuzu Allah'a döndürün, yetmez. Ve ona teslim olun ve Allah'a teslim olun. Fizik vücudunuzda nefsinizle teslim edin. Hem de kabir azabı gelmeden önce diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde kabir azabı gelmeden Allah'a teslim olmanız emrolunca. Gördük ki bütün sahabe ruhlarını, bütün sahabe fizik vücutlarını, bütün sahabe neslerini Allah'ın kendilerine verdiği ve mutlaka Allah'a teslimi farz kıldığı üç emaneti de Allah'a teslim etmek mecburiyetinde insanoğlu. Öyleyse bütün sahabe bunu yapmışlar. Hepsi Allah'a gördüğünüz gibi teslim olmuş. Şimdi Fussilet Suresinin 33. ayet-i kerimesine tekrar dönelim. İfadeye dikkatle bakalım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırdılar. Onlardan daha güzel sözü kim vardır? Onlar mürşitlerdir diyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bütün sahabe Allah'a teslim olmuş mu? Gördük ki ruhlarını da, fizik vücutlarını da, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Öyleyse teslim olmuşlar. Allah'a çağırıyor muydu? Hepsi. Gördük ki Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere hepsi Sırat-ı Müstakim'in üzerinde ve hepsi Allah'a çağırıyorlar. Öyleyse Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesi sahabeyi tarif ediyor. Bütün mürşitleri ve özellikle sahabeyi. Şimdi bir adım daha atalım. Ne diyordu Allah-u Teala? Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Kötülükle iyilik bir olur mu? Siz kötülüğe iyilikle mukabele edin. Seyyiate salihatla, hasenatla mukabele edin. Böyle yaparsanız size can düşmanı olanların can dostu olduğunu görürsünüz diyor Allah-u Teala. İşte diyor bu kötülüğe iyilikle mukabele etme hasleti herkese verilmez. Ve kime verildiyse onlar Hazin Azim'in sonsuz hazın sahipleridir diyor Allah-u Teala. Peki bütün sahabe gerçekten kötülüğe iyilikle mukabele ediyordu. Sevgili izleyenler, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim için şöyle söylüyor. Diyor ki, bu Kur'an'ı biz indirdik. Biz o Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor. Bir, Habibim sana sual sorarlar. Ne sorarlarsa sorsunlar, onların hepsinin cevabı Kur'an-ı Kerim'de mutlaka vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse ne görüyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i indirmiş, her şeyi içine yerleştirmiş, hiç eksik bırakmamış. Öyleyse sahabe Allah'ın mürşitleri miydi? Mürşidi tarif eden, birinci standartta tarif eden Fussilet 33'te, 34'te, 35'te Allah'ın dediklerinin sahabede tamamıyla mevcut olduğunu gördük. Neleri gördük? Bir, bütün sahabe ruhlarını da fizik vücutlarını da nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Üç teslimlerini gerçekleştirmişler. Bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Bunları demin Kur'an'daki ayetlerle ispat ettik.
Şimdi geliyoruz. Acaba sahabe kötülüğe iyilikle mukabele ediyor muydu sualinin cevabına? Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler. Evet, hepsi kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlardı. Nereden biliyoruz? Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinden. Öyleyse orada ne görüyoruz? Âl-i İmrân 119'da Allah Teala diyor ki, ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, size kötü davrandıkları halde, sizi öldürdükleri, size işkence yaptıkları halde, siz onlara gene de ahsen davranışlarda bulunursunuz. Gene de onlara karşı muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Ne demek bu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bütününe iman edersiniz demek, bütününü yerine getirirsiniz demek sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütününü yerine getirirsiniz. Yani Allah'ın sizin için farz kıldığı her şeyi mutlaka yaparsınız. Allah'ın size yasak ettiği hiçbir şeyi yerine getirmezsiniz. Öyleyse kötülüğe iyilikle mukabele ettikleri, seyyiatı hasenatla mukabele ettikleri Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde kesinleşmiş. Öyleyse sahabe bir defa daha mürşitti. Neydi birincisi? Allah'a teslim oldukları için. İkincisi, Allah'a çağırdıkları için. Üçüncüsü, kötülüğe iyilikle mukabele ettikleri için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İrşad makamında olanların müşterek hususiyetlerinden başka ayetlerde bahsediyor. Allah Teala Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde başka bir açıdan bakıyor mürşide. Devrin imamı mürşitlerin başında olan kişi aslında gene bir mürşit. Özelliği ne? Bakalım sevgili dinleyenler ve izleyenler. Özelliği ne? Diyor ki Allah Teala ve ceanna minhum eyyimmeten yehtune bi emrina, onlardan imamlar kıldık. Devrin imamları kıldık onlardan. Emrimizle insanları hidayet ettirsinler diye. Bizden aldıkları emri tebliğ ederek insanları hidayete erdirsinler. İnsanların ruhlarını bize ulaştırsınlar diye. Devrin imamından bahsediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Huzur namazının imamından bahsediyor Allah-u Teala. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Allah'ın huzurunda zikir yapanlar ve Allah'ın huzurunda secde edenlerden bahsediyor. Onlara yaptıkları iş ağır gelmez diyor. Onlar bundan sadece sonsuz bir mutluluk duyarlar diyor. Orada huzur namazında Allah'ın huzurunda Allah için kılınan, günde 7 defa kılınan huzur namazında kim hangi rekatta, hangi namazda yer almışsa o onlardan birisi oluyor. Huzur namazını kılanlardan birisi. Allah'ın huzurunda secde edenler, Allah'ın huzurunda zikredenler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu huzur namazının imamının genel mürşitlerde olan özellikleri bir defa daha serdediliyor arkadan. Allah Teala diyor ki ve cehennem minhum eyyimeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayasina yukinu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın ayetlerine yakin hasıl ettikleri için diyor, biz onları mürşit tayin ederiz. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmek. Üç tane yakin müessesesi var Kur'an-ı Kerim'de sevgili izleyenler ve dinleyenler.
İlmel yakin. Aynel yakin. Hakkul yakin. 28 basamaktan ibaret olan insanoğluyla Allah arasındaki kemalat yolu. Sırat-ı müstakim ve Allah'ın sırat-ı müstakimi. Sırat-ı müstakim boyunca insanların ruhları Allah'a doğru yükselir. Sonunda Allah'a ulaşırlar. Sırat-ı müstakim biter. Allah'tan daha yukarıda hiçbir şey yoktur. Sadece yokluk vardır. Ama kişinin kemalat müessesesinde kemallere ulaşması bitmez. O bir sonsuzluktur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her an müttesebatında salahın 7. müessesesine tasarrufa da ulaşsanız her an müttesebatınıza Allah Teala yeni bir şeyler katacaktır. Bu onun en büyük zevkidir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah yolunda iştiyakla hizmet etmek isteyenlerin hepsine kapılarını ardına kadar açmış. Gelin diyor. Size ulaşacağınızı zannettiğinizin daha ötesini ikram edeyim. Hepsi Allah'ın keremidir. Allah'ın ikramıdır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hani şu bizim saflar keramet falan diye bir şeylerden bahsederler. Birçoğu zaten keramete inanmaz. İnananlar da bunu evliyanın yaptığını zannederler. Oysa ki keramet adı üstünde ikram sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın ikramı. Keramet Allah fizik ötesi bir şeyleri bir kulunun yapmasını dilediği ve ona bunu yaptırdığı zaman, yaptırdığı zaman tahakkuk eder, teşekkür eder. İnsanlar zanneder ki o yapmıştır, o Allah'ın evliyası. Hayır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her dönemde o Allah'ın evliyası aynı şeyi söylemişlerdir. Hayır biz yapmadık. Bunu bize Allah yaptırdı. Ama Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmayan insanlar gidişleri istikameti ahkam keserler. Tamam. Sevgili izleyenler ve dinleyenler onların sahası. Nasıl yaparlarsa yapsınlar. Biz onlarla vakit kaybetmeme emri aldık. Kim bize sataşırsa kapılar açık. Ama bizden cevap almayı umuyorlarsa hayır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yok. Biz başkalarına, aramıza girecek olanlara cevap vermeye değil, size Allah'ı öğretmeye, onu tanıtmaya, sizi onun küleleri yapmaya, bu istikamette görev almaya ehil kılındık. Öyleyse köleliğin kainatın en büyük hürriyeti olduğunu hatırlatırız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne zaman Allah ile ünsiyette idare ederseniz mutluluğun ne olduğunu sadece o zaman yaşayabilirsiniz. Ve Allah hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. Mutluluğun doruğuna çıkasınız diye yarattı. Ama size sadece kul olmayı emretti. Yani 28 tane basamak. Salaha ulaştığınız zaman, salahın 4 kademesini açtığınızda Allah'a kesin en üst seviyede kul olursunuz. O zaman ne dediğinizi ancak anlayabileceksiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ancak o zaman anlayabileceksiniz ki Allah'a kulluğunuzu tamamladığınız zaman, yani azim kul olduğunuz zaman bir şeyler eksik, bir şeyler noksan, Allah'a döktüğünüz gözyaşları yetersizliğinizin işareti. O size öyle şeyler ihsan etmiş ki o muhteşem insanların karşısında siz de ona karşı o kadar az bir şeyler yapabiliyorsunuz ki bu seccadelerin sizin tarafınızdan gözyaşlarınızla ıslatılmasına sebebiyet veriyor. Yetmiyor size. Kul olmak yetmiyor. İşte o zaman
Allah'a köle olmaya, Allah'ın esiri olmaya kendinizi adıyorsunuz. O zaman iradenizin bağlanmasını, o zaman iradenizin refedilmesini talep ediyorsunuz. Ve birincisinde iradenizin bağlanmasında günde belki 1000 tane sual sorarsınız Allah-u Teala'ya. Her saniye ne yapmanız lazım geldiğini ondan sormak durumundasınız. Kölelik, sevgili izleyenler ve dinleyenler, kainattaki en büyük hürriyetin sahibi olmak. Ne demek istiyorum? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir duvarın karşısına oturdunuz, kıble tarafında bir duvar, siz zikir yapıyorsunuz veya namaz kılıyorsunuz. Duvar yok. Arkası var. Bütün kainat önünüzde açılır. Seccadenin üzerinde hareketsiz kalırsınız. Herkes sizi uyuyor zanneder. Orada uyuklamakta olduğunuz konusundadır. Oysa ki siz sadece fizik vücudunuz oradasınız. Siz o arada kainatın neresine isterseniz oraya gitmenin yetkisini aldınız Allah-u Teala'dan. Mesafeler mi? Şu kadarcık önemli yok. Nereye düşünürseniz oradasınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Acaba beni anlıyor musunuz? Bu sözlerim size acaba ne kadar, hangi ölçüde yaklaşabiliyor? Acaba hangi karanlık noktalarda birçok şeyler takılıp kalıyor, öteye geçemiyor sevgili dinleyenler ve izleyenler? Unutmayın, Allah-u Teala hepinizi sonsuz bir mutluluğu yaşayasınız diye yarattı. İnsan adı verilen bu mahluk Allah'ın indinde en üst seviye ihsana layıktır. En üst seviye nimete layıktır. Öyle olmak mı istiyorsunuz? O zaman zikrinizi arttırın. Biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler, aslında bütün bu basamaklar sizin iştiyakinize kalmış. Hangisine ulaşmak isterseniz gerçek bir inançla ulaşmayacağınız bir makam olamaz. Bir tek makam, bir tek kişi olduğu için onu devralıcı sayıyoruz. Salah makamının tasarruf mevkii. Yoksa hepiniz bunun ötesindeki salah makamının geri kalan 6 kademesine rahat rahat ulaşabilirsiniz. Öyleyse hayat mı bir güzelliktir? Hayat bir mutluluktur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu mutluluğu Allah'ın sizin için ihsan buyurduğu boyutlarda, en güzel boyutlarda yaşamak istemez misiniz? Öyleyse ona teslim olun. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlar neden mutsuz biliyor musunuz? Akıllarının kendisine en güzeli yaptıracaklarından emin oldukları için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, vücudun kumandanı olarak kalın. Hangi şartlarda yetişmişse, şuur kazanmışsa, o şartların adamıdır. O şartlara uygun konularda yeşil ışık yakar. Ya her şeyin Allah'ın emrettiği her şeyin yasak edildiği, Allah'ın emrettiği her şeyin yasak edildiği, Allah'ın yasak kıldığı her şeyin de serbest bırakıldığı bir ortamda büyümüşseniz, aklınız orada şuur kazanmışsa, o zaman Allah'ın yasak ettiği her şeye aklınız yeşil ışık yakacaktır. Allah'ın emrettiği her şeye de kırmızı ışık. Gördünüz mü? Akıllı olmak yetmiyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün mesele nerede biliyor musunuz? Aklınızı kullanmayı öğrenmek mecburiyetinde olduğunuzda. Biliyorum ki bu sözü söylediğim için
Akıllı olan kardeşlerimiz bize kızacaklar şimdi. Yani biz aklımızı kullanmayı bilmiyor muyuz diyecekler. Evet diyeceğiz, bilmiyorsunuz. Eğer bilseydiniz siz de salah makamında olurdunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu kadar mukaddes kitabı, Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i ve hiç değişmemiş olan Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala neden indirdi biliyor musunuz? Bir tek sebepten, size aklınızı nasıl kullanacağınızı öğretmek için. Biliyor musunuz? Şu anda 8 tane uzdan bütün dünyayı zehirleyen o kült kültürle meşgul olan insanlar var. Yani şeytani kültürle, yani büyüyle, yani transandantal meditasyonla, yani insanları huzurdan huzursuzluğa taşıyacak olan bütün zulmani sistemlerle, büyü, hüddam, her türlü kötülük. Birçok üniversitesi var adamların. 8 tane uydudan bütün dünyayı zehirlemeye devam ediyor adamlar. Akılsız olabildiklerini iddia edebilir misiniz? Yüzlerce profesör var aralarında. Öyleyse farkları ne bizlerden? Farkları sevgili izleyenler ve dinleyenler, akıllarını nasıl kullanacaklarını bilmemeleri. Allah-u Teala aklımızı nasıl kullanacağımızı öğretmek üzere mukaddes kitaplarını indiriyor. Şeytan da insanları yozlaştırma yolunda devamlı bir gayretin sahibi. Tevrat mı inmiş? Hazreti Musa ve ona tabi olanlar ne yaptılar zannediyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Ne yaptılar? İslam oldular. Ruhlarını da, fizik vücutlarını da, nefslerini de Allah'a teslim ettiler. Kur'an-ı Kerim mi? Hepsinin, Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsinin İslam olduğunu yazıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Hazreti Davud'a Zebur'u indirmiş. Ona tabi olanların ve onun da İslam olduğunu yazıyor Kur'an-ı Kerim. Hazreti İsa'ya İncil'i indirmiş. Ona tabi olanların ve onun da hepsinin İslam olduğunu yazıyor Kur'an-ı Kerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Onun da onun tabi olanların da hepsinin İslam olduğunu yazıyor. Anlatabiliyor muyum acaba sevgini izleyenler ve dinleyenler? Bir tek Allah var. Hepsi onun peygamberi. Ve öğrettiği hep aynı öğreti. İslam, İslam, İslam. Allah'a teslim olmak. Ruhunuzla, fizik vücudunuzla, nefsinizle Allah'a teslim olmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indirmiş. Tabi olanlar tabi olmuşlar, İslam'ı yaşamışlar. Ve adım adım yozlaşma başlamış. Yozlaşma has safhaya çıktığında Allah-u Teala Hazreti Davud'a Zebur indiriyor. Ona tabi olanlar tekrar İslam'ı yaşamaya başlıyorlar. Peki Hazreti Musa'ya tabi olanlar onlardan Hazreti Musa'nın yaşadıklarını yaşayanlar, İslam olanlar giderek küçülen bir zümre oluşturuyor. Ama Hazreti Musa'ya Allah-u Teala İslam'ı nasıl tarif etmişse aynı standartlar içinde onlar Hazreti Davud devrinde de yaşıyorlar. Ondan sonraki yozlaşma devrinde de gene bir grup insan Hazreti Musa'nın tatbikatını devam ettiriyor. Başka bir grup insan da Hazreti Davud'un tatbikatını devam ettiriyor. Aralarında realitede hiçbir fark bulunmamasına rağmen ayrı ayrı şeyler yaptıklarını zannediyorlar. Sonra mı ne oluyor? Yozlaşma. Hazreti Davud'a tabi olanlar da,
Hazreti Musa'ya tabi olanlar da nesiller geçtikçe yozlaşma büyüyerek devam ediyor. Aralarında hem Hazreti Musa'ya tabi olanlar da hem Hazreti Davud'a tabi olanlar da bir grup daima var. İslam'ı yaşayanlar, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sonra bu Hazreti İsa'ya Allah Teala İncil'i indiriyor. Onun havarileri mi? Onlar da İslam'ı yaşıyorlar. Sonra geçen devirler boyunca onun havarilerinin yaşadığı İslam'ı ondan sonra gelen nesillerin arasında da az bir grup yaşamaya devam ediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Onlar Hazreti İsa'nın Allah-u Teala tarafından öğretildiği şeyleri yaparken Hazreti Davud'dan öğrenenler de aynı şeyleri yapıyorlar. Hazreti Musa'dan öğrenenler de aynı şeyleri yapıyorlar. Ne kadar bir grup? Belki kitlenin binde biri, belki on binde biri. Ama devam ediyor. Kesintisiz olarak kıyamete kadar da devam edecek sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sonra Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim'i indiriyor. Ve ona tabi olan bütün sahabenin ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın İslam olduğunu, Allah'a teslim olduğunu demin bütün ayetleriyle sizlere açıkladık. Ondan sonra da hala hamdolsun ki dünya üzerinde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in öğrettiği İslam'ı yaşayanlar var. Bizler onlarız. Hristiyanların içinde de Hazreti İsa'dan öğrendikleri gene aynı İslam'ı yaşayanlar var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hazreti Davud'dan öğrenenler de aynı İslam'ı yaşamaya devam ediyorlar. Hazreti Musa'dan öğrenenler de aynı İslam'ı yaşamaya devam ediyorlar. Kendi toplumlarının içinde belki sayıları binde bir. Dünya üzerinde kimdir? Kaç binde bir. Ama yaşıyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Hep aynı İslam yaşanmış. Ruhun Allah'a teslim olması, fizik vücudun Allah'a teslim olması, nefsin Allah'a teslim olması ve İslam olmak. Üç safhada İslam'ı tamamlamak, birinci safhada cennet saadetinin, üçüncü safhada dünya saadetinin mutlak ölçülerde sahibi olmak. Öyleyse bunun ışığı altında Kur'an-ı Kerim'e bakalım ne diyor? Onların arasında da diyor Allah-u Teala sizin gibi tek Allah'a inanan Hristiyanların arasında da Musevilerin arasında da Hazreti Davud'a tabi olanların arasında da onların arasında da sizin gibi tek Allah'a inanan bir sizin peygamberinize de inanan iki sizin gibi secde eden, sizin gibi namaz kılan, üç. Ve sizin gibi zikir yapan, Allah'a teslim olanlar var. Hep oldu diyor Allah-u Teala. Onlar diyor şimdi manastırlarda yaşarlar. Sayıları çok azdır diyor. Ama var diyor. Onlar da sizin gibi kurtuluşa ehildirler diyor. Sevgili izleyenler, dinleyenler, bir bütünden bahsediyoruz. İlk peygamber Hazreti Adem, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İkisi de Allah'a teslim oldular. Onlara tabi olanlar da teslim oldular. İşte Hazreti Adem'in bir oğlu ve bir başka oğlu. Birisi Habil, Allah'a teslim olan, birisi Kabil. Teslim olanı öldüren. Sevgili izleyenler ve dinleyenler her devirde Allah'ın dostları ve Allah'ın düşmanları hep var olmuştur. Kıyamete kadar da var olacaktır. İşte önümüzdeki günlere dikkatle bakın. Bulutlar yavaş yavaş dağılıyor.
bütün insanlar dinlerinin

Kur'an-ı Kerim'e gelince Allah-u Teala Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki bu kitabı, bu zikri biz indirdik. Biz indirdik, onun muhafızı da gene biziz. Biz diyor Allah-u Teala. 4 defa biz kelimesi geçen bu ayet-i kerimede dikkat edin, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i koruyacağını söylüyor. Ayetlerin değiştirilmesine müsaade etmeyeceğini söylüyor. Daha belki kitaplarda böyle bir şey söylememiş, ayetler değiştirilmiş. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, ruh aynen duruyor. Ne demek istiyoruz? Tevrat'ta da, Zebur'da da, İncil'de de Allah'a teslim olmaya yönelik, buna müteallik, Allah'a teslim olmaya müteallik ayetler duruyor. Öyleyse gelecek günlerde bütün inananları bir tek bayrak altında toplayacak olan şuur, Allah'a teslim olmak merkezinden çevreye doğru yayılacaktır. Öyleyse hangi peygamber yaşamışsa o devirde Allah'a teslim olmayı öğretti. Aynı usulleri bugüne kadar onların soyundan olanlar devam ettiriyor. Ya biz Osmanlı'nın soyundan olanlar, biz de Allah'a teslim olmayı Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den öğrendiğimiz gibi tatbik ediyoruz. Öyleyse geri kalanlar mı? Geri kalanlar sadece detaydır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Dinlerin arasındaki farklılıkları ortadan kaldıracak olan şey işte bu asıldır. Allah'a teslim olmak. Bütün dinlerde ayetler duruyor. Allah'a teslim olma ayetleri. O kitapları tarumar eden iblis Allah-u Teala tarafından o ayetlere dokundurulmamış. Öyleyse aynen orada müthiş

Allah kendisinde hayır gördüğünü seçer. Öyleyse Allah Teala'nın ilk bakış açısı kişide hayır müessesesi mi galip, şer müessesesi mi galip? Yani kişi acaba yeryüzünde fesat çıkaranlardan biri mi? Başka insanların da hidayete ulaşmasına mani olan biri mi? Eğer böyle bir insansa bu insan zaten Allah'a ulaşmaya inanmıyor. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden hemen ulaşacağına dair 73 tane ayet-i kerime o kişi için bir hüküm ifade etmiyor. Öyleyse Allah Teala o kişiye işittirmez. O kişiye Allah Teala tesir etmez. O kişinin Allah'a ulaşmasını, ulaşmayı dilemesine sebebiyet verecek olan yaklaşımı Allah o kişiye karşı göstermez. Çünkü o kişi istemiyor. Allah'a ulaşmayı istemeyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah-u Teala'nın abesle uğraşması demektir. Kişi eğer Allah'ın Allah'a ulaşmakla alakalı olan bütün ayetlerini ölmeden evvel insanın ruhunun Allah'a ulaşmasıyla ilgili bütün ayetleri reddediyorsa, bir insanın diyorsa ruhu ancak ölümle Allah'a ulaşır diyorsa, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur diyorsa, mürşit yoktur diyorsa, yani Allah neyi söylemişse onun zıttını iddia ediyorsa bir insan, Allah onu seçmez. O kişinin kurtuluşu bu sebeple mümkün değildir. Ama kimi seçerse, işte onlara Allah-u Teala öğüt almayı nasip kılıyor. Kişi Allah'ın onun etrafında vücuda getirdiği olaylardan, o olaylar sebebiyle Kur'an-ı Kerim'e bakış açısından o kişiye öyle bir tesirde bulunuyor ki o kişi öğüt alıyor. Allah'ın

0: söylediklerinden bu kişi öğüt alıyor. İşte böyle bir dizaynda bu kişinin öğüt alması söz konusu. Öğüt olan kişi, o Allah'a ulaşmayı biliyor. Aldığı öğüdün ışığı altında. Fakat dikkat edin, o kişinin Allah'a ulaşmasını dilekten Allah'tır netice itibariyle. Hangi sebeple? Allah ona gerekli ortamı sağlıyor. O kişinin Allah'ın istediği istikamette düşünmesini ve öğüt almasını Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden Allah sağlıyor. Ve böyle bir hususu sağladığı zaman her şey en güzel standartlara başlangıç teşkil ediyor. Ve kişi öğüt alıyor. Öğüt alması Allah'a ulaşmayı dilemesi demektir. Bu noktadan itibaren Allah Teala onu yönlendiriyor. Artık Allah'ın yardımları açıkça geliyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarındaki bakrayı alıyor kişinin ve kişi işitmeye başlıyor. İrşad makamının söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlıyor. Allah Teala kişinin kalbindeki ekinleti alıyor, yerine ihbat koyuyor. Kişiyi işitmekte kalmıyor, manaya varmakla kalmıyor. İdrak ediyor, kendine mal ediyor. Sonraki şartları ard arda vücuda getiren Allah Teala o kişinin mürşidine ulaşmasını sağlıyor. Bundan sonra da sonuca gitmek söz konusu. Onun için Allah Teala burada diyor ki herkes ibret almaz diyor. Herkes öğüt almaz. Sadece Allah'ın diledikleri öğüt alırlar diyor. Allah'ın diledikleri de Allah'ın kalplerinde hayır gördükleri. Bir başka ifadeyle Allah'ın Allah'a ulaşmayı sağlamak konusundaki ayet-i kerimelerine karşı çıkmayanlar. Onlar için saha açık. Kim karşı çıkıyorsa onlara bütün yollar kapalı.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala ve takat sanatlarına hamd ederiz, şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'ın ayetleriyle ilgili açıklamaları ve hidayeti gizleyenlerin durumu. Biliyorsunuz ki Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman etrafındaki bütün mahlukata şöyle emretti. Hepiniz Adem Aleyhisselam'ın önünde secde edin. Çünkü ona ruhumdan üfürdüm. Ve etraftaki bütün melekler, bütün cinler hepsi secde ettiler ama iblis yani şeytan secde etmedi. Ve Allah Teala bunun üzerine iblisi huzurundan kovdu ve onun mutlaka cehenneme atılacağını söyledi. Sonsuza kadar cehennemde kalacağını. Bunun üzerine iblis dedi ki ya Rabbi bana izin ver. Ben kıyamet gününe kadar yaşamak istiyorum. Bana izin ver ve ben bu insanları yoldan çıkarmaya çalışacağım. Kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. İşte Allah-u Teala ve Hazretlerinin cevabı şöyle, sen müsaade verilmişlerdensin. Ama benim ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın. İllale düşüremezsin, dalalete düşüremezsin. İblis, insanlık tarihi kadar eski bir düşmandır insana. Çünkü Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasıyla beraber iblisin düşmanları da başlıyor biz insanlara. İblis, biz insanlara mutlak bir düşmandır. Ve İblisin bir tek hedefi vardır. Bütün insanları şu dünya hayatında mutsuz etmek, huzursuz etmek. Ahirette de mutlaka kendisiyle beraber bütün insanların cehenneme gitmesini temin etmek. Öyleyse demek ki İblis ahiret hayatı deyince bütün insanların mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmesini istiyor. Dünya hayatı deyince bütün insanların huzursuz ve mutsuz olmasını, herkesin birbirine düşman olmasını ve insanlığın hayattan bir tat alamamasını sağlamaya çalışıyor. Allah Teala ise bu iki hedefinde tam aksini insan için ideal kılmış. Çünkü bütün insanların mutlaka cennete girmesini istiyor. Bu sebeple biz insanlara Allah yemin, misak ve ahd verdirmiş. Bu yeminleri, misakları ve ahdleri yerine getirenlerin ise mutlaka cennete gireceğini ifade buyuruyor. Bununla yetinmiyor Allah Teala. Cennet saadetini kafi görmüyor. İstiyor ki insanlar cennet saadetinin zaten sahibi olsunlar. Mutlaka öldükten sonra cennete gitsinler kıyametten sonra. Ama dünya hayatını da mutluluk içinde yaşasınlar istiyor Allah Teala. İşte insanların dünya hayatını mutluluk içinde yaşamaları, ahirette de mutlaka Allah'ın cennetine gitmeleri Allah'ın temel hedefi. İstediği şey bu. Demek ki Allah Teala'nın istediği şeyle şeytanın istediği şey taban tabana birbirine zıt. Allah bütün insanların dünya hayatını mutlulukla geçirmelerini ve ölümden sonra da mutlaka cennete gitmelerini istediği halde İblis bunun tam tersini istiyor. Bütün insanların mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gelmesini ve bu dünya hayatını da sıkıntılı, huzursuz bir halde geçirmelerini, mutsuz bir halde geçirmelerini istiyor. İşte şeytan bu itibarla hep tuzaklar kurmuş insanlara. Sure-i Hak'tan görünerek insanları hep yoldan çıkarmaya çalışmış ve insanları vasıta olarak kullanıp başka insanların Allah'ın yoluna girememelerini sağlamaya çalışmış. İşte bugünkü konumuz da bu tarzda bu tarzdaki ifadeleri bir araya getirmek. Yani iblis acaba ne yapmış da insanları yoldan çıkarmaya çalışmış? Başlangıçta itibaren baktığımız zaman olaya gördüğümüz şu ki iblis evvela kitapları değiştirmiş. Tevrat'ı değiştirmiş. Zebur'u değiştirmiş. İncil'i değiştirmiş. Ama Kur'an-ı Kerim'i değiştirememiş. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e Hicr Suresi'nin 9. ayeti kerimesine şöyle diyor. Bu zikri, bu kitabı biz indirdik. Onun muhafızı da biziz diyor Allah Teala. Öyleyse iblisin başka kitapları değiştirmesine karşılık Kur'an-ı Kerim'i değiştirememesi onu nereye ulaştırdı? Kur'an-ı Kerim'i değiştiremedim ama onun tatbikatını değiştirmeye çalışayım diye bir gayretin içine girmiş iblis. Ve ne yazık ki insanların bir kısmını kandırmayı da başarmış. Ve böylece Kur'an-ı Kerim mefhumları insanlar tarafından yanlış anlaşılan ve yanlış tatbik edilen bir özellik kazanmış. Böylece gördüğümüz o ki Allah Teala'nın indinde biz insanlar için söz konusu olan şey Allah Teala'nın ihsanı. Bu ihsan mutlaka cennetle, mutlaka dünya saadetiyle noktalanacak. Eğer Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın emirlerine riayet edebilirsek. İblis de bütün tehlikenin o ayetlere riayet etmemizden, uymamızdan kaynaklandığını bildiği için onlara mani olmak istiyor. Ve insanlara yanlış şeyler empoze ederek, yanlış bilgiler aşılayarak onları kendi istikametinde kullanmaya çalışıyor. İşte bunlardan bir tanesi de insanların Allah'ın ayetlerini örtmeleri, Allah'ın ayetlerini ketmetmeleri. Allah Teala Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde diyor ki: "İnnellezîne yektumûne mâ enzelnâ minel beyyinâti vel hudâ min bâdi mâ beyyennâhu linnâsi fil kitâbi ulâike anühümüllahü ve yel anühümül lainun. Buyuruyor ki muhakkak ki onlar bizim indirdiğimiz şeyleri ketmederler, gizlerler. Nasıl indirdiğimiz şeyleri? Beyineler olarak ve hidayet olarak indirdiğimiz şeyleri. Ne zaman indirdiğimiz şeyleri? İnsanlar için kitapta beyan ettikten sonra. Diyor ki sonra da işte onlar Allah'ın lanetine muhataptırlar. Allah'ın laneti onların üzerindedir. Ve onlar Allah'ın lanetinin sahibidirler. Onlara Allah da lanet eder ve lanet ederler de lanet ederler. Öyleyse bu Bakara 159'da Allah Teala'nın özellikle işaret etmek istediği bir şey var. Allah insanlara kitap indiriyor, Kur'an-ı Kerim. Bu Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bu ayet-i kerimede ifade etmek istediği iki tane özellik var. Birisi Kur'an-ı Kerim'in hidayete erdirme rehberi oluşu. Orada hidayetin, hidayete ermenin açıklanması. İkincisi de bunun delillerinin, beyinelerin orada bulunması. İşte bir takım insanlar bu hidayete ermeyi de beyinelere ulaşmayı da beyineler konusunda insanların bilgi almasında engellemeye çalışıyorlar. İşte bu insanlar Allah'ın ayetlerini örtenlerdir. Birisi gidip de bu insanlara Allah'a dünya hayatında insan ruhunun ulaşması diye bir şey varmış. Böyle bir şeyi gerçekleştirmek insanı cennete ulaştırırmış. Bunu gerçekleştirebilmek için de mutlaka bir mürşide vasıl olmak gerekirmiş. Siz bunlara ne dersiniz diye sordukları zaman bu insanlar diyorlar ki hayır. Bir defa bir mürşide hiçbir zaman lüzum yoktur. Saniyen insan ruhu ölmeden evvel Allah'a kavuşamaz. Ancak öldükten sonra kavuşması mümkündür. Herkesin ruhu ölümden sonra zaten Allah'a kavuşur. Ve bir insan bir mürşide ulaşmadan da mutlaka cennete gidebilir. Kur'an-ı Kerim'imiz böyle söylüyor der. İşte bu insanlar Allah'ın lanetini alan değil sadece, Allah'ın lanetinin ötesinde lanet edenlerin de lanetine muhatap olan insanlar. Burada bir hususu dikkatle yer yerine oturtmak lazım. Allah Teala kimlere lanet eder? Eğer bir insan kendisi Allah Teala'nın yoluna girmemişse o kişi yalnız kendi günahlarından sorumludur. Ama bir insan başka bir insanın Allah'ın yoluna girmesine engellerse, hidayete adım atmasına engel olursa, biliyorsunuz ki kim mürşidine ulaşıp da el öperse, tövbe ederse, bu tövbe onun ruhunun vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmasını sağlar. İşte bu sırat-ı müstakim Allah'ın yoludur ki bu yol insanı Allah'a ulaştırır. Enam suresi 88. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki sırat-ı müstakim Allah'ın hidayet yoludur ki Allah bununla kullarından dilediğini hidayete erdirir. Kehf 17'de de hidayetin Allah'a ulaşmak olduğunu söylüyor. Yani sırat-ı müstakim insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yol, yani Allah'ın yolu. Bundan asırlarca evvel sahabenin Allah'a davet ettikleri yol sırat-ı müstakim. Hala bütün mürşitlerin Allah'a davet ettikleri yol sırat-ı müstakim. İşte her kim insanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışıyorsa, ki bunun anlamı hidayetten uzaklaştırmak, hidayete mani olmak, insanların Allah'ın yoluna girmesine, sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olmak. Görüyoruz ki Allah Teala ve Tekat Hazretleri'nin indinde bütün insanlar için en güzel şeyler geçerli. Allah istiyor ki bütün insanlar Allah'ın yoluna girsinler, mürşitlerine ulaşsınlar, Allah'ın kendilerine verdiği yeminleri yerine getirsinler, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırsınlar, Allah'ın yoluna girip, sonra fizik vücutlarını şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul etsinler ve nefslerini de tezkiye etsinler. Böylece bir insan için mutlak bir saadet söz konusu olsun. İşte insanların bu saadete ulaşmak konusundaki gayretlerini, o istikamette bir hedefe varmak istemelerini bazı insanlar bu ayet-i kerimede söylendiği gibi engelliyorlar. Konunun demek ki esasında Allah'ın beyinelerini, yani Allah'ın insanlara verdirdiği ve üzerlerine farz kıldığı bu yeminler konusundaki ispat vasıtalarını bir takım insanlar yok etmeye çalışıyorlar. Gizlemeye çalışıyorlar, ketmetmeye çalışıyorlar. Bunun hemen yanı başında hidayeti de ketmetmeye çalışıyorlar. Öyleyse onların gizlemeye çalıştıkları hidayetin ne olduğuna dikkatle bakalım. Nedir hidayet? Allah-u Teala Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde diyor ki men yehdillahü fehüvel muhted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o kişi hidayete erer. Demek ki bir insanın hidayete ermesi Allah'ın o kişinin ruhunu kendi zatına ulaşması, ulaştırması anlamına geliyor. Bir daha açıklık kazandırmış Allah-u Teala Âl-i İmrân suresi 73. ayet-i kerime innel hüdâ hüdallah buyuruyor. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Bir daha açıklama getirmiş Bakara 120. İnne hüdallâhi hüvel hüdâ. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, insan ruhunun Allah'a ulaşması var ya, işte o hidayettir. Öyleyse üç ayrı istikamette Allah-u Teala ve Tekad Hazretleri hidayeti emrediyor. Hidayeti açık bir şekilde ortaya koyuyor. İşte bu hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması. Ve bunu ketmeden insanlardan bahsediyor Allah-u Teala bu Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde. Eğer insanlar bunu ketmederse neye mani olurlar? Ketmedikleri, sakladıkları bu ayetlerle o insanların kendilerinden sakladıkları insanların hidayetine mani oluyorlar. Çünkü söylediğim gibi Türkiye'de de dünyada da milyonlarca insan bir mürşide ulaşmadan da insanın Allah'a verdiği yeminleri yerine getirmeden de insanların cennete ulaşabileceklerini iddia ediyorlar. Böyle bir iddianın ne kadar mesnetsiz olduğunu bu şeytanın tuzakları konusundaki açıklamalarımızla Kur'an-ı Kerim'in ışığında ortaya koyuyoruz. Demek ki şeytan insanları hep aldatmış, hep yanıltmış. İşte burada da son derece açık olarak söylüyor Allah Teala bu Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah'ın hidayetini, Allah'a hidayet olmayı ve bu hidayet konusundaki Allah'ın ortaya koyduğu delilleri, beyineleri bir takım insanlar başka insanlardan saklıyorlar. Yani bu insanlara gelince sözlerine güvendikleri bu insanlara gelip de hidayet diye bir şey varmış. Bu hidayet ortaya konuluyor. Biz de hidayete ermek istiyoruz. Gerçekten böyle bir şey var mı? Ne yapalım? Bu tarzdaki suallerin karşısında bu Allah'ın beyinelerini, özellikle hidayete erme konusundaki Allah'ın beyinelerini örten insanların söyledikleri şey hayır. Bu hidayet denilen şeyin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu iddia ediyorlar ama hayır, hidayet o değildir. Hidayet doğru yoldur. Ve böyle bir şeyi gerçekleştirmek için de doğru yolda olması için de insanın İslam'ın 5 tane şartını tatbik etmesi yeter. Öyle mürşitlere falan ulaşmaya gerek yoktur diyorlar. Böyle bir şeyi söyleyen insan eğer karşısındaki kişinin Allah'ın yoluna girmesini engelleyebilirse, yani o kişi biliyor ki mutlaka bir mürşide ulaşması lazım ve böylece hidayete adım atması lazım. Bunu engelleyebilirse işte o engelleyen kişi Allah'ın yoluna girmek isteyen kişinin hidayete adım atmasına mani olmuştur. Mani olduysa mutlaka o kişinin de günahları bu mani olana yüklenecektir. Bir insan kaç kişinin hidayetine mani olursa o kadar insanın günahları bu hidayete mani olanın üzerine Allah Teala tarafından yüklenir. Bir kişi kaç kişinin hidayetine vesile olmuşsa, onların hidayete ermesine sebep olmuşsa, hidayete ermesine sebebiyet verdiği bütün insanların sevapları ona da ilave edilir. İşte bir insan, birinci şıktan bahsedelim şimdi, ne zaman bir başkasının hidayetine mani olmuşsa, o kişinin Allah'ın yoluna girmesini engellemişse, engellediği andan itibaren o hidayete ulaşamayan kişinin bütün günahları onu yoldan çıkaran kişiye de yüklenir. Buna vebal almak deniyor. Ve kim vebal almışsa, başka insanların hidayete ermelerine mani olarak onların vebaliyle karşı karşıyaysa, onların günahlarını yüklenmişse, işte böyle bir insan Allah'ın laneti üzerine olan insandır. Demek ki bir insan yalnız kendi günahlarından sorumluysa o kişinin üzerinde lanet yoktur. Ama bir insan bir tek başka insanın dahi Allah'ın yoluna girmesine mani olduysa, bir tek kişinin bile onun üzerinde vebal oluşmuştur. İşte Allah Teala bu sebeple lanet okuyor o insanlara. Allah'ın laneti onların üzerindedir diyor. Şimdi normal şartlarda bir insan Allah'a verdiği yemini yerine getirmez. Eğer getirmezse bu insan sadece kendi günahlarından sorumludur. Cehenneme gidecektir ama kendi günahları seviyesinde. Ama hem Allah'ın yeminini, ruhunu Allah'a ulaştırmak konusundaki misakini yerine getirmez, hem de başka insanların bu konuda sordukları suallere, ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Bir mürşide ulaşmak diye bir şey yoktur. Hidayet Allah'a ulaşmak değil, doğru yoldur tarzında beyanlarla bir başkasının Allah'ın yoluna girmesini engellerse, o kişiyi Allah'ın yolundan saptırırsa, işte bunlara Allah Teala yeryüzünde fesat çıkaranlar diyor ve Allah'ın lanetinin onların üzerine olduğunu söylüyor. Burada bir kişi başkalarına yeminleri yerine getirmek diye bir olgunun mevcut olmadığını söylüyor sadece. Rad suresi 25. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki onlar Allah'a misak verdikten sonra ahdlerini yerine getirmezler. Aslında ruhlarını Allah'a ulaştırmaz istikametinde bu söz. Çünkü arkadan Allah Teala diyor ki onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar ve vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Allah'ın laneti onların üzerinedir diyor. Niçin fesat çıkaranlar? Demek ki Allah'ın bu fesat çıkarıyor dediği kişiler Allah'ın emirlerinin tersini yapanlar. Yetmez. Başka birileri kendilerinden sorduğu zaman yapılması icap eden şeyleri onlara da yanlış şeyler söyleyerek onların yollarını şaşırtanlar, Allah'ın yoluna girmelerine mani olanlar. İşte burada Allah'ın yeminini, misakini yerine getirmeyen, ruhunu Allah'a ulaştırmayan bir kişi, vuslatı kesen bir kişi, başka birinin suali üzerine diyor ki hayır vuslat yoktur. Böyle bir şey söz konusu değil. Ve başarıyor ki o kişi Allah'ın yoluna girmiyor. İşte böyle bir insan Allah'ın lanetine muhatap olmuştur. Öyleyse burada yalnız Allah'ın laneti vardır. Baştan söylediğimiz Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde ise yalnız Allah'ın laneti yok. Allah'ın hidayetini Allah'a dünya hayatında insan ruhun ulaşmasını ketmedenler. Bir de Allah Teala ve Tekat Hazretlerinin indinde bu konudaki ispat vasıtalarını saklayanlar, gizleyenler. Bunlar yalnız Allah'ın lanetine muhatap olmuyorlar. Hem Allah'ın laneti bunların üzerine, hem de insanlardan lanet edenlerin de laneti gene bunların üzerine. Öyleyse iki grup birbirinden farklı cehennemlere gidecekler. Yalnız lanet alanlar daha üst seviye bir cehenneme, ama Allah'ın lanetini lanet alanların da lanetini, lanet edenlerin de lanetini üzerlerine alanlar, onlar daha alt, daha kötü bir cehenneme gidecekler. Nasıl cennet 7 ayrı kattan oluşuyorsa, cehennem de 7 ayrı kattan oluşuyor. Ve en kötü cehennem şeytanın da bulunduğu esveli safilin, cehennemin en alt kademesi. İşte oraya gidecek olanlar şeytanla direkt olarak işbirliği yapan insanlar. Bunlar kimler? Bunlar büyü yapanlar. Şeytandan zulmani ilimleri öğrenenler, büyü yapanlar, hüddam yapanlar. Şeytani ilimler konusunda her türlü gayretin içinde bunlar. Transandal meditasyon yapanlar, reenkarnasyon diye bir ruhun birçok bedenlerde bedenlenmesini kabul edenler, ruh çağıranlar. Bunların belirgin özellikleri şeytanla işbirliği yapmalarıdır. Zamanımızda bu kültürün adına okült kültür deniyor. Okültizm, insanların şeytanla olan ilişkilerini düzenleyen ilmin adı. O da bir ilimdir ama Rabbani, Allah'a ait bir ilim değil, zulmani bir ilim, şeytanla ilişkili. İşte o ilmin sahipleri, yani insanlara büyü yapanlar. Ne demek büyü? Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimelerinin bir kısmını kullanarak onları başka kelimelerle saptırarak bir takım dualar yazan insanlar. Bunlar büyücüler. Kur'an-ı Kerim'de bunun adına sihir deniyor. Türkçe adı büyü. Böylece bir irade, ikinci iradenin rızası olmaksızın onun üzerine tesir icra ediyor. Ve bu tesir o kişiyi üzüyor, üzücü bir tesir. Allah Teala'nın buna rızası yok. Bütün iradeleri mukaddes olarak yaratmış Allah Teala. Hiçbir iradenin onun rızası olmaksızın başka bir irade tarafından zedelenmesine Allah'ın müsaadesi yok. İşte büyü ilmi bir iradenin başka bir iradeye tasallutu. İkincinin rızası olmaksızın o kişi üzerinde bir üzücü tesir vücuda getirmek, huzursuz edici bir tesir vücuda getirmek, karı ile kocanın arasını açmak, insanları huzursuz etmek. Mesela burada bir büyü olsa, bu büyü herhangi bir kişiye matuf olsa, herkes buraya girer, hiçbir sıkıntı çekmez. Ama o büyü kime yapıldıysa, o kişi oraya girip katiyen huzurlu olamaz. Orası onu sıkar, süratle kendisini dışarıya atmak ister. Hüddam da bu büyünün ötesinde başka bir ilim, cinleri vasıta olarak kullanıp insanların üzerine saldırtmak, insanları cinlerle huzursuz etme ilmi. Buna hüddam deniyor. Hüddam, hizmete alma anlamına gelen bir kelime. Böyleyse Allah Teala ve Tekat Hazretlerinin indinde demek ki bir takım olaylar var. İnsanlar için söz konusu olan şey, Allah'ın güzelliklerine bütün insanları çağırmak. İşte Allah'ın mürşitleri bunları yaparlar. Allah'a çağırırlar ve ancak bilirler ki Allah'a ulaşan insanlar güzellikleri yaşayabileceklerdir. Bu ulaşma ise ölümden sonraki bir ulaşma değildir. İşte bu ölümden evvelki insan ruhunun Allah'a ulaşmasına Allah hidayet adını vermiş. 10 tane ayet-i kerime hidayetin mürşide ulaşmakla başladığını söylüyor. Eğer bir insan mürşidine ulaşamazsa hidayete adım atması da mümkün değil. Tabiatıyla hidayete ermesi hiçbir zaman mümkün değil. Hidayete adım atamamış bir kişi nasıl hidayete ulaşacak? Hidayete adım atmak mürşidin elini öptüğünüz gün gerçekleşiyor. İşte Allah Teala bunlara hidayette olanlar diyor. Kim Allah'tan mürşidini sormuşsa 12. kademede huşuya ulaşan herkese Allah Teala mutlaka 13. basamakta mürşidini gösterir. 14. basamakta da o kişi mürşidine ulaşır. Allah'ın vebtegu ileyhil vesilete, ona, Allah'a sizi kim ulaştıracaksa, kim Allah'a ulaşmanıza vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin emrine itaat etmiştir. Bu emrin gereğini yapmıştır. Maide suresi 35. ayet-i kerime. Ve böyle bir insan mürşidine ulaşır, önünde tövbe eder, diz çöker. Böyle bir hususta o kişi için söz konusu olan şey mutlaka ve mutlaka hedefe ulaşmaktır. Mürşidine ulaşan kişi hidayete adım atmıştır. Ne zaman hidayete erecek? Bu kişi mürşidine ulaştıktan sonra nefsini emmare, levvame, mücrime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde, yani 7 kademede aklayacak. Allah'ın nurlarını nefsinin kalbine dolduracak zikirle ve nefsin kalbi giderek aydınlanacak, aydınlanacak, aydınlanacak. Öyle bir gün gelecek ki aydınlıklar karanlıklara hakim olacak. İşte o nokta o kişinin nefsini teskiye ettiği noktadır. Bu noktaya kişinin ulaşması demek ki 7 tane nefs kademesini temizlemesiyle mümkün. Ya ruhu ne olacak? Mürşidine ulaştığı gün vücudundan ayrılan ruh sırat-ı müstakim olacak. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi gereğince. Ve kişinin nefsindeki emmare kademesi, ilk kademe temizlendiği zaman ruh zemin kattan birinci kata kadar yükselecek kendisiyle beraber çıkanlarla birlikte. Levvame kademesinde nefs teskiye olduğu zaman ruh ikinci gökkatına çıkacak. Mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde nefsin temizlenmesi halinde ruh 3., 4., 5., 6. ve 7. katlara çıkacak. En son sitetin müntahayı aşarak yoklukta, mekansızlıkta Allah'a ulaşacak ve Allah'ın zatında ifna olacak, yok olacak. İşte bu vetireye insan ruhunun Allah'a doğru yaptığı seyri sülük adlı bir yolculukla Allah'a ulaşması, Allah'a vasıl olması olayına seyri sülük deniyor. Allah'a doğru yaklaşma konusunda hareket halinde olur. Allah'a varma konusunda harekete geçiş hareket halinde olur. Seyir. Seyir hareket halinde olmak demek. Sülük de yaklaşma istikametinde geçecek olan bütün yolculuğun adı. İşte böylece seyri sülük denilince insan ruhunun vücudundan ayrılıp 7 tane gök katını aşması, sonunda Allah'ın zatına ulaşması anlaşılıyor. Bir insan ne zaman ruhunu bu nefsini 7 kademede tezkiye ettikten sonra Allah'a ulaştırırsa, işte o zaman bu kişi hidayete ermiş olur. Demek ki hidayete adım atmak, mürşidin elini öptüğü an kişinin gerçekleşen bir olaydır. Neden? Çünkü ruhu sırat-ı müstakime o gün ulaşır. Sırat-ı müstakim hidayet yoludur. Demin anlattığımız gibi, kimin ruhu bu yola adımını basarsa, ayağını basarsa, işte o ruh hidayetin yoluna girmiştir. Hidayetin yoluna adımını atmıştır. Öyleyse hidayete adım atmıştır. Bu yolu bütünüyle geçip Allah'a ulaştıktan sonra gideceği yere ermiştir. Allah'a ermiştir. Türkçe adı zaten bu insanların ermiştir. Arapça adı veli, çoğulu da evliya. Kimdir evliya? Ruhunu Allah'a ulaştırabilmiş olan kişi. Kimdir evliya? Bunu yapmak için nefsini tezkiye etmiş olan kişi. Kimdir evliya? Bunları yaparak fizik vücudunu Allah'a kul etmiş olan kişi. Şeytana kul olmak, etmek olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmiş olan kişi. Öyleyse demek ki bir kişinin hidayete erdiği nokta o kişinin ruhunun Allah'a ulaştığı nokta, nefsinin de tezkiye olduğu. Öyleyse hidayete adım atmak başka şey, hidayete ermek başka şey. Ama hidayete adım atmak Allah'ın sırat-ı müstakimine adım atmak demek. İnsan ruhunun Allah'ın sırat-ı müstakimine ulaşması demek. Bu ise ancak mürşide ulaşmakla mümkün. Öyleyse kim mürşidine ulaşırsa ne olur o gün? Mürşidine ulaştığı gün ruhu mutlaka vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. İşte Nebe suresi 39. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor: Zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi mehaba. İşte o gün hak günüdür. Dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Kimin ruhu Allah'a varırsa Allah o kişi için sığınak olur. Mehab olur diyor Allah Teala. Öyleyse insan ruhunun Allah'a ulaşması. Böyle bir olgu vuslat adını alıyor. Böyle bir olgu hakka ermek, hakka vasıl olmak, hakka ulaşmak adını alıyor. Böyle bir olgu hidayete ermek adını alıyor. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. İşte Allah Teala bütün insanları dünya saadetine ve ahiret saadetine ulaştırmak istiyor. Bunun için ahiret saadetine ulaşmak istikametinde bize üç tane yemin verdirmiş. Nefsimizin tezkiyesini yemin olarak verdirmiş. Ruhumuzun Allah'a biz ölmeden ulaşmasını verdirmiş. Ve fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını. Böylece bunlardan şu anda bizi alakadar eden konu ruhumuzun Allah'a ulaşması. Ne olur ulaşırsa ulaştıran kişi mutlaka Allah'ın cennetine vasıl olur. Çünkü Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimelerinde Allah Teala buyuruyor ki: Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircu'i ila rabbiki radiyeten mardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Yani nefsini tezkiye et. Allah'a verdiğin yemini yerine getir. Ruha sesleniyor: Ey ruh, sen de Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Allah'a verdiğin misaki yerine getir. Sonra fizik vücuda sesleniyor. O zaman diyor, nefsini tezkiye ettiğin zaman, ruhunu da Allah-u Teala'ya ulaştırdığın zaman, o zaman iki yeminini yerine getirmiş olursun. Böyle olduğun takdirde fizik vücudunda Allah'a kul olur. Ve diyor, cennetime gir. Eğer sen nefsini tezkiye edersen, ruhunu Allah'a ulaştırırsan ve fizik vücudunu şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul edersen, o takdirde senin mekanın cennettir diyor Allah-u Teala. İşte bir insanın demek ki hidayete ermesi, ruhunu Allah'a ulaştırması, irci ila rabbiki, Rabbine geri dön, Allah'a verdiğin misaki yerine getir, emrinin verilen misakin yerine getirilmesi o kişiyi hidayete erdiriyor. Bir insanın peki ruhu öldükten sonra Azrail Aleyhisselam tarafından Allah'a ulaştırılırsa onun da hidayet mi? Hayır. Hidayet ancak bir insanın bilerek, isteyerek, kendi iradesiyle Allah'a verdiği yeminleri yerine getirmek üzere harekete geçmesinden sonra mürşide ulaşmasını ve mürşide ulaşmakla birlikte hidayete adım atmasını sağlar. Bu noktadan itibaren ise kişi nefsini tezkiye edecektir, ruhunu da Allah'a ulaştıracaktır. Her kim ruhunu böylece bu standartlar içinde ölmeden evvel Allah'a ulaştırırsa, işte bu kişinin hidayete erdiğini söylüyor Allah Teala. Ruhun insanın kendi iradesiyle bilerek, isteyerek Allah'a verdiği yemini yerine getirmek kastıyla ruhunu Allah'a ulaştırması olayının adıdır. İşte bu hidayete ermektir. Böyle bir şey içinde insan ruhu sırat-ı müstakim üzerinden Allah-u Teala'ya ulaşacağı için evvela sırat-ı müstakime ulaşması, ruhun sırat-ı müstakime adım atması lazım. Buna da hidayete adım atmak deniyor. Ne zaman gerçekleşiyor? Allah'tan mürşidimizi sormuşsak, o da bize mürşidimizi göstermişse, ne gün ona ulaşıp da önünde diz çöküp tövbe edersek, işte o gün ruhumuz mutlaka vücudumuzdan ayrılır ve sırat-ı müstakime ulaşır. Ulaşınca da sırat-ı müstakime adım atmış oluruz, hidayete de adım atmış oluruz. İşte eğer insanlardan bazıları bu hidayet adı verilen vetireyi, size şimdi anlattığım vetireyi gözlerden saklamak istiyorlarsa, insanların hidayetine mani olmak istiyorlarsa, o zaman Allah'ın
2: hidayete müteallik olan ayetlerini saklayacaklardır. Ketmedeceklerdir. Ketumiyet gizli davranmayı becerebilmek demek. Sır saklayabilmek. Diğer taraftan da dilediklerini saklayabilmek istikametinde bir söz. Ketmetmek de bu sebeple saklamak, gizlemek anlamına geliyor. Ve söylediğimiz ayet-i kerimede, yani Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde iki tane önemli şey ketmediliyor. Birisi Allah'ın hidayeti ketmediliyor, gizleniyor. İkincisi de bu hidayeti ispat edecek olan beyineler, ispat vasıtaları. İkisinin birden saklanması sebebiyle Allah-u Teala ve Tekad Hazretleri bu insanlara sadece lanet etmiyor. Lanet edenlerin de laneti geliyor. Demek ki Allah'ın hidayetini gizlediği için Allah lanet ediyor. Bu hidayeti ispat edecek olan beyineleri kişi onları da gizlediği için lanet edicilerin laneti de buna ilave ediliyor. Şimdi bu ayet-i kerimeyi Rad suresinin 25. ayet-i kerimesiyle karşılaştırdığımız zaman bir farklılık göreceğiz. Ne göreceğiz orada? Rad 25'te bir insan var veya insanlar var. Bunlar hidayete ermeyi gerçekleştirmiyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmak istemiyorlar ve vuslatı kesiyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmak istikametinde bir talebin sahibi de değiller, gayretin sahibi de değiller, Allah'ın yollarına hiç girmiyorlar. Bu insanlar burada kalsalar ayetleri tekzip edecek durumda olacaklar. Ama bu Allah'ın yeminini, Allah'a verdiği misaki yerine getirmeyen bu kişi bununla kalmıyor. Başka insanlar kendisine hidayet diye bir şey var mıdır? Mürşit diye bir şey var mıdır? Diye sordukları zaman hidayeti yok kabul ediyor ve onlara olmadığını söylüyor. O zaman o insanların da yoldan çıkmasına sebebiyet verirse bu bilgiyle sadece Allah o kişiye lanet ediyor. Dikkat edin, burada ikinci olay yok. Yani bu insan o Allah'a hidayet olmanın beyinelerini saklamıyor, gizlemiyor. Zaten onlardan belki haberi de yok. Ama sırf bütün insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmak konusundaki gayreti sebebiyle, onların hidayetlerine mani olmak gayreti sebebiyle Allah ona lanet ediyor. Ve böylece o kişinin, yoldan çıkardığı kişinin günahları da ona yükleniyor. Ama ikincisine, bugünkü konumuz olan bu Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesine çok dikkat edin. Orada iki faktör birden var. Bir insan düşünün, bu insan hem hidayeti inkar edecek, inkar da değil, saklayacak, hidayet diye bir şey yoktur diyecek. Gizleyecek insanlardan. Biliyor aslında ama gizliyor. Art niyetin, kötü niyetin kesin olarak sahibi. Yetmez. Allah-u Teala her emrini diğer ayetlerle desteklemiştir. Ve Allah'a hidayet olmanın varlığını da Allah-u Teala birçok ayet-i kerimelerle ispat etmiştir. İşte bu ispat ayet-i kerimelerine beyine diyor Allah-u Teala. İspat edici olanlar. İşte bu kişi, bu şimdi söylediğimiz ketmeden kişi, yalnız Allah'ın hidayet konusundaki ayetlerini veya Allah'ın hidayetini değil, bu hidayeti ispat eden Allah'ın diğer ayetlerini de devreden çıkartıyor. Onları da gizliyor, saklıyor. İnsanların onları öğrenmesine mani olmaya çalışıyor. Ve suçu iki kat artıyor. İşte bu sebeple bu insanlar Allah'ın lanetine muhatap oldukları gibi başka insanların da lanetine muhatap oluyorlar. Ve burada ne görüyoruz? Bu bize bir çağrışım yapmalı. Bu çağrışım Ahzab suresinin 67 ve 68. ayet-i kerimeleri olmalı. Ne diyor da orada Allah Teala? Cehenneme gidenler derler ki diyor, ya Rabbi, biz çağımızın küberasına ve sadatlarına tabi olduk. Bu yüzden cehennemdeyiz. Onlara itaat ettiğimiz için cehennemdeyiz. Ya Rabbi, sen onlara iki kat azap ver. Ve Ey büyük lanetinle onları lanetle. Şimdi burada bir ceza oluştuğunu görüyoruz. O kişi, yani ister Saadet olsun, ister Kübera olsun, Kübera kebirler demek, büyükler demek. Ve bu büyüklerin yapmış oldukları şey o ülkeyi idare etmek. İnsanlara idare istikamette yol göstermek. Ama Saadetler insanlara dini öğretmekle vazifeli olan insanlar. Saadetlerin de içinde Kübera var. İşte böylece hem dini öğretmekle vazifeli olanlar hem büyük idareciler hepsi sorumlu oluyorlar insanların Allah-u Teala'nın yoluna girmesinden. Eğer Kübera'nın ve Saadat'ın ifadeleri Allah'a hidayet diye bir şey yoktur tarzındaysa ve kendilerine soran insanlara bu cevapları vererek onların Allah'ın yolundan sapmasına sebebiyet veriyorlarsa bu kişiler vebal alıyorlar ve Allah-u Teala'nın lanetine muhatap oluyorlar. Allah da onlara iki kat azap veriyor. Nasıl iki kat? Hem kendilerinin azabı var hem de yüklendikleri başkalarının azabı var. Ama dikkat edin bu ayet-i kerime onların Allah'ın lanetinin ötesinde lanet edicilerin de lanetine muhatap olduklarını ifade etmiyor. Ama Allah-u Teala'nın Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde ifade ettiği kişiler, Allah'ın ayetlerini ketbedenler, bunlar Allah'ın herhangi ayetlerini değil, hidayete müteallik ayetleri ketmediyorlar. İnsanları saadete erdirecek yegane ayet-i kerime grubu. Bunları ketmediyorlar, gizliyorlar, yetmez. Bunları gizledikten başka Allah-u Teala o insanlara göstermiş. Ben bunları söyledim, bu hidayet vardır. İşte bu ayet-i kerimelerle hidayetin ne olduğunu da size açıklıyorum. İnsanların ne zaman hidayete ereceklerini, ne zaman hidayete adım atacaklarını da hatırlıyorum. Bu işin esası budur diye Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ispat edici ayet-i kerimeler koymuş. İşte bu ispat edici ayet-i kerimelerin bu insanlar tarafından ketmedilmesi, saklanması söz konusu. Kasıt olduğu kesin ve iki şey birden saklanıyor. Yalnız Allah'ın hidayeti değil, yalnız hidayete müteallik ayet-i kerimeler değil, o ayet-i kerimeleri ispat eden diğerleri de gözlerden siliniyor, kaybediliyor. Bu sebeple bunların günahları ötekilerden daha fazla. Bunlar daha alt bir cehennemin sahipleri. İşte bu cehennemlerin statüsüne dikkatle baktığınız zaman göreceksiniz ki yedik tip cehennem için Allah-u Teala ve Tekad Hazretleri 7 grup insan koymuş ortaya. Bunların en hafifleri, en üst cehenneme gidecek olanlar diyelim, en hafif cezaya çarptırılacakları cehenneme gidecek olanlar, bunlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Yunus suresi 7. ayet-i kerime. Allah-u Teala ve Tekad Hazretleri o ayet-i kerimede diyor ki, onlar ki dünya hayatından razıdırlar. Ve onlar bundan mutmain de olmuşlardır. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ellezine la yercune likayna ve radu bil hayati dünya. Ellezine hum an ayatina gafilun diyor Allah-u Teala. Vatmeinnu biha diyor. Onlar Allah'a ulaşmak diye bir arzunun sahibi olmazlar. Öyle bir talepleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Yani Allah'ın hidayet ayetleri onlara hiç alakadar etmez. Ve onlar dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır. Doyuma ulaşmışlardır. Ondan zevk alıyorlar. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Bu insanlar gafletleri sebebiyle bir defa başkalarının hidayetsizliğine sebebiyet vermezler çünkü zaten bilmiyorlar. Bir iddianın sahipleri değil, hayır, hidayet diye bir şey yoktur filan diye bir şey söylemeyecek durumda değiller, bilmiyorlar çünkü. Bunlar yalnız kendileri sorumlular yaptıklarından, başka birinin vebalini de üzerlerine almış değiller. en üst seviyedeki cehennemde en az cezalanacak olan zaman itibariyle değil. Cezalandırma şiddeti en az olan insanlar bunlar. Çünkü bir insan cehenneme girdiği takdirde kıyamet günü girer. O cehennemlikse hiçbir zaman sonsuza kadar cehennemden çıkması mümkün değildir. Enerjiye çevrilecekleri güne kadar hep cehennemde kalacaklardır. Peki en ağır olanlar, cehennemin en ağır cezasına çarptırılanlar kimler? Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesine tabi olanlar. Yani hüddam yapanlar, büyü yapanlar, bu ruh çağıranlar, transandantal meditasyon yapanlar, reenkarnasyona inananlar, yani okült kültür dediğimiz zamanımızdaki kültürün sahipleri, onlar da cehennemin en alt katına inecekler. Esfeli safiline. Bu insanlar için Allah Teala diyor ki Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde, onlar diyor, nefslerini satarak satın alabilecekleri en kötü şeyi satın almışlardır. Şeytanın dostluğunu, şeytanın ilmini ve başka insanları bu ilimlerle rahatsız ettikleri için bunların omuzlarına vebal almaları, vebal üstüne vebal almalarının sebebi başka iradelerin üzerine onların rızası olmadığı halde tasallutta bulunmaları ve onlara acı çektirmeleri, zarar vermeleri gayri hakkın. Bir gayri hakkın hakları olmadığı halde haksız yere başka insanların iradelerine tesir etmek suretiyle onların huzursuz olmalarını, sıkıntı çekmelerini vücuda getirdikleri için, buna sebebiyet verdikleri için bu insanlar çok ağır bir cezanın sahibidirler. Dikkat ediniz, bir insan başka bir insandan bir şeyler saklıyorsa, neyi saklıyorsa? Allah'ın hidayetini saklıyorsa. Sonra bu hidayetin ötesinde o hidayete ait olan ispat vasıtası olan ayet-i kerimeleri de saklıyorsa, bu zorla hiçbir kimseye bir şey yaptıramaz. Ancak karşısındaki kişi bunun söylediklerini kabul ettiği takdirde Allah'ın yolundan çıkacaktır. Bu da ona sebebiyet verecektir. Ama bu zorla o kişiyi Allah'ın yolundan çıkarmış değildir. Burada zor kullanma olayı yok. Bir iradenin başka bir iradeye, ona rağmen, o irade istememesine rağmen ona huzursuzluk verecek, acı verecek şeyleri tatbik etmesi diye bir olay yok. Kişi saklıyor hidayeti, bir. Kişi hidayeti ispat edecek ayet-i kerimeleri saklıyor, hidayet ayet-i kerimelerini saklıyor ve söylediği kişi de bunlara inanıyor, kendi iradesiyle Allah'ın yolundan sapıyor. Burada o iradeye karşı zor kullanmak olayı mevcut değil. Ama bir insan büyü yapıyorsa, o zaman bir irade başka bir iradeyi onun rızası olmaksızın ona acı verecek şekilde bir tesir sahası içine alıyor, huzursuzluk yaratıyor ve ona resmen haksız bir fiilde bulunuyor. İşte bu haksız fiil karşı tarafın iradi yapısına rağmen oluşmuştur. Öyleyse en ağır cezaya çarptırılmaları gerekenler bunlardır. Zaten asıl sebep onların nefslerini şeytana satmış olmalarıdır. Allah Teala ne güzel ifade etmiş. Onlar nefslerini satarak, şeytana satarak karşılığında alabilecekleri en kötü şeyi satın almışlardır diyor. Tabii böyle bir ifade Allah'a ait. Muhteşem bir ifade. Allah Teala demek ki en hafif cehenneme gidecekleri açıklığa koymuş. Allah'ın ayetlerinden haberdar olmayanlar, başka birilerinde Allah'ın yolundan saptırmayanlar, saptırmak için bir gayretleri olmayanlar, bilmedikleri için. En ağırları da koymuş ortaya, cehenneme mutlaka gidecek olan, başka insanların iradelerine rağmen, istememelerine rağmen, onlara zorla kötülükleri yapmak, onlara en kötü şeyleri tatbik etmek. Büyüyle, hüddamla ve buna benzer zulmani ilimlerle, böyle insanlar nefslerini şeytana satanlar. Ve yedi kat cehennemin demek ki en üstündekiler birinciler, en altındakiler de bu söylediğimiz Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesine tabi olanlar. Peki ötekiler kimler? Ötekiler ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci basamaktakiler var. Beşinci basamaktakiler kimler? Bunu da açık bir şekilde koymuş Allah Teala. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde onlar diyor peygamberlerimizle veya mürşitlerimizle, resullerimizle ve Allah'ın ayetleriyle diyor alay ederler diyor. Onlara diyor, onlar hakkında

Sevapları fazlaysa günahlarından o kişi cennete girer. Bir kişinin günahları sevaplarından fazlaysa o kişi de cehenneme gider. Bakara 100, müminin 102 ve 103 bunu söylüyor. Bu kadar net bir şekilde söylüyor. Bir insan ancak kendi nefsani davranışları sebebiyle derecat kaybedebilir. Başka bir şekilde derecat kaybetmesi mümkün değil. Yani başka bir insanın kader olarak bir insan üzerinde vücuda getirdiği herhangi bir olay o kişiye hiçbir zaman derecat kaybettiremez. Kazandırabilir ama kaybettiremez. Öyleyse bir insan derecat kaybediyorsa bunu bir tek şekilde yapabilir. Kendi nefsani davranışlarıyla yapabilir. Kim nefsani bir davranışın içindeyse işte o zaman o kişi huzursuz olacaktır, sıkıntı çekecektir. Bu istikamette sonuca ulaşacaktır. Günahları sevaplarından fazla olan kişi cehenneme gideceği için demek ki bizi cehenneme götürecek tek şey kendi fiillerimiz. Ama bize derecat kazandıran olaylar ikiye ayrılıyor. Bizim kendi yaptığımız fiillerle derecat kazanmamız, bir de başka birinin bize zulmetmesi sebebiyle, kader unsuru sebebiyle derecat kazanmamız. Demek ki insanoğlu iki şekilde derecat kazanabilir. Bu iki şekildeki kazandıklarının ikisi de onu cennete götürecek, özellikler taşıyacaklar. Tabii günahlarından fazlaysa. İşte Allah-u Teala'nın kıyamet günü mizan tutmayız dediği insanların ne kendi kazandıkları, kendi amelleri itibariyle kazandıkları dereceler kıyamet günü kabul edilir, ne de başka birinin kader yoluyla ona zulmetmek suretiyle ona kazandırdığı derecat, yani ona kazandırdığı hayır, ikisi de kabul edilmez. Demek ki Allah-u Teala kıyamet günü kimin için mizan tutmuyorsa, bu mizanda yalnız günahlar vardır ama sevaplar yoktur. Sevapların hem kendi kazançları itibariyle olan kesimi yoktur, yani kendi iradesiyle kazandığı dereceler yoktur, hem de başka birinin ona zulmetmesi sebebiyle ona kazandırdığı dereceler yoktur. Ne demek istiyorum başka birinin ona zulmetmesi? Bir insan yaptığı bir davranışla başkasına zarar verirse ona zulmetmiştir. Zulmeden kişi derecat kaybeder. Ama kul hakkı doğduğu için bu zulmeden kişinin kaybettiği derecatın hepsini zulüm gören kişi kazanır. Allah-u Teala hayrı tarif ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Derecat kazandıran her olay hayırdır. İşte burada o kişi kendisine zulmetmiştir, derecat kaybetmiştir ama kendisi onun kaybettiği derecatı kazanmıştır. Öyleyse hayra ulaşmıştır. Demek ki burada başkasının fiili sebebiyle derecat kazanmak var. İşte böyle bir derecatı kişi ömrü boyunca kazanmış da olsa eğer Allah'ın Resulleriyle ve Allah'ın ayetleriyle alay ederse, istihzada bulunursa o kişi ne kendi kazançlarının sahibi olabiliyor, kazandığı derecelerin sahibi olabiliyor, ne de başkasının kendisine zulüm yoluyla aktardığı hayra vesile olan dereceleri onu kurtarıyor. İkisi de sıfır. İki çeşit dereceyi de Allah-u Teala katiyen mizanına almıyor. Onun için böyle insanlar için Allah-u Teala'nın kullandığı ifade, onlar için mizan tutulmaz. Demek ki yedinci basamağı, yani cehennemin en alt kademesine gidecek olanları anlattık. Onun bir üstündeki kademesindekiler de bunlar. Bu insanlara Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerinin ifadesi açık ve kesin. Mizan tutmayız diyor kıyamet günü. Ne kendi kazandıkları derecat onun mizanında görünebilir, ne de hayat filminde görünebilir, ne de başkalarının ona zulmetmek suretiyle kazandırdığı dereceler. Böyle insanların mizanı tutulmuyor. Bir de Allah'ın ayetlerini örtmek suretiyle kendi amelleri boşa çıkanlar var. Bu sefer Kehf suresinin 103. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri demek ki neyi anlatıyor bize? Diyor ki size amellerinizi Habibim de ki, size amellerinizi en çok hasara uğratan şeyi haber vereyim mi?

0: Onlar amelleri dalalete düşenleri, amelleri sapan insanlardır. Ellezine dalle sayhum diyor Allah Teala. Onların amelleri sapmıştır. Ve ne demek istiyor Allah Teala burada? Size amellerinizi hüsrana uğratan, hasara uğratan şey. Niçin sapmıştır amelleri? Çünkü amelleri yaptıkları yanlışlıklar sebebiyle hasara uğramıştır. Nedir yanlışlıkları? Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri veya daha önemlisi hidayeti tekzip etmeleri. Allah'a mülaki olmayı tekzip etmeleri. İşte ayetler arasındaki yakınlığı görüyorsunuz. Ama burada tekzip var sadece. Bu tekzip o kişilerin bir günahla kararmasına sebebiyet veriyor. Burada o kişilerin günahları çoğalıyor ve amelleri bu sebeple hasara uğruyor. Öyleyse bu insanlar da cehenneme gidecekler. Ama dikkat edin ki bu insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri. Allah'a mülaki olmak konusundaki ayetlerini, hidayete ermek konusundaki ayetlerini veya yalnız hidayeti, yalnız mülaki olmayı tekzip etmeleri. Bu insanların hasara uğramış demek ki amelleri var. Bu sebeple bunlar da cehenneme gidecek olan kişiler. Ama eğer bu insanlar Allah-u Teala'nın ayetlerini örtmüş olsalardı, kefere olsalardı, Allah'ın ayetlerini küfretmiş, örtmüş olsalardı, Allah-u Teala onlar için diyecekti ki, onların amelleri boşa gitmiştir. Bir amellerin hüsrana uğraması var, hasara uğraması var, bir de amellerin boşa gitmesi var. Ne demek bu? Bir kişinin amelleri boşa gitmesi ne demek? O kişinin kıyamet günü kendi kazandığı amellerden hiçbirisi mizana giremiyor. Ama buna karşılık eğer başkaları bu kişiye zulmetmişlerse, bu zulüm bu kişiye derecat kazandırmışsa, işte bu kazandığı derecat o kişinin mizanında yer alıyor. Demek ki bu kişiye mizan tutuluyor. Ama bu kişi Allah'ın ayetlerini örttüğü için, bu örtmeyi de kasti yaptığı için, başkalarının Allah'a ulaşmasına mani olmak konusunda özel bir gayretin sahibi olduğu için, işte bu Allah'ın ayetlerini örten kişi için Allah-u Teala melekat hazretleri onlar hakkında onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Demek ki ameller konusunda bir amellerin hüsrana uğraması, hasara uğraması var. Bir amellerin boşa gitmesi var. Bir de Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin o kişi için mizan tutmaması var. Üçü birbirinden farklı şeyler. Amellerin hasara uğraması demek, o kişinin hüsranda olması demek. Kimler? Allah'ın ayetlerini tekzip edenler. Ne diyordu Allah-u Teala? Yunus suresi 45. ayet-i kerime. Diyordu ki, işte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Niçin? Allah'ın ayetlerini tekzip ettikleri için onları asla hidayete eremezler. Nefslerini hüsrana düşenlerin de durumunu Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi söylüyor. Kim nefsini hüsrana düşürmüşse işte o kişi cehennemliktir diyor Allah-u Teala. Öyleyse burada sadece bir tekzip müessesesinin var olduğunu görüyoruz. Yani yalanlama. Allah'a mülaki olmak konusundaki ayetlerini yalanlıyorlar bu insanlar. Ve bu sebeple nefslerini hüsrana düşürüyorlar. Bunlar da cehennemlik. İşte Allah-u Teala'nın bir ayetlerini hiç bilmeyen insanlar en üst cehennemde yer alacak. Ve başka insanları yoldan çıkarmak konusunda bir büyük gayretin sahibi olarak lanet almayan bir takım insanlar var. Bunlar sadece Allah'ın ayetlerini tekzip ediyorlar. Dikkat edin, bunların hedefleri başka insanları yoldan çıkarmak değil, zararları kendilerine dokunuyor sadece. İşte bu insanlar cehennemin baştan ikinci bölümünde yer alacak olanlar. Allah'ın ayetlerini tekzip edenler. Ve sonra ne görüyoruz? Amellerini küsrana düşürenler, amellerini hasara düşürenler. Onlar üçüncü kata geliyor. Cehennemin giderek altına doğru iniyoruz. Sonra ayetleri ketmedenler. Bunlar o Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde lanet alanlardan bir sonraki kademeyi oluşturuyor. Ve çünkü Allah hem Allah lanet ediyor hem de Allah'ın lanetini tekrar edenler lanet ediyor. Sonra daha üst kademede, 6. kademede, o 5. kademede kimleri görüyoruz? Allah'ın amellerini hasara uğrattığı kişileri görüyoruz. 6. kademede kimi görüyoruz? Allah'ın mizan tutmadığı kişileri görüyoruz. 7. kademede kimi görüyoruz? 7. kademede de cehenneme şeytanla işbirliği yaparak hüddam gibi, büyü gibi işlemleri yapan insanları görüyoruz. Demek ki Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin söylediği şeyler kademe kademe ağırlaşıyor. En ağır olanlar şeytanla işbirliği yapan insanlar. En hafifleri de bildiğiniz gibi Allah'ın ayetlerinden haberdar olmayan zavallılar. O sebeple cehenneme gidiyorlar. Böylece demek ki tekzibin mahiyeti eğer başka insanları yoldan çıkarmaya yönelik değilse o kişiler vebal almıyor. Ama tekzip ettikleri için Allah-u Teala'ya nefslerini dolayısıyla amellerini hasara uğratıyorlar. İkinci bölüme girenler. Daha sonra lanetin geldiğini görüyoruz. Rad suresi 25. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onların Allah'ın lanetine muhatap olduklarını söylüyor. Başka insanları yoldan çıkarma gayreti var. Daha sonra daha ağır bir olayla karşı karşıyayız. Allah'ın ayetlerini, hidayeti ketmettikten başka Allah'ın beyinelerini de yok etmeye çalışanlar. Bunlar için Allah-u Teala daha ağır bir ceza veriyor. Kaçıncı kademe oldu? 4. kademede bunlar. 5. kademede olanlar için Allah-u Teala diyor ki onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Allah'ın ayetlerini örtenler, küfredenler. 6. kademedekiler için Allah-u Teala'nın söylediği şey onlar için mizan tutmayız. Onlar Allah'ın Resulleriyle ve Allah'ın ayetleriyle alay edenler. Ve nihayet 7. basamak şeytanla ilişki kurup da şeytanın ilmini öğrenip başka insanlara onların iradelerine rağmen, onların iradeleri istememelerine rağmen, onların rızaları olmadığı halde onlara özellikle zarar veren insanlar. Öyleyse bakınız, bütün bunlar, söylediğim her kademeye giden insanlar, hep Allah'ın ayetleriyle ilişkili bir faaliyetin içinde oldukları için gidiyorlar. Öyleyse nasıl bir olguyla karşı karşıyayız? Öyle insanlar ki, bunlar şeytanın kendilerine yaptığı telkine kanan zavallılar. Ve şeytani istikamette, şeytanın başka insanları tuzağına düşürmek için bunları vasıta olarak kullanması sebebiyle cehenneme gidiyorlar. Hep dikkat edin, Allah'ın ayetleriyle ilişkili konular bunlar. İşte insanların gördüğümüz statü içerisinde demek ki yalnız kendilerine zarar verenleri var. Bunlar en basiti, Allah'ın ayetlerinden haberdar olmayanlar. Sonra kendilerinden başkasına zarar vermek için bir gayretleri olmayan ama Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, yalanlayanlar var. Sonra Allah'ın ayetlerini başkalarını kandırmak üzere yalanlayanlar var. Sonra Allah'ın ayetlerini başkalarını kandırmak üzere yalanlamanın ötesinde bu hidayete müteallik olan ayetlerin beyinelerini de ketmedenler var. Sonra hem beyineleri hem Allah'ın hidayet konusundaki ayetlerini, bütün ayetleri özel bir şekilde gizleyip o ayetleri örtmeye çalışan ve hedef olarak da başkalarını mutlaka yoldan çıkarmaya azimli olan insanlar var. Bundan sonra daha alt kademede demek ki şeytanın bir tuzağına düşmüş olup Allah'ın Resullerini ve Allah'ın ayetlerini alay etmek suretiyle devreden çıkarmaya çalışanlar var. Ve nihayet doğrudan doğruya şeytanın tuzağına düşüp zülmani ilimleri öğrenmek suretiyle başka insanlara zarar verenler var. Dikkat edin, şimdi konu kişinin kendine zarar vermesinden başlıyor. Başka insanlara onların iradesine rağmen zarar verecek noktaya kadar ulaşıyor. Her biri daha ağır, daha ağır, daha ağır cezaları müstelzim oluyor. Allah-u Teala aslında kimseyi cezalandırmaz. Ama dikkat edin, ikinci basamaktan sonra vebal başlıyor. Vebal, Allah'ın lanetine muhatap olmak, ondan sonraki aslında bütün kademelerde var. Ayetlerde geçse de geçmese de bütün kademelerde var. İnsanlar için demek ki söz konusu olan şey, Allah'ın ya dostluğunu kazanmak, bir güzel yolda olmak veya şeytanın dostluğunu kazanmak, o zaman da hem kendi hayatının kayması kişinin hem de başka insanların da hayatları konusunda onları huzursuz etmek. İşte konumuzun başında söylediğimiz gibi Allah'ın bütün insanlardan istediği şey insanların hem dünya saadetini hem de ahiret saadetini yaşamalarıdır. Yani dünyada mutlaka mutlu olmaları, ahirette de mutlaka Allah'ın cennetine gitmeleridir. Allah bütün insanlardan sadece bunu ister. Ve dikkat edin, bütün insanlardan ister. Çünkü bütün insanlardan yeminler almıştır, misaklar almıştır, ahitler almıştır. Ve bütün bu misakları, ahitleri, yeminleri insanların üzerine, bütün insanların üzerine farz kılmıştır. Ve madem ki bütün insanlar, insanlardan her kim bu yeminleri, misakları ve ahitleri yerine getirdiği takdirde mutlaka Allah'ın cennetine gidecektir. Allah bütün insanlardan bunları aldığına göre Allah'ın hedefi bütün insanları Allah'ın cennetine ulaştırmaktır. Şeytansa bütün gücüyle bütün insanların kendisiyle birlikte cehenneme gitmelerini sağlamaya çalışıyor. Ve gene bütün gücüyle insanların dünya hayatını yaşarken huzursuz ve mutsuz olmalarını sağlamaya çalışıyor. İşte bütün yaptıkları bu hedefe yönelik iblisin, insanlık tarihi boyunca da her devirde bunları mutlaka yapmıştır. Demek ki iblisin gayesi, iblisin gayretleri bütün insanların Allah'ın cennetine gitmemelerini temin etmek için. İşte bugünkü konumuzun da temelini bu olay oluşturuyor. Şeytan acaba insanlara nasıl tesir eder? Şeytan insanlara hep insanları vasıta olarak kullanarak tesir eder. İşte o transandantal meditasyon yapanlarla, reenkarnasyona inananlarla gidin konuşun. Konuştuğun zaman kendilerinin yollarının doğru yol olduğunu iddia edeceklerdir size. Bir takım insanlar da sahiden yollarının doğru olduğuna inanıyorlar. Biraz eşelediğiniz zaman yanlışlıklar ortaya çıkıyor. Gene de insanlar inanmakta güçlük çekiyorlar. Diyorsunuz ki sizin yolunuz aşağı doğru mu yoksa yukarı doğru mu? Diyorlar ki aşağı doğru. Birinci cevabı alıyorsunuz. Belli zülmani yok. Ama kesin deliller lazım. Peki diyorsunuz yolunuz aşağı doğru indikçe aydınlanıyor mu, kararıyor mu? Her şuur kademesinde yükseldikçe, arttıkça şuur kademeniz yol diyorlar kararır. Peki en sonunda nereye varıyorsunuz? Zifiri karanlığa. Kaç kat iniyorsunuz? 7 kat iniyoruz. Tam Allah'ın zülmani yol tarifi. 7 katlık bir zülmani yol. Bu yolda nefsin giderek şeytana teslim olması söz konusu. Ve bunlara kozmik şuur kademeleri diyorlar. Açık açık da söylüyorlar. Bizim yolumuz diyorlar aşağı doğrudur. Ve biz bu yolun yolcularıyız. Doğrusu da budur. Siz diyorlar yanlış yoldasınız. Yukarı doğru olan yol diyorlar. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Ama Kur'an-ı Kerim 1400 senelik bir kitaptır. Artık hükmü geçmiştir diyorlar. Biz diyorlar yeni bir ilmin içindeyiz. Halbuki bilmiyorlar ki o ilim de 1400 senedir değil, kim bilir kaç bin senedir devrede. İnsanlık tarihi boyunca devrede. Zülmani ilimlerin başlangıç noktası Adem Aleyhisselam'dan bir süre sonradır. İşte Adem Aleyhisselam'ı ruh vererek mükafatlandıran Allah-u Teala'ya iki tane melek gidiyor Harut'la Marut. Ya Rabbi diyorlar, bize de o güzelliği ihsan eyle. İnsanın için kıymetli kıldıysan bizi de kıymetli. Allah-u Teala diyor ki olur mu diyor, ona ben nefs verdim diyor. O nefsiyle ciddi bir mücadelenin içinde olacak. Bu sebeple diyor o üstün. Melekler diyorlar ki bize de var. Allah-u Teala diyor ki siz dayanamazsınız bu işe. Ama melekler diyorlar ille isteriz. Allah-u Teala diyor ki tamam diyor, verdim. Ve bu konuşma geçene kadar insanlık tarihi Babil şehrinin kurulmasına kadar ilerlemiş. Ve bu iki tane melek Babil şehrine Allah-u Teala tarafından indiriliyor. Orada bu meleklerin vazifelerinden bir tanesi insanlara büyüyü, hüddamı, zülmani ilimleri öğretmek. Şartlı. Allah-u Teala onlara tezbih etmiş. Demiş ki insanlara bunları aslında hiç öğretmemeniz en uygunu. Öğretmeye, öğrenmeye istekli olanlara mutlaka şunu söylemek mecburiyetindesiniz. Bu ilmi öğrenen ve tatbik eden muhakkak cehenneme gider. Hiçbir şey onu kurtaramaz. Ve pişmanlığınız da fayda vermez. Cehenneme gideceksiniz muhakkak. Onun için siz gelin bu ilmi öğrenmeyin. Harut'la Marut'un bütün Babil şehri halkına ilk söyledikleri şey bu. Buna rağmen İsrail edenlere diyorlar ki cehenneme gideceğinizi bile bile gene de öğrenmek istiyor musunuz? Öyleyse öğrenin ama tatbik etmeyin. Onlara öğretiyorlar. Ne yazık ki o tarihten bu tarafa bu zülmani ilimler yani büyü, hüddam ve buna benzer ilimler her geçen gün biraz daha taraftar bulmuştur. Dünyanın nüfusu arttıkça onların da sayısı süratle artmıştır. Bugün dünya üzerinde milyonlarca insan ne yazık ki büyü yapıyorlar, hüddam yapıyorlar, zülmani ilimlerle meşguller. İşte bu istikamette insanların bu büyük hataya düşmelerinin arkasında o iki tane melek var. Ne olmuş diyeceksiniz? İki ay bile kalamamışlar Babil şehrinde. Bir kadına kötü bir davranışta bulununca kocası gelmiş benim karıma siz ne yaptınız diye. Onlar da adamcağızı öldürmüşler. Ve de ikisi de hemen yukarıya alınmış. Allah-u Teala buyuruyor ki gördünüz mü diyor. Siz diyor nefs verilince nefsin ne kadar korkunç bir şey olduğunu gördük ve inandık ey, Allah, ey yüce Rabbimiz diyorlar. Biz vazgeçtik diyorlar. İnsan gibi olmaktan da onun o hediyelerine sahip olmaktan da vazgeçtik diyorlar. Demek ki bu zülmani ilimler bundan asırlarca evvel iki tane melek tarafından yeryüzünde insanlara öğretilmiş. İşte bu öğretilen ilimler hala faaliyette ve bütün insanlar için en büyük korku bu olmalıdır. Çünkü bu ilmi yapanlar konusundaki korkudan bahsediyorum tabii. Bu ilmi yapanlar, zülmani ilmi uygulayanlar cehennemin en alt katına, esfeli safiline gitmek mecburiyetindedir. Çünkü bütün insanlardan farklı bir durumdadırlar. Bunlar resmen nefslerini şeytana satmış olanlardır. Alabildikleri şey de iştira ettikleri, satın aldıkları şey de satın alabileceklerinin en kötüsüdür. Çünkü esfeli safilindir. Öyleyse insanlara dikkatle bakın. Demek ki insan üç ayrı grupta Allah-u Teala'nın azabına muhatap olacak. Bir, yalnız kendisi muhatap. Başka birinin vebalini yüklenmiyor. İki, başka birinin de vebalini yüklenmiş olan insanlar. Üç, vebal yüklenenler arasında çok daha kötü bir standarda sahip olanlar. Büyü ve hüddam yapanlar. Aralarındaki farklar neler? Birinci gruptan bahsettiğimiz zaman buraya en üstteki iki tane cehennemin girdiğini görüyoruz. En üstteki kat, ondan bir evvelki kat. En üstteki katta zaten Allah'ın ayetlerinden haberdar olmayan insanlar var. Haberdar olmadıkları için gidecekleri yer tabiatıyla cehennem. Çünkü bu insanlar yalnız dünyayı tanıyorlar. Dünya hayatından da mutlular. İkinci grupta Allah'ın ayetlerini tekzip edenler var, yalanlayanlar var. Ama bu insanlar başkalarının vebaline, başkalarının Allah'ın yoluna sapmasına sebebiyet vermek için bu gayretin içinde değiller. Hedefleri başka insanları yoldan çıkarmak değil. Onun için onlar vebal almıyorlar. Allah'ın laneti o insanların üzerlerinde olmuyor. Sadece Allah'ın ayetlerini yalanladıkları için bu insanlar cehenneme gidiyorlar. İkinci kademedekiler bunlar işte. Sonra konunun ağırlaştığını görüyoruz. Allah'ın lanetine muhatap olanlar var. Bu Allah-u Teala'nın lanetine muhatap olanlar, eğer ketmettikleri şey Allah'ın ayetlerinin ötesinde, o ayetlerin ispat vasıtalarında değilse, sadece Allah'ın lanetine muhatap oluyorlar. Lanet edenlerin de muhatabı bunların üzerinde. Bunlar lanet edenlerin de lanetine muhatap değiller. Daha sonra konunun daha ağırlaştığını görüyoruz. Hem Allah'ın lanetine muhatap olanlar, hem de lanet edicilerin lanetine muhatap olanlar. Allah'ın ayetlerini ketmedenler ve Allah'ın beyinelerini de, o ayetler konusundaki ispat vasıtalarını da ketmedenler. Sonra daha ağır bir olayla karşı karşıyayız. Bundan da daha ağır. Burada Allah'ın ayetlerinin örtünmesi var. Allah'ın ayetlerini örtmek olayı. Örtüyse söz konusu olan şey, bütün ayetler devreye giriyor. Tabi bunların arasında en önemliler Allah'a hidayet olma konusundaki ayetler. Ve bunların da bütün ayetlerinde örtülmesi var. Burada kişinin niyeti son derece açık ve kesin. Hem ayetlerin anlamlarını biliyor, hem de bildiği halde sırf zulmani bir yaklaşımla, şeytanın tesiri altında insanların, hem kendisi Allah-u Teala'nın yoluna girmiyor, hem de başka insanları da Allah'ın yolundan saptırmak için bütün gayretiyle çalışıyor. Ve bu insan bunun için her şeyi yapıyor. Allah'ın ayetlerini yalnız tekzip etmiyor, onları örtüyor, başka anlamlar vererek, farklı şekilde insanlara yorumlar yaparak, bütün gücüyle insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışıyor. İşte böyle insanların bütün amelleri boşa çıkıyor. Bundan evvelkilerin amelleri boşa çıkmıyor, yalnız hasara uğruyor. Burada amellerin de artık boşa çıkması var. Sonra Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın Resulleriyle alay edenleri görüyoruz. Onların sağ gidebilecekleri yer cehennemin 6. alt katı. Ve Allah Teala diyor ki onlar için mizan tutmayız diyor. Ve nihayet o son bölümün muhtevasına giren insanlar. Yani şeytanla işbirliği yapanlar. Demek ki insan oğlu şeytanla ilişki kurduğu noktadan itibaren, şeytanın tesir altına girdiği noktadan itibaren evvela bir kendisine zarar veriyor. Önce sadece kendisi var kişinin. Sonra başkasına da zarar veriyor ve Allah katındaki günahları ağırlaşıyor. Çünkü başkasına zarar vermeye başladığı andan itibaren başkasının da günahını alıyor. O zaman Allah onlara lanet ediyor. Sonra daha ağır bir kademe geliyor. Allah'ın lanetine muhatap olduktan başka kişiler, bir de lanet edicilerin lanetine muhatap oluyorlar. Bundan sonra muhakkak hem Allah'ın laneti, hem lanet edicilerin laneti beraber geliyor. Ama 7. cehennem katına varıncaya kadar, ilk 6 cehennem katı aşağı doğru bir şeye dayanıyor, asli unsura dayanıyor. Eğer vebal varsa kişinin üzerinde, kişi Allah'ın lanetini almışsa, bu laneti şartlı olarak almıştır. Onlar başkalarını yoldan çıkarmaya çalışmışlardır. Başarabildikleri kendi iradeleriyle yoldan çıkmıştır. Yani onların üzerinde zor kullanma olayı katiyen tahakkuk edemez. Zorlasalar da zaten düşünceyi zorla değiştirmek mümkün değildir. Ama eğer bir takım insanların yoldan çıkmasını sağlamışlarsa, o yoldan çıkardıkları insanlar ne kadar yazıktır ki onların sebebiyle yoldan çıkmıştır. Kendi iradeleriyle, bilerek, isteyerek, doğrunun o olduğunu zannederek en azından. Ama burada onlar evet demişlerdir bu konuya. Onların olurlarıyla, evetleriyle, kabul etmeleriyle bu olay cereyan etmiştir. Onun için 6. kata kadar lanet var, Allah'ın laneti var, lanet edicilerin laneti var ama bir taraftan da iradi yapısının bunu kabul etmesi var. Ama 7. katta her şey değişiyor. 7. katta Orada insanlar kabul etmiyorlar bunu. Kendilerine büyü yapılmasını kabul etmiyorlar, istemiyorlar. Kendilerine hüddam yapılmasını istemiyorlar. Bir cinin kendilerine gelip işgal etmesini istemiyorlar. Ama şeytan taraftarları iblisten bu hileli ilimleri, zülmani ilimleri öğrendikleri için bunu mutlaka tatbik ediyorlar insanlara. Ve tatbik etmelerinin neticesinde de çok çirkin bir şey oluyor. Bir irade, bir başka iradeye ikincisinin rızası olmaksızın tasallut ediyor, saldırıyor, onu huzursuz kılıyor, ona ceza veriyor. Buna birincinin hakkı yok, ikinci de bunu hak etmiş değil. İşte bu sebeple burada büyük bir zedelenme olayıyla karşılaşıyoruz. Hem hakka riayetsizlik var, hem de başka bir iradeye tecavüz söz konusu. Onun iradi yapısı bunu istemediği halde zorla bir şeyler yapmak söz konusu. Demek ki Allah bir kimsenin cezalandırılmasını istemiş değil, bir irade istiyor bunu. Herhangi bir insan, daha açık konuşayım, insanın nefsi istiyor. Nefs her şey ister. Ve istediklerinden birisi de başkalarına ceza vermektir. Başkalarından intikam almaktır. Başkalarına kötülük etmektir. İşte hüddamla, işte büyüyle insan nefsi intikam almayı istediği bir insana mutlaka o intikamı tatbik ediyor ve o kişiyi huzursuz yapmayı başarıyor. O kişi huzursuz olmayı istemiş midir? Hayır. Öyle bir dileği de yoktur. Niyeti de yoktur. Hiç bilmediği halde bir gün büyük bir huzursuzluğun, sıkıntının içinde buluyor kişi kendisini. Demek ki burada ikinci kişinin iradi yapısı evet demiyor. Bundan evvelki kademelerde iki kişi varsa birinci kişi kandırıcı. Ama ikinci kişi kendi iradesiyle kanan kişi. Yani iradesinin dışında bir şey ona zorla kabul ettirilmiş değil. İkna edilmiş, kandırılmış. Doğrunun o olduğunu zannetmiş veya zannetmemiş. Ama inanmış, kanmış. Yani iradesi evet demiş o işe. İradesi evet dediği için Allah Teala o noktaya kadarki kişileri o yedinci kata göndermiyor. Ama kim ki şeytanla işbirliği yaparsa, zülmani ilimlerle başka insanlara onlar istemedikleri halde, bunu kabul etmedikleri halde, reddettikleri halde onlara zorla ceza veriyorsa, bu istikamette açık bir olgu vardır. İşte burada artık cehennemin en alt katı, en büyük işkencelerin tahakkuk ettiği yer sahneye girer. İşte televizyonlar bir takım görüntüler veriyorlar. Televizyonda açık oturumlar görüyoruz ve birçok yanlış bilgiler halka doğruymuş gibi aktarılıyor. Birçok insan, belki milyonlarca insan bu safsatalara, yalanlara inanıyorlar. Şimdi bu toplantılardan birinde saçlarını at kuyruğu yapmış birisi var. Diyor ki, ben diyor büyücüyüm. Soruyorlar, sen insanları büyüyle öldürür müsün? Öldürürüm diyor. Peki sen Allah'ın verdiği bir canı almaktan huzursuzluk duymaz mısın? Sıkıntı duymaz mısın? Muazzep olmaz mısın? Bu söylediklerinizin hiçbirisi diyor beni alakadar etmez. Ben sizin gibi düşünmüyorum. Ben diyor büyücüyüm. O kişi diyor o büyüyü yaptırmak için bana gelmemeli. Gelirse eğer ben gereğini yaparım ve o kişiyi öldürürüm. Yani o gelip de falanca kişiyi öldür diyen insanın talebini para karşılığında yerine getiririm diyor. Hiç de diyor sizin vicdan dediğiniz şey bende yok diyor. Zaten ben diyor şeytanın ta kendisiyim. Şeytandan korkmuyor musun filan gibi bir laflar söyleniyordu bu adama. Şeytan ne ki diyor? Şeytan, asıl şeytan benim diyor. Şimdi düşünün. Büyüyle bir başka insanı öldürmekten bahsediyor adam. Gayet rahat, fütursuzca ve diyor ben bunu rahat rahat yaparım. Burada demek ki sadece bir iradenin rızası olmaksızın ona zarar vermek falan değil, adamı yok etmek söz konusu. Buna kadar giden insanlar var. İşte bu insanlar cehennemin en alt katına atılacak olan insanlar. Kur'an-ı Kerim'imizde Allah-u Teala'nın anlattığı üzere. Büyü yapmak, hüddam yapmak, insanlara böyle zarar vermek, bu son kategorinin işi. Görüyorsunuz ne kadar fütursuz insanlar. Ben diyor büyü yaparım, beni bir silah gibi düşünün diyor. Kim bana ulaşır da bana parayı verirse ben diyor ondan aldığım paranın karşılığını yaparım ve diğer kişiyi de büyüyle öldürürüm. Yalnız ondan sonra sordular ona, büyüyle öldürdüğün oldu mu diye, ona ne cevap verdiğini hatırlayamıyorum. O onu seyreden oldu mu aranızda hiç? Olduysa cevabı da hatırlayacaklar. Ne demişti cevabında? Cevap vermemiş. Ha. Demek ki cevap vermemiş buna. Demek ki cinayeti söylerse adam tabii büyüyle de olsa birini öldürmeye sebebiyet verdiği için belki hakkında soruşturma açılacak. Cevap vermemiz de eşyanın tabiatına son derece uygun. Ama gördüğümüz ne? Gördüğümüz şu. Bir takım insanlar şeytanla işbirliği yapmak suretiyle başka insanlara açık ve kesin bir şekilde zarar veriyorlar. İşte insanlar Kur'an-ı Kerim'i bilseler, insanlar Kur'an-ı Kerim'e uygun hareket etseler, hepsi Allah'ın yolunda olurdu. Kimse cehennem yolunda olmazdı. Ama ne yazık ki bu cehennem yolunda olan insanlar nasıl yapıyorlarsa yapıyorlar, bizim söylediklerimizi aynen söylüyorlar. İşte Maharici diye Deccal'ın sağ kolu olan bir adam var. Bu zat bir üniversite kurdu Amerika'da, başka ülkelerde de büyük bir faaliyetin içinde ve de Türkiye'de de bir parti kurmak çalışmaları içindeymişler. Ve de Uçanlar Partisi. Diyorlar ki bizden bilmem kaç kişi bir araya gelirse o ülkeyi mutlaka kurtarırız. Ve arkasından diyorlar ki biz diyorlar bir ülkeyi kurtarırsak o ülkede ne mahkemelere lüzum vardır, ne polislere lüzum vardır, ne avukatlara, ne savcılara, ne hakimlere. Öyle bir suç ve sökün gelir ki diyorlar, kopya almışlar Kur'an-ı Kerim'den. Bizim söylediklerimizi nereden duymuşlarsa duymuşlar köfte onlar, onları söylüyorlar. Aslında zulmani yolda değil savcıların, hakimlerin olmaması, onların en üstünlerine ihtiyaç var. Çünkü onlar insanlara yalnız nefsleriyle hareket etmeyi öneriyorlar. Ve insanın nefsini giderek güçlendiren bir atmosferin içinde insanlara faaliyet öğretiyorlar. İşte transandantal meditasyon bu üçkağıtçılıklardan bir tanesi. Yani bizim zikrin Allah'ın zikir adını verdiği sistemin sahtekarlığı, sahtesi. Allah kelimesi bir şifredir. O ismi tekrar eden kişi zikretmiş olur. Ama Allah ismini tekrar ettiği sürece Allah'ın katından sonsuz bir şekilde Allah'ın rahmeti fazlı, bir de başının üzerinde mürşidi varsa ve salavat isimli bir üçüncüdür. O kişinin kalbine dolar ve kişiyi kapkaranlık bir nefs kalbinden nurlarla tamamen doldurmuş bir nefs kalbi haline ulaştırır. Bu Allah'ın zikriyle gerçekleşen bir olgudur. İşte bu şeytanın yolundakiler, transandantal meditasyon yapanlar, reenkarnasyona inananlar, transandantal meditasyonla insanların bir kelimeyi tekrar etmesini istiyorlar. Bu kelime Allah kelimesi değil. Genellikle Sanskritçe bir kelime veriliyor. Bu kelime tekrar edildiği zaman da kişinin kalbine gelen karanlıklar azalmıyor, artıyor. Ve artan karanlık kişiyi daha stresli, daha huzursuz bir hale getiriyor. Ve bu insanların hepsi huzursuz ve stresli. Hiçbirisi bir sükunete ulaşabilmiş değil. Yıllardır tanırız bu insanları. Hiçbirisinin bir sükune, bir mürşit sükunetine, Allah'ın daimi zikrine ulaşan herhangi birinin sükunetine ulaşmaları, yaklaşmaları bile mümkün değil. Hep şeytani yolda her gün biraz daha huzursuz olarak, her türlü menaleti işleyerek bu insanlar yaşıyorlar. İşte onlardan ne kumar oynamak yasak, ne içki içmek yasak, ne herhangi bir konu yasak. Her şey serbest ve adamlar da o standart içinde gittikçe daha kararan yüzleriyle o konuları yapıyorlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın demek ki Kur'an-ı Kerim'le ortaya koyduğu şey son derece açık. Mutlaka sağlam bir zemine oturmak mecburiyetindesiniz. Böyle bir şeyde Allah'tan kopması mümkün olmayan bir mürşidin eline ulaşmanızdan geçer. Dikkat edin ki siz ehil olmadığınız sürece ne kadar hacet namazı kılsanız Allah size mürşidinizi göstermez. Ama göstermişse gösterdiği gün siz artık Allah'ın dünya ve ahiret saadetine ehil bir insansınız. O zaman yapmanız lazım gelen şey mürşidinize ulaşmak. Ne olur ulaşırsanız? Evvela bu hüddandan, büyüden, sihirden, zülmani bütün ilimlerin size tesir etmesinden paçayı kurtarırsınız. Çünkü Rad suresinin 11. ayeti kerimesinde Allah Teala bir kısım insanlardan bahsediyor. Onların diyor üzerlerinde onları muhafaza edenler vardır diyor. Önden arkaya doğru uzanırlar. İki ellerin arasından arkadan öne doğru üstlerinde diyor. Demek ki muhafızlar, muhafaza ediciler. Neden muhafaza ediyorlar? Zülmani ilimlerden muhafaza ediyorlar. Şeytanın büyüsünden, şerrinden, fitnesinden, sihrinden, hüddamından, şeytani bütün ilimlerin insana zarar vermesinden o insanları koruyorlar. E işte burada bir insan hidayete adım atar. Bakınız ne kadar açık olarak Allah Teala söylüyor bunu. Maide suresi 105. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfiseküm. La yedirrüküm men dalle izahdedeytüm. Ey amenu olanlar! Hepiniz zin üzerine nefslerinizi teskiye etmek şarttır, farzdır. Siz böyle yaparak hidayete erdiğiniz zaman zarayette olanlar size bir zarar veremezler diyor. Hidayete erecek olan kişinin de başının üzerinde mutlaka mürşidi yer almıştır. İşte bu dalalette olan büyücüler, küddamcılar bu kişiye zarar veremezler. Neden? Çünkü onun üzerine mürşidinin ruhu gelmiş, yerleşmiştir. Ve herhangi bir cinin o noktadan sonra o kişiyi tesir altına alması mümkün değildir. Ama insanlar var, ben diyor Allah'ın yoluna girdim falan mürşidin elini öptüm. Ama niyeti Allah'a ulaşmak falan değil. Öyle ya annesi babası ona terk etmişler, git falanca kişinin elini öp diye. Ya da bakmış herkes el öpüyor, o da gelmiş el öpmüş. Bunlar bu kurtuluşa hiçbir zaman ulaşamazlar. Allah Teala'nın söylediği insanlar, Allah'a ulaşmak konusunda bir hedefin sahibi olan insanlar. Hacet namazını kılıp Allah Teala'dan sormuşlar mürşitlerini, ona ulaşmışlar. Onun önünde tövbe etmişler ve kalplerine iman yazılmış. İşte kimin kalbine iman yazılırsa, iman yazıldığı an mürşidin ruhu onun başının üzerine gelmiştir. Bu kişi Allah'ın 7 hediyesini almıştır. Biri de kalbe imanın yazılmasıdır. Mürşidin ruhu ise o kişinin başında yer aldığı andan itibaren zülmani ilimlerle meşgul olan insanlar bu kişiye hiçbir zarar veremezler. Ve o kişi hidayete erecektir. Hidayete erdiği zaman da zaten bu iş mümkün değildir. Öyleyse hepinizin hem dünya saadetine hem de ahiret saadetine ulaşmanızı Allah-u Teala'dan dileyerek, bu istikamette dualar ederek bugünkü sohbetimi inşallah burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtina sıratel müstakîm. Sıratel lezîne en'amte aleyhim. Gayr-ı mağdûbi aleyhim ve lezîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, bugün de sizlere İslam nedir, tasavvuf nedir, konulu sohbetimizi inşallah devam ettireceğiz. İslam'ın birinci 7 basamağında Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın durumunu görmüştük. İkinci 7 basamağında 10 tane insanla irşat makamına nasıl ulaştığını görmüştük. Kişinin nasıl mümin olduğunu görmüştük. Ve üçüncü 7 basamağın sonuna kadar da gelmiştik. Ruhların Allah'a doğru yaptığı seyri süluku anlatıyorduk. Ve ruh 7. kata ulaşmıştı. Fetih kapısından içeri gelmişti. Ehl-i Mahuz'un yani 7. gökkatının fethi söz konusuydu. Bu konuşmamız inşallah buradan başlıyor. Elindeki kılıçla kılıcı yukarıya doğru kaldırarak Besmele ile yola çıkan Evliya Namzede 7. gökkatında bir kapıyla karşılaşır. Bu kapı da devrin imamının dergahında bulunan altın kapının aynıdır. Kapı olarak aralarında hiçbir fark yoktur. İkisi de yaklaşık 1,5 metre genişliğinde yaklaşık 4 metre yüksekliğinde üzerinde baklava dilimleri bulunan, üzerinde bir kapı tokmağı veya papeli bulunmayan tek kanatlı bir kapı. Sol taraftan menteşeli ya da bağımlılığı sol taraftan çünkü sağa doğru açılıyor. Ve 2 metre veya biraz daha geniş bir sahanlık var bu kapının altında. Ve 7 tane de mermer basamak var. Bu basamakların genişliği 2 metre ile 2,5 metre arasında. Ve iki tarafında trabzanlar var. Bu trabzanların 5. merdiven noktasında iki trabzanı birbirine bağlayan bir altın zincir var. 7 tane bakladan oluşuyor. Bilek kalınlığında altın zincir, 7 bakladan oluşan ve oraya varan Evliya Namzede artık evliyalığı için sadece 7. kat kalmış. Elindeki altın, elindeki kılıçla, kılıç altın değil, o altın zincire bir defa vuruyor ve zincir 2'ye ayrılıyor. Aynı anda arkadaki kapı, altın kapı açılıyor. Söylediğimiz gibi bu kapının aynı devrin imamının dergahında da var. Bu kapıdan içeri giren Veli Namzede 7. katın
ilk aleminin fethini tamamlar. Ve tavandan yukarıya doğru yükselir. Tavan onun geçişine imkan verecek olan bir hüviyette yaratılmıştır. Aslında normal bir tavan görünümündedir. Ve eğer aşağıdan bakarsanız yukarıya çıkan Evliya Nazirinin vücudunun yukarıya çıkan bölümlerini göremezsiniz. Yukarıya çıkan görür ki sol tarafında bir duvar var. Sıvaları olmayan, sadece taşlardan örülü bir duvar. Bu onun geçmişidir. Sağına döndüğü zamansa altıgen kader hücrelerini görür. Burası 7. katın 1. alemidir. Kader hücreleri. Oradan başlar, sonsuza kadar uzanır. Zemin katının 7. katın 1. alemi kader hücreleridir. Allah Teala kıyamet günü herkese hayat filmlerini gösterdikten sonra bu hayat filmlerini kıyamet günü ikiye ayırıyor. Mutazzin suresinin 8. ve 18. ayetlerinde Allah-u Teala'nın buyurduğu üzere Ebrar'ın rakamlı kitapları, hayat filmleri, yani bu söylediğimiz kader hücreleri iliğinde, yani 7. katın 1. aleminde, göklerin 7. katının 1. aleminde. Ama ficarın, yani şeytanla ilişki kuran insanların kader hücreleri yerin 7. katında, zülmani alemin en alt katında, siccinde. O, orada da 7 alem var, onun 1. aleminde. Ne yapmış Allah-u Teala? Kıyamet günü zamanı geriye götürmüş ve zamanın başlangıcında o kader hücrelerini illiğine ve siciline yerleştirmiş. İşte görünen odur ki kader hücrelerinin her bir altıgeni 24 saatlik bir zaman parçasını içerir. O hayat filmleri 24 saatlik parçalar halinde 7. kata yerleştirilmiştir. Zilmanilerin, şeytanla ilişki kuranların ise zemin kattan, yani dünyadan 7 kat daha aşağıda sicinde gene kader hücreleri vardır. Onlar da orada rakamlı kitaplarını, kader hücrelerini görürler. Başka bir ifadeyle bir yol, Allah'ın yolu aydınlanarak, nefsin kalbi her geçen gün biraz daha aydınlanarak, aydınlanmanın yarıya geçtiği noktada, ruhun Allah'a ulaştığı noktada karanlıktan aydınlığa doğru çıkarak hedefine doğru yürür. Daimi zikirde ise kalp %100 pırıl pırıl aydınlanacaktır. Şeytanın emrinde bulunanlarsa şeytana tapanlardan başlayarak onun büyüsüyle, hiddamıyla uğraşanlar, Allah-u Teala'nın yoluna girmeyenlere kadar bir sürü insan oraya gidecektir.
kader hücreleri oradadır, sicimdedir. Orası kapkaranlık bir alemdir. Allah'ın dostlarının, nefslerinin kalbi karanlıktan, kapkaranlık bir noktadan başlar. Herkes gibi onların da kalbi, nefslerinin kalbi sadece afetlerden ölü olduğu için başlangıçta kapkaranlıktır. İşte böyle bir ortamda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iki alem arasındaki farklılıklar çıkıyor ortaya. Allah'ın dostlarıyla şeytanın dostları. Allah'ın dostları veli ve evliya adını alır. Şeytanın dostları ise tağut, insan ve cin şeytanlar ve şeytan şeytanlar. Alemlerden biri aydınlık, diğeri karanlık. Ve bu kişi zikre devam edecek. Kader hücrelerini aşacaktır. Ruhu kader hücrelerini aşacak ve ümmül kitaba ulaşacaktır. Ümmül kitap 7 tane alemin ikincisidir. Yolculuk söylediğimiz gibi soldan sağa doğru yapılır. Fetih kapısından giren birisi için yolculuk sağa doğru yapılacaktır. Ümmül kitap alelade bir kitap zannedilmesin. Ümmül kitap 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitaptır. Oradaki ruhların cesaretine göre, büyüklüğüne göre konuşuyoruz. Ümmül kitap Allah'ın bütün nebilerine, resullerine indirdiği bütün kitapları ihtiva eder. Ümmül kitap boşlukta durur. Arşı tutan taraf, melekler tarafından orada tutulur ama melekler görünmezler. Ümmül kitabın altında bir kürsü var. Bu kürsüde devrin imamı vazifeli. Ve sağ tarafında kürsünün iki tarafından başlayan ve kürsü bir bilardo uzunluğuna duran bir bilardo masası, dikdörtgeni ifade eder. Ve sağındaki kişi en kıdemlidir ruhlar arasında. Oradan itibaren kürsünün boyunca insan ruhları birer birer yerleşmişlerdir. Çevresinde her zaman 60 kişi vardır.

ve onlara Ümmü Kitap hakkında gerekli bilgileri verir. Ümmü Kitap'ın bir sayfası açıktır. Bu bir sırdır. Hangi sayfasının açık olduğunu o kitabı görenler bilirler. O zaman Nem suresinin 82. ayet-i kerimesinin sırrı açıklanmış olur. 8'li öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buradan eğitim, ilmi kitap konusundaki bilgiler ruhlara birer birer ulaştırılır. Üçüncü alem kudret denizidir. Bu bildiğimiz hüviyette bir deniz, denizin derinliklerine dalınıp oradaki sırlar öğrenilir. Kudret denizi Allah-u Teala'nın evliyasının soldan sağa yaptığı alemler yolculuğunda üçüncü alemidir. Kendisine ait sırları taşır. Dördüncü alem makam-ı Mahmud'tur. Orada da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Onunla birlikte evvela dört halife, sonra da bütün sahabe ve arkalarında pek çok insan ruhu, hepsi ruh olarak tabiatıyla orada bulunuyor.

salihlerin bulunduğu bir hüviyet gösteriyor. Sonra buradan da altıncı aleme, zikir hücrelerine ulaşılır. Bu alemlerin hepsi aydınlıktır, pırıl pırıldır. Zikir hücreleri ise loş bir aydınlığı ifade eder. Gözleri yormayacak olan loş bir aydınlık. Çok sayıda, yaklaşık 2 metre 20 santim yüksekliğinde şeffaf küreler yere zemine oturmuş vaziyette, şeffaf küreler. Bu kürelerin içinde zikir yapan ruhlar. Çok muntazam bir arayla ve sırayla dizilmişler. Soldan sağa düz bir sıra. Her bir zikir hücresinin hizasında ileriye doğru da düz bir sıra. Soldan sağa çok sayıda küre, her birinin arkasında da ileriye doğru uzanmış gene küreler. Bu zikir hücrelerindeki ruhlar zikir yapıyorlar özel oturuşlarıyla. Ayakları sollarında, sol tarafında, iki ayağın bilekleri üst üste gelmiş durumda oturuyorlar ve zikir yapıyorlar. Genellikle kalpte görünüyor zikir. Sevgili kardeşlerim, bu zikir hücrelerinde devrini tamamlamış olan kişi oradan ayrılır, uçarak indi ilahiye ve indi ilahinin en yüksek noktasına, sitesinin müntahaya ulaşır. Boşlukta duran bir ağaç, kökleri yerde değil. İşte bu sitesinin münteha, varlıklar aleminin sonudur. Ya da yokluğun başladığı yerdir. İndi ilahiden, indi ilahinin en üst noktasıdır. İndi ilahide gördüğünüz şeyler tahtlar olacaktır. Huzur namazı olacaktır. Ve buna paralel bir dizayn söz konusu olacaktır. İndi ilahide her zaman tahtları göreceksiniz. Huzur namazının kılındığı o sonsuz meydanda, çimenlerin üzerindeki seccadelerde kılınır namaz. Böyle bir dizaynda önde huzur namazının imamı vardır. Arkasında iki kişi, sonra bir kişi. Onların arkasında iki kişi, devrin imamının iki başveziri, sonra da yedi veziri.

Sonra da onarlık sıralar başlar. Birinci den itibaren diğer 2, 3, 4 sıra bu onarlık sıralardan evvel son bir ilini sıra vardır. Bembeyaz elbiseleriyle onlar kutuplardır. Her birinde 7 tane kutup hep hazır bulunur. Bu kutupların Allah-u Teala'nın bize bunları gösterdiği noktadan bugüne kadar değişmeyen birisi Abdülkadir Geylani Hazretleri'dir. Kutbül Aftab'tır. Kutupların başındadır. Sağ taraftadır. Bembeyaz elbiseleriyle vardır. Beyaz sakalları. Bir de diri bir iple bir torba, küçük bir torba boynunda asılıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ondan sonra onarlık sıralar başlar. İlk dört onarlık sıra kırkları, sonraki yedi sıra yetmişleri ifade eder. Birinciler siyah cübbelidir ve koyu gri kürk vardır cübbelerinin boynunda ve altın sırma kordonla çapraz kordonlar vardır önlerinde cübbelerinin. Yetmişlerin ise bal rengi cübbeleri. Sonra başka renkli birçok gruplar göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın sırları söylemekle bitmez. Hangi ruh zikir hücrelerinde tamamlamışsa dizaynını, o oradan Sitret-i Müntaha'ya ulaşır. Ve Sitret-i Müntaha'dan yukarıya doğru dikey olarak yükselir. Ve Allah'a ulaşır. Bu vuslattır. Ruhun 21. basamakta Allah'a ulaşılmasıdır. Ve üzerinize Allah-u Teala 12 defa farz kılmıştır ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı. İşte İslam Allah'a teslim olmaktır ki bu ilk teslimdir. Ruhunuzun Allah'a teslimidir. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır ve Allah'ın zatında kaybolur. Kaybolduğu zaman 21. basamağı aşmış ve 22. basamağa ulaşmış olursunuz. Allah-u Teala ruhun Allah'ın zatında kaybolmasına

Allah'a sarılmak diyor. Va'tesemu billahi. Allah'a sarılmak. Ama aynı zamanda meaba sığınmak da buyurmuyor. Meaba sığınmak. Allah meaptır, sığınaktır. Allah Teala Ali İmran suresinin 14. ayet kelimesinde buyuruyor ki vallahi indehu hüsnül meab ve yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'tır. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ve Nebe suresinin 39. ayet kerimesinde Allah Teala buyuruyor zalikel yevmül hakkı femen şa'it tehaze ila rabbihi ve aba. İşte o gün hak günüdür. Yani Allah'a ulaşmak üzere, hakka ulaşmak üzere yola çıkılacak gündür. O gün dileyen kişi, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişi için meab olur, sığınak olur buyuruyor Allah Teala. Sığınmış olan kişi de, meaba sığınmış olan kişi de gene meaba sığınmış, ulaşmış anlamına evvab adını alıyor.

sığınağı, sığınmak Allah Teala tarafından Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde şöyle tarif ediliyor. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Ve uzufetül cennatı bir müttakine gayri vahit. Hazamatu adune likülli evvabin hafiz. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Bütün evvab olanlar ve hafiz olanlar için. Evvab Allah'a geri dönmüş, Allah'a sığınmış, sığınağa sığınmış manasına geliyor. Hafiz de başının üzerinde muhafız taşıyan. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynı böyle bir muhteva taşıyor. Ruhun o kişi hayattayken Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında ruhun yok olması, yani Allah'a sarılmak.

Nisa 175 Allah Teala buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine alır ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim. Buradaki tarife baktığımız zaman Allah'a varmayı dileyenlere amil olanlar diyor Allah Teala ve ona sarılmayı dileyenleri de devreye almış. Vatesemu billahi diyor. Vellezine amenu vatesemu billahi. Onlar ki ve onlar ki amenudurlar, amenudurlar. Allah'a ulaşmayı dilerler ve vatesemu billahi ve Allah'a sarılmayı dilerler. İşte onların sırat-ı müstakime ulaştırılacakları bildiriliyor. Demek ki ruhun Allah'ın zatında kaybolması, Allah'ın zatında yok olması hedeftir. Böyle olan kişiler Kur'an-ı Kerim'de evvab adını alıyorlar. Meaba sığınmış olanlar Allah'a hayattayken ruhlarını geri döndürüp ulaştırmış olanlar. Böylece vuslat olayı tahakkuk ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın verdiği söz burada tamamlanıyor. Ne diyordu Allah Teala? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah o kişiyi mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın verdiği söz niçin Allah söz vermiş diyoruz? Çok açık bir şekilde söylüyor Allah Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Men kânû yercullâhe fe inne ecelallâhı lâ. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir buyuruyor Allah Teala. Allah'ın tayin ettiği o gün. Allah Teala'nın dizayn ettiği muhteva içerisinde öyle bir dizayn görüyoruz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah zatına ulaştırmayı dilemiş ki 12 defa üzerimize farz kılmış bunu. Ve söz vermiş aynı zamanda. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ankebut 5. Amel olmak Allah'a ulaşmayı dilemek. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde de Allah Teala buyuruyor ki Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim
ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Allah'a mülaki olacaklardır. Bu Allah'a mülaki olma ifadesi, yani Allah onların ruhlarını kendisine ulaştıracaktır manasına geliyor. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Öyleyse biz bütünü görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın sizi ulaştıracağı bu hedefi hiç unutmayacaksınız. İslam mutlak olarak evliyalığa ulaştırır. İslam'ı yaşayan kişi, İslam'ı yaşamak isteyen kişi mutlaka Allah'ın evliyası olur. İslam'ı yaşamak isteyen kişiyle yaşamak istemeyen kişi birbirinden akla kara kadar ayrıdır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşabilir. İslam olmak şerefine sadece onlar erebilir. İslam kelimesi bildiğiniz gibi teslim anlamını içeriyor. Her şeyden önce ruhunuzun Allah'a teslimi birinci safhada gelir. Ruhunuzun Allah'a teslimi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ve İslam olmanın birincil teslimini, ilk teslimini gerçekleştireceksiniz. Bu teslimlerin ilkidir. 22. basamakta gerçekleşir. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır ve 22. basamakta Allah'a teslim olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece Allah'ın evliyası olursunuz. İnsanlar şeytanın igvasından, kandırmasından kendilerini kurtarabilmiş olsalardı, ona inanmamayı başarabilselerdi, herkes Allah'ın evliyası olurdu. Çünkü evliya olmak Allah'ın vücuda getirdiği bir vetiredir. Kimse kendisi evliya olmaz. Allah onları evliya yapar. Bu kişilerin yaptıkları şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek olur sevgili kardeşlerim. Öyleyse her güzelliğin dizaynında Allah'a ulaşmayı dilemek birincil adımı oluşturuyor. Bu adım varsa mutlaka o kişi Allah'a, Allah'tan alacağı onun ihsanla mürşidine, sonra da seyrisülük adlı yolculukla ruhunu Allah'a ulaştırır. Kendisi mürşide ulaştırıp teslim olur. Allah'tan aldığı 10 tane insanla ve Allah onu ruhen kendisine ulaştırır. 10 ihsanı veren de Allah'tır. Ruhu kendisine ulaştıran da Allah'tır. O kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir.
İşte burası evliya olma noktası. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim ruhunu şu dünya hayatını geçerken Allah'a ulaştırmışsa, işte o kişi Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir. Allah sözünü mutlaka yerine getirir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi mutlaka Allah'a ulaştırır. Allah'ın sözünde hulf olmaz. Buraya kadar Allah'ın yardımıyla hiçbir zahmet çekmeden 33 bin zikre ulaşan herkes Allah'ın zatına normal standartlarda ulaşır. Burası ruhun Allah'a ulaştığı yerdir. Acaba neresinde olmuştur bu süreç içerisinde? Her kademede %7 nur birikerek, fazilet birikerek nefsin kalbinde, %49 fazilet birikimi, %2'de rahmet birikimi oluşarak kişinin nefsinin kalbi %51 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Şeytan yalnız nefsinizin karanlıklarına, afetlerine tesir edebileceği için şeytanın hakimiyet alanı tesir edebileceği saha %100'den %51 azalarak %49'a düşmüştür. Artık şeytan size hakim değildir. Bu sebeple afetlerin yok olduğu oranda fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulacak ve Allah'a kul olacaktır. İşte böyle bir dizayn söz konusudur ve bu noktada nefsinizin kalbi %51 Allah'ın nurlarıyla kaplandığı için, şeytanın hakimiyet alanı %51 azaldığı için fizik vücudunuz da şeytana kul olduğu, şeytana kul olmasının Allah'a kul olmaktan daha fazla olduğu devreyi tamamlamış, Allah'a kul olmasının şeytana kul olmaktan daha üstün olduğu bir devreye ulaşmıştır. O kişi artık bu noktadan itibaren Allah'ın kulu olarak adedilir Allah-u Teala tarafından. İfadeye gelin yeniden bakalım. Yasin Suresi 60 ve 61. ayet-i kerimeler. Elem ehad ileyküm ya beni Âdeme en la tabidu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı mustakimdir diyor Allah Teala. Allah hepimizden şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmamız lazım geldiğine dair ahd almış. İşte bunu gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Allah'a kul olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a fizik vücudunuzun kul olması gerçekleşmiştir. Kulluk tamamlanmamıştır. Ama şeytana kul olmaktan daha çok Allah'a kul olduğunuz noktaya ulaşmışsınızdır. Artık Allah-u Teala sizi şeytana kul olan bir kişi olarak değil, Allah'a kul olan bir kişi olarak görüyor. Kulluk giderek daha yüksek boyutlara çıkacak ve tamamlanacaktır. 22. basamak
fena makamıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu noktada artık velayet üzeresiniz. Allah'ın evliyası oldunuz. Önünüzde 7 tane velayet makamı var. 1- fena makamı, 2- beka makamı, 3- zühd makamı, 4- muhsinler makamı, 5- ihlas makamı, 6- ulu'l-elbab makamı, 4. makam muhsinler makamı, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz yer. 5. makam ulu'l-elbab makamı, daimi zikre ulaştığınız yer. 6. makam ihlas makamı, nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz makam. 7. makam ise salah makamı. Burada safhalarla makamlar arasında bir farklılık var.

daimi zikre ulaştığınız makamın adı ulul makamıdır. Allah'a nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz yer bundan bir sonraki makam olan ihlas makamıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Makamlar da 7 tane. İslam'ın safhaları da 7 tane. Ama makamlar 21. basamaktan sonra başlarlar. Yani 22. basamak 1. velayet makamıdır. Evvelki 21 basamakta velayet olmadığı için makam da yoktur. Makamlar 22. basamakla başlarlar. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ullelbab makamı, ihlas makamı ve salah makamı isimli 7 tane makam söz konusudur. İslam'ın bu 7 makamı velayetin bütününü ihata eder. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz, ruhunuzun Allah'a sarıldığı, sığınağa sığındığı, bir başka ifadeyle Allah'ın zatında yok olduğu makam, fena fillah makamıdır. Fena, yok olmak demek. Fi içinde, Allah, Allah'ın içinde yok olma makamı. Yani sığınağa sığınıp, sığınağın içinde kaybolmak. Yani Allah'a ulaşıp Allah'ın içinde, Allah'ın zatında kaybolmak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve bu Allah-u Teala'nın zatına ulaşma keyfiyeti Allah-u Teala tarafından kesin bir açıklamayla ifade buyuruluyor. Yunus suresinin, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâ. Allah dilediği kişiyi ona kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve bu insanlardan, Allah'ın seçtiği insanlardan kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. İşte 21. basamak Allah'a ulaşma basamağıdır. Meab oluş ise Allah'ın zatında yok olmak manasına gelir. Öyleyse meab Allah'ın zatıdır, sığınaktır. Allah insanlara sığınaktır. Bu sığınağa sığınan kişi fena makamının sahibi olur. Yani Allah'a ulaşmaktan bir sonraki noktaya ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Sevgili kardeşlerim, eğer sizler ruhlarınızı Allah'a ulaştırmasaydınız, Allah'ın evliyası olamazdınız. Ama
Allah'a ruhlarınızı ulaştırmadan öldüğünüz zaman ruhunuzu Azrail aleyhisselam mutlaka Allah'a ulaştıracaktı. Yani sizler isteseniz de istemeseniz de ruhunuz önünde sonunda mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Önemli olan sizlerin bunu istemesi, bilerek, isteyerek Allah'a kul olmanızdır. Allah'a ruhunuzu ulaştırıp teslim ederek evvab kulluğa ulaşırsınız. Allah'a ulaşma kulluğu. Allah'ın kulu olduğunuz kesin. Çünkü şeytanın kulu olduğunuz devrede şeytan size hakimdi, nefsinizin afetlerine. Ama bu noktadan itibaren nefsinizin kalbinde şeytan duruma hakim değil. Hakimiyeti %100'den %49'a düşmüş durumda. Ve siz artık Allah'ın kulusunuz. İşte fena makamının dizaynında Allah Teala bu açıklamayı yapıyor. Ruhunuzun Allah'ın zatında yok olması, sığınağa, bir sığınak olan Allah'a sığınması, Allah'ın veya Allah'a sarılması. Üçü de aynı manaya geliyor. Ruhunuz Allah'a ulaşmış ve Allah'a teslim olmuştur. İşte İslam'ın ilk manası, teslim istikametindeki ilk hedefi ve dolayısıyla daha derin manalarının en hafifi, en satırlı olanı ruhunuzun Allah'a ulaşmasıdır. Söylediğimiz gibi 3 ay ile 6 ay arasında değişen bir meteledir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun ruhunu mutlaka Allah kendisine ulaştıracaktır. Sözüme dikkat edin. O kişi ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde anlattığımız gibi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki Yüce Rabbimiz, nasıl olur da ona hayran olmayız? O bizleri bizim kendimizi sevdiğimizden, bizim onu sevdiğimizden belki 1000 kat fazla sever. Biz 1000 ünite Allah'ı seversek, Allah bizi 1000 ünite severse, biz 2000 ünite Allah-u Teala'yı sevdiğimiz zaman Allah 2000 ünite bizi sever. 3 ünite Allah'ı sevdiğimiz zaman 3000 ünite sever. O sonsuz sevginin sahibidir. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz. İşte sevgili kardeşlerim, makamları kısaca bir gözden geçirdiğimiz zaman velayet makamlarının 7 tane olduğunu görmüştük. 1. makam fena makamı. 22. basamağın makamı. Fena fillah, Allah'ın zatında yok olmak demek. Anlattığımız husus oydu. Sonra deka makamına geliyor. Fena makamında nefsinizin kalbindeki nurlar %51 iken zikrimiz devamlı artacağı için %61'e kadar ulaşır. %61'e
ulaştığı noktada bir başka olay tahakkuk edecektir. Bizde 61'de Allah-u Teala size bir taht ihsan edecektir. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onlara Rablerinin indinde bir yurt var diyor. Allah'ın indi ilahisinde, Allah'ın huzurunda bir yurt, bir taht. Allah-u Teala kimin nefsinin kalbindeki nurlar %61'i aşarsa o kişiye bir taht ihsan ediyor. Teslim yurdu vardır diyor Allah-u Teala. İndi ilahide, Allah'ın indinde bir yurt vardır, bir teslim yurdu vardır diyor. Orada Allah-u Teala'nın indinde huzur namazının kılındığı o ortamda arkadan huzur namazının imamına doğru bakıyorsanız yukarıdan onun sağ tarafında önü boşluktur. Sol tarafında yerden 4 metre yüksekten başlayan tahtlar göreceksiniz. İşte o tahtlar Allah'ın evliyalarının tahtlarıdır. Ve orada açıktan melekler tarafından gökte hiçbir yere dayanmaksızın boşlukta dururlar. İşte o tahtlara Allah-u Teala kimi layık görürse, erayık veya sürratlı tahtlardır bunlar. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra kimin zikri nefsinin kalbinde %61 nuru oluşturursa o kişi beka makamının sahibi olur. Beka makamını zühd makamı takip edecektir. Ne zaman bir insanın zikri günün yarısını aşarsa, nefsin kalbindeki nurların %71'i aştığı noktadır orası. Ve kişi zühd makamının sahibi olur. Zühd makamı bir yaşam stili olarak, bir insanların davranış biçimi açıklaması olarak Yunus suresinin 20. ayet-i kerimesinde yer alıyor. Yusuf'un kardeşleri diyor, Yusuf'a karşı zahittiler. Ona önem vermiyorlardı. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme sattılar diyor. Yusuf'u birkaç dirheme sattılar diyor. Ona değer vermiyorlardı. İşte zikre veya zikirsizliğe değer vermek nasıl belli olacak?
Her gün 24 saattir. Kim 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı her gün 12 saatten daha fazla zikredebiliyorsa o zahit olmuştur. Zühd makamının sahibi olmuştur. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Hayatınızın en büyük ibadeti, en sağlam ibadeti zikirdir. Hani şu şeytanın farzların arasından çıkardığı zikir. Öyleyse eğer zikriniz günün yarısını aşamazsa fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması hiçbir zaman mümkün olmaz. Kim fizik vücudunu teslim etmiştir? Zühd makamını aşabilen herkes. Zühd makamının başlangıç noktası günün yarısından daha çok zikirdir. Ne diyordu Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde? Ya eyyühellezine aminuz kürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha fazla bir zaman aralığında zikredin. Öyleyse Allah'ı çok zikretmek söz konusu olan bu. Allah'ı çok zikretmek. Kim böyleyse o zahitlerden olur. Zühd makamı fizik vücudun teslimine zemin hazırlayan makamın adıdır. Bundan sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Ne diyor Allah Teala bu konuda? Nisa 125. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehu lillahi ve huve uhsenu. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur.

O kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha çok fizik vücudu asil olan kim vardır diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın insanla olan ilişkisinde fizik vücudunun Allah'a teslimi nasıl bir değer taşır, bunu yaşayacaksınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbinde %19 karanlık olduğu bir dönemde fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Nefsinizin karanlıkları onu hiç alakadar etmez. Dikkate almaz nefsinizin kalan %19 karanlığının isyanını hiç dikkate almaz. Onlardan gelen tepki fizik vücuda hiç alakadar etmez. Fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir özelliğin sahibidir. Böyle bir dizaynda fizik vücudunuz Allah'a teslim olmuştur. Peki mutluluğu bu noktada %100 yaşar mısınız? Yaşayamazsınız. Çünkü nefsinizin kalbi hala %19 afetlerle doludur. Ve mutluluğunuza %19 bir engel vardır mutlak saadetinize. Sizin yaptığınız bazı şeylerden, güzel davranışlarınızdan nefsinizin afetleri hoşlanmayacaklardır. Ve içinizde, iç dünyanızda nefsinizde bir sıkıntı gene ara sıra oluşacaktır. Yani sonsuz mutluluğu bu noktada yaşamanız henüz mümkün değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, velayetin dördüncü makamı fizik vücudunuzun Allah'a teslimi makamıdır. Yani muhsinler makamıdır. Beşinci makam nefsinizin Allah'a teslimi konusundaki ilk adımınız olan hikmet makamıdır. Ulul Elbab makamıdır. Kimdir Ulul Elbab? Tarif ediyor Allah Teala. Li Ulul Elbab yeskürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunûbihim. Li Ulul Elbab diye başlıyor Allah Teala. O Ulul Elbab kullarım için diyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Öyleyse bir insan üç halde bulunur. Ayaktadır, oturuyor veya yatıyor. Bu yatışın
yan üstü olmasını istiyor Allah Teala Emre Osmanlı'da. Öyleyse ulul elbab daimi zikrin sahipleridir. Daimi zikrin sahipleri hikmet sahipleridir. Bu durumda

Acaba bugünlerin bakmakamına ulaşan daimi zikrin sahibi olan insanlar hangi özelliklerin sahipleridir? Daimi zikrin sahibi olan kişi ulul elbaptır. Daimi zikrin sahibi olan kişi hikmet sahibidir. Bunlar yedi özellik gösterirler. Buraya ulaşmamış olan kişilerden farklı yedi özellik. Bir, daimi zikre ulaşmışlardır. İki, bu sebeple nefslerinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Yani nefslerinin kalplerinde kendilerini Allah'ın emirlerini yapmaktan men etmek isteyen veya yasak ettiği fiilleri işlemeye sevk eden afetler onların içinde artık mevcut değildir. Daimi zikrin sahibi olmuşlardır. Bu sebeple afetler mevcut değildir nefslerinin kalbinde. Daimi zikir sebebiyle hepsi yok olmuştur. Nasıl olur bu? Kim daimi zikrin sahibi olmuşsa o kişiye Allah-u Teala'nın katından gelen rahmet ve fazla rahmet ve salavat, o kişi uyurken de, ayaktayken de hep zikredeceği için rahmet ve fazla rahmet ve salavat devamlı olarak o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşacaktır. Ve zilmani kapıya inmiş olan mührün üzerinde baskı devam edecektir. O kişi ölünceye kadar kesintisiz olarak bu baskı hep devam edecektir. Öyleyse buradaki dizaynda o kişinin ölüm anına kadar devam eden bir baskı söz konusudur. Zülmani kapıyı örten mührün üzerine bir baskı. Bu baskı varsa ne olur? Bu baskı varsa sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu baskı varsa zülmani kapı asla açılamaz. Yani ne olur? Yani şeytanın karanlıkları, öfkeyi, kini, kıskançlığı, düşmanlığı, nefreti ve bunlarla beraber 19 tane negatif faktörü içeren karanlıkların artık nefsinizin kalbine girebilmek imkanı sıfırdır. Siz hayatta olduğunuz sürece nefsinizin kalbine bu afetler giremezler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Giremezlerse ne olur? Giremezlerse nefsinin kalbi bir daha asla kararmaz. %100 faziletlerle dolu kalır. Yani ruhunuzun kalbindeki hasletler Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat etmeyi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi devam ettirirlerken nefsinizin kalbindeki faziletler de tıpkı ruhunuzun hasletleri gibi Allah'ın bütün emirlerine itaat etmeyi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi usul iptal

isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen faziletler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bu noktada ulul-elbab makamında kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Niçin? Kişi daimi zikrin sahibi olduğu için. Öyleyse iki özellik. Bir, bu kişi daimi zikrin sahibidir. İki, nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. Peki bunun neticesi ne olur? Allah'ın iki mükafatı mutlaka muktesef hak olarak, iktisap ettiği bir hak olarak ona verilir. Bir, kalp gözü mutlaka açılır. İki, kalp kulağı mutlaka açılır. Dört özellik oldu. Daimi zikrin sahibi, daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinde afetler sıfır. Hem kalp gözü açık, hem de kalp kulağı açık. Bu dört tane esas olgudur, esas şarttır, temel şarttır. Bu dört tane temel şart, üç vasıf şartını oluşturur. Bir, bu kişi ehli hayırdır. Neden? Daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahipleri her an zikrettikleri için her an derecat kaybederler. Ve affedersiniz, tam aksine her an derecat kazanırlar. Derecat kazanmak Kur'an-ı Kerim'de hayır olarak ifade ediliyor. Bu sebeple Allah-u Teala onlara hayır sahipleri diyor. Diyor ki Allah-u Teala, Allah hikmeti dilediğine, yani hikmete layık olanı verir. Allah kime hikmet verdiyse ona büyük hayır verilmiştir. Kişi hayrın sahibi olur. Böyle bir dizaynda kişinin hayrın sahibi olduğu bir ortamda acaba nereye ulaşır sonuç? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kişinin hayrın sahibi olduğu bu ortamda o kişi aynı zamanda hikmet sahibidir. Hikmet sahibi olduğu için hayır sahibi olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için hem hikmet hem de hayır sahibi olmuştur. Hem de tezekkür sahibi olmuştur. Tezekkür sahibi olan bu kişi Allah'ın bütün hükümlerini öğrenen kişidir. Hangi ayete bakarsa Kur'an-ı Kerim'de o ayet eğer Kur'an'ın, İslam'ın 28 basamağıyla 4 tane 7 basamağıyla alakalıysa hangi ayetin 28 basamağın hangisine ait olduğunu bir bakışta görür. Bu kişi hüküm sahibidir. Bu açıdan. İkincisi, bu kişi hakem olmanın bütün özelliklerine Allah-u Teala tarafından kavuşturulmuştur. Üçüncüsü, bu kişi

hakim olmanın bütün özelliklerine Allah Teala tarafından kavuşturulmuştur. Bu kişi ehli hikmettir. Hikmet ehlidir. Hikmet sahibidir. Ulu'l-Elbab makamı demek ki kişiyi hikmet sahibi yapıyor. Ulu'l-Elbab makamı kişiyi bir yerlere ulaştırıyor. Kişi hikmet makamının sahibi, dört tane temel şartın sahibi, üç tane de vasıf şartının sahibi. Üç vasıf şartından üçüncüsü ehli tezekkür olmak. Allah ile her an konuşma imkanının sahibi kişi. Allah'a her an sorabilmek imkanının sahibi ve her an güzellikleri Allah'tan aldığı bir dizayn içinde yaşayacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynı böyle bir dizayn. Ulu'l-Elbab makamı, daimi zikir makamı, aynel yakinin başlangıç noktası. Ve İlmel Yakin dört basamak evvel zaten bitmiş. Aynel Yakin hikmeti muhtevasını alır. Aynel Yakin'in birinci makamı Ulu'l-Elbab makamıdır. Burada kişiye Allah Teala onun kalp gözünü açarak zemin katı gösterir. Yani devrin imamının dergahının özelliklerini gösterir. İnsan ruhları nasıl bir sıralamanın içinde ana dergahta, nasıl onarlık sıralar teşekkür ediyor. İlk sıranın sağ tarafında sağ kanat velisi, sol tarafında sol kanat velisi, herkesin önünde rahleler ve Kur'an-ı Kerimler. Önde erkekler dizisi, arkada hanımlar dizisi, onarlık sıralar devam ediyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir muhteva görüyoruz. Ana dergâhta altın kapıyı gösterir Allah-u Teala. Seyr-i Sülük'a çıkanların nasıl evvela secde ettiklerini, secdeden sonra nasıl altın kapıdan sağ kanat velisi, sol kanat velisi, yani sultan, arkadan da bütün evliya namzetlerinin birer birer Seyr-i Sülük'a nasıl çıktıklarını ve gökte nasıl tek bir sıra oluşturulduğunu ve herkesin ayakta olarak saf halinde yukarıya yükseldiğini, yani birçok insan ruhu yan yana hepsi beraber saf halinde yükseliyorlar. Biri önde, ötekiler arkada değil. Hepsi yan yana. Sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve Hanım Sultan sağdan sola doğru bir sıra ve saf halinde bir yükselme. Tek bir sıra. Herkes yukarı doğru yükseliyor. Biri ötekinin altında üstünde falan değil. Hepsi aynı hizada. Sonra bir gün Allah Teala bu kişiye ansızın birinci gök katını gösterir. İşte burada Ulu'l-Elbab makamı bitmiştir. İhlas makamı başlamıştır. Ve göğün birinci katı, ikinci katı, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı
yedinci katları birer birer gösterilir. Her katta hangi işlemlerin olduğu birer birer gösterilir. Ve yedinci katın yedi tane alemi gösterilir. En son Sitretül Müntaha gösterilir. Ne zaman Sitretül Müntaha'yı görürse kişi, o gün ihlas makamını tamamlamıştır. Yani nefsi Allah'a gerçek anlamda bu noktada teslim olmuştur. 8 defa evvela zemin katın gösterilmesi, birinci defa Ulu'l-Erbab makamında, hikmet makamının ikinci makamı olan ihlas makamında ise 7 tane gök katı, nefsin kalbinin 8 kademe, 8 mertebe müzeyyen olması yaşanır. Allah'ın güzellikleriyle süslenmesi. O kişiye düşman olanların bile o kişi tarafından sevilmeye başlaması, onların da insan olduğunu düşünmesi, Allah'ın kulu olduğunu düşünmesi, hiç kimseden bu kişinin nefret etmesinin mümkün olmadığı, düşmanlarını da sevdiği bir ortam oluşur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman Allah Teala bir kişiye son noktayı, Sitretül Müntaha'yı gösterirse, indi ilahideki bütün özellikleri gösterdikten sonra Sitretül Müntaha'yı gösterirse, o kişi ihlas makamını orada tamamlamıştır. Ve yeni bir makama geçiş için Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh, ihlas makamından salah makamına geçiştir. Öyleyse Tövbe-i Nasuh'un dizaynına dikkatle bakın. İhlas makamından salah makamına geçiş. Allah-u Teala'nın söylediklerini kişi birer birer tekrar eder ve Tövbe-i Nasuh'unu tamamlar. Tövbe-i Nasuh, vazgeçilmesi mümkün olmayan bir tövbe türüdür. Neden kişi tövbesinden vazgeçemez? Çünkü onu tövbesinden vazgeçirecek olan afetler artık o kişide mevcut değildir. Onun için bu tövbe, tövbe standartlarının dışına kişinin çıkması mümkün olmayan bir tövbedir. Onun için adı nasuh tövbesidir. Değiştirilmeyen tövbe. Böyle bir tövbeyle tövbe eden kişi İhlas makamını bitirmiştir ve evliyalık mertebelerinin, velayet mertebelerinin, velayet makamlarının dememiz daha doğru, son makamına gelmiştir. Burası salah makamıdır. Salah makamı 7 tane kademe içerir. Birinci kademede Tövbe-i Nasuh vardır. Kim Tövbe-i Nasuh'a davet edilip Tövbe-i Nasuh gerçekleşmişse, o kişi salah makamının birinci kademesindedir. İkinci kademe kimlerindir? İkinci kademedeki kişilerin Allah günahlarını örter.
hangi günahlarını, günahları sevaba çevirmemiş miydi? Çevrilmiş de o kişi mürşidine ulaştığı an Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre o kişinin bütün günahları sevaba çevrilmişti. Peki o zaman hangi dizayn içerisinde bu kişinin Allah-u Teala günahlarını örtüyor? Bu günahlar madem ki sevaba çevrilmişti, neden örtülüyor? O günahlar değil. Bu kişi mürşidine ulaştığı güne kadar günahlar işlemişti. Onlar sevaba çevrilmişti. Ama mürşidine ulaşıp tabi olduktan sonra bu kişinin nefsindeki afetler yok olmadı ki. Ve afetler var olduğu sürece bu kişi günahlar işlemeye devam etti. İşte o mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahları da bu makamda salah makamının ikinci mertebesinde Allah-u Teala örtüyor. Kişi yaşarsa daha öteye de gidecek Allah-u Teala. Kişinin hayatı devam ediyor ve Allah-u Teala ona salah nurunu veriyor. Üçüncü mertebesi salah makamının. Kişinin nuru tamamlanıyor. Ne demek bu nurun tamamlanması? Allah Teala bu konuda diyor ki onlar derler ki diyor nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler ve derler ki Ya Rabbi nurumuzu tamamla. Derler ki Ya Rabbi bize mağfiret et. Tahrim suresi 8. ayet-i kerime. Peki nurları önlerinde ve sağlarında zaten yürüyorlar. Nedir bu nur? Bu nur onların mürşitlerinin tabiyet anında mürşitlerine tabiyet anında devrin imamının ruhu başlarının üzerine gelip yerleşmişti. İşte o önlerinde ve sağlarındaki nurdur. Şimdi de nurumuzu tamamla diyorlar. Böylece Allah-u Teala onlara salah nurunu veriyor. Ve üçüncü kademesine ulaşıyorlar. Salah makamının. Burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Onlar diyorlar ki Ya Rabbi bize mağfiret eyle. Yani günahlarımızı sevaba çevir. Günahları zaten sevaba çevrilmişti. 21. 14. basamakta affedersiniz. Ondan sonra işledikleri günahlar da örtülmüştü. İşte o sevaba çevrilmeyen, sadece örtülen günahların bu sefer de sevaba çevrilmesini talep ediyorlar. Ve onlara Allah-u Teala bir defa daha mağfiret ediyor. Bu mağfiretle onlar bütün günahları mağfiret edilmiş, sevaba çevrilmiş bir özelliğe kavuşuyorlar. Hem mürşitlerine tabi olmadan evvelki günahları sevaba çevrilmişti 14. basamakta. Burada 28. basamağın 4. mertebesinde, 4. kademesinde
onların mürşitlerine ulaştıktan sonra işledikleri günahlarda, daimi zikre ulaşmadan evvel işledikleri günahlarda bir defa daha o günahlarda sevaba çevriliyor. Ve böylece bu insanlar kalpleri müzeyyen olan insanlar oluyor. Hem günahları bütünüyle sevaba çevrildiği için, mürşitlerine ulaşmadan evvelki günahları da mürşitlerine ulaştıktan sonra daimi zikre kadar işledikleri günahları da hepsi sevaba çevrilmiş oluyor. Ve başlarının üzerinde salah nuru var. Tövbe-i Nasuh, arkasından günahların örtülmesi, arkasından salah nurunun verilmesi ve arkasından o kişinin günahlarına Allah-u Teala'nın mağfiret etmesi, dört kademe içerir. Salah makamının dört kademesini içerir. Bu aynı zamanda o kişinin kalbinin dört mertebe müzeyyen olmasıdır. Süslenmesidir. Tezyin, süslemek demektir. Tezyin sanatı, süsleme sanatıdır. Ve böyle bir ortamda da kalp tezyin ediliyor. Etraftaki insanlara karşı olan şey sadece sevgiyi oluşturuyor. Kimse o kişinin düşmanı olamıyor artık. Kalpte sadece dostluğa mütalik hususlar yerleşiyor. O kişi eğer bir savaş verecekse bu savaşı kendisi için veremez, ancak Allah için verir. Öyleyse artık o kişi için düşman yoktur. Sadece sevgi vardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası salah makamının dördüncü kademesi. Burası irşada ulaşma kademesi. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Hücret suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır, diyor Allah Teala. Bütün gelecek nesillere bütün sahabenin irşada ulaştığını projekte ediyor, ulaştırıyor. Onları sahabenin güzellikleriyle sevindiriyor, yüreklerini ferahlatıyor. Demek ki sahabe bütün güzellikleri yaşamışlar diye düşünüyor kişi. Dördüncü mertebe, salah makamının dördüncü mertebesi irşada ulaşmak. İrşada ulaşmak bir safhadır. Tıpkı nefsin Allah'a teslimi gibi bir safhadır. Ve burası salah makamının dördüncü kademesi. Salah makamındaki dört mertebe nefsin
tezyin edilmesinin, süslenmesinin sonucuna ulaştırır kişiyi. Burada kişi iradesini Allah'a teslim etmenin bütün şartlarına sahiptir. Artık bu noktada Allah'ın iradesine bağlanmak dayanılmaz bir istek olur kişide. Allah'ın bu seviyeye ulaşmış olan evliyası artık irşad etmek için sadece irade teslimine ihtiyacı olan son bir adımla irşad makamına oturacak olan kişidir. İrşad edilmiştir. İrşada ulaşmıştır. Allah ona artık irşad etme yetkisini verecektir. Neyle? İradesini Allah'ın iradesine bağlamasıyla ve kişi Allah-u Teala'dan talepte bulunur. İradesini Allah'ın iradesine bağlamak üzere, iradesini Allah'a teslim etmek üzere. Allah-u Teala cüz'i iradeyi teslim alır ve kendi iradesine bağlar. Burası bir hakkın takva kademesidir. Burası hakkul yakin takva kademesidir. Burası iradenin Allah'ın iradesine bağlandığı kademedir. Yani kişi artık kendi iradesiyle bir karar vermek, bir şey yapmak imkanının sahibi değildir. Her davranışını Allah-u Teala ona emredecektir. O Allah-u Teala'dan sormak istediği zaman soracak ve nasıl davranması lazım geldiğini Allah ona mutlaka bildirecektir. İşte burası kişinin irşat makamına tayin edildiği yerdir. Allah-u Teala burada irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle kişiyi irşat makamının sahibi kılar. İrşada memur kılınmak Allah'ın emrini alıp o emre göre irşad etmek manasına gelir. Mezun kılınmak da bunun tatbikatının yetkisinin bu kişiye verilmesi anlamına gelir. Yetkili kılınması anlamına gelir. Bu yetkisini sadece Allah'ın iradesinin önderliğinde, Allah'ın iradesinin emrinde gerçekleştirebilir. İşte onlar Allah'ın İrşad makamına tayin ettikleridir. Sahabe Allah-u Teala tarafından irşad makamına tayin edilmiş. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu büyük hakikati şöyle anlatıyor. O sabikun el evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine İhsanla tabi olanlardandır. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sağlığında indirilmiştir. 23 yıl. 40 yaşından 63 yaşına kadar. Ama bu 23 yılda indirilen Kur'an-ı Kerim indirildiği tarihten sonraki olayları da bizlere haber veriyor. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den 4 halifeden sonra sahabe tabiinin tabiyetini sağlamıştır. Onlara tabi olanlara Allah-u Teala tabiin adını veriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe irşad makamının sahibi oldular. Bihattin takvanın
hakkül yakin takvasının sahibi oldular. Allah'ın iradesine bağlandılar. Ve irşat makamının sahibi oldular. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'inde aranızda münkerden nehyeden marufla emreden bir topluluk bulunsun. İşte bu tarif Allah'ın mürşitlerinin tarifidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu tarife dikkatle bakın. Burada Allah var. Burada Allah'ın sadece Allah'tan alınan iradi yapıyla emredilmesini istediği iki husus var. Münkerden nehi, emri bil maruf. Bunlar irşat makamının görevleri ve Allah'ın iradesini bağlayanların Allah Teala tarafından vazifeli kılınmasıyla gerçekleştirilebilir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu konu irşat makamını dizayn ediyor. Bütün sahabe oraya ulaşmışlar. İradelerini Allah'ın iradesine bağlamışlar. Allah Teala onların muhtevası içerisinde onlara bağlanan tabi olanlar diyor. Tabi'in. İhsanla tabi olanlar. O ihsanla tabi olanlar. İşte böyle bir dizayna baktığımız zaman bütün sahabenin bu noktaya ulaşmış olduklarını görüyoruz. Yani o esnada dünyada yaşayanlar içinde Resullerin bir altındaki en üstün kademe irşat makamı. Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilmek. Bu muhtevanın ötesi var mı? Burası salah makamının 5. kademesi. Acaba 6. kademesi var mı? Var. 7. kademesi var mı? Var. 6. kademede yalnız Resuller var. Bütün kavimlerde şu anda da Allah'ın Resulleri yaşıyor. İşte sevgili kardeşlerim, geleceğin teminatı o Resullerdir. Hangi dinin içinde olurlarsa olsunlar, aslında sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam'ı salim ediyorlar. Bizler gibi namazlarını kılıyor, bizler gibi zikir yapıyor, Allah'ın temel emirleri neyse onları gerçekleştiriyorlar. Hepsi salah makamının 6. kademesinde. Şu anda şu dünya üzerinde ne kadar millet varsa her milletin içinde bir Resul mutlaka yaşıyor. Her devirde yaşadı, bu devirde de yaşıyor. Allah Teala Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz bütün kavimlere ard arda ardı arkası kesilmeksizin Resul göndeririz.
hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler, reddettiler. Bütün kavimlere ard arda göndeririz diyor. Hiçbir kavim yoktur ki diyor Allah Teala, aralarında Resul bulunmasın. Bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor Allah Teala. Külli kavmin min Resul diyor. Bütün kavimlerde Resul vardır diyor. Zamanın bütün evrelerinde, bütün devrelerinde, bütün bölümlerinde mutlaka insanlarla beraber Allah'ın Resulleri var. Ne kadar kavim varsa o kadar da Resul. Başka dinlerin içinde olmaları önemli değil. Zaten başka dinler yok. Sadece bir tek din var. Hazreti Adem'in dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini ve Arapça adıyla, Kur'an-ı Kerim'deki adıyla İslam dini. Ama bu dinin, İslam dininin, Hanif dininin ta kendisi olduğu gene Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de sen Hanifsin diyor. Hazreti İbrahim'in diniyle seni vazifeli kıldık, sana onu vahyettik. Hanif dininin mensubu olmanı emrettik diyor Allah Teala. İşte Resuller salih makamının 6. mertebesini ifade eder. Daha ötesi var mı? Evet, var. Salih makamının 7. kademesini sadece devrin imamları işgal eder. Her devirde mutlaka bir huzur namazının imamı vardır. Huzur namazının imamı mutlaka hayatta olmak mecburiyetindedir. Sadece hayatta olanlardan birisi bu vazifeyi yapabilir. Bunun için böyle bir vazifenin yapımında her devirde hayatta olan birisi vazifeli olacağı için geçmiş devirdeki daha üstün rütbeliler de onun arkasında namaz kılmak mecburiyetindedirler. Bu bir onlardan üstün olduğunu göstermez huzur namazının imamının, ama vazifesinin bu olduğunu gösterir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, huzur namazının imamı mutlaka Resul'dür. O kavimlerdeki Resullerden bir tanesidir. Huzur namazının imamlığı asaleten peygamberler, yani nebiler tarafından gerçekleştirilir. Nebilerin bulunduğu devirlerde mutlaka o devirdeki nebi, yani peygamber huzur namazının asaleten sahibidir. Huzur namazını mutlaka o kıldırır. Ama nebilerin bulunmadığı fetret devirleri var dünya üzerinde. Hazreti Musa ile Hazreti İsa arasında 2000 yıl. Hazreti İsa'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar 600 yıl. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den dünyanın sonuna kadar gecelik olan devrede nebi bulunmayacak. Bu sebeple 1400 yıldır dünyada nebi, peygamber mevcut değil. Olması da mümkün değil kıyamete kadar. Peki peygamberlerin bulunmadığı devirde kim yapacak huzur namazının imamlığını? Bütün kavimlerde, peygamberler olsa da olmasa da bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri hep var olacaktır, var olmuşlardır. Bu Resullerden birisini Allah-u Teala huzur namazının imamlığına tayin eder. Burası salah makamının 7. ve en üst kademesidir. Sadece huzur namazının imamları buradadırlar. Bu devirde de bütün kavimlerdeki resullerden birini Allah-u Teala huzur namazının imamı olarak tayin etmiştir. Ve
huzur namazının imamının arkasında hayatta olmadıkları için iki peygamber namaz kılmaktadır. Dünya namazından değişik tarafı nedir? İmam geriye döndüğü zaman namazdan sorabilirsiniz ki imamlar cemaate dönerler. İmam tek başına dönmez. O iki peygamber de beraber dönerler. Ne olur? Namaz kıldırırken sağda olan geriye döndüğünde sola geçmiştir. Namaz kıldırırken solda olan geriye döndüğünde sağa geçmiştir. Böyle bir dizayn Allah-u Teala'nın indiği inayesinin temel hükmüdür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biliniz ki son devirde Hazreti İsa dünyaya mutlaka dönecektir ve huzur namazının imamıyla beraber aynı safta olacaktır. Dünya üzerinde Hristiyanlık diye, Musevilik diye dinler mevcut değildir. Sadece bir tek din vardır. Hepsi de zaten kabul ediyorlar ki bu Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İslam da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hristiyanlık da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Yahudilerin de dini Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Bütün peygamberler sadece bir tek dini yaşamışlardır. Öyleyse dinler yok, tek bir din vardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir konumuz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle inşallah sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahu salallahu aleyhi ve sellem.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, benim dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere. Bir defa daha onun hepinize hedef gösterdiği mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki Allah-u Teala'nın sizin için dilediği sadece tek bir şey vardır. Sizin mutluluğunuz. Bütün mukaddes kitapları Allah-u Teala bu hedefe yönelik olarak indirmiştir. Mutluluk. Kainatta en çok sevdiği mahluku insandır. Ve insanın mutlu olmasıdır. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşaması, ondan sonra da cennete gidip sonsuza kadar cennet saadetini yaşamaya devam etmesi, işte Allah'ın bütün insanlardan istediği şey bu kadar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizlerden sadece mutlu olmanızı ister. Bütün kutsal kitaplar aynı şarkıyı söylerler. Mutluluk şarkısı. Bütün kutsal kitaplar hepsi birer saadet davetiyesidir. Saadet rehberidir, reçetesidir ve aynı zamanda saadet garantisidir. Allah-u Teala bütün insanlara garanti veriyor mutluluk konusunda. Bütün insanların mutluluğunu Allah-u Teala garanti ediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın bir tek hedefi var. Hepinizi mutlu kılmak. Söylediği her şey 606 sayfalık Kur'an boyunca Allah'ın söylediği her şey. Sadece sizi mutlu kılmak için. Allah-u Teala sosyal bir mahluk olarak, yani başka insanlarla birlikte yaşamak üzere yarattığı insan adı verilen bu mahlukunu en güzel bir dizayn içerisinde yaratmış. Mutlu olabilecek bir hüviyetle yaratmış. Ne diyor Allah-u Teala? Biz insanları halif fıtratıyla yarattık diyor. Ne demek halif fıtratı? Tek Allah'a inanabilecek olan bir özellik, birinci özellik. Allah yolunda sağlam tek bir toplum. İkinci özellik ve Allah'a teslim olma özelliği, üçüncü özellik. Bir insan ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmek üzere yaratılmış. Bu hedeflere götürecek olan bütün hususiyetlerin, yani özelliklerin sahibi olarak yaratılır insanoğlu. Öyleyse bu düzene göre yaratılan insan, eğer Allah'ın kendisini niçin yarattığının
bilincinde olursa o hedefine gitmek üzere yola çıkar. İşte Allah-u Teala hepimizin bu istikamette bilinç sahibi olmasını istiyor. Bilinçlenmeniz Allah için bir güzelliği içerir. Sizin için bir güzelliği içerir. Eğer bilirseniz ki kainatta yaratılan en üstün mahluk sizsiniz. Çünkü siz insansınız. O zaman Allah'ı sizi en azından insan olarak yarattığı için daha çok seversiniz. Her mutluluğun genel kaidelerini öğrendiğiniz zaman Allah'a olan şükrünüz ve hamdiniz çok daha fazla artar. Çünkü o sizi o kadar çok seviyor ki sizden sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Sadece mutlu olmanız. Allah'ın sizden istediği başka hiçbir şey yok. Öyleyse şimdi teraziye bakalım beraberce. Siz mutlu olmak istiyorsunuz. Hiç kimseyi düşünemiyorum mutsuz olmak isteyen bir insanın. İki, Allah da sizi mutlu kılmak istiyor. Bunun için yaratmış. Üç, İblis sizin mutsuz olmanızı istiyor. Eğer siz mutlu olmak istiyorsanız, Allah da mutlu olmak, sizi mutlu kılmak istiyorsa, o zaman siz mutlu olabilmelisiniz. Çünkü şeytanı da yaratan Allah, onun da gerçek anlamda sahibi olan Allah, delidiyan şeytanı ortadan kaldırabilecek olan Allah, ona bir söz verdiği için kıyamete kadar onu yaşatacak. Ve mutsuzluğunuzun bir sembolü olan iblis sizi mutsuz kılmak için elinden gelen her şeyi yapacak. İnsanların arasına düşmanlık tohumları saçacak. Herkesi birbirine düşürmeye çalışacak. Herkesin birbiriyle kavgalı olmasına çalışacak. İnsanlar hissederek yaşarlar. Hiçbir şey bilmeseler de hissederler. İşte bu hissetme temayülünü en korkunç şekilde değerlendiren iblis, insanları devamlı birbirine düşürmeye ve mutsuz kılmaya çalışır. Şimdi Allah, bizi yaratan Allah, her şeyimizi bizi yaratan Allah, bizim mutlu olmamızı istiyorsa, biz de mutlu olmak istiyorsak, İblis mutsuz olmamızı istiyorsa ve eğer mutsuzsak, o zaman sevgili kardeşlerim bir tuzakta değil miyiz? Allah-u Teala kudretin asıl sahibi, yaratıcı, kainatın tek yaratıcısı Allah. Eğer bizi mutlu kılmak istiyorsa ve eğer biz mutsuzsak, niçin mutsuzuz? O zaman sırf şeytan bizim mutsuz olmamızı istiyor diye. Öyleyse sevgili kardeşlerim meydanı ona boş bırakacak mıyız? Onunla savaşmayacak mıyız? Oyunun kuralları önceden konmuş. Nefsimiz %100 afetlerle dolu ve şeytana bu afetlere tesir etme konusunda imkanlar verilmiş. Nefsimizin, kalbinin içi %100 afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset,
İptilalar, isyan, her türlü negatif faktörler içinde. Buna karşılık ruhumuz baştan aşağı hasretlerle dolu. Bütün güzellikler, nefsimizdeki afetlerin karşılıkları ruhumuzda pozitif değerler olarak, bizi mutluluğa götürecek değerler olarak mevcut. Öyleyse hayat denilen bu yarışa girerken kulvara hepimiz eşit şartlarla giriyoruz. Ne kadar negatif faktöre sahipsek nefsimizde, o kadar pozitif faktöre sahibiz ruhumuzda. Artılarla eksiler birbirine eşit. Bizi mutluluğa götürecek olan temel yardımcılarımız da ruhumuzun hasletleri. Bizi cehenneme ve dünya mutsuzluğuna götürecek olan bütün negatif faktörler, nefsimizin afetleri eşit standartlarda. Eğer her afete Allah-u Teala 10 puan vermiş olsaydı, nefsimizin kalbindeki 19 afet sebebiyle nefsimiz 190 puan olacaktı. Ruhumuzdaki 19 hasret sebebiyle ruhumuzda gene 190 puan olacaktı. Birisi negatif 190, diğeri pozitif 190. Birisi nakıs 190, nefsimiz nakıs, negatif, eksi. Ruhumuzsa zayıf 190, pozitif, artı. İşte Allah-u Teala kullara yarışı kazanmak için bizi indiriyor. Ne yapmamız lazım? Nefsimizin kalbindeki bütün afetleri kapı dışarı etmemiz lazım. Nefsimizi de 190 puan ruhumuzun hasletlerine paralel hale getirmemiz lazım. O zaman 380 puanın hepsi bizi mutlu etmek için çalışmaya başlayacak. Şeytanın hakimiyeti sıfırlanacak. Bütün insanlar nefslerinin %100'ü şeytanın tesirine açık olarak doğarlar. Ruhları hiçbir zaman şeytanın tesirine açık değildir. 190 puanlık bir ünite ruhunuz şeytanın hiçbir tesirine açık değildir. Şeytanın söyledikleri ona ruhunuzun hasretlerine şu kadarcık, bir iğne ucu kadar tesir edemez. Ama nefsinizin afetleri şeytanın tesirine açıktır. Sizin kültür yapınız, sizin inançlarınız, sizin dizaynınız, sahip olduğunuz muhteva şeytana nefsinizin afetlerine tesir etme imkanını açar veya açmaz. Evvela şunu kesinleştirelim. Şeytan size zorla hiçbir şey yaptıramaz. Bunu yaptırmak yetkisinin sahibi değildir. Ona sahip kılınmamış. Ne yapabilir o zaman? Bunca insan mutsuzsa arkasında bir inandırıcı fonksiyon var. Şeytanın inandırıcılık vasfı. Sonsuz hayatı hep yalan söylemekle geçer. Bakınız ne kadar güzel anlatıyor Allah-u Teala konunun sonunda şeytanın durumunu. Diyor ki cehennemdeki insanlara ve cinlere, Allah da size söz verdi, ben de söz verdim. O Allah sözünü yerine getirdi. Ben de şeytanım, sözümü yerine getirdim. Şimdi size soruyorum diyor İblis, kıyamet günü cehennemde bütün insanlara, bütün cinlere.
ben size zorla bir şey yaptırdım mı? Hayır, yaptırmadım. Size teklifte bulundum. Siz de teklifimi kabul ettiniz. Ve buradasınız. Benimle beraber cehennemdesiniz. Öyleyse bana kızmayın. Nefsinize kızın. Nefsinizin afetlerine kızın. Gördünüz mü? Tereyağdan kıl çeker gibi iblis kendisini kıyamet günü kenara çekiyor. Tabi cehennemde olarak çekiyor. İşte bütün kainat üzerinde cehennemde en çok eza görecek olan mahluk odur, iblistir. Onun kadar çok günahı olan hiçbir mahluk mevcut değildir. Her şeyi şerre dönüktür. Dostu yoktur. Hiç kimseye dost değildir. Onunla müşterek çalışanlar, büyücüler, güdem yapanlar da ondan korunmanın özel şartlarıyla bu pislikleri yaparlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iblis, şeytan, kainattaki en büyük düşmanınız. Sizi yerden yere vurmak için her an fırsat kollayan, her fırsatı negatif olarak değerlendiren, sizin için negatif olarak değerlendiren, her fırsatta sizi bir kere daha günah işletmeye sevk eden, sevk etmeye çalışan bir azılı mahluk. Öyleyse her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum ki şeytan bir kılavuzdur. Kötülüğün kılavuzu olduğu gibi aynı zamanda iyiliğin kılavuzu. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Eğer tanıyabilirseniz onu, o zaman işiniz çok kolaylaşır. Nasıl kolaylaşır? Ne söylüyorsa

ise, Allah neyi emretmişse şeytan onları size yasaklayacaktır. Size onları kerih gösterecektir. Kötü gösterecektir. Çirkin gösterecektir. Sizin nefsinizin afetlerini kullanarak onları Allah'ın emirlerini yapmamanızı temin etmeye çalışacaktır. Ne zaman içinizden gelen bir ses size namazı daha sonra kılabileceğinizi, kılmamanızı, şu anda yataktan kalkmamanızı, kalkarsınız hasta olabileceğinizi, buna benzer masallarla anlatarak size sabah namazını kıldırmamaya çalışıyorsa içinizden bir ses, işte o şeytanın ta kendisidir. Bütün gücüyle vazgeçmez, bütün gücüyle o sabah namazını kalkmamanız için gayretin içindedir. Ne yapmanız lazım? Onun söylediğinin tersini. Ha diyeceksiniz, bu iblis, bu köfte var benim namaza kalkmama mani oluyor ha. Sen şimdi görürsün deyip acele yataktan fırlayacaksınız. Atacaksınız kendinizi yataktan. Yataktan attınız mı aşağıda uyuyamazsınız. Birinci merhale yataktan kendinizi atmanız. İkinci merhale, çeşmeye ulaşıp soğuk suyla yüzünüzü, ellerinizi yıkamanız, abdestinizin ayaklarınız hariç olan kesiminde soğuk su kullanmanız. Hemen kendinize gelirsiniz, Allah'a çok şükredersiniz o soğuk su orada mevcut olduğu için. Ayaklarınızı vücudunuzun hastalık durumuna göre soğuk olmayan bir suyla da yıkamanız uygun olur. Eğer sağlıklıysanız ayaklarınızın da soğuk suyla yıkanmasında bir engel yoksa, hatta size daha da zindelik veriyorsa, onu da öyle yapabilirsiniz. Ne yaptınız? Yendiniz onu. İblis yenilmeyi hiç sevmez. Sizden intikam almaya çalışır. Hayatı boyunca bir mahluk düşünün ki sonsuz hayatını herkesle teker teker uğraşarak herkesi sonsuz mutlu etmek için, mutsuz etmek için affedersiniz, çevresindeki bütün takımını insanların üzerine saldırtan, onların mutsuz olması için elinden geleni ardına koymayan, her çeşidi işlemeye hazır bir korkunç mahluk. Onu tanıyacaksınız. Tanıdığınız zaman işiniz kolaylaşacak. Ne söylerse onun tersini yapacaksınız. Sevgili kardeşlerim, peki bu mutsuzluk kurkuması olan bu iblis tesirsiz kalabilir mi? Gayet tabii. Ne demiştik? Allah'ın kanunu şöyle. Şeytan sadece sizin nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuzun hasletlerine hiçbir tesiri söz konusu değildir. Ne demek istiyoruz yani? Yani nefsinizin afetlerini azalttıkça şeytanın üzerindeki tesiri sadece o dizayn içerisinde. Sadece daha azalan, daha azalan afetlere tesir edebilir. Bir gün daimi zikre ulaşıp da bütün afetlerinizi yok ederseniz, şeytanı kapı dışarı ettiniz demektir. Şeytanı size hiçbir şey yapamaz, bir zavallı, aciz mahluk haline getirdiniz demektir. Sevgili kardeşlerim, bir gün bunu başaracaksınız. İblisin ne büyüsünün, ne hüddamının, ne düşünce platformundaki her türlü palavrasının size hiçbir tesiri olmadığı bir ortama ulaşacaksınız daimi zikre ulaştığınızda. Göreceksiniz ki yenilmez bir mahluk değil. Onu yenmenin huzurunu yaşayacaksınız. Bunun adı mutluluktur.
Sevgili

Öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, en büyük düşmanınız yenilmez bir mağlup değildir. Dünya üzerinde de size düşman olanlar olabilir. Siz nefsinizdeki afetleri yok ettikçe, onlara başlangıçta siz de düşmanken, nefsinizin afetleri varken size birisi düşmanlık yaptığı zaman tutamazsınız kendinizi. Siz de ona düşmanca davranırsınız. İşte tasavvufa yeni giren kardeşlerimizin başlangıçta aralarındaki anlaşmazlıkların yegane sebebi bu. Henüz başka bir dünyadan tasavvuf alemine adım atmaları, Allah'ın dünyasına adım atmaları onları bir anda değiştiremez ki. Nefslerin afetleriyle aramıza katılıyorlar. Elbette yanlış davranışlarla bulunacak var. Bundan daha tabii ne olabilir? O zaman adım adım tasavvufun bütün noktalarını paylaşan sizler, o aramıza yeni katılan kardeşlerimize tasavvufi o güzel davranışlarla hitap edeceksiniz, davranacaksınız ki onlar aynı şeylere ibretle baksınlar da kendilerini ona göre düzene soksunlar. Siz Allah'ın bahtlı kullarısınız, sevgili öğrencilerim, izleyicilerim, dinleyicilerim, yoldaşlarım, gönül yoldaşlarım. Allah'a doğru bir yolun üzerindeyiz. Biz Allah'a çağırıyoruz. Sizlerin de çoğunuz Allah'a gidiyorsunuz. Ötekiler neden gitmiyorlar? Çünkü ulaşmışlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a çağırmak tasavvufun alameti farikasıdır. Bütün standartlardan tasavvufu ayıran Allah'a çağırmaktır. Tasavvufu ayıran demekle dini ayıran demek istiyoruz. Allah'ın kainattaki tek dini olan Hanif dinini, yani Arapça adıyla İslam dinini kastediyoruz. Din bunu içerir. Dinin evveli, bugünü ve yarını sadece mutluluk adı verilen bir kavramı ihata eder. Yola mutlulukla başlarsınız. Evvela şunu söyleyeyim ki, dünya üzerinde ümitsiz vaka yoktur. Kainatın en mutsuz insanı da mutlu olmak standartlarının sahibidir. Çünkü o da Hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Sadece nereye gideceğini, ne yapacağını bilmemenin aclı içindedir. Yoksa dizayn açık ve kesindir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi böyle bir muhtevada mutsuzluğunuzun sebeplerine birer birer bakacaksınız. Acaba nedir sebepler? Şeytanın en fazla kullandığı tuzak başkalarını vasıta kılmaktır. Nefsinizde afetler olduğu için bir başkasının size kötü davranması, sizi aşağılaması, size hakaret etmesi, en azından davranışlarıyla sizden üstün olduğunu size ispat etmeye çalışması sizin onurunuza dokunur. Bu da yaşayanın tabiatına son derece normaldir. İblis o kişiyi

sizden üstün olduğu zehabını size vermeye çalıştırdığını biliyor musunuz? O kişinin içinden gelen bu davranış biçiminin arkasında, sahne arkasında suflör var, fısıldayıcı iblis. O kişiye öyle davrandırıyor. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir düzeyde düşmanınızın o kişi olmadığını, arkasında şeytanın bulunduğunu hiç unutmayın. Eğer onun da sizin de şeytandan gelen telkinlere açık olduğunuzu, nefsinizin afetlerini her zaman iblisin kullanabileceğini unutmayın. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Ulaştığımız yerde insanların başlangıç noktasında hep şeytanın elinde bir oyuncak olduğunu göreceksiniz. O birbiriyle düşman olan insanların hepsinin arkasında iblis var. İki tarafın da arkasında iblis var. Hani çocuklar karıncalarla oyun oynarlar. Karıncaların birini ötekine ısırtırlar. Ve zavallı karınca başka bir karınca tarafından ısırıldığını görünce ona düşman olur. O da onu ısırmaya çalışır. Böylece karıncalar arasında, iki karınca arasında bir güreş başlatırsınız. İşte bunu yaptığınız zaman aslında iki karınca birbirine düşman değildir. Ama birisini ötekine ısırttırmak suretiyle çocuklar onları birbirine düşman ederler. Ve böylece bir dış tesirle iki tane karınca vardır. Birisi ısırılan karıncadır. Niçin ısırıldığını anlayamamıştır. Çünkü öbür karıncaya hiçbir şey yapmamıştır. Bir de ısıran karınca vardır. O da niçin ısırdığını fark etmemiştir. Kendisini tutan eli ısırmaya çalışırken bir başka karıncayı ısırmıştır. Ve yaptığı yanlışlığın farkına vardığı zaman iş işten geçmiştir. Öbür karınca, o da onu ısırmak için elinden gelen gayreti sarf edecektir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi düşünün, bu karıncalar kadar saf mısınız? Bu karıncalar farkında değiller bir başka kuvvet tarafından başka bir karıncayı ısırdıklarının farkında değiller. Kendini tutan ele olan öfkesi sebebiyle ağzını açmış karınca ısıracak. Tam o sırada başka bir karıncayı onun ağzının üzerine götürüyorsunuz ve karınca ısırıyor. Öteki karınca da fena halde içeriyor bu işe. Çünkü hiç hak etmediği halde bir başka karınca tarafından ısırılmış. Ve derhal birbirine düşman iki karınca güreş etmeye başlıyorlar. İşte iblis iki tarafa da tesir etmek suretiyle insanlar arasındaki kini, düşmanlığı, kıskançlığı, nefreti, öfkeyi devamlı olarak ayakta tutmaya çalışır. Bununla kendisini sonsuza kadar, kıyamete kadar meşgul edecektir. Ve kıyamet günü kainatın en çok cezalanacak olan bu mahluku cehenneme girecektir. Ama milyarlarca insanı da peşinden cehenneme sürükleyerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sizler Allah'ın bahtlı kullarısınız. Neden? Çünkü bu ilmi almak
imkanının sahibisiniz. Ve kendinizi nasıl müdafaa edeceğinizi öğreniyorsunuz. Öyleyse ne zaman birisi size üstünlük taslarsa, sizden üstün olduğunu size empoze etmek isterse, böyle yaparak sizi küçültmek isterse, ezmek isterse, bileceksiniz ki bunu ona yaptıran o değil, kendi düşüncesi değil. Ona bunu azmettiren İblis. Böyle yaptırarak sizi ne kadar üzebilirse o kadar mutluluk duyar. Şimdi siz kendinizi taraflardan önce birinci tarafın yerine koyun. İçinizdeki bir his karşınızdaki kişiden daha üstün olduğunuzu ona empoze etmek, ona kabul ettirmek üzere sizin harekete geçmenizi istiyor. Fırsatı da yakalamışsınız. Falanca konuyu o bilmiyor ama siz biliyorsunuz. İblis ne yapacak burada? Büyüklük taslattıracak size. Ondan büyük olduğunuzu, ondan üstün olduğunuzu ona ispat ettirecek. Size İblis bunu kabul ettirmeye çalıştığı zaman kendinize gelin. Çekilin ve kendinize gelin. Ve ona oyuncak olmayın. Onunla yapacağınız savaşta her zaman kazanabilirsiniz. Niçin her zaman kazanabilirsiniz diyorum? Çünkü Allah sizinle beraber. Allah Teala diyor ki eğer inanıyorsanız bana güvenin diyor. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Bütün dünya düşmanınız olsa siz yenersiniz diyor. Daha doğrusu ben yenerim diyor onları. Öyleyse şeytan da netice itibariyle sadece bir mahluk. Üstelik yaptırımcı gücü yok. Sadece tesir edebilir yalanlarıyla. İşte yalanlarıyla size teklifte bulunabilir. O kadar. Tesir bir güçtür. O gücün sahibi değil. Teklifte bulunmak gücünün sahibi ama yalanlarıyla korkunç bir ikna etme kabiliyetiyle karşılaşacaksınız. Hangi konuda karşı çıkarsanız onun karşı fikriyle sizi ezmeye çalışacaktır. Kendi fikirlerine itaat eden bir şeytanın kulu olmanızı temine çalışacaktır. Ve bunu yaparken de size hep onu, o ana fikri verecektir. Sen ondan üstünsün. Üstünlüğünü ona ispat et. Senin karşısında küçülmelidir. Sen üstünsün. Üstünlüğün zevkini yaşa. İşte bunların sahibi İblis'tir. Ve onunla mücadele edeceksiniz. Üstün olmanızı kullanın. Ama diğer tarafı ezmek için değil. Onu da tasavvufun içerisinde mutlu insanlardan birisi kılmak için bildiklerinizi, üstün olduğunuz hususları yardım etmek üzere kullanın. İşte tuzağın genoloji noktasına geldik.
yeni bir hileyle karşı karşıyasınız. Eğer birinci hedefini gerçekleştiremezse, yani siz direkt olarak karşı tarafa ondan üstün olduğunuz imajını vermek üzere bir salvayla bir saldırı hüviyetinde ona üstünlüğünüzün ispatına girmezseniz, bu bilgilerle mücehhezseniz, o zaman iblis size başka bir şey yaptıracaktır. Tamam diyecektir. O zaman sen ona yardımcı ol üstünlüğünle. Ona söyle bak, sen burasını bilmiyorsun. Ben biliyorum. İşte gene başka bir açıdan sizi gene avladı. Gene başka birisinden üstün görünmenin başka bir şekline büründürdü sizi. Öyleyse şeytanla mücadelenin en tesirli silahı karşınızdakinden yana olmaktır. Kendinizden yana olmayacaksınız. Karşınızdakinin hataları olabilir. Elbette aramıza yeni gelen kardeşlerimiz bu devamlı birbirine düşman olan insanların içinden gelmiştir. Kendisine o kadar çok düşmanlık edilmiştir ki o da bilenmiştir bu istikamette. E kim kendisine saldırırsa o da saldırmak için hazırdır. Öyleyse nefsinizin ondan üstün olduğunuz cevabıyla sizi başkalarına üstünlük taslayarak onları üzen bir hüviyete sokmaması için elinizdeki sihirli formül başkalarından yana olmaktır. O zaman o kardeşinizin bilmediği şeyi ona üstünlük taslayarak bak sen bunu bilmiyorsun ama ben biliyorum havasında söylememek söz konusu. Başlangıçta bunun için mücadele vermek mecburiyetindesiniz. Çünkü nefsinizdeki o kibir afeti şeytanın bu dediğine öylesine adapte olmuştur ki siz en halisane duygularla karşınızdakine üstünlük taslamadığınızdan ederek onun bilmediği şeyleri öğretmeye başladığınız zaman davranış biçimlerinizde farkına bile varmadığınız bir tarzda iblisin ayak izleri görünür. O sizin bu düşüncenizin arkasına saklanarak sizin dikkat etmenize rağmen yine de karşınızdakine sizi ona karşınızdakine sen bilmiyorsun, ben biliyorum diyen bir hüviyetin çizgilerini hissettirmeye çalışır. Onun için biliniz ki tasavvuf hayatı daimi zikre ulaşana kadar şeytanla devamlı mücadeleyi ifade eder. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman şeytanın size hiçbir tesiri kalmayacak. O zaman gerçek anlamda başkalarından yana olacaksınız. Ve bu size sadece zevk verecek. O zaman kibir adı verilen afetiniz, gurur adı verilen afetiniz,
mevcut olmadığı için bu istikamette bir görüntünün içine girmeyi zaten siz istemeyeceksiniz. Bütün davranış biçimlerinizden, bütün sözlerinizden karşıya ulaşan her izlenim, karşı tarafın izlenimi sizin ondan yana olduğunuzun bütün mesajlarını ona ulaştıracaktır. Onu mutlu ederek ulaştıracaktır. Tehlikeli olan bir kişiye yardım ettiğiniz zaman o yardımı minnetle karşılar. Ama bunu ona üstün olduğunuzu beyan etmek üzere yaparsanız öfkeyle karşılar. İkisi de yardımdır. Şeytanın hilesini anladınız mı burada? O, siz karşınızdakine yardım etseniz bile bunu ona üstün olduğunuzu, ondan üstün olduğunuzu ifade eden bir tarzda kibirinizi devreye sokarak size yaptırabilirse karşınızdaki size karşı sevgi duymayacaktır, nefret duyacaktır. Ama ona kendinize hiçbir yontma yapmadan Allah rızası için sadece yardım etmek için harekete girerseniz, harekete geçerseniz, davranışınızdan karşı taraf bunu çıkartabilirse, o zaman size karşı sevgi duyacaktır. Yardıma ihtiyacı olan bir insan, kendisine yardıma ihtiyacı olduğu için, yardım edildiği noktada, karşı tarafın bunu nefsani duygularda, duygulara dayalı olarak yapmadığını idrak ettiği noktada sevgi duyar. Nefsani duygularla kendisine bir yardım yapıldığını fark ederse bundan hüzün duyar, huzursuzluk duyar, sıkıntı duyar. Öyleyse dikkat edin sevgili kardeşlerim. Yardım istemek durumunda yardıma ihtiyacı olanın kendiniz olduğunu düşünün. Bir başkasının size bu yardımı yaptığını düşünün. Bu yardımı yapan kişi sizde hangi duyguyu uyandırıyor? Davranış biçimi, ben üstünüm. Üstünlüğümün gereği olarak yardım ederim. Bu yardımı aldığın kişinin senden üstün olduğunu kafana yerleştirmelisin. Böyle bir görüntü veren birisi, tasavvufun dışında olan bir insandır. Allah insanlara yardımı emrediyor. Ama yardımı yaparken ona onu sevdiğiniz için, ondan yana olduğunuz için ve sadece yardım etmek aşkıyla ona hiçbir karşılık beklemeden nefsinizin kibir afetiyle, gurur afetiyle değil, ondan bir menfaat bekleyerek değil, ruhunuzun bütün duygularıyla ona yaklaşacaksınız. Bu duyguların başında sevgi gelir. Sizden buram buram sevgi yayıldığını hissetmelidir etrafınızdaki insanlar, sevgili kardeşlerim. Buram buram sevgi. Eğer sevgi varsa
karşınızdaki sizin onun ihtiyaç duyduğu yardımı, Allah yolunda onun bir kardeşiniz olarak sevgiye layık olduğunu düşünerek ona verdiğiniz intibaını, izlenimini onda uyandırdığınız zaman siz Allah'ın emrini yerine getirdiniz demektir. Aksi takdirde tasavvufu ne siz yaşayabilirsiniz ne de etrafınızdaki insanlara yaşatabilirsiniz. Başkalarına kırılan, başkalarının davranışlarından alınan kardeşlerimize şunu söylemek istiyorum. Bu alındığınız, kırıldığınız noktada bilin ki size o yanlış davranışı sergileyen kardeşimize şeytan bir anda nefsani açıdan yaklaşmıştır. Zaten söylediğiniz gibi iblis sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ne zaman siz ruhunuzun bir hasretiyle başkasına davranıyorsanız orada şeytan olamaz. Nefsinizin afetleri varsa şeytan vardır. Ve başkalarını kırdığınız, onları huzursuzluğa ulaştırdığınız her noktada mutlaka iblis vardır. Ona sakın yenilmeyin. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı Allah için harcayın. Allah yolunda harcayın. Başkalarını mutlu etmek için harcayın. O zaman mutluluğu yaşayan siz olacaksınız. Öyleyse bunun temelinde yatan şey kendinizden yana olmamak. Aslında nefsinizin afetlerine itaat etmediğiniz her noktada ruhunuzun bir hasretiyle hareket ediyorsunuz demektir. O zaman kendinizden yana olamazsınız. O zaman başkalarından yanasınız. İşte bir insan bir başkasına bir iyilikte bulunurken eğer bunu nefsinin afetleri sebebiyle yapıyorsa arkasında ben ona bu yardımı yapayım da o bana karşı daha çok saygılı olsun. Bana itibar etsin. Beni saysın, yücelsin. Ondan üstün olduğumu kabul etsin. Böyle diyerek birine bir yardım yapıyorsanız bu bir yardım değildir. Bu bir başa kalkmadır. Burada siz yoksunuz. Burada iblis var. Ne zaman ki sadece insanlara iyilik etmek için, onları mutlu etmek için yardım edersiniz. Bilin ki bu sadece ruhunuzun bir hasretiyle ona yardım etmenizdir. Nefsinizin afetlerini tanıyorsunuz. Gurur afeti, kibir afeti, hırs, düşmanlık, nefret. Bunları kalbinizden söküp atacağınız silah zikirdir. Zikre çok değer verin. Zikirle bütün güzelliklere ulaşabileceğinizi bilmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsanız başkaları için yaşamaya başlayın. Hemen başlayın. Etrafınızdaki olayları, tasavvufun içinde olayları, tasavvufun içinde geçen olayları, kardeşleriniz öndeki münasebetleri dikkatle izleyin. Hemen görürsünüz. Kim nefsiyle hareket ediyor,
için ruhuyla hareket ediyor. Ve siz daima ruhunuzun hasletleriyle hareket eden birisi olun. O zaman yanılmazsınız. O zaman sevinirsiniz. Sevgili kardeşlerim, her şeyden önemli olan şey tasavvufun içinde sevgidir. Sevgi hayatınızın güneşi olmak durumundadır. O güneşten alacağınız ışıkla yaşayacaksınız. Sevgi. Herkesi sevmeye çalışın. Etrafınızdaki insanların davranışlarına dikkatle bakın. Her seferinde kendinizi koyun onlardan birinin yerine. Yanlışı yaptığını gördüğünüz kişinin yerine kendinizi koyun ve demek ki burada bir yanlış var. Ben olsaydım böyle yapmazdım. Bu kardeşimiz de böyle yapmamalıydı diye düşünebildiğiniz her alanda meseleyi idrak ettiniz demektir. İşte kendinize başkalarının mutluluğunu hedef aldığınız zaman, o zaman sadece ruhunuzun hasletleri çalışır. Ve başkaları için yaşamanın o muhteşem hazzını yaşarsınız. Allah yolunda çalışıyorsunuz, gayretler ediyorsunuz. Ama bazılarınız bazılarınızı kırıyor. O zaman mücadeleniz nefsinizle olmalı, şeytanla olmalı ve başkalarına yardım için Allah-u Teala sizi Allah yolunda çalışacak bir ortama kavuşturduğunu düşünün. Hedefiniz Allah yolunda çalışmaksa, üretmekse, Allah yolunda birbirinize destek olmanız asıl olan bu değil midir? Unutmayın. Siz güzele doğru değiştikçe etrafınızdaki insanlar da sizin için değişmeye başlarlar. Bu Allah'ın kanunudur. Sizin değişikliğiniz kadar ne verirseniz karşı taraftan onu alırsınız. Bir tebessüme karşılık tebessüm, bir asık suratı karşılık asık surat, bir kötü söze karşılık kötü söz. Karşı taraf dediğin bir kişi değil, birisine söylersiniz, bir başka kişiden onun cevabı size mutlaka geri döner. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse mutluluk adına söylediklerimize dikkat edin. Eğer siz başkaları için onların mutluluğu istikametli yaşayan bir insansanız dikkat edin. Ruhunuzun hasletlerine paralel bir dizayn sergilemek mecbur etmesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hep güzelliği sergileyin. Ruhunuzun o apaçık güneşini sergileyin. Herkese en güzel davranışlarla davranın. Onlar yanlış davranmaya devam etsinler. Siz onları hiç düşünmeyin. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salala Muhammed.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha me o salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Konumuz bütün insanların en büyük ihtiyacı olan mutluluk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

mutluluk yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Yüce Rabbimiz Allah-u Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. Neden böyle söylüyoruz? Kesin mi? Evet, kesin. Çünkü nereden kesin olduğunu biliyoruz? Çünkü Allah-u Teala bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemesini farz kılmış, mürşide tabiyetini farz kılmış, ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını farz kılmış. Ne olur? Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman dünya mutluluğunun yarısını elde eder, %51'ini. Çünkü nefsinin kalbi afetlerden %51 oranında paçasını kurtarır. Ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin, mürşidine tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olur. Öyleyse hem dünya saadetini hem de ahiret saadetini Allah-u Teala üçüncü kat cennette hududlu kılmak üzere bütün insanlara hibe etmiş. Karşılıksız veriyor. Diyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Bana ulaşmayı dileyin. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Böylece nefsinizin kalbini %51 nurlarla ben dolduracağım. Siz namaz kılmasını sevmiyor musunuz? Size namazı sevdireceğim. Siz oruç tuttuğunuz zaman açlıktan ölecek gibi mi hissediyorsunuz kendinizi? Size açlığı hissettirmeyeceğim. Siz zikir yapmaktan hoşlanmıyor musunuz? Size zikri sevdireceğim. Zevk haline getireceğim. Bana ulaşmayı dilemenizi sağlayacağım. Zaten böyle bir dileğin varlığıyla bana ulaşacaksınız diyor Allah-u Teala. Yani biz insanlara düşen şey sadece ellerimizi açıp Allah-u Teala'ya ey yüce Allah'ım ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de senin ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. Ermiş velilerinden birisi olmak istiyorum. Evliya kelimesi veliler demek. Yani veli kelimesinin çoğulu. Ama dilimize tekil geçmiş,

Yani evliya deyince bir tek kişiyi hatırlar insanlar. Derler ki Hacı Bektaş Veli evliyadır. Yunus evliyadır. Mevlana evliyadır. Eşref Rüm Hazretleri evliyadır. Velidir aslında. Ama herkes evliya kelimesini tekil kullandığı için biz de kullanabiliriz. Evliyadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Biz sizi mutluluğa ulaştırmakla Allah-u Teala tarafından görevlendirildik. Allah-u Teala bize Kur'an'ı öğretti. Biz de o Kur'an'ı yazılı hale getirdik. Dünya üzerinde hiç kimsede bulunmayan bir Kur'an açıklaması, Kur'an'ın izahatı. Kur'an'ın lafzının ötesinde Kur'an'ın ruhunun ortaya koyduğu gerçekleri biz 19 ciltlik bir Kur'an tefsiri bütününde tanzim ettik. Asıl ifadesiyle Allah bize onları öğretti ve bizi konuşturdu. Biz de sizlere öğrettik. Sevgili kardeşlerim, neticede ortaya 19 ciltlik 8536 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim tefsiri çıktı. Bu bir açıklama değildir. Açıklamanın çok daha ötesidir. Biz sizlere bu Kur'an tefsirinde Kur'an'ın lafzını değil, lafzının çok ötesindeki ruhunu açıkladık. Biz, yani Allah-u Teala ve biz. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Ölene kadar hayatta kaldığımız sürece Allah'ın kölesiyiz. Hayatımızı sadece Allah için kullanırız. Ve Allah'ın bize nasip kıldığı, yazdırdığı, söylettiği o Kur'an açıklaması en önemli açıdan Kur'an'ın lafzını değil, ruhunu açıklaması istikametinde kıymetlidir. Onları biz yazmadık. Onları biz anlatmadık. Onları biz açıklamadık. Allah bize açıklandı. Biz sadece Allah'ın sizin anlayabileceğiniz standartlarda kulaklarınızın duyabileceği, kalbinizin idrak edeceği açıklamaları Allah tarafından bize yaptırılan bir Kur'an'ı insanlığa hediye ettik. Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar yazılan bütün Kur'an tefsirleri

Elimizde var. Ama onların hiçbirine bu Kur'an tefsiri benzemez. Çünkü bu Allah'ın öğretisidir. Allah'ın yazdırmasıdır.

Allah Teala ne demişse bir defa onu kelime kelime her ayette yazdık. Arapça kelime, Arap harfleriyle, sonra Latin harfleriyle Arapça kelime, sonra da onun manası, o kelimenin manası bir liste halinde bütün ayetlerde verildi. Ondan sonra da o ayetin kelime kelime manası verildi. O ayet kelime kelime yazıldı. Tam aslına Kur'an-ı Kerim'e uygun olarak. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ayet-i kerimesi aynen kelime kelime kelime oraya yazıldı ve ondan sonra da bütünü bu şekilde ifade edildi. Biliyorsunuz bu ayete en iyi Kur'an-ı Kerim mealleri verenler çeşitli saçmalıkları reva görmüşler. Onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler, sıla-i rahma riayet ederler diyor. Vellezine ve onlar demek. Yasurune vasıl ederler demek. Ma şeyi emerallahi Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yüksele ulaştırmak. Ona ulaştırmayı Allah Teala kendisine ulaş Allah Teala'nın kendisine ulaştırmayı emrettiği şeyi onlar Allah'a ulaştırırlar. O şeyin ruh olduğunu biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, ilmi Allah'tan almak işte dünya insanının bugün çoktan unuttuğu ve imkansız zannettiği bir olay. Biz Allah'ın Resulüyüz. Onunla her an konuşmak yetkisinin sahibiyiz. Ona her şeyi sormak yetkisinin sahibi kılındık. Allah Teala bugüne kadar hiçbir sualimizi cevapsız bırakmadı. Ona sonsuz hamd ederiz, şükrederiz. Bu can bu tende kaldıkça bu görev devam edecektir. Öyle söylüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize bu 19 ciltlik 8536 sayfalık 800 değil 8536 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim tefsirini bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Bir ömür boyu da hamd ve şükretmekte devam edeceğiz. Her bize nasip kıldığı husus için. O bize risaletle vazifelendirdi. Bütün devirlerde mutlaka bütün milletlerin arasında bir Resul daima hayattadır. Allah Teala bunu açık ve kesin olarak söylüyor.
Biz bütün ümmetlerin içinde, milletlerin içinde bir Resul bahs ederiz diyor Allah Teala. Bütün ülkelere birbiri ardından arası kesilmeksizin her kavme Resul göndeririz diyor. İsra 15'te biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap edici olmayız diyor. Bütün insanlar için önce cehenneme gitmek mutlak olarak gerçekleşecektir. Cennete girecekler de önce cehenneme ulaşacaklardır. Cehennemde kalacak ve yanacak olanlar da cehenneme mutlaka ulaşacaklardır. Cennete girecekler, cehennemin o yüksek kapılarından, şeffaf kapılarından, duvarlarından uçarak girecekler. Cehennemin iç duvarından da uçarak içeri girecekler. O duvar onlara tesir edemeyecek. Neden? Çünkü cennetlikler cehenneme göre madde değillerdir. Cehennem, cehennemde yanacak olan kişiler için maddedir. Ateş onlar için ateştir. Orada içecekleri o bağırsaklarını ve midelerini delecek olan içkiler onlar için fiziktir. Bütün işkenceler onlar için fiziktir. Mutlaka korkunç acılar içinde ölenmeleri söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta yedi kat cennetin herhangi birinde mutluluğu yaşamak var kıyametten sonra. Bir taraftan cehennemde yok olmak var. Cehennemde ebediyen yok olmak yok. Ebediyen cehennemde işkence görmek var. Ve bir insanın bu cehennem adı verilen yerden kurtulması sadece bir tek dileğine bağlanmış. O kişi, "Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum." dediği anda bu talep kalpten bir talepse Allah Teala tarafından mutlaka kabul edilir. Bunun manası o kişi cehennemden kurtulmuştur. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, "Ya Rabbi, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Ermiş evliya olmayı diliyorum. Beni de velilerinden, evliyandan biri kıl." Diyorsun ki herkese kapılar açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyle mi diyor Allah Teala? Allah Teala aynen şöyle söylüyor. Allahu

Onu Allah'a ulaştırmayı Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Daha o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kat cennetin sahibidir. Ama 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah-u Teala o kişiye mürşid sevgisi verecektir. Mutlaka onu mürşidine ulaştıracaktır. Mutlaka o kişi tabi olacaktır mürşidine büyük bir sevgiyle, hürmetle, gözyaşları içinde. Tabiyeti mi ona ikinci kat cenneti kazandırır. Ve ruhu tabiyetle birlikte vücudundan ayrılıp devrin imamının dergahına ulaşır. Erkekler safında, erkekse, hanımlar safında, hanımsa yerini alır. Bundan sonra Seyri Sülük isimli bir yolculuk başlayacaktır. O ruh, diğer ruhlarla birlikte yola çıkacak. Evvela birinci katta kalacaktır, diğerleri diğer katlara çıkacaktır. Sonra ikinci katı kazandığı zaman ikinci kata kadar çıkacaktır. Diğerleri daha üst katlara çıkacaktır. Sonra üçüncü katı başardığı zaman, hak ettiği zaman üçüncü kata ulaşacaktır. Sonra dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşacaktır. Yedinci katta 7 tane alemden geçecektir. Soldan sağa doğru yapılan bir yatay yolculukla. Enayet. Zikir hücrelerinde zikrini tamamlayarak oradan Sittetül Müntaha'dan yukarıya doğru yükselecek. Allah'ın zatına ulaşacak. Ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanın ruhu insan istese de, istemese de, her halükarda mutlaka Allah'ın zatına geri dönecektir. Eğer bir insan Allah'ın üzerine farz kıldığı gibi Rabbine geri dön, irci'i ila Rabbiki emrine itaat ederse, ayet-i kerime öyle mi söylüyor? Evet. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircu'i ila rabbiki radiyeten mardiyye fethuli fi ibadî fethuli cenneti. Fecr 27, 28, 29, 30. Ey mutmain olan nefs! Nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mülhime, nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi mardiye, nefsi teskiye. 7 tane kademenin her birisi bir gök katını ifade eder. Zikrinizi arttırdıkça ruhunuz bir üst gök katına çıkmak yetkisinin sahibi olur. Ve de 7. katta 7 tane alemden geçerek dikey bir yolculukla Sittetül Müntaha'dan Allah'ın zatına ulaşır. İşte vuslat budur. Allah'a vasıl olmak, ruhun Allah'a var ulaşması ve bütün insanlara Allah-u Teala tarafından bu hibe edilmiştir. Karşılıksız verilmiştir. Kişi namazı sevmeyebilir. Kişi oruç tutamayabilir. Oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hissedebilir kendisini. Zikri sevmeyebilir.

Zekat vermek hiç hoşuna gitmez. Kelime-i şehadet getirmek onun için zor bir şeydir. Böyle bir insan eğer şu kalbinden bir dilekle Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ilkal etmeyi, mülaki kılmayı, Allah'a ruhunu ulaştırmayı şuradan kalbinden bir dilekle dilerse, işte o kişi, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırır. Allah Teala Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama diyor o dalalette olanlar var ya, onlardan kim diyor Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları, onların ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Allah onları kendisine ulaştırır. Yani onların ruhunu kendisine ulaştırır. Fizik vücudun Allah'a ulaşması mümkün müdür? Evet, iki kişi de bu gerçekleşmiştir. Birisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın katına kadar yükselmiş. Sitedin mütağdan yukarıya çıkmış ve Allah ile karşılıklı bir konuşmayı gerçekleştirdikten sonra tekrar yüzüne geri dönmüştür. Ona birkaç saniye içinde gerçekleştirilen bu olay aralarında birer ay süre bulunan üç tane kervana Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ulaşmasıyla gerçekleşmiştir evvela yatay bir yolculukta. Üç kervana da görünmüş, onlarla konuşmuş ki bu yolculuğun esası anlaşılsın diye. Kervanların arasında birer aylık mesafe var. Ondan sonra yedi tane gök katını aşıyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Fizik vücuduyla aşıyor. Ve yedinci gök katında yedi tane alem geçiyor. Sitret-i Münta'ya ulaşıyor. Sitret-i Münta'dan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah ile karşılıklı bir konuşma ve tekrar geriye dönüş. Hepsinin toplamı birkaç saniye. Dünyadaki ölçüyle. Allah Teala diyor ki sizin oradan buraya diyor 1000 yıllık yol var diyor. Melekler ve ruh oradan sizin bulunduğunuz yerden buraya diyor miktarı 50 bin yıl olan bir günde ulaşırlar diyor. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Allah'ın en çok sevdiği ve Allah'a en çok benzeyen mahluk insandır. Allah insanı kendi suretinde yarattı. Ve insana ruhundan üfürdü. Bu sebeple insan yaratılan kainattaki bütün mahluklardan üstündür. Allah'ın ruhunun üfürüldüğü bir mahluk bu. Allah'ı temsil ediyor. İşte şu anda biz dünya üzerinde, dünyada verilen bu gezegende Allah'ı temsil ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, yolun yarısı yani mutluluk yolunun yarısı
Dünya mutluluğunun yarısı bütün insanlara Allah-u Teala tarafından hibe edilmiştir, karşılıksız verilmiştir. Öyleyse neden bahsediyoruz? Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Ya Rabbi ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Senin bunca ermiş evliyan var. Beni de onlardan biri kıl. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur Yüce Rabbim. Dilersen bunu ancak sen yaparsın. Kalpten dilemeyi nasip kıl bana. Sana ulaşmayı. İşte Allah Teala o dileği genel olarak kabul eder. Kabul etmemesi için sebep yoktur. En çok sevdiği mahluk insandır. İster ki bütün insanlar Allah'a ulaşsın ama insanlara bir de nefs vermiş. Ruh, Allah'ın ruhu Allah'ı temsil eder. Nefs, başlangıçta afetlerle %100 dolu olduğu için şeytanla ilişkidedir. Ruh, Allah'ın ruhudur. Sonsuza kadar Allah'la ilişkisi olacaktır. Nefs başlangıçta şeytanla ilişkidedir. İç afetlerle doludur. Ama sonradan o kişi nefs tezkiyesi olduğu zaman, yani 7 tane gök katını aşarak ruhunu Allah'laştırdığı zaman, nefsi 7 kademede tezkiye olur. O kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla dolar. İşte bu %51 nurlarla dolması, 7 tane %50'lik nur birikimi, %49. Başlangıçta aldığı %2 rahmet birikimiyle beraber o kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doluyken %51 nurlarla dolar. %49'u fazıl nurudur. %2'si rahmet nurudur. Salavat, fazılları ve rahmeti nefsin kalbine taşıyan taşıyıcı gücün adıdır. Taşıyıcı nurun adıdır. Salavat nurları. Sevgili kardeşlerim, sizleri o kadar çok seviyoruz ki bütün kalbimizle hepinizin asgari bu standartları gerçekleştirmenizi diliyoruz. Herkese verilmiş, size de verilmiş, hazır. Sadece Allah'a mülaki olmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı. Ne yapacaksınız? Gece saat 1'den sonra, şimdiki saatte gece saat 1'den sonra kalkacaksınız, boy abdest alacaksınız. Hacet namazını kılacaksınız. Ey Arap diyeceksiniz. Ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur bana bunu nasip kıl. Allah Teala sizin içinize ferahlık vermeye başladığı an nasip kılmıştır. Siz o ana kadar hep sebepli sebepsiz boşuna üzüntülerin kurbanı iken Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra bir de bakarsınız ki dünya yaşanmaya değer bir muhteşem yer. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an derhal bunu sezersiniz. Çünkü siz adı konulamayan bir mutluluğu yaşamaya başlarsınız. Allah Teala size mürşit sevgisi verir. Hacet namazını kılıp gece saat 1'den sonra mürşidinizi Allah-u Teala'ya sorarsanız Allah-u Teala mutlaka size mürşidinizi gösterecektir. Veya bir mürşit vekili gösterir bulunduğunuz yerde hemen ulaşabileceğiniz. Ondan sonra asıl mürşidinize ulaşabilirsiniz. Başaramamasanız bile oradan o vekilden gerekli cereyanı vücudunuz derhal alır. Sonra ne olur? Ruhunuz taviyet anında vücudunuzu terk eder.
O dergâhta terk eder, oradan devrin imamının dergâhına ulaşır. O dergâhtakilerle beraber 7 katlık bir seyir-sülükle yolculuğa çıkar. Neticede mutlaka Allah'a ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu ulaşma size her katta %7'lik, 7 katlık bir yolculukta her katta %7'lik bir nur birikimini oluşturur nefsinizin kalbinde. Başlangıçta aldığınız %2 rahmet nuru ile beraber 7 defa %7'lik nur birikimi %51 eder. Nefsinizin o kapkaranlık kalbi, %100 afetlere dolu olan kalbi, ruhunuz vücudunuzdan ayrıldıktan sonra nefs tezkiyesi gerçekleştiğinde %51 nurlarla kaplanır. Geri kalan %49'u henüz karanlıktır. Afetler %49'a düşmüştür %100'den. İşte bu devre yaklaşık 7-8 aylık bir devredir. 7 aylık devreyi kabul edelim. Demek ki her ay ruhunuz bir gök katı Allah'a doğru yükselecektir diğer ruhlarla beraber. Her yükselmede de %7 nur birikimi nefsinizin kalbinde gerçekleşecektir. Netice mi? Bu netice %51 nefsinizin kalbinin nurlarla dolmasıdır. Dünya mutluluğunun yarısı sizin olmuştur. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Sadece siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Siz bunu yaptınız. Allah ne yaptı? Allah nefsinizin kalbini %51 nurla doldurdu. Allah ruhunuzu her %7 nur birikiminde bir gök katı yükselterek kendisine ulaştırdı. Ve siz Allah'ın ermiş evliyası oldunuz. Tasavvuf kitaplarını incelediğiniz zaman herkesin böyle bir talebinin var olduğunu görüyorsunuz. Talebi olanların da mutlaka Allah'a ulaştıklarını görüyorsunuz. Allah Teala bunu garanti etmiş. Bir insanın ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ulaştırması için o kişinin talebi yeterlidir. Öyleyse hepiniz sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı, dilemeyi insanlara öğretmekle vazifelisiniz. Bu görevinizi gerekli boyutlarda yapabilirseniz her şey çok güzel olabilir. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepiniz kalbimizde ayrı bir yerin sahibisiniz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinize çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin kalbinizde ayrı bir yeriniz var. Ve Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Allah'ı anmak üzere, Kur'an'ı anmak üzere ve bugünkü konumuz olan hidayeti anmak üzere. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize bu ilmi öğretene kadar Türkiye'de 30'dan fazla Kur'an-ı Kerim basılmıştı. 34 veya 36. Ama bütün Kur'an-ı Kerimlerde hidayet ayetlerine sıra geldiği zaman hidayet doğru yoldur diye bir ifade kullanılmıştı. Allah Teala buyuruyor: İnnel huda hudallah. İnne muhakkak ki el huda hidayet, hudallah Allah'a ulaşmaktır. Allah'a vasıl olmaktır. Allah Teala buyuruyor: İnne hüdallahi huve el hüda. İnne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, Allah'a varmak, Allah'a vasıl olmak ve işte o el hüda, hidayettir. Allah Teala bize hidayeti öğrettiği zaman mevcut olan bütün Kur'an-ı Kerimleri teker teker inceledik. Sayıları 40'tan aşağıdaydı. Belki bizim göremediğimiz, piyasada bulamadığımız Kur'an-ı Kerimler de var. Ama onlarda da sonradan inceledik. Onlarda da aynı şey yazılmış. Muhakkak ki hidayet doğru yoldur. Hidayet bir yol değildir. Doğru kelimesi de hiç mi hiç geçmiyor. Ne yol kelimesi ne de doğru kelimesi geçmeyen, hidayetin Allah'a ulaşmak olduğunu söyleyen iki ayet-i kerime şeytanın bir tuzağı olarak bütün İslam alemini yanıltmayı başarmış. Hidayet unutulan kavramların arasına karışmış. Sevgili kardeşlerim, bir insan üç vücuttan oluşur. Ruhu vardır. Allah'ın üfürdüğü ruh. Diyor ki Allah Teala: "Ve nefaha fihi min ruhihi." Ve nefaha biz üfürdük diyor. Fihi onun içine, min ruhihi. Ben diyor ruhumdan onun içine, insanın içine üfürdüm. Allah Teala insana ruh üfürmüş. İnsanın bir fizik bedeni var. Zahiri alemin varlığı. Bir nefsi var. Gayb aleminin varlığı, bir ruhu var, emr aleminin varlığı, Allah'ın ruhu. İşte
Allah ruhunu kendisine iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Allah emanetlerin sahibine iadesini emreder. Sevgili kardeşlerim, ruhumuz bir hidayettir. Ruhumuz bir emanettir. Fizik vücudumuz bir emanettir. Nefsimiz bir emanettir. Ruhumuz, veçimiz, nefsimiz ve irademiz de bir emanettir. Allah Teala ruhumuzu da, şu fizik vücudumuzu da, veçimizi de yani, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemizi emreder. Bu, kainatta en büyük mutlulukları yaşayanlar, iradelerini de Allah'a teslim edebilenlerdir. Teslimlerden ibaret bir dünyada yaşıyoruz. Öyleyse böyle bir dünyada muhtevaya baktığımız zaman hidayet müessesesinin A'dan Z'ye bütünü kapsadığını görüyoruz. Ruhun hidayeti, beçin yani fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti, iradenin hidayeti. Hepsini de Allah Teala teslim almak istiyor ve üzerimize farz kılmış. İşte sevgili kardeşlerim, bizi ve bu çağı yani hidayet çağını başka bütün insanlardan, bütün din öğreticilerinden ayıran bir müessese var ortada. Hidayet. Bizim Kur'an-ı Kerim'imiz, Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı Kur'an-ı Kerim'den bahsediyorum. 8538 sayfa. Tam 19 cilt. Bu Kur'an-ı Kerim hamdolsun ki bilgisayarın hafızalarına yerleştirildi. Ve her gün üç dört yüz kişi siteyi ziyaret ediyor. Ve bu ziyaretlerde hidayeti bilmeyen insanlar hidayeti öğreniyorlar. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere bütün sahabe hidayete erdiler. Ve de ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Nefslerini Allah'a teslim ettiler. İradelerini de Allah'a teslim ettiler. Ve kendilerinden sonra gelenler onlara tabi oldu. Yani irşat makamının sahipleriydi. Bir insanın irşada memur ve mezun kılınması ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesiyle tecelli eder. İşte sevgili kardeşlerim,
Bu muhteva içinde Allah Teala bizim ruhumuzu, fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi teslim aldı. Ve insanların hiç bilmediği bir kavramı, hidayet kavramını bize öğretti. Sevgili kardeşlerim, bunu hiç kimse inkar edemez. Biz Allah-u Teala'dan bu görevi aldığımız zaman piyasadaki bütün Kur'an-ı Kerimleri incelemek imkanına sahiptik. Allah-u Teala bize o saklanan, gizlenen mefhumun aslını öğretti. Acaba insanlar bu hidayet kavramını gizlemek gereğini neden hissettiler? Gene bir safsatayla karşı karşıyayız. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür zannediyorlardı. Ağababaları onlara böyle öğretmişti. Yani sevgili kardeşlerim, hidayet denen insan ruhunun Allah'a ulaşması, bütün Kur'an yazıcıları ve tefsir edicileri, müfessirler tarafından bu sebebe dayalı olarak gizlendi. İşte şu anda ruhsuz bir insan konuşuyor. Mürşidimize tabi olduğumuz zaman ruhumuz bizden ayrıldı. Ne yaptı? Seyri sülükünü tamamladı. Bizimle beraber o devirde seyri sülükte olanlarla birlikte bizim ruhumuz da Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. Nehir denize ulaştı. Sevgili kardeşlerim, ruh vücuttan dilediği an ayrılır ve hiç kimse ruhunun vücudundan ayrıldığını hissetmenin imkanına sahip değildir. Ruh vücuttan ayrılır ve dilediği yere anında ulaşacak olan bir sonsuz hızın sahibidir. Bir insan ruhunu Allah'a teslim etmek üzere seyri sülüke başlamadıkça ruh vücuttan ayrılarak Allah'a doğru bir yolculuğa çıkmaz. Yoksa ruhun vücuttan ayrılması her an mümkündür. Her an ayrılır. Her an tekrar geri döner, vücuda girer, girmez. Günlerce dışarıda olabilir. O ruhun dileği neyse o olur. Nitekim Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'tan mürşidini soran, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp da ona tabi olan herkesin ruhu, tabi olduğu an vücudundan mutlaka ayrılacaktır. Ayrılacaktır ve ana dergaha ulaşacaktır. Erkekse erkeklerin safında, hanımsa hanımların safında, seyri sülüke başlamak üzere yerini alacaktır. Bunun başlangıç noktası tabiiyettir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe,
Bir mürşide tabiyeti ona hiçbir şey kazandırmaz. Çünkü mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşmak için yola çıkmasının işaretini taşır. Hiç kimsenin ruhu kendiliğinden Allah'a geri dönmez. Peki, herkesin ruhunun ölümle Allah'a döndüğünü biliyoruz. Demek ki kendiliğinden dönüyor. Hayır, kendiliğinden dönmüyor. Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları gelirler, ruhu vücuttan alırlar. Beraberlerinde 7 tane gök katını aşıp Allah'a götürürler. Allah'ın zatında ruhumuz tekrar yok olur. Allah'tan gelmiştir ve Allah'a geri dönmüştür. İşte Allah'ın biz ona Adem Aleyhisselam diyor, ruhumuzdan üfürdük ifadesi Allah ona ruhundan üfürdü ifadesi sadece insan için geçerli olan bir muhteva taşır. Cinlerin ruhu yoktur. Fizik bedenleri vardır, nefsleri vardır. Hayvanların fizik bedenleri vardır. Nefsin, ruhun ve cin beş fizik vücuttur. Üçlüsü sadece insanda oluşur. Cinlerin nefsleri vardır, fizik vücutları vardır ama ruhları yoktur. Allah-u Teala onlara ruh üfürmemiştir. Ama onların da resulleri mevcut. Cinlerin de aralarında resuller var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde hidayet diye bir kavramın var olduğunu hep bileceksiniz. Ve insanların neden hidayete doğru yol dediğini öğrenerek bu noktaya ulaşmalıydınız. İşte onu öğretiyoruz. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ve kendilerine yapılan yanlış öğreti sebebiyle alimler, insan ruhunun vücuttan ayrılmasının ölüm manasına geldiği inancına sahiptiler. Ruh vücuttan ayrılırsa insan mutlaka ölür safsatası insanları hidayete ulaşmaktan men ediyordu. Şeytan insanların öğrendiği yanlış ilim sebebiyle onları bir korku içinde tutmayı başardı. İnsanlar ölmekten korkuyorlardı. Öyleyse iblis ne yapmalıydı? Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür safsatasını İslam alemine yayması gerekiyordu. Bunu başardı. Ve insanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmaktan
kendilerini dışarıda tuttular. Allah'ın o hedefine ulaşmaktan korkuyorlardı. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılırsa ölürüz. İşte onları saran bu korkuydu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Başlangıçta da söylediğimiz gibi ruhunuz Allah'a ulaşmadan evvelki devrede sizinle beraberdir. Allah'a doğru yola çıkarıp da Allah'a ulaştırdıktan sonra bir daha size dönmeyecektir. Allah Teala'nın zatında kalacaktır. Ruhsuz bir insan yaşayabilir mi? İşte görüyorsunuz, biz öyleyiz. Ruhumuzu 40 sene evvel Allah Teala'ya ulaştırmayı Allah Teala nasip etti. Ne ifade ediyor bu? Bu ifade ediyor ki biz ruhsuz ruhumuz, Allah'tan gelen ruhumuz Allah'ın emriyle Allah'a geri döndü. Mürşidimize tabi olduk. Ruhumuz vücudumuzdan ayrıldı. Seyri süluka girdi. Ve diğer ruhlarla beraber 7 katlık bir yolculuğun 7. kattaki 7 tane alemini de geçerek zikir hücrelerinde zikrini tamamlayarak Zetil-i Münteha'dan Allah'ın zatına ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. İşte cahil alimlerin Allah ile ilişki kuramayan Allah'ın kendilerine bir ilim vermediği, onlarla konuşmadığı bir toplumun alimleri Allah Teala'nın indinde bir ilmin sahibi olabilir mi? Bu görmeden, hissetmeden sadece ezberleyerek bir şeyler öğrenmeyi ihata edebilir. Ama sevgili kardeşlerim, tasavvuf adı verilen ilim, Kur'an'ı yaşama ilmidir. Biz Kur'an'ı yaşayan ve yaşatanız. Allah Teala bize bütün öğrettiklerini Kur'an'dan öğretti. O öğretti. Onun öğrettiği kesin mi? Evet. Hiç kimse bunun aksini iddia edemez. Neden edemez? Çünkü innel hüda hüdallah ayetindeki sırrı onlara göre başkalarından saklanması gereken bir sır. O sırrı Allah Teala açmayı bize nasip kıldı. Ne yaptı Allah Teala sevgili kardeşlerim? Bize hidayeti öğretti. Hiç kimsenin hidayeti bilmediği, hidayetin doğru yol adını benimsediği ve bir tavuk gibi hidayetten korktuğu devreler sona erdi. Bundan 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa
sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere adına sahabe adını verdiğimiz herkes ruhunu Allah'a ulaştırdı. Hiçbirisi ruhunu Allah'a ulaştırdığı için ölmedi. Şeytan denilen korkunç mahluk bir taşla iki kuş vurmuş. İnsanlara hidayetin ulaşmasını engellemek onun için çok önemliydi. Neden? Çünkü insanlar hidayete erdikleri zaman şeytandan korkuları kalmayacaktı. Hidayete eren bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah ona hacet namazı kıldığında mürşidini göstermiştir. İkinci kademe. Birinci kademe Allah'a ulaşmayı dilemek. Herkes diler. Ama dileyenlerden, gerçek dileyenlerde mutlaka, yani kalben gerçekten Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyenlerde Allah-u Teala mutlaka mürşit sevgisi ulaştırır. Mürşit hasreti ulaştırır. O kişi hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sorar.

İşte sevgili kardeşlerim, mürşide ulaşmak, Allah-u Teala'dan sormakla gerçekleşen bir vetiredir. Hiç kimse kimsenin mürşidini bilemez. Mürşidi tayin eden Allah'tır. Kim Allah'tan mürşit isterse hacet namazını kılacaktır ve Allah'tan soracaktır. Böyle olmazsa değişiklikler vücuda geliyor. Falanca methedilmiştir kişiye. Gitmiştir onun elini öpmüştür. Elini öpmüştür ama kendisinde hiçbir değişiklik olmamıştır. Aradan yıllar geçmiştir. Bakmıştır ki hiçbir şey olmuyor. Tekrar hacet namazını kılmıştır. Tekrar kelimesi fazla oldu. Çünkü başlangıçta mürşidini Allah'a sormadan evvel etraftan sorarak bulan kişi mürşidinin olmadığını aylarca, yıllarca kendisinde hiçbir değişiklik olmadığı cihetle anlar ve bunun arkasındaki sırrı araştırır. Görür ki Allah'tan mürşidini sorması lazım. Bunun sorulması hacet namazı denilen bir namazla gerçekleşir. Bu namaz en güzel Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gecelerde gece saat şimdiki saatle 12'den sonra gece saat 12'den gece yarısından sonra kılınan bir namaz. Mutlaka vay abdestiyle kılınır. Hacet namazını kılmak isteyen kişi mutlaka mürşidini sormak için vay abdesti alacaktır. Almak mecburiyetindedir. Başka türlü sorulmaz. Allah da göstermez. Sevgili kardeşlerim, kişi hacet namazını kılmak için gece yarısından saat 12'den sonra yatağından kalkacaktır, uyanacaktır. Baştan aşağı yıkanıp boy abdesti alacaktır. Ve hacet namazını kılacaktır. Dört rekatlık bir namaz. Birinci rekatta Fatiha. Fatiha'dan sonra üç tane ayet-el kürsi. İkinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Ve kişi mürşidini soracaktır Allah-u Teala'dan. Eğer o kişinin kalbinde gerçekten Allah'a ulaşma dileği varsa, Allah-u Teala mutlaka ona mürşidini gösterecektir. Göstermemesi mümkün değildir. Eğer kişi kalbinde Allah'a ulaşma dileğini yerleştirmişse, yani gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı diliyorsa, dilediği takdirde mutlaka Allah ona mürşidini gösterir. Mutlak olarak gösterir. Göstermemesi mümkün değildir. Çünkü Allah Teala bütün insanların kendilerindeki emanetleri kendilerinde emanet olarak verdiği kendi ruhunu, Allah'ın ruhunu Allah dünya hayatında o kişinin kendisine iade etmesini, teslim etmesini ister. Allah'ın muradı ne? Allah'ın muradı bütün insanları kurtuluşa ulaştırmak. Ama insanlara Allah Teala serbest irade vermiştir. Herkesin hür iradesiyle kendi geleceğini tayin etmesini ister. İşte
Burada insanlar ikiye ayrılır. Ya Allah'a ulaşmayı dilerler, felaha ererler ya da dilemezler. Onlar da felaha eremezler. İşte felaha ermekle hidayete ermek aynı hedefi ifade eder. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an felaha ermiştir. Yani cehennemden yakasını kurtarmıştır. Öyle bir insan Allah-u Teala ile olan dizaynında bir muhteva taşır ki orada o kişi ruhunu gerçekten Allah'a ulaştırmayı dileyen birisidir. Ve Allah-u Teala bunu ister. Kişi talep etmedikçe ben ruhumu Allah'a ulaştırmayı diliyorum diye bir talep o kişinin kalbinden gelmedikçe, o kişinin kalbinde yeşermedikçe Allah o kişiyi hidayete erdirmez. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor? Talebena ve cebena. Benden talep edin diyor. Ben icabet edeyim. Talep etmezsek, ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demezsek Allah-u Teala'ya, Allah-u Teala bizi kendisine ulaştırmıyor. İlk adım mutlaka bizden gelecek. Bizden gelmek mecburiyetinde. İşte Allah-u Teala sevgili kardeşlerim, huzurla şunu düşünün ki Allah herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir hiyerarşi vardır Allah-u Teala'nın dizaynında. Ve Allah'ın insanları olan en büyük bağışı onları hidayete erdirip dünyada mutluluğu onlara yaşatmak, cennette de sonsuz bir mutluluğa ulaştırmaktır. Allah'ın dostları Allah'a ulaşmayı dilediklerinden itibaren dünyadaki en mutlu insanlardan birileri olurlar. Ne zamana kadar devam eder bu? Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mürşidine ulaşır, mutluluğu artar. Zikir yapmak onun için bir zevk haline gelir. Allah'ın yasak ettiği fiillerden bir kuvvet onu ayırır. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı devreyi ifade eden 7-8 aylık bir süreçte bu kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Hatırlayın sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki devrenizi ne kadar büyük bir mutluluk sizi sarmıştı. Neden? Çünkü siz hidayette idiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel bütün insanlar dalalettedir. Dalalette olan hiç kimse cehennemden kurtulamaz. Hidayetin açılış noktası kilidi bir dilektir sadece. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu mutluluk gemisinin yola çıkmasını ifade eder. Dileyen kişi o Allah-u Teala tarafından kendisine mutlaka mürşit seviyesi verilecek olan birisidir. Mutlaka. Alternatif yok. Hiçbir istisna olmamıştır insanlık tarihi boyunca. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onda mutlaka mürşit seviyesi oluşturur. Ve o kişi Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidi mutlaka Allah ona buldurduğu için bulur. Tabi olur. Tabiyetiyle beraber yeni
ve çok daha mutlu bir devre başlar. Bu ikinci safhadır. Allah'a ulaşmayı dilemek, mutluluğun başlangıcı. Birinci safha, Allah'ın mürşide ulaşmasıyla beraber tabiyet, ruhun vücuttan ayrılarak kafileye katılması, Allah'a doğru bir yolculuğa çıkması. İkinci safha. Mürşide tabiyet, ikinci safha. Yolculuk, bu ikinci safhanın devamı olan üçüncü safha. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha. Mürşide tabiyet, ikinci safha. Tabiyetten sonraki vuslata gidiş, insan ruhunun diğer ruhlarla birlikte yedi gök katında yapacağı yedi katlık bir yolculuktan, yedinci kattaki yedi alemden geçişten sonra, zikircilerin de zikrin tamamlanmasından sonra, insan ruhunun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması. Ruh, Allah'ın ruhudur. Allah'a ruhunu ulaştırmamış olan herkes, Allah'ın ruhunu iç dünyasında taşır. O bir denge vasıtasıdır o kişi için. Çünkü kişi nefs tezkiyesi yapmadığı cihetle nefsi %100 afetlerle doludur. Ruhu da kendisindedir. Ruhu da %100 hasletlerle doludur. İşte bu bir dengedir. Allah Teala ne diyor? Biz her şeyi zıttıyla kayyum kılarak çift yarattık. Böyle bir dengenin sonucu nefsimiz %100 afetlerle dolu, ruhumuz %100 hasletlerle dolu ve denge burada kurulmuş durumda. Peki mürşidimize tabi olduğumuz zaman ne oluyor? Ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor, Allah'a doğru yola çıkıyor. O zaman nefsin afetlerine karşılık ruhumuzdaki hasletler yok. Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaşıncaya kadar geçireceği o kişinin 7-8 aylık devresini ona bir muhafaza sağlayarak oluşturur. Şeytan bu 7-8 aylık devrede o kişiye hiçbir şekilde tesir edemez. Allah Teala kişiyi, hidayette olan bu kişiyi bir koruyucu kalkanla korumuştur. Ve de ruhu Allah'a ulaşana kadar bu korunur.

Şeytanla olan ilişkimizi kesiyor. Şeytanın bizi üzmesine kesinlikle müsaade etmiyor. Tam aksine Allah bize muhteşem bir mutluluk dizaynı içerisinde bizi huzurlu kılıyor. Ne zamana kadar? Ta ki ruhumuzu Allah'a ulaştıralım. 7-8 aylık bir devre. Ulaştırdıktan sonra koruyucu kalkanını kaldırıyor Allah Teala. Ama artık denge sağlanmıştır. Nefs %100 afetlerine doludur. Ruh da %100 hasretlere doluydu. Bu noktada ise nefsin kalbi, ruh Allah'a ulaşmıştır. Nefsin kalbinin %51'i nurla kaplanmıştır. %49'u karanlıkta kalmıştır. Aşağı yukarı %50'lik denge yeniden kurulmuştur. İşte bu denge unsurunda yola çıkan kişi nefs tezkiyesini giderek daha üst boyutlarda gerçekleştirdiğinde adım adım mutluluğu artacaktır. Sevgili kardeşlerim, insanın ruhunu Allah'a ulaştırması ruhun hidayetidir. İşte hidayet müessesesi insanların asırlardan beri korktuğu ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür safsatasını defterden siler. Ruh vücuttan söylediğimiz gibi sevgili kardeşlerim yüzlerce defa ayrılır. Hiç kimse bunu hissedemez. Ama ruhun Allah'a doğru yola çıkması ayrı bir metredir. İşte hidayet dediğimiz şey ruhumuzun biz hayattayken Allah'a ulaştırılması metresidir. Bu açıdan baktığımız zaman olaya hidayete erdiren, erdirmeye vesile olan herkes hidayete erdiren hüviyetindedir. İşte sevgili kardeşlerim, hidayet bütün insanların mutluluğunu birinci aşamada yani ruhumuzun Allah'a ulaşması noktasında %51 mutluluğu bütün insanlara sağlayan Allah'ın bir hediyesidir. Ve kimde Allah'ın cereyanı varsa Allah onu gösterir. Müride Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye o cereyan alınmadan hiç kimsenin ruhunun vücuttan ayrılması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir insanın hidayeti anlatması o kişinin hidayeti bilmesiyle mümkündür. Hidayetin adı Kur'an-ı Kerim'de doğru yol olarak hiç geçmez. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ve de insanlar ruh vücuttan ayrılırsa öleceklerini zannederek hidayeti şeytanın onlara unutturduğunu asırlar boyunca idrak edememişlerdir. Ancak bizim açıklamalarımızla bu hakikat ortaya çıkmıştır. Asırlarca gizlenen hidayet, artık hidayet çağında bütün boyutlarıyla sahnededir. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, bu çağ hidayet çağıdır. Hidayet mutluluğun ta kendisidir. Yedi safhadan oluşur. Birinci safhada kişi Allah'a ulaşmayı diler.

0: Mutlaka Allah o kişiyi kılacağı hacet namazıyla mürşidini göstererek mürşidine ulaştırır. Bu muhakkak olan bir olaydır. Allah Teala'nın garanti ettiği bir olaydır. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ulaştırabilmesi için kişinin mutlaka mürşidine ulaşıp ruhunun tabi olduğu anda vücudundan ayrılması ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılmasını Allah Teala sağlayacaktır. Böyle bir dizaynda başka bir alternatif söz konusu değildir. İnsanoğlu Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka onun seveceği bir mürşide hacet namazı kılması üzerine ulaştıracaktır. Ulaştırmaması hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü Allah herkesin mutlu olmasını ister. Mutlu olmaksa ancak hidayetle mümkündür. Düşünün ki Allah'ın bütün insanlara hediye ettiği ruhunu karşılıksız olarak Allah'a ulaştırma vetiresi yolun yarısıdır. Sadece ruhun Allah'a ulaşmasını ve nefsin kalbinin %51 nurla dolmasını ifade eder. Yani güzel davranışlar, insanı mutlu edecek davranışlar %51'dir. Mutsuz edecek davranışlar da %49'dur. Başlangıçta ne vardı? Aynı olay vardı. Kişinin nefsi %100 afetlerle doluydu. Ruhu da %100 hasletlerle doluydu. Yüze karşılık yüz dengesi. İkinci devrede %51'e karşı %49 olarak bir defa daha kurulmuştur. Gene eşitlik söz konusudur. Yaklaşık bir eşitlik, çok az bir farkla. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, bir insanın hedefe ulaşması hidayet adını alıyor. Hidayet mutluluktur. Mutluluk bir insanın iç dünyasında dış dünyasında yani başka insanlarla ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde iç dünya nefsle ruh arasındaki ilişkileri dış dünya kişinin başka insanlarla ilişkilerini Allah ile olan ilişkilerde Allah ile olan ilişkilerini ifade eder. İç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde bir kişinin mutluluğa tam olarak ulaşabilmesi o kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin %100 yok olmasıyla mümkündür. Ama başlangıçta Allah Teala %51 mutluluğu zaten vermiştir insana. Bütün insanlar nefslerinin kalbinde %100 afetler vardır ama ruhları da %100 hasletlerle doludur. Bir dengeyle yaratılmışlardır. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman nefsinin kalbini Allah Teala %51 nurla doldurarak aynı dengeyi orada bir defa daha kuruyor. Ve kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman hidayete eriyor. İşte çağımız, sevgili kardeşlerimiz, çağımız hidayet çağıdır. Mehdi kelimesi hidayete erdiren demektir. Her devirde mutlaka devrin imamı mevcuttur. Hiçbir devir olmamıştır ki devrin imamı mevcut olmasın. Devrin imamı Allah-u Teala'nın huzurunda huzur namazını kıldıran kişidir. Mutlaka hayatta olması lazımdır. Sevgili kardeşlerim, her devirde bir imam bu görevi deruhte eder. Sevgili kardeşlerim, suallerinizi Allah'a her zaman sorabilirsiniz. Hacet namazını alacaksınız. Gece saat 12'den sonra boy abdesti alacaksınız. Hacet namazını kılacaksınız. Ve Allah'tan sualinizi soracaksınız. Biraz sabrederseniz, birkaç defa sorarsanız cevap mutlaka ulaşır. Öyleyse bu devirdeki hidayetçi kimdir? Bu devirdeki hidayetçi o biziz. Bunu anlamakta hiç kimse için hiçbir zaman zorluk göstermez. Sadece boy abdesti alıp Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece en güzel gecedir. O gece, gece saat, şimdiki saatle gece 12'den sonra o kişinin hacet namazını kılması ve devrin imamını Allah'tan sorması söz konusudur. Bunu sorduğu zaman olay Allah-u Teala tarafından otomatik olarak tecelli eder. O her şeye kadirdir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hidayet çağındayız. Hidayet çağının imamı o vazifeli olandır. Allah'tan sorarsanız kimin vazifeli olduğunu, hiç kimsenin sözlerine tabi olmadan Allah'tan cevabı alacaksınız. İşte Allah sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok seviyor. O Allah herkesin mutlu olmasını, sadece mutlu olmasını ister. Ve bütün kanunlarını buna göre kurmuştur. %50 mutluluğu zaten başlangıçta hibe etmiştir bütün insanlara. Onlara bir nefs, %100 afetlere dolu, bir de ruh vererek %100 hasletlerle dolu, dengeyi kurarak insanları aranaya salmıştır. Bir de insanlar o dengenin farkında bile olmadan yaşarlar. Allah'ı severseniz, Allah tarafından sevilirsiniz. Mutluluğu dilerseniz, Allah Teala sizi mutlu kılar. Mutlu olmanın yolu mutlak olarak sevgili kardeşlerim Allah'ın kanunu olur ki mürşidin Allah Teala tarafından mutlaka bilindiği imanına sahip olmakla tahakkuk eder. Bir kişi hacet namazını kılıp da Allah'tan mürşidini sorduğu zaman kalbinde gerçekten böyle bir talep varsa Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Öyleyse çağımızın adı hidayet çağı. İşte hidayetin bugünkü sahibi sizlerle karşı karşıya. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizi insanları hidayete erdirmekle vazifeli kıldı. Kim bu konuda bir şüphenin sahibi ise cevabı bizden almayacak. Hacet namazını kılacak, Allah'tan soracak, evvela boy abdesti almak kaydıyla. Neyle karşılaşacak? Birisiyle karşılaşacak, işte bu kişiyle. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sizlerle huzur içindeyiz. Sizlerle mutluyuz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sizleri çok ama çok ve de çok seviyorum. Hepinizi çok ama çok.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bugünkü konumuz davranış biçimleri. İslam sadece öğrenilmesi lazım gelen bir kültür değildir. hem öğrenilmesi lazım gelen hem de mutlaka tatbik edilmesi, hayata geçirilmesi lazım gelen bir sistemdir. Allah-u Teala bütün insanların en çok sevdiği varlıklar olarak yarattığı bütün insanların mutlu olmalarını istiyor. Onların hem cennet saadetine sahip olmalarını istiyor, hem de dünya saadetine sahip olmalarını istiyor. İşte bu hedeflere ulaştırmak üzere Allah-u Teala hepimizden yeminler almış, nefsimizden tezkiye olalım diye. Yani nefsimizin kalbindeki karanlıklara Allah'ın nurlarıyla hakim olalım da önce cennet saadetine sonra dünya saadetine ulaşalım diye. Ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmasını üzerimize 9 defa farz kılmış. Ve fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını da üzerimize 3 defa farz kılmış. Hedefi bu Allah'a verdiğimiz yeminimizi, misakimizi ve ahdimizi, 3 cesedimizin Allah'a verdiği 3 tane yemini yerine getirelim de Allah'ın cennetine ulaşalım diye. Öyleyse bunları sadece bilmek yetmez. Tatbik etmek mecburiyeti var. Önce bir mürşide ulaşmak mecburiyeti var. Sonra Allah'ın emrettiği ibadetlerin yapılması şartı var. Ve eğer bir gün insanlar Allah'a verdikleri bu yeminlerini, misaklarını ve ahdlerini yerine getirirlerse, o insanlar için Allah-u Teala cennet saadetini taahhüt ediyor. Hicr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayet-i kerimelerinde şöyle diyor Yüce Rabbimiz: Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü, irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye, fethuni fi ibadi vethuni cenneti. Ey mutmain olan nefs diyor, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan, yani Allah'a verdiğin nefsini tezkiye etmek konusundaki yeminini yerine getir. Ruha sesleniyor, irci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön, yani Allah'a verdiğin misakini yerine getir. Ey ruh, ve fizik vücudun ölmeden evvel Allah'a geri dön. Fizik vücuda sesleniyor, fethuni fi ibadi. O zaman nefsini tezkiye ettiğin zaman, ruhunu da Allah-u Teala'ya ulaştırdığın zaman, o zaman gel kullarımın arasına gir. Ve sonucu söylüyor. Vethuli cenneti, ve cennetime gir. Demek ki her kim Allah'a verdiği 3 tane yemini yerine getirirse, o kişi için sonuç mutlaka Allah'ın cennetine gitmektir. Onun için diyoruz ki İslam sadece öğrenilecek olan bir nesne değildir. Öğrenilenin tatbiki gerekir. İşte bu tatbikte Allah'ın farzlarının yerine getirilmesi kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine götürür. Daha üst seviyedeki emre baktığımız zaman bir insanı dünya saadetine ulaştıracak olan şartları görüyoruz. Bunlar da farz kılınmış. Allah-u Teala irşadı farz kılmış hepimize. Allah-u Teala daimi zikri farz kılmış hepimize. Ve Yüce Rabbimiz teslimi hepimize farz kılmış. İşte irşad emri Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesiyle gerçekleşiyor. Şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz: Ucibu davete da'i izade'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yarşudun. Allah Teala diyor ki, beni davet ettikleri zaman davet edenin davetine mutlaka icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Demek ki Allah'ın daveti, irşad daveti, bütün insanlara irşadı farz konmuş. Allah Teala insanlar için bu verdiği emri bir başka emirle daha pekiştirmiş: daimi zikir. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde şöyle sesleniyor hepimize: Feskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah-u Teala. Hepimize Allah'ın verdiği kesin bir emir var: Allah'ı daimi zikretmek. Yani hem otururken, hem yatarken, hem ayaktayken, ki 3 halde bulunabilir insan, Üç halin içinde de Allah Teala zikir emrini vermiş. Bir de teslim emrini vermiş. Bakara suresinin 208. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenü tukulu fissilmi kafiten. Ey amenü olanlar, hepiniz teslime girin. Hepiniz Allah'a ruhunuzu da, fizik vücudunuzu da, nefsinizi de teslim edin. Eğer bu üç tane emir gerçekleşirse ne olur? O zaman insan dünya saadetinin de sahibi olur. Yani hem iç aleminde hem dış aleminde yani başka insanlarla olan ilişkilerinde hem de Allah ile olan ilişkilerinde bütün kavgası biter. Sulh ve sükûnun sahibi olur. İşte kişinin İslam olduğu yer Allah'a teslim olduğu yerdir. İslam kelimesinin birinci anlamı teslimdir. Ve insan 22. basamakta ruhunu, 25. basamakta fizik vücudunu, 27. basamakta da nefsini Allah'a teslim ederek Allah'ın kendisine verdiği üç emaneti üçünü de Allah'a teslim eder ve teslimlerini tamamlar. Bir nefsin Allah'a teslim olması demek, nefsteki afetlerin bütününün Allah'ın nurlarıyla yok edilmesi demek. Afetlerin, nefsteki afetlerin yok edilmesi. Bütün insanlar nefslerinde afetlerle dualar ve 10. basamağa kadar kalplerine Allah'ın nurunun girmesi de mümkün değildir. 10. basamaktan itibaren giren nur 14. basamağa kadar o kişiyi mürşidine ulaştırmak istikametinde faydalıdır. 14. basamaktan sonra nefs tezkiyesi başlar ve 7 basamak süren bu nefs tezkiyesinin sonunda kişi emmare, levvame, müşkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde birer birer aklanarak Allah'ın gönderdiği nurlar o kişinin nefsinde yarıyı geçer bir hakimiyet kazanırlar. Ne zaman bir insanın nefsinde Allah'ın nurları afetlere hakim olursa, işte bu nokta kişinin saadeti yarı yarıya elde ettiği yerdir. Ama bu tam bir saadet değildir. Hala afetler geriye yakın bir düzende, oranda mevcuttur. Ve kişiyi afetlerin davranışları devamlı rahatsız edecektir. Neticede kişi 27. basamakta nefsinin bütün afetlerinden temizlenir daimi zikre ulaştığı zaman ve temizlendiği zaman da bu kişi söylediğimiz gibi hem iç aleminde hem dış aleminde hem de Allah ile olan ilişkilerinde mutlaka saadete ulaşır. İşte bu saadet dünya saadetidir ki 22. basamakta cennet saadetini elde eden bu kişi zülcenahayn olur. Yani hem cennet saadetinin sahibi olur hem de dünya saadetinin sahibi olur. Temennimiz, duamız hepinizin cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmanız. İşte bir insanın o nihai basamakta ulaşacağı cennet ve dünya saadetinin müşterek olduğu noktadan evvelce insan mutlu olmak istikametinde bir gayretin sahibi olmalıdır. Henüz ihlasa ulaşmamış olan bir kişi ihlaslı olanların davranışını kendisine hedef alırsa o kişi davranışlarını giderek düzelterek muhtemeldir ki en güzele doğru yaklaşacaktır. Şunu görüyorum ki Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerinin indinde bir insan için söz konusu olan şey onun mutlaka saadete ulaşmasıdır. Çünkü Allah-u Teala Allah'a verdiğimiz yeminleri üzerimize 9 defa bir tanesini 3'er defada diğer ikisini farz kılarak bizi mutlaka cennete ulaştırmak istediğini beyan etmiştir. Daha sonra nihai emirlerin de Allah-u Teala tarafından verildiğini görüyoruz. Teslim emri, irşat emri, daimi zikir emri bunlar bir insanı cennet saadetinden sonra dünya saadetine de ulaştıracak olan emirler. Öyleyse Allah'ın hedefi bellidir. Bütün insanları mutlaka saadete ulaşmış görmek istiyor. Bu saadet cennet saadeti ve dünya saadeti olarak iki bölümde oluşuyor. Ve son nokta dünya saadetinin de elde ettiği bir yer oluyor. İşte hedef mutluluksa davranış biçimleri insanı bu saadete götürmek istikametinde faydalı olacağına emin olduğumuz bir statü gösteriyor. Acaba Allah'ın yolunda olan bir insan nasıl bir davranış biçimi sergilemelidir? Bu konuda örnek nedir? Bir insanın ideali ihlasta olan bir kişinin davranış biçimini sergilemek olmalıdır. İhlasta olan bir kişinin davranış biçimi. İhlasta olan bir insan nasıl davranır? Bu kişinin nefsinde hiç afet yoktur. Hiç afet olmadığı için şer talebi hiçbir zaman oluşmayacaktır. Yani nefs, vücudun kumandanı olan akla hiçbir zaman bir günah talebiyle ulaşmayacaktır. Talebi, isteği hiçbir zaman günah olmayacaktır. Hep hayır isteyecektir. İnsanın ruhu ezelden beri zaten yalnız hayrı ister. Ve işte ihlastaki bir kişi hep hayrın sahibi olacaktır. Yani hiçbir zaman başka birine üzebilecek olan bir davranışın ondan sadır olması söz konusu değildir. Çünkü nefsinde afetler tamamen yok olmuştur. İşte bir insan için söz konusu olan şey bu hedeftir. Yani daimi zikrin sahibi olmak, ihlasa ulaşmak, nefsindeki bütün afetleri yok etmek ve o zaman hem iç aleminde hem dış aleminde yani başkalarıyla ilişkilerinde hem de Allah ile olan ilişkilerinde mutlak bir saadeti yaşamak. İşte bugünkü konumuz o hedefe ulaşmadan, daimi zikre ulaşmadan evvel bir insan acaba kendisini huzursuz olmaktan nasıl koruyabilir? Davranış biçimleri dediğimiz zaman bunu anlatmak istiyoruz. İsimden de anlaşıldığı gibi davranış biçimleri dediğimiz zaman mutlaka birden fazla insan vardır. Yani siz varsınız ve çevrenizdeki insanlar var. Dikkat edin, Allah-u Teala etrafınızdaki insanların değişmesini değil, sizin değişmenizi istiyor. Hedefi budur. Başka insanlar değişsin, ben öyle mutlu olurum tarzındaki bir düşünce sizi hiçbir zaman mutluluğa götüremez. Bu aslında sizin sorumluluklardan kaçmanız anlamına geliyor. Suçu başkalarına yıkmanız anlamına geliyor. Unutmayın ki Allah-u Teala'nın indinde herkes kendisinden sorumludur. Öyleyse öğrencilerinin çalışmadığından şikayet eden bir öğretmen burada çocuklara kabahati yıkıyor. Etrafındaki insanların kendisini anlamadığını, bu sebepten huzursuz olduğunu iddia eden bir insan, hatayı etrafındaki insanlara yıkıyor. Dikkat edin, herkes hep şikayet eder. Şikayet eden insanlar hep başka insanları şikayet ederler. Eğer taraflardan sadece bir tanesini dinlerseniz, %100 karşı taraf haksızdır. Karşı tarafı dinlediğiniz zaman da onun da haklı olduğu tarafların mevcut olduğunu göreceksiniz. Bu söylediklerimin yanı başında %100 taraflardan birinin haksız olduğu bir ortam mevcut değildir. Mutlaka taraflardan biri de karşı tarafa yanlış davranışlarda bulunmaktadır. Bu oran hiçbir zaman %100 olmuyor ama %99'a kadar çıkabiliyor. Öyleyse İnsanın mutluluğunu tayin eden temel faktör çevresi değildir. Unutmayın, çevrenizdeki insanlar size hiçbir şekilde zarar veremezler. Neden veremezler? Çünkü Allah'a göre zarar diye bir olgu mevcut değildir. Etrafınızdaki insanlar size iki türlü davranış biçimi sergileyebilirler. Size bir fayda temin ederler yaptıkları bir davranışla veya sizin bakış açınıza göre size bir zarar verirler. Halbuki Allah'a göre fayda vardır ama zarar yoktur. Onun yerine hayır vardır. Ne demek istiyoruz? Her davranışınız mutlaka bir derecat kazanmayı veya kaybetmeyi gerektirir. Ne yaparsanız yapın. Mesela şu anda hiçbir şey yapmıyorsunuz diyelim. Ama beni dinliyorsunuz. Allah'ın zikir sohbetini dinliyorsunuz. Şu anda hepiniz derecat kazanmaktasınız. Eğer beni dinlerken bir de zikir yapıyorsanız, Allah'ın zikrini yapıyorsunuz, o zaman daha çok derecat kazanıyorsunuz. Demek ki bir insan hiçbir şey yapmasa, zikir de yapmasa, olduğu yerde kalsa, ben hiçbir şey yapmıyorum, öyleyse ne derece kaybediyorum, ne de kazanıyorum şeklinde bir düşüncenin sahibi olursa doğru mudur, yanlıştır. O kişi hiçbir şey yapmadan durduğu zaman, eğer zikretmiyorsa her saniye derece kaybeder. Çünkü Allah Teala daimi zikri farz kılmış. Öyleyse olduğu yerde kalmak diye bir olay hiçbir an yok. Hareketli bir zaman parçasında yaşıyoruz. Geçmişten geleceğe doğru akan bu zaman silsilesi içinde hiçbir dakikanız yoktur ki ya bir derecat kazanmayasınız ya da bir derecat kaybetmeyesiniz. Hatta dakikadan bahsetmiyorum. Hiçbir saniyeniz yok. Hiçbir saniye geçmiyor ki hayatınızda derecat kazanmayasınız veya kaybetmeyesiniz. İşte söylediğim gibi 2 saniyelik bir zaman parçası içinde siz hiçbir şey yapmadınız ama zikir de yapmadınız. O 2 saniye derecat kaybettiniz. Bütün bir gün zikir yapmadınız. Günün bütün saniyelerinde derecat kaybettiniz. Ama eğer zikir yaparsanız, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye anarsanız, andığınız sürece devamlı derecat kazanırsınız. Şimdi bu sizin amellerinizin size derecat kazandırması. Namaz kılarsanız derecat kazanırsınız. Zikir yaparsanız derecat kazanırsınız. Oruç tutarsanız derecat kazanırsınız. Zekat verirseniz derecat kazanırsınız. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdikçe derecat kazanırsınız. Bir kalp kazanırsanız derecat da kazanırsınız. İşte tek başınıza yaptığınız ameller size derecatı kazandırır. Ama Allah'ın yasak ettiği bir fiili işliyorsunuz, dedikodu yapıyorsunuz. O zaman derecat kaybediyorsunuz. Zanda bulunuyorsunuz başka insanlar konusunda. Derecat kaybediyorsunuz. Dikkat edin ki siz bir başkasını dövmek istesiniz. Ona çok kızsanız ve kafanızdan geçirseniz şu adam bir elime geçerse onun başına testi atacağım, kafasını kıracağım diye düşünseniz bu size bir şey kaybettirmez. Ama başka birisi hakkında zanda bulunursanız bundan kaybedersiniz. Anlıyorsunuz ne demek istediğimi değil mi? Yani zannın sui olanı başkaları hakkında kötü şeyler düşünmenizi Allah Teala istemiyor, yasaklamış Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki hanginiz ölü kardeşinizin etini yemek ister? Bir ganimetin paylaşılması sırasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam geliyor, diyor ki orada duran 3 kişiye diyor akşam yemeği verme. Niçin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Çünkü onlar birincisi falancı hakkında, ikincisi başka bir hakkında, üçüncüsü daha başka bir hakkında dedikodu yaptılar. Zanda bulundular. Akşam herkes yemek alıyor. Bu 3 kişi yemek almamanın sıkıntısına geliyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Diyorlar ki biz yemek almadık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gayet sakin, siz yemek yemişsiniz diyor. Hayır diyorlar, yemedik. Yemişsiniz diyor. Sen diyor falanca hakkında şunları söyledin mi? Söyledim diyor. Ya sen? Ben de diyor falanca hakkında bundan söyledim. Ya sen? Ben de söyledim diyor. İşte diyor siz Kur'an-ı Kerim'deki o ayeti kerime gereğince ölü kardeşinizin etini yemiş durumdasınız diyor. Ölü kardeşinizin etini yemiş durumdasınız. Öyleyse neden böyle söylüyorum? Dedikodu yapmayın. Dedikodu sizi küçülten bir olaydır. Bir insana dedikodu yapan bir kişi o insanın karşısında büyümek ister. Temayülü budur. Yani ben senin bilmediğin şeyleri bilirim havası. Peki söylediniz ona başka biri hakkında dedikodu yaptınız. Bu dedikodu yaptığınız kişi düşünmeyecek mi acaba? Bu hanım bu dedikoduyu falanca hakkında yaptığına göre buradan ayrıldığı zaman da benim için bir takım dedikodular mutlaka yapar diye düşünmeyecek mi? O zaman siz onun gözünde onun bilmediği şeyleri bilerek büyümüş mü olursunuz? Yoksa bunu düşündüğü anda bu bir dedikoducudur damgasını yediğiniz anda onun gözünde küçülmüş mü olursunuz? Öyleyse Allah-u Teala'nın yasak ettiği şeyleri yapmayın. Eğer yapmazsanız siz huzurlu olursunuz. Ve ne zaman bir dedikodu ortamına girerseniz onu durdurmaya çalışın. Oradan ayrılın durduramıyorsanız. Ve deyin ki dostlarınıza, ben bugünden itibaren artık başkalarının dedikodusunu dinlemek istemiyorum. Eğer konuşacaksak ben size Allah'tan bahsedeyim. Siz de bana Allah'tan bahsedin. Başkalarının yaptıkları bizi alakadar etmesin. Başkaları hakkında zanlarda bulunmayalım. Ama ne yazık ki böyle olmuyor. Hepiniz, evet buradakilerin hepsi, hepiniz dedikodu yapıyorsunuz. Öyleyse mutlaka bunu önlemek mecburiyetinde olduğumuzu size hatırlatırım. Mutlu olmak istiyorsanız, Allah'ın sizin için hedef gösterdiği o güzelliklere ulaşmak istiyorsanız, daimi zikre ulaştıktan sonra zaten keseceğiniz dedikoduyu daimi zikre ulaşmadan kesin. Ve güzelliklerini yaşamaya çalışın Allah-u Teala'nın. Bir toplulukta kim Allah'tan bahsediyorsa, kim de onu dinliyorsa bu iki kişi mutludur. En azından bu konu devam ettiği sürece mutludur. Ama onu kestiği anda, başkalarından bahsetmeye başladığı anda, dedikodu yaptığı anda, gıybet yaptığı anda, iftira ettiği anda o kişi huzursuzdur. Dedikodunun üç cephesi var. Gıybet olayı bir başkasının yaptığını anlatmak sadece. Bu anlatılan şeyler o kişiyi üzmeyebilir. Yani hakkında gıybet yaptığınız kişiyi üzmeyebilir. Onu dahi yasaklamış Allah-u Teala. Bunun adı gıybet. Ama eğer sözleriniz o kişi onu yaptığı halde başka biri tarafından duyulması bahsettiğiniz kişiyi rahatsız edecekse bunun adı dedikodu. Yani siz birisi hakkında bir şey söylüyorsunuz. Eğer hakkında dedikodu yaptığınız kişi onu duyarsa, bundan üzülecekse bunun adı dedikodudur. Üzülmeyecekse, normal şartların içinde bir olaydan bahsediyorsunuz, bunun adı gıybettir. Ama bir kişiye yapmadığı bir fiili isnat ederseniz bu bir iftiradır. En ağır ceza buradadır. Bir kişiye yapmadığı bir şeyi isnat etmek suretiyle ona iftira atmak. Allah'ın büyük bir cezasıyla karşılaşır kişi. Öyleyse Allah Teala ne diyorsa onu yaptığınız takdirde hem siz mutlu olursunuz hem etrafınızdaki insanlar mutlu olur. Öyleyse siz dedikodu yapmayacaksınız. Madde bir. Başkası size dedikodu yapmaya kalkarsa onu da durdurmanın çarelerini arayacaksınız. Bunda çok sağlam bir düşüncenin sahibisiniz. Yalnız kendiniz için değil, onun için de faydalı olduğu için sonuç. Çok sağlam bir delilin sahibisiniz. Çünkü size dedikodu yapmak üzere olan, yapmak isteyen, başlayan bir kişiyi durdurabilirseniz, onun derecat kaybetmesine mani olacaksınız. Ona bir şeyler kazandırmış olacaksınız. Allah'tan bahsederek, ona Allah'ın güzelliklerini anlatarak, siz de bir şeyler kazanmış olacaksınız, ona da bir şeyler kazandırmış olacaksınız. Öyleyse kendinize usul ittihaz edeceksiniz dedikodu yapmamayı, gıybet yapmamayı. İftira zaten etmezsiniz. Ama onu da bir ilave olarak söyleyeyim, hiç kimseye sakın ola ki onun yapmadığı şeyleri bir tahmine dayalı olarak mutlaka böyle yapmıştır diye iftira atmayın. Böyle bir zan iftira hüviyeti taşır. Öyleyse Allah-u Teala nelerin yapılması lazım geldiğini, nelerin yapılmaması lazım geldiğini Kur'an-ı Kerim'de açıklamış. Yalnız güzelliklerden hareket edin. Bir başkasının kalbini kıracak yerde onun kalbini kazanmaya çalışın. Velev ki o kişi size ters bir davranışta bulunmuş olsa da. Neticede siz de mutlu olursunuz. O tartıştığınız kişi de mutlu olur. Demin Allah-u Teala'ya göre sadece fayda ve hayır vardır dedim. Neden öyle söyledim? Biz insanlar bir başkasıyla olan davranış biçimlerimiz içerisinde o kişiden bize gelebilecek olan şeyleri iki kısımda müteala ederiz. Bir, o kişi bize bir fayda sağlar davranışıyla. İki, bize bir zarar sağlar. İkisi de geçerlidir. Yani Şöyle düşünelim olayı. Birisi bize bir televizyon hediye etmiş. Bu bir fayda sağlamaktır. Biz o televizyonu seyretmek imkanına kavuşuyoruz o noktadan itibaren. Bir fayda sağlıyoruz. Sonra ama bir hırsız geliyor bir gece bizim evimizdeki televizyonu çalıp bize hediye edilen televizyonu çalıp gidiyor. O zaman bu bir zarardır bizim için. Neden? Televizyon seyretme faydasından mahrum olacağımız için. Ama bu söylediğim bize göre. Allah'a göre televizyonu bize veren kişiye, hediye eden kişi gerçekten bize fayda sağlar. Ama televizyonumuzu çalan kişi zarar değil, bize hayır sağlar. Ne demek istiyorum acaba? Ne zaman bir olay diyor Allah Teala size derecat kaybettirirse bu bir şerdir, seyyiattır, günahtır. Hangi olay size derecat kaybettiriyorsa bu bir günahtır. Birinin kalbini mi kırdınız? Günah işlediniz. Namazınızı mı kılmadınız? Günah işlediniz. Zekatınızı mı vermediniz? Günah işlediniz. Ama ne zaman size derecat kazandıracak bir olay yaptıysanız bunun adı hayırdır Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse namazın kılınması olayı, zekatın verilmesi olayı, zikir yapılması olayı bunların hepsi hayırdır. Çünkü hepsi size derecat kazandırır. Şimdi hırsızın bizim televizyonumuzu çalması olayına beraber bakalım. Hırsız Allah'ın yasak ettiği bir fiil işlemiştir. Ne işlemiştir? Hırsızlık yapmıştır. Allah yasak etmiştir bunu. Günah işlemiştir. Öyleyse derecat kaybedecektir. Ama kul hakkı doğmuştur. Bizim televizyonumuzu çaldığı için kul hakkı doğmuştur. Bu sebeple kaybettiği derecatı biz kazanırız. Öyleyse hırsız bizim televizyonumuzu çaldığı zaman derecat kaybediyor. Ama biz onun kaybettiği derecatı kazanıyoruz. İşte bizim kazandığımız bu derece bizim için hayırdır. Öyleyse hırsız ne yaptı? Televizyon çaldı. Şer işledi, derecat kaybetti. Ama biz onun televizyonumuzu çalması sebebiyle hayra ulaştık. Öyleyse bize göre zarar olan şey Allah-u Teala'ya göre zarar değil, hayırdır. Ve Allah-u Teala eğer bir hırsıza o televizyonu çalmaya müsaade etmişse ki etmeyebilir, engeli dilediği an çıkartabilir ama müsaade etmişse bize bir zarar vermek kastıyla değil, bizim hayra ulaşmamızı temin istikametindedir Allah'ın davranışı. Öyleyse nasıl hayır kazanıyoruz? Demek ki hırsızın televizyonumuzu çalması onun derecat kaybetmesine sebebiyet veriyor. Bizim televizyonumuzu çaldığı için kul hakkı doğuyor. Kul hakkı sebebiyle onun kaybettiği derecatı biz kazanıyoruz. İşte bu sebeple derecat kazandığımız için bu olay bizim için bir hayırdır. Öyleyse başkasının davranışı iki şekilde sonuçlanabilir Allah-u Teala'ya göre. Bir, bize bir fayda sağlanır. İki, bize bir hayır sağlanır. Bir üçüncü alternatif yok. Ya fayda ya da hayır. Öyleyse kazanan hep biz. Allah Teala ve Tekat Hazretleri bu istikamette açık bir şekilde bunu koyuyor. İşte bir aile düşünelim. Taraflardan biri diğerine devamlı zulmediyor. Hangi taraf kazançlıdır? Zulmeden taraf mı kazançlıdır yoksa zulüm gören taraf mı? Zulmeden taraf her zulmünde derecat kaybeder. Ama zulüm gören taraf her zulüm gördüğünde kul hakkı doğduğu için mutlaka derecat kazanacaktır. Öyleyse bir aile çevresinde eşinin yaptığı, çocuklarının yaptığı yanlış davranışlar, zulüm karşı tarafa mutlaka hayır kazandırır, derecat kazandırır ve dünya üzerinde üzülmek ahirette gülmeyi gerektirir. Ne demek istiyorum? Bilin ki bir insanın cennete gitmesi onun kazandığı derecatın kaybettiği derecattan fazla olmasına bağlı. İşte Müminin Suresi 102. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki kimin salihat tartıları ağır basarsa, sevapları günahlarından fazla ise Biz onu diyor cennetimize alırız. Sonsuza kadar orada kalır diyor. Halidine fiha orada ebediyen kalacaktır diyor. Öyleyse demek ki bir insan eğer cennete gidecekse bir tek sebepten gider. Kazandığı derecat kaybettiği derecattan fazladır. Öyleyse başka birisi bize ne yapabilir? Ya bir hayır sağlar ya da bizi cennete götürecek olan derecat sağlar. Öyleyse acaba değer mi şu dünya üzerinde? Etrafımızdaki insanlar bize zulmediyor diye üzülmeye değer mi? Unutmayın ki onların yaptığı her zulüm bize derecat kazandıracak olan, yani hayır kazandıracak olan sonuçlar doğuruyor. Bu hayırsa kazandığımız derecat ise, kaybettiğimiz derecattan fazlaysa bizi mutlaka Allah'ın cennetine alacaktır. Şimdi beraberce tasavvufa girmiş olan bir kişinin derecat durumuna bakalım. Bu kişi 14. basamakta mürşidine ulaştı. Ve ne oldu? O günden itibaren onun kazandığı her dereceye mukabil Allah Teala 100 katını vermeye başladı. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesi gereğince. Biz onlara bir başağında 100 buğday tanesi bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar ihsanda bulunuruz diyor Allah Teala. Bir tanesinde 100 buğday tanesi bulunan, bir başağında 100 buğday tanesi bulunan. Demek ki ilk andan itibaren 100 kat. Sonra nefsi emarede 100 kat olan bu sistem, nefsi levam insan hareketsiz kalsa, hiçbir şey yapmasa, ben hareketsizim şu anda hiçbir şey yapmıyorum, öyleyse ne derecat kaybediyorum ne de kazanıyorum diye düşünürse bu bir yanlışlıktır. Eğer zikretmiyorsa her saniye derecat kaybediyor. Bir insan düşünün, bu zamanın 24 saatinin 20 saatinde zikretmemiş. İnsanın kalbi saniye dakikada 80 defa atıyor. Her kalbin çift atışında bir Allah demesi lazım kişinin. Öyleyse dakikada 80 defa demesi lazım. Demek ki saatte 480 defa, 4800 defa söylemesi lazım. 10 saatte 48 bin, 20 saatte 96 bin. 20 saat zikretmemiş, 23 saat zikretmemiş bu kişi. Devam edelim işte hesaba. Diyelim ki ne çıktı rakam? 96 bin, 120 bin kaybı var bu kişinin. Ondan sonra da 1 saat zikretti. 1 saatte 60 dakika var. Her dakikada 80 defa zikredeceğine göre 4800 defa zikretti. Bunun 100 katı olsa 48 bin değil 480 bin ediyor. Yani bu kişi bütün gün kaybettiği derecattan daha fazlasını bir saati yarım saat içinde 10 dakika içinde alabilir. Allah kişiye Allah'ın İslam yoluna girdiği takdirde bu kadar büyük ihsanda bulunuyor. Hedefi son derece açık olarak belli. İstiyor ki herkes cennetine girsin Allah-u Teala'nın. Kolaylıkları onun için koymuş. Öyleyse başka birinin size yaptığı bir kötülük niçin sizin için hayırdır? Derecat kazandığınız için hayırdır. Niçin bu çok güzel bir şeydir? Çünkü eğer cennete gidecekseniz bu kazandığınız derecatın kaybettiğiniz derecattan fazla olmasından kaynaklanan bir olgudur. Öyleyse bırakın size zulmedenler zulümlerini yapmakta devam etsinler. Onlar bu dünyada da mutsuzdurlar, ahirette de mutsuzdurlar çünkü mutlaka cehenneme gidecekler. Öyleyse Allah insanlardan ne istiyor? Bir, onların mutlaka Allah'a verdiği 3 tane yemini yerine getirip cennete gitmesini. 2, dünya saadetine de ulaşmasını. Peki şeytan insanlardan ne istiyor? Bir, kendisiyle beraber bütün insanların cehenneme gitmesini. 2, bütün insanların mutsuz ve huzursuz olmasını. Hepsinin dünya hayatında birbiriyle kavgalı oluşunu, herkesin birbirinin aleyhinde atıp tutmasını, herkesin şu dünyada mutsuz ve huzursuz olmasını istiyor İblis. Öyleyse ne zaman şu veya bu olay sizi mutsuz ederse, huzursuz ederse bilin ki siz şeytana prim vermiş oluyorsunuz. Şeytanın üzerinizde hakimiyet kurmasına müsaade etmeyin. Öyleyse başkaları size zulüm mü ediyor? Bilin ki şu dünya hayatı 100 sene yaşadığınızı kabul ediyorum. 100 sene yaşayacaksınız. 100 sene yaşasınız bile gelip geçici çok kısa bir süre bu. Neden çok kısa? Çünkü dünya hayatının ötesindeki cennet 100 sene değil, 100 trilyon sene değil, 100 katrilyon sene değil. Onun kim bilir kaç tane sıfırlı bir sonsuzu. Öyleyse sonsuz bir hayatta hep mutlu olacağınız hedefini geldiği yerine oturtun. Eğer siz şu dünya hayatında zulümlere tahammül edebilirseniz, şu dünya hayatında etrafınızdaki insanların kötü davranışları Allah'a sığındığınız zaman sizi üzmeyebiliyorsa, işte o zaman aslında hedefinize varmış olacaksınız. Çünkü onların her zulmü size sayısız derecat kazandırır. İnsanlar zulmettikleri zaman nefislerinin tesiri altında Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleyip günah işliyorlar ve derecat kaybediyorlar. Ama onların kaybettiği derecatı siz kat kat kazanıyorsunuz. Öyleyse onlar zulümleriyle sizin kazanabileceğinizin ötesindeki derecatı da size kazandırıyorlar. Yani dikkat edin, onların kayıpları 100 derece ise size bu intikal ettiği zaman siz 100 derece kazanmıyorsunuz. Onun 700 katını kazanıyorsunuz. Öyleyse her kazancınız Allah-u Teala'nın indinde sizi o güzelliklere ulaştıracak olan bir sistemdir. Ne zaman birisi size zulmederse o zaman o takdirde o zulmü Allah-u Teala'nın bir lütfu olarak karşılamaya çalışın. Eğer ihlaslı olsanız zaten bunları benim size söylememe lüzum yok. Zaten öyle düşüneceksiniz. Çünkü nefsinizde afetler olmayacak. Yani başka birisi size ters davrandı diye ihlasa ulaştığınız zaman ona kızamazsınız. Çünkü iç aleminizde öfke yok, kin yok, haset yok, kıskançlık yok, intikam yok. Negatif olan faktörlerden temizlenmiş olan nefsinizin ruh haline gelmiş olan, afetlerin tamamen yok olduğu, ruhun hasletlerinin gelip yerleştiği sistem hiçbir zaman başkasının zulmünden üzüntü duymaz. Belki acır onlara kendisine zulmettikleri için, ama onların zulmü sebebiyle huzursuz olması hiçbir zaman söz konusu değildir. Öyleyse davranışlarımızda ihlaslı olan kişilerin davranışları asıl olmalıdır. Öyleyse birisi size hakaret edecek. Ne yapacaksınız? Tabii içinizden geçen şey, vay sen misin bana hakaret eden, ben sana daha kötüsünü yaparım diye siz de ona ağzınızı açıp gözünüzü yumacaksınız. Çünkü nefs bunu ister. Şeytan da bunu ister. Ama ne nefsinize tabi olacaksınız, ne şeytana tabi olacaksınız, ikisini de yenmelisiniz. Ne yapacaksınız? Diyeceksiniz ki o size hakaret eden kişiye, hay Allah senden razı olsun diyeceksiniz. Diyebilir misiniz? Tabii başlangıçta çok zor. Ama bunu diyebildiğiniz gün çok şeyler kazanacaksınız. Ne olur? Kendinizi biraz zorlasanız da, hay Allah senden razı olsun deseniz, ben gerçekten bu konuda hatalıyım ve hatamı da kabul ediyorum. Sen haklısın, haklı olmanın gereğini de yaptın, bana lazım gelen şeyleri söyledin, hay Allah senden razı olsun. Bunu dediğiniz zaman ne olur biliyor musunuz? O size hakaret eden kişi sizden bir cevap bekliyor. Siz de ona hakaret edesiniz, o da size daha çok hakaret etsin veya bir yumruk atsın yüzünüze. Ama siz hay Allah senden razı olsun dediğiniz zaman her şeyi durduruyorsunuz olduğu yerde. Ona yeni bir yanlış adım atma imkanını kapatıyorsunuz. O kişi şimdi sizden bir karşılık bekliyor. O size hakaret etmiş. Bekliyor ki siz de ona bir hakaret edesiniz. O da daha çok hakaret etsin. Ondan sonra gene bir hakaret, arkasından da iş yumrukla birbirine vurmaya gelsin. Hayvaniyete doğru konu yaklaşsın istiyor. Eğer sizin de nefsiniz aynı şeyi istiyorsa, ne yaparsınız? Siz de ona hakaret edersiniz. Arkadan o spiral bir derece yükselir. Sizin ona hakaret etmeniz ona yeni bir imkan vermektir. O da size hakaret edecektir. Spiral bir daha yükselecektir. Öfke spirali yükseliyor. Ne yapacaksınız o zaman? Siz de ona tekrar bir hakaret edeceksiniz. Neticede birbirinize gireceksiniz. Sille tokat girişeceksiniz. O size vuracak, siz ona vuracaksınız. Sonuç. Biriniz hastaneye kaldıracaksınız. Yüzünüzde gözünüzde yaralarla bir yere varmış sayacaksınız kendinizi. Çok yanlış bir şey yaptınız. Öyleyse ne yapmanız lazımdı? Hep ona bakacaksınız. İhlasta olsaydım ben ne yapardım? İhlasta olsaydınız ona asla hakaret etmezdiniz. %100 onun kabahatli olduğunu biliyorsunuz. Ama gene de diyeceksiniz ki ben mutlaka sana evvelce, şu anda hatırlayamıyorum ama evvelce mutlaka sana yanlış bir davranışta bulunmuş olmalıyım. O yanlış davranışın sonucu olarak sen bana geldin, bu hakareti yaptın. Ben bunu bir kefaret olarak düşünüyorum. Ben hata yapmış olmalıyım. Sen de bana onun bedelini ödetiyorsun. Hay Allah senden razı olsun. Mutlaka ben kabahatliyim. İşte bunu söyleyebildiğiniz an savaş, kavga, her şey durur. Karşınızdakine yeniden size hakaret etmesi için veya sizi dövmesi için fırsatı vermezsiniz. Savaş o noktada biter. Yeriniz sürt ve sükun alır. Unutmayın ki karşınızdaki de netice itibariyle bir insandır. Hakaretinin karşılığında bu cevabı alan kişi evvela şaşırıyor. Hatta onunla alay ettiğinizi de zannedebilir. Ama ona alay etmediğinizi davranıştığınızda hemen arkasındaki onun cevaplarına, suallerine cevap vererek anlatabilirsiniz. Ve bir de bakarsınız ki o kişi evinde eşiyle kavga etmiştir, işine gelmiştir. O öfkeyle siz de karşısına çıkmışsınız, o da sizi fırçalamış. Eşyanın tabiatına çok uygun, nefsi varsa bunu yapacaktır, çok tabii bir şey. Ama siz ne yapacaksınız? O sizi fırçaladı diye siz de onu fırçalamaya kalkarsınız. İşte o zaman ilkel bir insanın, nefsine %100 tabi olan bir insanın yaptığını yapmış olacaksınız. Halbuki biz sizden neyi istiyoruz? İhlasa ulaşmadınız ama, daimi zikre ulaşmadınız ama, daimi zikre ulaşan bir kişi nasıl davranacaksa böyle davranın diyoruz. Kaybetmezsiniz, kazanırsınız. Nerede olursanız olun bu sözlerimi unutmayın. Davranış biçimlerinin temelinde feragat vardır. Davranış biçimlerinin temelinde ruhun hasletleri vardır. Ve ruhun hasletleri size hakaret etmiş dahi olsa başka birine hakaret etmemeyi gerektirir. Eğer ihlasa ulaşırsanız göreceksiniz ki içinizden size hakaret istemeyebilirdi. Ona hakaret etmek asla ve kat'a gelmeyecektir. Böyle bir şey eşyanın tabiatına aykırıdır. Mümkün değildir. İşte bize bütün günahları işleten, hataları işleten şey nefsimizin afetleridir. Eğer nefsimizin afetlerine bu imkanı vermezsek o zaman kavga orada biter. İşte bir küçücük kıssa. Bir delikanlı hacet namazını kılmış. Allah ona mürşidini göstermiş. O da mürşidine ulaşmış, tövbe etmiş önünde. Mürşidi diyor ki evladım diyor, ilk imtihanda giriyorsun diyor. Merdivenlerden aşağı in, sağdaki birinci odaya gir. Orada kitap okuyan bir adam göreceksin. Onun diyor ensesine bir tane tokat at. Delikanlı mürşidinden emri almış. Şeyhi emir vermiş. İnmiş aşağı. Kapıdan içeri girmiş. Hakikaten bir adam kitap okuyor. Hemen gitmiş ensesine bir tane tokat patlatmış. O adam da kalkmış yerinden. Aynı şiddette bir tokatı o da onun ensesine patlatmış. Ve bizim delikanlı ensesini ovuşturarak dönmüş. Efendim demiş aynen dediğinizi yaptım da o da demiş bir tane patlattı bana. Demiş ki evladım tamam böyle olması lazımdı. Bu demiş ilk imtihanın ama ötekiler bu kadar zorlu olmayacak demiş. E delikanlı peki demiş şimdi ne yapmam lazım? Şimdi demiş ikinci odaya gireceksin. Onun sağında yeni bir oda var. Diğer oda var. Oraya gir orada da birisi var demiş. Şu anda o da kitap okuyor. Git demiş onun da demiş ensesine bir tokat at. Bakalım demiş neticeyi de bana söyle. Bizim delikanlı gitmiş bir tokat da ikinci kişiye atmış. Bu ikinci kişi sadece bakmış ve bizim delikanlı

girmeye başlamış mı? Bizimki de tokat gelecek diye birkaç adım geri çekilmiş ama tokat gelmemiş. O adam demiş ki, evladım demiş, enseme demiş bir tokat attın, Allah senden razı olsun demiş. Evvela demiş madde bir, ben biliyorum ki demiş, yukarıdan demiş emir aldın, bu tokadı bana attın demiş, çok iyi ettin. Ama demiş, ben demiş, evvela demiş, ensem senin elini acıttı diye Allah'ın huzurunda senden af dilerim demiş. Ensem senin elini acıttı diye. Elin muhakkak acımıştır demiş bana tokat attığın için. Elin acıdığı için buna sebebiyet veren de benim ensem. Onun için demiş senden af dilerim. Saniyen demiş emir aldın tamam. Ama demiş acaba benim ezelde sana yaptığım bir hata var mıydı? Eğer bu tokatta biraz da onun sebebiyeti varsa, benim sana yaptığım herhangi bir yanlışlığın sebep olması söz konusuysa, lütfen bana hatamı hatırlat ki Allah'ın huzurunda senden af dileyim. Bütün bunların ötesinde demiş, sen demiş bugün bir dost kazandın. Bundan sonra demiş hangi müşkülün olursa olsun bana gel. Beraberce demiş senin müşküllerini çözmeye çalışırız. İşte size üç tane davranış biçimi. Yapmanız lazım gelen şey üçüncünün davranış biçimi olmalı. Ne olmuş acaba? Ne tip insanlar bunlar? Hangi ayet-i kerimelere dayalı? Allah Teala diyor ki kısas evvelki ümmetlere farz kılındığı gibi sizlere de farz kılındı diyor. Kısas eğer size birisi bir tokat atarsa aynı şiddette bir tokatı atma hakkıdır. Bu hak bütün İslam'a verilmiştir Allah Teala tarafından. Kimler böyle bir hakkı kullanır? Nefslerine tabi olanlar. Neden? Çünkü nefsleri mutlaka intikam almak gereğini duyar. Allah da nefslerine tabi olanlara böyle bir hak tanımış ki işleri rahatlasın, intikamlarını alsınlar diye. Ama ayet-i kerimenin sonu şöyle geliyor. Ama affetmek sizin için daha hayırlıdır. İşte birinci kişi nefsinde henüz afetler olan, velayet mertebesine ermemiş olan bir kişi. Bu kişi afetler olduğu için nefsinde afetler yarıdan daha fazla olduğu için nefs tezkiyesine henüz ulaşamadığı için intikam almak mecburiyetli olan birisi ve intikamını almış. Tokadı o da basmış bizim delikanlının ensesine. Ama ikinci kişi tokatı yedikten sonra Allah-u Teala'ya şöyle bakıyor, göz kırpıyor, diyor ki ya Rabbi biliyorum diyor. Beni diyor onunla imtihan ediyorsun ama diyor ben onu affettim diyor. İşte affeden kişi mutlaka kazanç sahibidir, derecat kazanır. İntikam alan kişi kazandığı kadarını vermiştir, hesap sıfırlanmıştır. Çünkü kendisine tokat atıldığında derecat kazanmıştı. Bir zulüm görüyor, karşılığında kul hakkı doğuyor, derecat kazanıyor. Ama tokadı iade ettiği zaman kazandığı derecat aynen tekrar gidiyor elinden. Ama ikinci kişi tokatı yiyor, derecatı kazanıyor ve vermiyor karşı tarafa. Derecat kendisinde kazancı var. Ya üçüncü kişi Allah Teala onları kötülüğe iyilikle mukabele edenler olarak tarif ediyor. Birinci kişi nefsi emmarede henüz nefs tezkiyesine ulaşmamış. İkinci kişi veli olmuş ama daimi zikre ulaşmamış. Yani nefsinde hala afetler var. Yalnız yarıdan daha az afetler ve giderek ihlasa doğru azalacak, azalacak, azalacak. İhlaslı afetlerin hepsi yok olacak. Ne öfke, ne kin, ne kıskançlık, ne intikam. Hiçbirisi kalmayacak kişinin iç aleminde. İşte oraya varan kişi Fussilet suresinin 34. ayet-i kerimesinde, 35. ayet-i kerimesinde sabrı tavsiye et, sabra ulaşanlar ve kötülüğe, seyyiata, salihatla, iyilikle mukabele edenler diye adlandırılıyor. Öyleyse Allah Teala ve Tekatadetleri bu istikamette üçüncü kişiye ne diyor? Onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir. O çocuk ona bir tokat attıysa bunun cevabına bakın. Artık bir dost kazandın diyorsan ne zaman problemin varsa bana gel. Bu tokat bizi birbirimize yaklaştıran bir sebeptir. Allah Teala bu tokatla ikimizi birbirimize yaklaştırdı ve dost kıldı. İşte böylece Allah-u Teala'nın indinde kişinin bir muhteşem hedefe ulaştığını görüyoruz. Öyleyse
davranış biçimlerinde

olması lazım gelen şey nedir? Bizim başkalarının yanlış davranışlarına aynı yanlışlıkla mukabele etmememiz. Bunun anlamı kavgayı bitirmektir. Kavga nasıl biter? Eğer taraflardan birisi hatayı üzerine alırsa, kabahatli olmadığı halde ben kabahatliyim demek büyüklüğünü gösterirse olay bitmiştir. Artık öbür taraf yeniden bir hamle yapmak için bütün şartları kaybetmiştir. Elinden kılıcını da aldınız, kalkanını da zavallını ortalıkta bıraktınız. Gerçekten insanoğlu nefsinin tesiri altında hep başkası kendisine hakaret etmişse o daha büyük bir hakaret etmeyi düşünür. Ve hakaret edemezse bunun sıkıntısını duyacaktır. Oysa ki bilin ki bu sıkıntı şeytanın kalbinize koyduğu bir ilkadır ve geçicidir. Arkadan Allah'ın güzelliği gelecektir ve o kişiye öyle davrandığınız için kalıcı bir mutluluk sizi saracaktır. Çünkü o size hakaret etmiştir ama siz ona hakaret etmediniz. Onun hakaretini de önlediniz, kavgayı da önlediniz, en güzel davranış biçimini gösterdiniz. Nefsiniz intikamını alamadı diye evvela şeytanın kendisine verdiği ilkayla dehşetli bir huzursuzluğa düşürür sizi. Ama bu çok kısa bir zamanda geçer. Arkadan bir rahatlık gelip içinizi kaplar. O güzel davranışı tahakkuk ettirdiniz, Allah'ın emrine uydunuz diye. Unutmayın, kalıcı olan daima Allah'tan gelen ilkadır. Öteki geçicidir. Ve baştan şeytan yeni bir aldatmayla, yeni bir sahtekarlıkla sizi biraz daha üzecektir. Nefsinize tesir etmek suretiyle. Unutmayın, şeytanın hakimiyet alanı yalnız nefsinizdeki afetlerdir. O afetler sizde var olduğu sürece şeytan hep sizi kullanacaktır. Hep size kötülükler yaptıracaktır. Maksadı mı? Sadece sizi huzursuz etmek. Eğer söylediğim gibi kavgaya devam etseydiniz, İki tarafta zararlı çıkacaktı. Ama siz kavgayı kesebildiğiniz yerde duruma hakim oldunuz. Karşı tarafa yeniden hamle yapmak fırsatını tanımadınız. Ve kişi ne yapacağını şaşırdı. Ve neticede ikinci bir hamle yapsa bile, yeniden size hakaret etse bile, aynı cevabı aldığı zaman kişi için olay bitmiştir. Yapabileceği hiçbir şey yoktur. Yani siz denizleri dalgalandıran fırtınayı kesmiş oluyorsunuz. Artık denizler dalgalanamaz. Fırtına kesilirse dalgalanma sona erer. Öyleyse ihlaslı olan bir kişi işte böyle davranıyorsa siz de öyle davranmalısınız. Diyelim ki bir kardeşiniz size yanlış bir davranışta bulundu. Yaptığı şey aslında Allah'ın emirlerine aykırı değil ama sizi üzdü. Bunu civametlikle ona söylemelisiniz. Sen falanca gün böyle davrandın bana ama ben bundan üzüldüm. Karşı taraf ne yapacaktır? Şunu söyleyebilir ama o Allah-u Teala'nın emirlerine uygun bir şeydi, olabilir. Ama beni üzdü diyorsanız eğer, Allah'ın emirlerine uygun olan bir şey olması kaydıyla o kardeşimizin bunu tekrar ettirmemesi asıldır. Size başka birisi böyle söylediği zaman, sen falanca gün böyle bir davranışta bulundun, biliyorum bu Allah'ın emirlerine yasak bir şey değil. Ama beni üzdü diyorsanız, o kardeşinizden mutlaka böyle bir cevap almalısınız. Alacaksınız. Size böyle bir şey geldiğinde siz böyle bir cevap vermelisiniz. Ve o kardeşinizi üzen davranışı bir daha tekrar etmemelisiniz. Söylemezse ne olur? Söylemezse o zaman o kişinin içinde bu bir intikam duygusu oluşturacaktır. İntikamını alamazsa kine dönüşecektir. Lüzumsuz bir zıtlaşma iki tarafı her geçen gün birbirinden biraz daha soğutacaktır. Sebep de belki incir çekirdeğini doldurmayacak bir şey. Ama eğer bir cesaret gösterir de yüz yüze kardeşinizle konuşursanız, ben bundan alındım, böyle bir şeyi yapmamını senden rica edebilir miyim derseniz, neden anlayış göstermesin? Göstermezse sorumlu olan odur. Çünkü Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin emirleri çerçevesinde olan bir olayda başka birini üzüyorsanız buna hakkınız olmadığını bilin. Hiç kimsenin başka birini üzmeye hakkı yoktur. Hakkınızı yanlış kullanıyorsunuz, hürriyetinizi yanlış değerlendiriyorsunuz, başkasını üzecek bir davranış biçimi sergiliyorsunuz. Buna haklı değilsiniz. Öyleyse evvela ondan özür dilemek mecburiyetindesiniz, af dilemek mecburiyetindesiniz.
Sonra da o hatayı bir daha asla tekrar etmemelisiniz. Öyleyse böyle bir davranışı mutlaka söylemek mecburiyetindesiniz. Karşı taraf o işin Allah'ın emirlerine uygun olduğunu beyan ediyorsa, ben böyle yapmaya devam ederim diyorsa, işte nefsiyle davranan birisi var karşınızda. O zaman ne yapacaksınız? Allah senden razı olsun diyeceksiniz. Ve savaştan çekileceksiniz. O kişi varsın, aynı yanlışlığı yapmaya devam etsin. Ama bilin ki o kaybedecek. Siz de onun kaybettiğinin 700 katını her seferinde kazanacaksınız. Yani sizin için çalışan birisi olacak. Cüneydi Bağdadi Hazretleri diyorlar ki falanca senin hakkında şöyle şöyle şöyle iftira etmiş. Zavallı demiş. Kendisini benim yüzümden ateşe atmış. Çünkü devamlı iftira eden kişi derecat kaybeder. İftira ettiği kişi ise devamlı derecat kazanır. Öyleyse davranış biçimleri dediğimiz zaman bilin ki siz ihlasa ulaşmadan da ihlasın güzelliğine yakın bir güzelliği yaşayabilirsiniz. Nefsinizdeki afetlere hakimiyet sağlamak için zikredin. Başka birisi size hakaret ettiği zaman, ettiği esnada eğer zikir yaparsanız Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın adını içinizden tekrar ederseniz duymazsınız onu. O kişinin söyledikleri bir kulağınızdan girer, öbür kulağınızdan çıkar. Hiçbir negatif tesiri olamaz size. Demek ki birçok yollar var. Yolların her birisi sizi kurtuluşa çıkartacak olan, düze çıkartacak olan davranış biçimleri. Ve her konunun içinde zikri asıl olun. Niçin zikir zikir zikir diyorum? Çünkü nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetini ve fazlını, iki tür nuru getirebilecek olan, kalbinize ulaştırabilecek olan bir tek ibadet şekli var. Bunun adı zikirdir. Ne zaman Allah'ı şimdi tekrar ederseniz, o zaman Allah'ın katından rahmetle farz üstünde iki tane nur, Allah'ın katından iner, sizin göğsünüze gelir, göğsünüzden de kalbinize ulaşır. Allah Teala bunu bakın ne kadar açık bir şekilde söylüyor. Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen. Mesaniye takşevri minhü. Cüludüllezine yahşevne rabbihüm sümmeten iyni cüludühüm ve kulübühüm ila zikrullah. Allah Teala diyor ki Allah ihdas ettiklerinden, ihdas ettiği nurlardan ahsen olanlarını, en güzel olanlarını kitaba müteşabih olarak, benzer olarak, kitaplarınızın aynı olarak ikişer ikişer indirir. Bu sizin tüylerinizi diken diken eder. Allah'ın nurları sizi huşu sahibi yapar. Sonra da Allah'ın nurları kalbinizi aydınlatır ve sizi titretir. İşte Allah-u Teala'nın nurları siz zikrettiğiniz zaman Allah'ın zikriyle yukarıdan aşağı inzal edilir ve göğsünüze gelir. Göğsünüzden Allah yolu açmışsa kalbinize ulaşır. Anlamı ne? Kalbinizdeki afetleri oradan kovacak olan, yerine yerleşecek olan işte bu nurlardır. Onun için zikrinizi ne kadar arttırırsanız o kadar çok Allah'ın nurlarına muhatap olursunuz. O kadar çok nefsinize hakim olursunuz. Bir gün daimi zikre ulaştığınız zaman bütün boyutlarıyla nefsinize hakim olacaksınız. Neden? Çünkü nefsinizde afet kalmayacak ki size herhangi bir yanlışı yaptırsın. Şeytan onlara tesir etsin de sizi bir günaha ulaştırsın. Böyle bir olay mümkün olmaz. Öyleyse Allah-u Teala'nın izinde bir olgu var. Davranış biçimlerinde siz en iyisini sergilerseniz yalnız kendinize değil karşı tarafa da büyük hizmette bulunmuş olursunuz. Onun da derecat kaybetmesine mani olursunuz. Kazanmasına sebebiyet verirsiniz. Öyleyse ilişkilerinize dikkat edin. Eğer bir kardeşiniz size karşı ters davranıyorsa yapmanız icap eden şey sizin de ona ters davranmanız değildir. Tam aksine yaklaşın ona. Deyin ki acaba hangi hatam var? Ben şu anda hatırlayamıyorum sana. Mutlaka bir şey yapmış olmalıyım ki son günlerde seni biraz soğuk buluyorum. Belki yanlış düşünüyorum. Ama eğer bir hatam varsa Allah'ın huzurunda bana bu hatamı söylemezsen sorumlusun. Çünkü Allah Teala ona da hatayı söylemesini emrediyor. Size de böyle birisi gelirse derse ki ben senden son günlerde ters bir davranış görüyorum. Acaba hangi hatayı yaptın bana söyler misin?
söylemek mecburiyetindesiniz. Hatasını söylemek mecburiyetindesiniz. Ya da davranışınızı değiştirmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse mutlaka söylemek zorunluluğu var. Söylendiği takdirde siz bir hata yapmışsınız. Eğer Allah'ın emirleri çerçevesinde bir olayın tatbikatıysa bu, orada mutlaka 2-3 tane çözüm vardır. Eğer çözümlerden bir tanesi o arkadaşınızı rahatsız ediyorsa başka bir çözüme girin ve o kişiyi rahatsız etmeyecek bir davranış biçimi sergileyin. Eğer siz rahatsız oluyorsanız başka birinin davranışında mutlaka onunla konuşmalısınız bu konuyu. Kaçmakla hiçbir şey elde edemezsiniz. Çok şeyler kaybedersiniz. O kişinin dostluğunu kaybedersiniz. Siz de ona içinizden yavaş yavaş kin tutmaya başlarsınız. Düşman olmaya başlarsınız. Hem sizin için kayıptır hem de muhatabınız için kayıptır. Öyleyse Allah'ın sizden neyi murad ettiğine bakın. Olaylarla sizi değiştirmek istiyor. Zannetmeyin ki mutluluğunuz başkasının değişmesine bağlıdır. İşte benim eşim bana iyi davransa mutlu olacağım. Öğretmenim bana iyi davransa mutlu olacağım. Talebem bana iyi davransa mutlu olacağım. Etrafındaki insanlar bana iyi davransa mutlu olacağım tarzındaki bir düşünce hiçbir zaman geçerli değildir. Onlar size iyi davransalar başka bir sebepten huzursuz olacaksınız. Nefsinizdeki afetler var olduğu sürece. Öyleyse onlara yaptıkları davranışlarda ne yaparlarsa yapsınlar o hakkı tanımayın. Hangi hakkı? Tekrar tekrar aynı hatayı işlemeleri hakkını. Siz ona güzel bir yaklaşımla yaklaşırsanız, af dilerseniz, hatada o olduğu halde af dilemek için vazgeçtiğini gösterebilirseniz, o zaman meseleyi kökünden halletmiş olacaksınız. Ve etrafınızda siz ihlasa ulaşmadığınız halde hep dostlar oluşacak. Ve dostların arasında bir insan olacaksınız. Ama dikkat edin ki çok zorlanacaksınız. Nefsinin asla size yapılan bir hakaretin karşısında söylediğim tarzda bir hareketi kabul etmeyecektir. Ve mutlaka size ters bir davranışla bir karşı tarafa hakaret yapmanız önerisinde bulunacaktır nefsiniz. Sakın onu dinlemeyin. Çünkü nefsiniz size hakim olduğu sürece hep huzursuz olursunuz, hep sıkıntı çekersiniz. Ama siz ona hakimiyeti sağladığınız günden itibaren huzur gelip sizi yakalayacaktır. Bilin ki o sırada karşınızdaki size hakaret ettiği sırada içinizden geçen şey şiddetle ona hakaret etmek arzusudur. Hemen zikre başlayın. Ve Allah'tan yardım isteyin. Muhatabınızla ilişkiyi o anda kesin. O size nasıl davranırsa davransın. Siz Allah'la muhatap olun ve Allah'tan yardım isteyin. Ya Rabbi o bana hakaret etti, ben ona hakaret etmemek için beni güçlü kıl. Bunu diyebilirseniz çözüme gene gidersiniz. Allah'tan mutlaka yardım alırsınız. Ama nefsinize dikkat edin ki bunu da size söyletmemeye çalışacaktır. Hakaret etmeye çalışacaktır. Öyleyse ne yapın yapın mutlaka söylediğim standartlarda kavgayı bitirin. Davranışlarınız hep en güzel olsun diye ümit ederim. Hepinizin

Kur'an-ı Kerim'deki ayrı ayrı ayetleri toplayarak oraya kimse ulaşamamıştır. Bu Allah'ın yardımıyla sadece onun gösterisiyle ulaşılan bir sonuçtur. İşte Allah-u Teala'nın mürşidi kimdir dedikleri zaman mürşit odur ki hakkül yakinin sahibidir. Allah'ın tayin ettiği bir mürşittir. Vasıfları nedir? İlmel yakinin, aynel yakinin ve hakkül yakinin sahibi olmasıdır. Bütün diğer mürşitlerden farkı Allah'ı görmesidir. Dikkat edin ki ulaştıran bir tek kişi vardır. Onun dışındaki hangi tarikata mensup olursa olsun bütün mürşitler müritlerini sabah namazından sonra eğer yükseleceklerse, yükselmeye ehillerse mutlaka onun dergahına göndermek mecburiyetindirler. İşte Allah-u Teala bütün mürşitlerin dergahlarından Allah'a ulaştıran mürşidin dergahına ulaşan yolların adına sebiller diyor. Sırat-ı Mustakimse Kur'an-ı Kerim'de hiçbir zaman çoğul olarak kullanılmamıştır. Hep tekildir. Sadece bir tek sırat-ı müstakim vardır. İki altın kapının arasında bulunur. Ondan sonrası tarık-ı müstakimdir. O da yedinci katın birinci aleminden başlar. Allah'a kadar ulaşır. İkisine birden tarık-ı müstakim diyebilirsiniz. İkisine birden sırat-ı müstakim diyebilirsiniz. Ama Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Öyleyse bütün güzellikler Allah'ındır. Size Allah-u Teala mutlu olmanızı tavsiye ederken hep görevinizin başka insanlara yardım olduğunu unutmayın. Eğer Allah-u Teala size mevki vermişse, makam vermişse, vazife vermişse, böyle bir vazifeyi yaparken sakın, sakın nefsinizi işin içine sokmayın. O zaman başkalarına tahkim etmek için Allah'ın size verdiği yetkileri bir vasıta zannedersiniz. Nefsinize sık sık mağlup olduğunuzu görürsünüz. Durlarınız dağılır ve kendinize yazık edersiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın katında dikkat edin ki bütün güzellikleri yaşamak Allah-u Teala tarafından size nasip edilsin. Her şeyin en güzel olduğu bir statüde kendinizi göreceksiniz. Ne demek istiyorum? Her şeyin en güzel olduğu bir statüde, nefsinizin afetlerinin bütünüyle yok olduğu bir devrede, o zaman kendinizi göreceksiniz. Allah'a kendi canrında en teslim olan kişi. Unutmayın, hepiniz bir prototipsiniz. Kendi standartlarınızda. O standartın en üstününü ne zaman sergileyeceksiniz? İhlasa ulaştığınız zaman. Ne olacaksınız? Ahsen olacaksınız. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka uygulayan, yasak ettiği hiçbir fiili uygulamayan birisi. O zaman tam benim söylediğim gibi birisi olacaksınız. Ve hatırlayacaksınız eskiden yaptığınız yanlışlıkları, beni de hatırlayacaksınız. Ben bunları böyle yapmıştım, o da beni ikaz etmişti diyeceksiniz. Bu bizim vazifemiz. Unutmayın. Unutmayın. Sakın unutmayın. Her yaptığınızdan haberdarız. Söylemeyiz. O söylememize neyi müsaade ederse onu söyletir bize. Yoksa her yaptığınızı biliriz. Öyleyse ondan bir şey gizlemeniz mümkün mü?
Biz biliriz deyince biz mi biliriz? Ben mi bilirim? Asla. O bize söylemek lütfunda olduğu için. O bize söylemek lütfunda bulunduğu için biliriz. İşte Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri varken nerede nefsinize tabi olduysanız güzelliklerin yerini çirkinliklerle doldurursunuz. Hayır, başkalarına değil kendinize yazık edersiniz. Çok dikkatle bakın sözlerime. Biz nasıl secadelerde Allah'a şükrümüzü eda edemediğimiz için, hamdimizi eda edemediğimiz için aylarca aylarca ağlamışsak siz de ağlayacaksınız. Secadeleriniz sizin gözyaşlarınızla ıslanacak. Hiçbir zaman ona şükrünüzü ve hamdinizi ödeyemezsiniz. Onun size ihsan ettiği şeylerle, sizin onun için yapabildikleriniz o kadar birbiriyle mukayese edilemeyecek şeyler ki hiçbir zaman ona şükrünüzü ve hamdinizi bu sebeple eda edemezsiniz. Ödeyemezsiniz. Hepiniz için söz konusu olan şeyler Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak. Yaşayabilirsiniz. Ne zaman yanlış yaparsanız haberimiz olur. Sakın sizi ikaz etmedik diye iç dünyanızda bir şeyler düşünmeyin, yanlış bir şeyler. Bu kaset her tarafa gidecek. Herkes sözlerimizi işitecek. Herkes kendisine ait olan kesimi alacak. Siz de alacaksınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini söylemek istiyorum. Ne kadar çok sevdiğini. O kadar çok seviyor ki sizi yaratmakla kalmamış. Sizi tasavvufa nasip etmiş. Sizi evliyalığa nasip etmiş. Sizi makam sahibi kılmış. Bütün bu güzellikler boşuna mı? Ona layık olduğunuz için. Sakın liyakatinizi yok edecek olan, eksiltecek olan yanlışları yapmayın. Ne zaman nefsinizin size bir yanlış yaptırması söz konusuysa oraya dikkatle bakın. Ona mani olmaya çalışın. Bazen bize şikayetleriniz geliyor. Peki siz farkında değil misiniz şikayetlerinizin nefsinizden geldiğini? Kim hangi konuda bir şikayette bulunmuşsa bilsin ki arkasında başka bir şey yok. Sadece o kişinin nefsi var. Anlıyorsunuz ne demek istediğimi? İnceleyin konunuzu. Neyi şikayet ettiyseniz inceleyin, kendinizi yakalayacaksınız. Gizlenmeye çalışan, ağaçların arkasında kaybolmaya çalışan kendinizi yakalayacaksınız. Deneyin. Bana hangi konularda şikayetle geldiyseniz, kim vasıtasıyla olursa olsun bana şikayetinizi ulaştırdıysanız, kendinizden dışarı çıkın. Bir Osmanlı kadısı olun. Ve kendinizi yargılayın. Açık yüreklilikle, adaletle, kıstla. Kur'an'daki ismi adaletin kıst. O zaman suçluyu yakalayacaksınız. Hayır, başkası değil. Denettiğiniz gibi değil. Sadece orada siz varsınız. Bütün o dünyayı dolduran, ufku dolduran yalnız sizsiniz. Herkes yanlış yapıyor elbette. O yanlışlıklar sizi nerede etkiliyorsa orada nefsiniz var. Burada dünya üzerinde hangi makamı işgal ederseniz edin, hep yanlışlıklarınız var. Her an bu yanlışlıkların içinde yaşıyorsunuz. Hatta bize kadar uzanıyor yanlışlıklarınız. Bizi de devreye alıyorsunuz.
Allah Teala diyor ki sor bakalım onlara diyor buna hakları var mı? Var mı? Öyleyse hepiniz için bütün güzellikler sizin nefsinize, hakimiyetinizle %100 alakalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca hep sahabeye nefse hakimiyeti öğretti. Onlar bu yüzden birbirinin can düşmanı iken birbirlerinin can dostu oldular. Allah Teala diyor ki siz eskiden birbirinizin can düşmanıydınız. Ama Allah kalplerinizi birleştirdi. Ve siz birbirinizin can dostu oldunuz. Hanginiz başkasının bir yanlış davranışından şikayet ediyorsanız, bilin ki onların arkasında onlar yok. Onların hepsi piyon. Başrolü oynayan sizsiniz. Hepiniz kendi hayatınızda başrolü oynayanlarsınız. Başka herkes sadece bir piyondur, sadece Allah vardır. Herkes ellerinden gelen her şeyiyle sizi adam etmeye çalışıyor. Evet, size hakaret edenler de buna dahil. Size her türlü kötülüğü yapanlar da buna dahil. Sizi adam etmeye çalışanlar da buna dahil. Bu cümleye herkes dahil, biz de dahiliz. Hepimiz sizi adam etmeye çalışıyoruz. Her yapılan olay, içinde bulunduğunuz her davranış biçimi, size yapılan bütün düşmanlıklar ve dostluklar hep sizin köprülerden geçmenizi temin için bir vasıtadır. Ne zaman size bir hatanızı hatırlatırsak, bazen açıkça söyleriz. Allah Teala söylettiği için ama büyük çoğunlukla söylemeyiz. Kendi kendinizi hesaba çekmeniz bizim size hatalarınızı söylememizden çok daha faydalı bir şeydir. Eğer öyle yaparsanız her şeyinizi didik didik kendinize arayacaksınız. Sadece hatalı olduğunuz yerleri değil, güzellikleri de yakalamaya başlayacaksınız. Ve bir süre sonra nefsinizin nerelerde yenik düştüğünü birer birer yakalayacaksınız. Sakın onlara müsaade etmeyin. Şu dünyada size nefsinizden daha çok düşman olan bir şeytan var. O da zaten nefsinizde %100 işbirliği içinde olduğu için aynı şeyi kabul edebilirsiniz. Öyleyse şeytanın size şu veya bu olayda hakim olmasına katiyen müsaade etmeyin. Onunla mücadele edin, üzülün ama ona meydanı boş bırakmayın. Sonuna kadar savaş verin, biz sizinle beraberiz. Mutlaka galip geleceksiniz. Allah-u Teala ve biz sizinle beraberiz. Öyleyse Allah'ın dostları, Allah'ın dostlarıyla beraberdirler. İşte dinle alakalı insanlar deyince iki grup düşüneceksiniz. Bir, din adamları. İki, Allah'ın adamları. Bizler, bu vakfın mensupları, bizler din adamı değiliz. Bizler Allah'ın adamlarıyız. Onlar dinin kaidelerini bilsinler, öğrensinler, öğretsinler. Başımızın üstünde yerleri var. Hay Allah razı olsun. Ama biz Allah'ı öğreniriz. Allah'ı öğretiriz. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o sözünün manasına insanları ulaştırırız. Ne diyor? Men arefe nefsihi arefe rabbihi. Kim nefsine arif olursa Allah'a da arif olur.
Şimdi buradaki arif olmayı birçok saf bilmek, öğrenmek manasını alıyorlar ki arif olmanın manası odur. Oysa ki burada Allah Teala örften bahsediyor. Kim nefsini örfe ulaştırdıysa, yani nefsindeki bütün afetleri yok etmişse, yani tövbe-i nasuha davet edilmişse, yani Allah'ı görmüşse ne olur? Allah'a arif olur. Yani kalbindeki gözle Allah'ı görmüş olur. Kalbindeki gözün hassası olan basar hassası çalışır. Basiretle, kalbindeki basar hassasıyla Allah'ı görür. O zaman ne olur? Allah'a arif olur. Nasıl arif oldu? Nefsine arif oldu. Nefsindeki bütün afetleri tamamladıkça örfün, irfanın, arif olmanın standartlarını yaşadı. Hepsini bitirdi. Ve son noktada o güzelliği Allah-u Teala'nın zatını görerek noktaladı. Allah'ı görmek. Onun mümkün olduğunu göreceksiniz. Eski bir atalar sözü var. Hırsız herkese hırsızdan edermiş. Din alimleri de Allah-u Teala kendilerine zatını göstermiyor diye, Allah'ı göremiyorlar diye, Allah'ın adamlarının da Allah'ı göremeyeceklerini zannediyorlar. Kur'an-ı Kerim'deki ayetler ne söylerse söylesin, bu efendilerin pek umurlarında değildir. Allah görülmez diyorlar. Madde bir. Allah ulaşılmaz diyorlar. Madde iki. İnsan ruhu Allah'a geri dönüp Allah'ın zatında ifna olmaz diyorlar. Madde üç. Üçü de Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Bir insanın düşünce standartlarında sadece bir tanesi Kur'an-ı Kerim'e aykırı olsa, bir ayet-i kerimeyi inkar etseniz küfre girersiniz. Hafazan Allah, maazallah. Allah Teala'nın indinde o zavallı insanları açmayıp da ne yaparsınız yani? Diyanet İşleri Teşkilatı'ndan bir profesör bana şöyle söylüyor. 5 yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberledim. Burada İlahiyat Fakültesini bitirdim. LSE'de gittim. Orada doçent oldum. Buraya geldim, profesör oldum. Eğer bu kalp gözü dediğin şey Allah'ı görmek söz konusu olsaydı, Allah kendisini bana mı gösterirdi yoksa sana mı gösterirdi diyor. Ve öyle küçümseyici bir tarzda bakıyor ki onun adına ben utandım biraz. Bütün güzellikler, unutmayın, Allah-u Teala tarafından size verilmeye hazır. Bekliyor. Layık olmanızı bekliyor. Ve siz davranışlarınızla liyakatinizi engelliyorsunuz. Hayır, başkalarına değil, kendinize zarar veriyorsunuz. Bütün o güzellikler sizi sonsuz mutluluğa ulaştıracak olan merdivenin daha üst basamakları sizi bekliyor. O zaman neden? Sorun kendi kendine, neden deyin ben nefsime yeniliyorum? Neden davranışlarıma dikkat edemiyorum? Neden? Neden nefsim bana bazen hakim olabiliyor? Hayır, o fırsatı ona vermeyeceksiniz. Nefsinize, size hakimiyet sağlama fırsatını vermeyeceksiniz. Onunla mücadele edeceksiniz. Savaş vereceksiniz. Ve Allah Teala'nın sözü var. Onu yenmek için, şeytanı yenmek için, nefsinizi yenmek için hep sizinle beraber. Allah Teala diyor ki, eğer Allah'ı seviyorsanız Allah'a tevekkül edin, güvenin. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz.
Neden? Siz kuvvetli olduğunuz için mi? Biz kuvvetli olduğumuz için mi en kuvvetliyiz? Hayır. Allah bizimle beraber olduğu için biz kuvvetliyiz. O kuvvetli olduğu için ve bizimle beraber olduğu için biz bir hiçiz. Hangi makamı işgal ederseniz edin, Allah'ın standartları içinde onunla kendinizi her zaman karşılaştırırsınız. Her zaman büyüyen birisi olduğunuzu görürsünüz. Ama büyüyen bir sıfır. O ise 99 esmasında da tamlığı ve mükemmelliği temsil eder. İşte bu kadarcık farkınız var. Ve bütün Allah'ın güzelliklerine erişmek için hepiniz aynı imkanların sahibisiniz. Hepiniz hani fıtratı ile yaratıldınız. Hani fıtratı deyip de geçmeyin. Bakınız şimdi Allah Teala ne söylüyor? Ruhun teslimi mi? Hani fıtratı ile gerçekleşiyor. Fizik vücudun teslimi mi? Hani fıtratı ile gerçekleşiyor. Nefsin teslimi mi? O da hani fıtratı ile gerçekleşiyor. Beraberce bakalım. Allah Teala ne diyor? Nerede ne diyor? Rum suresi 31. ayet-i kerime. 30. ayet-i kerime. Biz bütün insanları hani fıtratıyla yarattık. 31. ayet-i kerime. Münimine ileyhi ve yettekun. Ey hani fıtratıyla yaratılan insanoğlu diyor. Rabbine dön ruhunu, Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Kim bu? Hanif fıtratıyla yaratılan insan fıtratında Allah'a ulaşmanın yetenekleri gizli olan insan. Onu kullan. Sana verdiğimiz imkanı kullan ve bize dön diyor Allah Teala ve takva sahibi ol diyor. Sonra ne diyor? Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde فَمَنْ اَحْسَنُ د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمُ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Dinen ondan daha muhsin kim vardır? Ayet-i kerimenin devamında onlar bunu hanifler olarak gerçekleştirmişlerdir diyor Allah-u Teala. Hanifler. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman bunun hanif fıtratıyla gerçekleşeceğinin gene işaretini veriyor. Göreceksiniz ki üç teslimin üçünde de hanif fıtratının şaşmaz işareti var. İşte Beyne suresi 5. ayet-i kerime. وَمَا أُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُدْل۪ينَ هُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini teslim etmiş muhlis kullar, ihlas makamının sahibi olan halis kullar olmakla emrolundular. Ve bunu hanifler olarak yaptılar. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e babanız İbrahim vasfını veriyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onun soyundan geliyor.

0: Ve Allah Teala
1: Yani.
0: Hazreti İbrahim'in halif olduğundan bahsediyor. Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin Allah'a ilk teslim olan olduğunu söylüyor. Hanif olmak iki tane temel anlam içerir. Bir, tek Allah'a inanmak. Dikkat edin, şirk müessesesi son derece önemli bir konudur. Ve bu şirk müessesesini vahdet önleyecektir sadece. Vahdet, Allah'ın tekliğine inanmaktır. İşte hanif olmak da Allah'ın tekliğiyle tek bir Allah'ın varlığına, başka Allah olmadığına kesin iman etmektir. Ve birçok insan hanif der ve burada durur. Mevlevilere sormuşlar, ne yapıyorsunuz diye. Onlara demişler, biz Allah der döneriz. Bektaşi'ye sormuşlar, siz ne yaparsınız? Demiş ki, biz de Allah der ve dururuz. Sakın durmayın. Hep Allah yolunda hedefinize doğru yürüyün. Unutmayın, zamanımızda Bektaşilerden muhtelif şekillerde bahsedilse de çok esprili olan bu insanların pirlerine dikkatle bakın, ibretle bakın. Hacı Bektaş Veli Hazretleri zamanının en büyük evliyasıydı. Dikkat edin, Yeniçeri Ocağı başlangıçta sadece Bektaşilerden oluşuyordu. Hiç kimse Yeniçeri Ocağı'na acemi olan olarak mürşidine tabi olmadan giremezdi. Böyle bir şey mümkün değildi. Ve evliya olmadan subay olunamazdı. Daimi zikre varılmadan da ne gemilerde kaptan ne de yani Bahriye'de kaptan ne de kara ordusunda paşa. İkisi de mümkün değildi. Öyleyse o her zaman ibretle baktığımız Osmanlı size çok şeyler söylemeli. Onlar o çağın önderleriydi. Çağa can verenlerdi. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın evliyası her devirde o devrin aliminden daha ötede bir ilmin mutlaka sahibiydi. İşte 1500'lü yıllar bir deniz paşası, Piri Reis. Bir harita yapıyor Piri Reis, dünya haritası. Bu harita Kahire'nin 30 kilometre yukarısından çekilen bir fotoğrafla 100 üzerinden 100 aynı. Nasıl yapmış acaba bu Piri Reis dünya haritasını? Biliyor muydunuz ki Neil Armstrong Ay'a çıktığı zaman Allah'ın birçok evliyası oradaydı. İnsanlar Allah Teala'nın ihsanlarını erişilmez şeyler zannederler. Oysa ki o herkese ihsanlarını vermek için var. Herkese ihsanlarıyla sonsuz bir saadete ulaştırmak için var. Sadece henüz ehil olamadığınız için ihsanları alamıyorsunuz. Biz size nasıl ehil olacağınızın bütün standartlarını verdiğimiz halde gene uzaklardasınız. Yaklaşın, ona yaklaşın. Bunun için mutlaka nefsinizle, en büyük düşmanınızla cihad etmek mecburiyetindesiniz. Hem mücahede yapacaksınız, ona istemediği şeyleri zorla yaptıracaksınız, hem de riyazet yapacaksınız, istediği şeyleri vermeyeceksiniz. Dikkat edin sözlerimize. Nefsinizin istediği şeyleri vermeyeceksiniz. Nefsinizin istemediği şeyleri ona zorla yaptıracaksınız. Bunun anlamı nedir? Ruhunuzun istediği şeyleri vermek, ruhunuzun istemediği şeyleri de yapmamak. Farkı anlatabildim mi acaba? Allah-u Teala'nın emirleri var. Ruhunuz o emirlere mutlaka itaat etmenizi ister. Nefsiniz mutlaka itaat etmemenizi ister. Allah'ın yasakları var. Ruhunuz yasakları asla işlememenizi ister. Nefsiniz de yasakların hepsini yapmanızı ister. Ne yasak etmiş? Kumar. Git oyna der. İçki. Senden kafayı çek. Ne emretmiş? Namaz kılmak. Şimdi ne yapacaksın der yataktan kalkıp da sabah namazında hasta olasın sonra maazallah ayaklarını üşütesin. Size nefsiniz hep Allah'ın emirlerinde engel olmaya çalışır. Yasak ettiği fiilleri de özellikle işlemenizi ister. Şeytanın bütün telkinlerine açıktır. Adeta şeytanın bir aynasıdır. Ya ruhunuz, o da Allah'ın bir aynasıdır. Bütün güzelliklerin işlenmesini, bütün çirkinliklerin yapılmamasını ister. Bu konuda iradenizi kullanmak mecburiyetindesiniz. İradenizi giderek daha çok kullanmanız arkasında ise zikir yatar. Bir gün daimi zikre ulaştığınızı göreceksiniz. İçinizdeki sesin hiç kesintisiz Allah'ı kalbinizin her çift atışında zikrettiğini yakalayacaksınız. İşte o zaman kimseye şikayet edemezsiniz. O zaman hangi konuda bir şikayetiniz oluşmuşsa arkasındaki suçlunun siz olduğunu hemen yakalarsınız. Bunları size söylediğim zaman başka insanlar suçsuzdur mu diyoruz? Hayır. Demiyoruz. Onların da her birisi aynı standartlardadır. Nefslerini tanımadıkları için hatalar yapmaktadırlar. Ve o standartlarda onların yaptıkları hatalar bütün güzellikleri mahveder. Bir kaset bitti mi yoksa? Hep bir kasette tamamlayacağım diyorum sözlerimi. Hep tamamlayamıyorum.
1: Ben orada inşallah 6 saat daha ayarlayayım. Bundan sonra tamamlayacağım.
0: Tamam, sabaha kadar otururuz burada.
1: İnşallah yaparım.
0: Bitiririz sözümüzü.
1: Var, o modu var. Ben unutuyorum.
0: Bunlar da 6 saatlik zannediyorum da biz 16 saatlik yapamıyoruz.
1: Evet, yani.
0: Yani televizyonda bir şey var. Ne varsa onu uyguladığımız zaman ya da videoda onu uyguladığımız zaman öyle olacak. 6 saatlik olacak. Şimdi bu ikinci kasete benim söylediklerim birinciye sadece bir ilave olacak. Birinci kasete bitmemiş durumda. Olsun, ben sözlerime devam edeyim. Aslında o kadar çok söylenecek şey var ki her zaman aynı yetersizliği yaşarım. Şu zaman var ya, zaman en büyük düşmanımız o. Allah'ın en kıymetli hazinesi, en büyük düşmanımız neden? Hovardaca harcıyoruz onu. Bir miras yedi gibi. Zamanın kıymetini bilemiyoruz. Zamanla yaptığımız her yarışmada yeniliyoruz. Ve söz konusu olan şey, bizim mutluluğumuzsa şu zamanı kullanmayı öğrenmeliyiz. Ben dahil. Hani bitirecektim sözlerimi bir kasette. Bundan sonra bir gözüm saatte olacak. Bir gözüm televizyonda olacak. Ve de yok, ben bunu yapamam herhalde. Vedesi falan yok. Her seferinde bu mağlubiyetin içerisindeyim. Öyleyse bütün güzellikleri Allah Teala beraber yaşamaya çağırıyor sizleri. Gelin diyor. Hepiniz gelin. Siz diyor, kendinizi idare ettiğiniz sürece size, sizi bize ulaştırsın diye verdiğimiz akıl sizi idare ettiği sürece belki biraz azalarak ama hep mutsuzluğu yaşadınız. Allah-u Teala diyor ki şimdi bana teslim olun. Sizi sizin kendinizi sevdiğinizden binlerce kat fazla seven bana teslim olun. Bana teslim olun ki sizi mutlu kılayım. Allah'a teslim olmamıza en büyük engel gene biziz. Bizim neşrimiz. Ruhumuzun teslim olmasında da, fizik vücudumuzun teslim olmasında da, nefsimizin teslim olmasında da hep

Yani bildiği için her şeyden çok sizin öyle bir talepte bulunmamanızı temin etmeye çalışır. Şeytan sizi öyle bir öfkelendirir ki Allah-u Teala'dan yardım istemeyi düşünmek yerine size kim bir yanlış davranışta bulunmazsa onun ağzının payını vermeye yönelirsiniz. İşte bunlar hep en büyük yanlışlardır. Hiçbir zaman nefsinizin oyuncağı olmayın. Çünkü bu şeytanın oyuncağı olmanız demektir. Ama her zaman Allah'ın oyuncağı olun. Oyuncak kelimesi belki yetersiz. Ben Allah'ın kölesiyim. Bu gördüğünüz fizik vücut, görmediğiniz nefs, orada olan ruh, başımızın üzerinde olan bizim ruhumuz, hepsi onun. Biz herkesin bizim zannettiği her şeyimizle sadece onunuz. İşte tam İmam-ı Şafii Hazretleri'nin dediği gibi biz her şeyimizle zekatız. Öyleyse böyle olmaya çalışın. Etrafınızdaki herkes sizin için bir imtihandır. Daha güzeli ulaşmanız için. Sadece bunun için. İsterseniz şöyle baştan alın, bir düşünün bugüne kadar. Neler yaptınız? Nerelerde yanlışlıklar yaptınız? Niçin o seviyedesiniz? Çözümü Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre hemen yakalayacaksınız. Ne zaman şeytan size hakim olduysa bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha düştünüz. Şimdi aklınız başınızda ve Allah'a yaklaşmaya çalışıyorsunuz. O zaman kapatmayın Allah-u Teala'ya kapılarınızı. Açın. O kapılar şeytana kapalı olsun. Şeytana kapılar nasıl kapanır? Zikirle kapanır. Eğer mürşidinize ulaştıktan sonra zikre başladığınız andan itibaren rahmetin, fazlın ve salavatın nefsinizin mührü üzerindeki baskısı, nefsinizin mührünü kalbinizin alt boyutuna kadar indirecek, şeytanın kapısının üzerine gelen mühür orasını kapatacaktır. Sonra ne olacaktır? Anlamı, şeytanın bir damlacık bile karanlığı o kapıyı zorlayıp yukarıya geçip kalbinize giremez. Buna karşılık Allah'ın nur kapısından aşağı inen mühür nur kapısını açmıştır. Çünkü evvelce o mühür nur kapısını kapalı tutuyordu. Ama mühür oradan ayrılınca kapı açılmış ve kapı genişleyince Allah'ın rahmeti, fazlı ve selavatı çağlayan gibi nefsinizin kalbinin içeriye dolmaya başlamıştır. Manası Allah'ın nurlarının nefsinizin kalbini işgal etmesine zemin hazırladınız. Şeytanın karanlıklarının kalbinize ulaşmaması için gerekli hedefe ulaştınız. Şeytanın karanlıkları asla kalbinize giremez. Dikkat edin, zikir boyunca şeytan size hiçbir günahı işletemez. Öyleyse ne zaman bir günaha doğru yürüyorsanız hemen durun, Allah-u Teala'dan yardım isteyin ve hemen zikre başlayın. Şeytan mı? Bu ikisini yapmamanız için her şeyini verir. Allah'tan talepte bulunmamanız için ve zikre başlamamanız için. Şeytanın şu dünya üzerindeki en büyük silahı zikri yok edebilmektir. İşte bunun için iblis transandantal meditasyonu uydurmuş. Zikir neydi? Allah'ın isminin tekrarıydı. Transandantal meditasyon herhangi bir Sanskritçe kelimesinin sizin tarafınızdan tekrarı. Hedefi ne şeytanın? Nefsinizin kalbine gelen karanlıkları biraz daha arttırmak. Allah kelimesi bir şifredir, bir kodtur. Bu şifreyi kullandığınız zaman mürşidinize de ulaşmışsanız Allah'ın katından mutlaka rahmet, fazla salavat içinde 3 tane nur gelip kalbinize girmenin yolunu bulacaklardır. Ama eğer söylediğiniz şey sadece bir Sanskritçe kelime ise, mürşidinize de ulaşmamışsanız,
nefsinizin kalbindeki karanlık bir belli transandantal meditasyon seansından sonra sadece artacaktır. Karanlıkları, nefsinizin kalbindeki afetleri arttırmaktan başka hiçbir fonksiyonu yok meditasyonun. Birçok saf meditasyonla zikri aynı terazinin aynı kefesine oturtuyor. Meditasyon mu diyorlar? O bir zikirdir. Nasıl bir zikir ki nefsinizin kalbini Allah'ın nurlarına ulaştırmak yerine şeytanın karanlıklarına ulaştırıyor. Ve

Allah'ın nurlarının arttığı bir güzelliği yaşıyorsunuz ve yaşamakta devam edeceksiniz. Öyleyse Allah Teala'nın sizden ne istediğine, şeytanın ne istediğine dikkatle bakın. Allah sizden ne istiyor? Sizin mutlu olmanızı. Şeytan ne istiyor? Mutsuz olmanızı. Şu dünya hayatını yaşarken mutluluğu hiç yaşamamanızı, herkese düşman olmanızı, hep huzursuzluk ve sıkıntı içinde bir hayat geçirmenizi. Ahirette kendisiyle beraber cehennemde olmanızı. Allah-u Teala ise hem cennete girmenizi hem de şu dünyada mutlak saadeti yaşayıp zülcenaha in olmanızı istiyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın muradına bakın. Sonra da kendinize bakın. Baba Erenler sarayın yanından geçiyormuş. Bir paşanın sarayı. İçeriden çıkan süslü püslü lüks elbiseler içinde insanlar sağa sola koşuşturuyorlar. Baba Erenler sormuş esnaftakilere, yahu demiş, kim bunlar? Bunlar demişler, Süleyman Paşa'nın kulları. O da yukarı dönmüş, demiş ki, ya Rabbi demiş, bir demiş Süleyman Paşa'nın kullarına bak, bir de demiş kendi kuluna bak demiş. Allah Teala'nın indinde kıymetli olan sizlersiniz. Çünkü siz Allah'ın yolundasınız. Allah'ın bütün insanlardan istediği şey herkesin Allah'ın yoluna girmesi. Ve düşünün ki bugün dünya üzerinde Allah'ın yolu diye bir yol olduğunu, Sırat-ı Müstakim'in isminde bir yolun Allah'a ulaştırdığını, insan ruhunun ölmeden evvel mutlaka vücuttan ayrılıp Allah'a doğru seyresülük isimli bir yolu takip ederek bir fenomeni oluşturarak, bir yolculuğu tamamlayarak Allah'ın zatına ulaşmasının farz olduğunu insanlar bilmiyorlar. İslam'ın dışındakiler bunlardan zaten artık habersizler. Çünkü kitaplarını değiştirmiş iblis. Ama çok enteresan bir olgu olarak şunu tespit ettik. Bütün kitaplarda eski ahdi cedid'de de her ikisinde de teslim ayetleri İblis onları silememiş. Allah-u Teala herhalde müsaade etmedi. Ve şimdi insanları bu son devirde birleştirecek olan şey işte onlar. Teslimi bilmiyorlar. Onlar mı bilmiyor zaten? İslam alemi de bilmiyor. Ama öğrenecekler. Hep aramızda öğrenecekler. Öğrenecekler ve yaşayacaklar ve dinler bu sebeple bir tek dine dönüşecek. Teslime. Yani sin, lam ve mim. Sin. Bu kökten gelen kelimelerin en önemlisi teslim. İster selamet kelimesini kullanın, ister teslim kelimesini kullanın, ister İslam kelimesini kullanın, aynı şeyi ifade etmiş olursunuz. Hepiniz Allah'a teslim olmak mecburiyetindesiniz. Ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi. İki sebepten mecbursunuz. Bir, Allah Teala bunları farz kıldığı için. İki, hepiniz mutlu olmak istiyorsunuz. Başka bir yolu yok. Mutlu olmanın bir tek yolu var. Allah'a bu iş teslimi gerçekleştirmek. Vasılar, bütün ibadetler ama özellikle zikir. Allah'ın en büyük ibadet kıldığı zikir. Hepinizin Allah'ın yolunda daimi zikre ulaşmanızı ve ruhunuzu da

0: vücudunuzu da, nefsinizi de Allah'a teslim ederek Zülcenahayn olmanızı, hem dinin saadetini hem de dünya saadetini yakalamanızı, onları yaşamanızı Yüce Rabbimden dileyerek sözlerimi burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.
1: Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle beraberdir. Size kendi düşüncelerinizi, kendi düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi yutturmayı çocukluktan itibaren sürdürür. Ve hayatınız boyunca ne kadar negatif, size derecat kaybettirecek olay vücuda getirdiyseniz, hepsinin arkasında mutlak olarak şeytan var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan hiç fark etmeden onun dizaynı içerisinde düşünmeye başlarsınız. Düşünce sisteminize hakim olmaya çalışır ve ne yazık ki bunu başarır. Onun sizinle beraber olduğunu hiç fark edemezsiniz. Ama şimdi söylediğime dikkat edin. Hep içinizde iki sesin birbirinden farklı şeyler söylediğini fark ettiniz mi? Birisi Allah'ın emirlerini yapmaya çağırır. İkincisi onları yapmaktan vazgeçirmeye çalışır. Birisi Allah'ın yasaklarını işlemenizi önlemeye çalışır. İkincisi özellikle sizi o yasakları işlemeye çağırır. İnsanlar kulvara eşit şartlarla çıkmışlardır ama yani nefslerinde %100 afetlerle, ruhlarında da %100 hasletlerle yola çıkmışlardır. Eşitlik vardır. Ama iblis devreye girdiği zaman bu eşitlik bozulmaktadır. En kötüsü insanlar iblisi hiçbir zaman hissedemezler. Onun devreye girdiğini, sizi şaşırttığını, yoldan çıkardığını, Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işlettirdiğini kolay kolay anlayamazsınız. Ve size devamlı negatif faktörler işletir. Negatif davranış biçimleri sergilemenizi sağlar. Onun gayesi Allah'ın katında hep derecat kaybetmenizdir. Biz size o sesi tanıtacağız. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrini işlememenizi emrediyorsa, namazın vakti gelmesine rağmen içinizden bir ses, bu saatte kalkacaksın da ne olacak? Tatlı uykunu bozma. Buz gibi sularla ayaklarını yıkadığın zaman zaten hasta olursun. Üstelik sabah namazının vakti öğle namazına kadar devam eder diyorsa, o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim. O iblis. Ve onu dinlediğiniz zaman her seferinde kaybedenlerden olursunuz. İnsanlar var olduğu sürece hepsiyle birlikte olan şeytanlar mutlaka vardır. Ve onları devamlı olarak kötülükleri işlemeye sevk etmek isterler. Aslında şeytanın sizlerin üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ama nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratılmıştır. İblis de sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için bundan faydalanır. Nefsinizi kandırarak Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi, emirleri yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemenize çalışır. Gayreti hep bu iki istikamettedir. İkisinde de hedefi sizi Allah'tan soğutmaktır. Allah'ın daha az sevdiği bir insan haline getirmektir. Sevgili kardeşlerim, ama şeytan aslında sağlam bir kılavuzdur. Dünyadaki en sağlam kılavuz. Neden? Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanızı ister. Öyleyse onun söylediğinin tersini yaptığınız sürece en sağlam kılavuzla karşı karşıyasınız. Yolun en ince noktalarını bile size mutlaka göstermiş olur. O bunu sizi tuzağa düşürmek için yapar ama siz biliyorsanız Allah'ın emirlerini ve yasaklarını ve içinizdeki ses ne zaman o emirleri çiğnemenizi, Allah'ın emrini yerine getirmemenizi istiyorsa o zaman mutlaka onu yerine getirmelisiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istiyorsa, işlemenizi istiyorsa o zaman mutlaka işlememelisiniz. Daima onun size gösterdiği hedefin tersini gerçekleştireceksiniz. Yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O şeytan, sizse insansınız. Unutmayın, hepiniz Allah'ın şemsiyesi altındasınız. Allah'ın koruması altındasınız. Size verdiği aklı emrettiği istikamette kullanmayı başarabilirseniz şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Ve bilin ki mutluluğunuzun temelinde zikir adlı bir ibadet vardır sevgili kardeşlerim. İblisle olan mücadelenizde ömrünüz boyunca iradenizi kullanacaksınız. Ama bazılarınız ömrünüz boyunca kullanmayacaksınız. İradenizi Allah'a niçin teslim ediyorsunuz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İradenizin görevi kalmadığı için. Ne zaman iradenizin görevi kalmaz? Kalmaz. İradenizi kime karşı kullandığınızı düşünün. Neye karşı kullandığınızı düşünün. Nefsinizin afetlerine karşı kullanıyorsunuz. Ya daimi zikre ulaştıysanız, onlar artık kalmamışsa, o zaman iradenizin mücadele edeceği bir düşman kuvvet artık karşısında mevcut değildir. Sizi iradeniz artık nefsin afetlerinden korumak mecburiyetinde değildir. Çünkü daimi zikirle onlar yok olmuşlardır. İradenin Allah'a hemen teslim edilmemesinin, edilememesinin arkasında 12 kademelik bir nefs kalbinin müzeyyen olması olayı vardır. Allah Teala iradenizi teslim almadan evvel sizi 12 kademe daha olgunlaştırır. 12 mertebe daha olgunlaştırır. İradenizi kullanma ihtimali tamamen sıfırlanmıştır. O zaman iradenizi, size artık bir faydası olmayacak olan iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Savaşacağı düşmanlar artık bir daha var olmamak üzere sizin için yok olmuşlardır.
2: Bir de Allah'ın koyduğu bir perde var. Hicab-ı Mestura. İşte kim beşinci basamağı aşarsa, Allah onu mürşidine ulaştırmayı garanti ederse, ilk iş olarak Allah-u Teala bu kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor. Ve o kişi işitir oluyor. Sonra da kalbindeki ikinliti alıp yerine ihbat koyuyor ve kişi idrak, fıkhın sahibi oluyor, idrakin sahibi oluyor. İşte Haç suresi 54. ayet-i kerime, Allah diyor, onların irşat makamının söylediği sözlerin haktan inen sözler olduğundan emin olmaları için onların kalplerine ihbat koymuştur diyor. Yani ekinleti almıştır. Aynı zamanda tabiatıyla bu kişilerin kulaklarındaki vakra da alınmıştır. Aynı zamanda irşat makamıyla aralarında oluşan Hicab-ı Mestura isimli perde de alınmıştır. Bunlar kalplerinde Allah'a ulaşmak konusunda bir talebin sahipleri. Öyleyse mutlaka mürşitlerine ulaşacaklardır. Mutlaka hidayete ereceklerdir. İşte Allah-u Teala'nın kulaklarındaki vakrayı aldığı kişiler, kulakları duyan ve aynı zamanda kulaklarına ulaşan kelimelerin manalarına ulaşabilen insanlar. O manayı kelime olarak anlayabilen insanlar, sonra da kalplerinde ihata edecekler ve onu idrak edecekler, kendilerine mal edecekler. İdrak meselesinin oluşabilmesi ancak o kişinin kalbine Allah-u Teala'nın koyacağı, ekinnetin kaldırılarak koyacağı ihbatla gerçekleşebilir. Böylece Allah-u Teala'nın 3 tane yardımının birden geldiğini görüyoruz. Hicab-ı Mestura adlı perdeyi kaldırıyor. 1. Kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor. 2. Ve kişinin kalbindeki ekinneti alıyor, yerine ihbat koyuyor. İşte böyle olan kişiler için Haç 54'te Allah'ın verdiği isim, onlar kendilerine ilim verilenlerdir. Yani amenu olanlardır diyor. İlk 7 basamağın aşılması halinde demek ki bu kişinin artık 2 tane özelliği var. Allah'ın rahim esmasıyla üzerinde tecelli etmesinden sonra 2 tane özelliği var. 1. Allah onun kulaklarındaki vakrayı aldı, kalbindeki ekinneti de kaldırdı, yerine ihbat koydu. Bu insan hem işitiyor artık irşat makamını hem de idrak ediyor. Önemli mi? İrşat makamının sözlerini işitmek önemli mi? Ve idrak etmek önemli mi? Önemli. Çünkü eğer insan cennete gitmek istiyorsa, işitemezse ve idrak edemezse cennete gitmesinin mümkün olmadığını söylüyor Allah-u Teala. İşte Mülk Suresi 8-9-10. Ayet-i Kerimeler. O cehennemin kapısından içeri girenlere cehennem bekçileri derler ki, size Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Ama biz onları inanmadık, ciddiye almadık. Ve onlara dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Eğer biz onların söylediklerini işitmiş olsaydık, yani kulağımızdaki bakra alınmış olsaydı ve idrak etmiş olsaydık, yani kalbimizdeki ikindet alınmış olsaydı, burada ateşte mi olurduk, cehennemde mi olurduk? Öyleyse insanların belli bir hedefe ulaşabilmeleri, bir defa mutlaka ilk 7 basamağı aşmalarıyla mümkün. Eğer aşamazlarsa işitemezler, idrak edemezler. İşitemezlerse ne olur? Davete icabet edemezler. Allah'ın daveti neydi? Allah'a davetti. Allah'ı yedi, Darüsselam'ı teslim yurduna, kendi zatına davet eder. Davete icabet edebilmek için, davete ayak uydurabilmek için, daveti yerine getirebilmek için mutlaka kişinin işitmesi lazım. Nereden biliyoruz? Enam suresi 36. ayet-i kerime. Sadece onlar davete icabet ederler ki, onlar işitenlerdir. Demek ki davete bir insanın icabet edebilmesi, işitebilmesine bağımlıdır. Yalnız işitebilmiş olan insanlar davete icabet ederler. İlk 7 basamak burada bitiyor. Allah'ın bir garantisiyle bitiyor. Hud suresi 29. ayet-i kerime Hazreti Nuh şöyle diyor kavmine: ey kavmim, ben bu yanımda bulunan ameli olanları siz istiyorsunuz diye yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a ruhlarını ulaştıracaklardır ölmeden evvel. Yani Allah'a verdikleri yeminlerini mutlaka yerine getireceklerdir. Öyleyse 7. basamağı aşmak, amel olmak bir garantidir Allah-u Teala'nın dininde. Kim aşarsa mutlaka Allah'a verdiği yeminleri yerine getirecek. Çünkü bundan sonraki bütün yardımlar, bundan evvelkiler de dahil olmak üzere hep Allah'ın yardımıdır. Ve kişiye Allah'ın özel olarak ihsan ettiği şeylerdir. Sırf Allah'a ulaşmayı istiyor diye. Görüyor musunuz aslında ne kadar basit bir sebebe Allah-u Teala indirgemiş insanın saadetini? İnsanoğlu sadece bir tek şey isteyecek. Allah'a ulaşmayı isteyecek. Allah'a ulaşmayı dileyecek. Böyle bir talep o kişinin kalbinde gerçekten varsa, o zaman Allah-u Teala yardımlarını üst üste gönderiyor. İşte şu ana kadar gönderdiği yardımlar gibi. Bundan sonra da devam ediyor Allah-u Teala'nın yardımları. İşte 8. basamak. Tegabin suresi 11. ayet-i kerime. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amenu olursa onun kalbine hidayet koyarız diyor Allah-u Teala. Allah'a amenu olan kişi. Demek ki ilk 7 basamağı aşan kişi amenu oluyor. Böyle olan kişinin Allah kalbine hidayet koyuyor. 8. basamak. İlk 7 basamağın Vel Asr suresindeki yeri nasıldı? Vel Asr. Asr'a yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. İllel lezine amenü. Ama amenü olanlar hariç. İlk 7 basamak. Ve amelü salihat ve ıslah edici amellere başlayanlar hariç. Ve 14. basamak. Demek ki 1. 7 basamak geçildi. Kişi amenü oldu. 8. basamaktayız. Allah kişinin kalbine hidayet koydu. Niçin? Kalbi Allah'a döndürsün diye. İşte Kaf suresi 33. ayet-i kerime Allah Teala ve ca'e bi kalbin münib diyor. Onlar Allah'a kalpleri dönük olarak ulaşanlardır. Allah'a kalbi dönük bir insan, kalbi Allah'a dönmüş bir insan. İşte bunun için Allah Teala insanların kalbine hidayeti koyuyor, kalbi Allah'a döndürüyor. Neden? Çünkü Allah Teala nurlarını inzal ediyor, yukarıdan aşağı indiriyor. Kalbimizin rahmet kapısının mutlaka yukarı gelmesi lazım ki oradan Allah'ın nurları kalbimizin içine girebilsin. Tıpkı bir çeşmeden akan suya bir insanın ters tuttuğu bir sürahiyle gitmesi gibi. O sürahinin içine su girmez. Ama sürahiyi doğrultursa, ağzını yukarı getirirse o zaman çeşmeden akan nur, rahmet, çeşmeden akan sular o sürahinin içine girecektir. Tıpkı kalbimizin içine Allah'ın nurlarının, rahmetinin fazlının girmesi gibi. Öyleyse Allah Teala kalbimizi Allah'a döndürüyor. 9. basamak. Kişi bu noktada zikir yaptı. Allah'tan gelen rahmet faz geldi göğsüne. Göğsünden kalbine ulaşır mı? Kalbe girmek üzere ulaşamaz. Çünkü kişinin henüz göğsünden kalbine bir yol açılmamıştır. İşte Allah Teala bu yolu açıyor. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki: "Femen yuridullahü en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-İslam." Allah kimi hidayete erdirmeyi dilerse, Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse o kişinin göğsünü teslime açar diyor. Ne olur? Bir insanın göğsünü Allah Teala teslime açarsa ne olur? Ne olduğunu Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi söylüyor. Sadece Allah'ın göğüslerini teslime açtığı kişiler var ya, sadece onların kalplerine Allah'ın nuru ulaşabilir. Demek ki kalbimize Allah'ın nurunun ulaşabilmesi için Allah'ın göğsümüzden kalbimize bir yol açması lazım. Bu yolu ancak 10. basamakta açıyor. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde bunu söyleyen Allah-u Teala, onların kalplerine Allah'ın nuru girebilir diyen Allah-u Teala, Bu nurun kalbe nasıl gireceğini de arkadan ilave ediyor. Diyor ki Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen mesaniye takşeirru minhü cülüdüllezine yakşevne rabbehüm sümmetel iyni cülüdühüm ve kulübühüm ilâ zikrullah. Allah ihdas ettiği nurları, nurların ahsen olanlarını, en güzel olanlarını ikişer ikişer indirir, inzal eder. Kitaba müteşabih olarak, kitapta anlattığının aynı olarak bu inen nurlar kişinin kalbine ulaşır ve o kişinin tüylerini diken diken yapar. Tüylerini ürpertir, derisini ürpertir. Ve kişi böylece huşu sahibi olur, diyor Allah Teala. Sonra da Allah'tan gelen bu çift nur, Allah'ın zikriyle Allah'tan inen bu iki nur, kişinin kalbini hem aydınlatır hem de yumuşatır, diyor. Öyleyse Allah'tan inen nurlar var. Onun için Allah Teala kalbimizi Allah'a döndürüyor. Göğsümüzden de kalbimize yol açıyor. Allah'a dönük olan kapı göğsümüzle birleşiyor. Allah'ın açtığı bu yolla. Kişi zikir yapıyor. Çünkü demin ne demişti Allah Teala Zümer 23'te? Allah'ın zikriyle diyor iner bu nurlar. Allah'ın indirdiği nurlar Allah'ın zikriyle Allah'ın katından iner. İşte zikir yapıyoruz. Allah'ın zikrini yapıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Allah kelimesini devamlı kullanıyoruz. Ve kullandığımız zaman bir Allah'ın nurunun, rahmetin ve fazlının mutlaka inmesi söz konusu. Kim zikir yaparsa o kişinin göğsüne Allah'ın nuru mutlaka ulaşır. Göğsünden kalbine yol açılmışsa içeri girip bir takım fonksiyonlar eda edecek Allah'ın nurları. İşte burada 11. basamakta Allah'ın nurları kişinin göğsüne gelir, göğsünden de kalbine inmeye başlar. Artık kişinin kalbinden içeriye Allah'ın nurlarının girmeye başladığını görüyoruz. Kalbine ulaştığını görüyoruz. Kalbinden içeri girebiliyor mu? Hayır, sızabiliyor. Neden sızabiliyor, giremiyor? Çünkü herkesin kalbi başlangıçta mühürlü. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri, nefslerine tabi olanları, mürşitlerine ulaşamayanları görmüyor musun? Allah onları bir ilim üzere dalalette bırakır ve onların hepsinin kalpleri mühürlüdür diyor. Dalalette olan herkes mühürlü. Bir insan da mürşidine ulaşıncaya kadar dalalette, Kur'an-ı Kerim'de ona ayet-i kerime gereğince. Öyleyse bütün insanlar başlangıçtan itibaren kalpleri mühürlü olanlardır. İşte kalpte mühür olduğu için Allah'tan gelen nurlar kişinin göğsüne giriyor, göğsünden kalbine de ulaşıyor 11. basamakta. Ama kalpten içeri giremiyor, ancak sızıyor. İşte bu kalpten içeri sızan Allah'ın nurları. O kalpte bir yavaş yavaş birikmeye başlıyor. İşte bu birikimin başladığı yer 11. basamak. Bu birikim %2 çevresine ulaştığı zaman kişi huşu sahibi olur. Allah Teala Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde de huşu sahibi olmaya ışık tutmuş. Diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikirle haktan inen nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Demek ki Allah'ın katından nur inecek. Bu nuru indirecek şey Allah'ın zikri ve Allah'ın zikri inen şey o nur kişinin kalbine ulaşacak. Kalbinde hafif bir birikim yapacak. İşte o zaman kişi huşu sahibi oluyor. Burada oldu. %2 çevresinde nur kişinin kalbinde oluştu. Hala %98'i kapkaranlık kalbin. Ama bu noktada o kişi hacet namazını kılacaktır. Kılıyor ve Allah ona mutlaka mürşidini gösteriyor. 13. basamak. Kişinin hacet namazını kıldığı ve Allah'ın kendisine mürşidini gösterdiği basamak. Yani burada Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesi geçerli. Vezda'inu bis sabrı ve salatı inneha lekebîretün illâ alel hâşîn. diyor ki hacet namazıyla ve sabırla Allah'tan mürşidinizi isteyin, istaneyi isteyin. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. İşte huşu sahibi oldunuz, hacet namazını kıldınız. Allah mutlaka verdiği sözü yerine getirecek, size mürşidinizi gösterecek, gösterdi. Bir sonraki basamak mürşidinize ulaşmanızda gerçekleşir. 14. basamak mürşidinize ulaşıyorsunuz, önünde diz çöküyorsunuz. 14. basamak işareti olan 7 tane hediye alıyorsunuz Allah-u Teala'dan. Mürşidinize ulaştığınız gün, onun önünde tövbe ettiğiniz zaman bilin ki arşı tutan melekler mutlaka saf saf orada hazır bulunurlar. Bir tek kişinin tövbesi için Allah Teala bütün meleklerini vazifelendirmiş. Her tövbe merasiminde, mürşidin önünde yapılan her tövbe merasiminde melekler orada mutlaka saf saf dizilirler. Ve tövbe merasimi icra edilir. Elefme işlemi icra edilir. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah denilir. Ve olay tamamlanır. Bu olayın tamamlanmasıyla birlikte kişinin başının üzerine mürşidin ruhu ulaşır. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişiye Allah'a ulaşma gününün geldiğini ihtar etmek üzere, haber vermek üzere. Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber veriyor mürşidimizin ruhu. Yani diyor ki benimle gel, bizim dergaha gidiyoruz. Orada sana rahlet ereceğim. Sen artık sırat-ı müstakimin üzerinde olacaksın. Allah'a doğru yola çıkacaksın. Ve ruhumuzla beraber ayrılırlar. Dergahta ruhumuz kalır. Ona rahlet tahsis edilir. Mürşidimizin ruhu ise tekrar dönüp başımızın üzerine gelip yerleşir. 1 milyon insan el öpse 1 milyon tane mürşidin ruhu o kişilerin başlarının üzerine yerleştirilir Allah-u Teala tarafından. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde artık bir olgu vardır. Mürşidimize ulaşmışızdır. Ve birinci hediyeyi aldık. Mürşidimizin ruhu gelip başımızın üzerine yerleşti. Bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrıldı. Sırat-ı müstakime ulaştı. Nebe suresi 39. ayet-i kerime. Zalikel yevmül hakkı fe men şahit teaza ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Dileyen kişi kendisine Allah'a ulaşan yolu, sırat-ı müstakimi yol ittihad eder. Ve Allah'a varan kişi için Allah meab olur, sığınak olur. Üçüncü hediyesi Allah-u Teala'nın bütün günahlarımızın sevaba çevrilmesi. Furkan 70'te Allah-u Teala diyor ki kim tövbe ederse, yani mürşidin önünde yapılan bir tövbeyi gerçekleşir de Allah'ın yoluna girerse, o kişinin diyor bütün günahlarını o gün sevaba çeviririz. İşte o gün kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesi söz konusu. Üçüncü ayet-i kerime, üçüncü hediyesi Allah-u Teala'nın. Dördüncü hediyesi Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesine dayalı. Allah-u Teala diyor ki, biz o kişiye bir başağında 100 buğday tanesi bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar ihsanda bulunuruz. Eskiden o kişiye Allah-u Teala 1'e 10 verirken, şimdi 1'e 100 vermeye başlıyor. Nefsindeki kademeler 7 kademe birer birer temizlendikçe %1'e karşı 700'e kadar yükselecek Allah'ın 4. hediyesi. 5. hediyesi mürşidin başının üzerindeki salah nuru sebebiyle ruhunun üzerinde bulunan kişinin kalbine gelen Allah'ın salavatı. Bu bir nur. Mürşidin başının üzerinde bulunan daire şeklindeki salah nuru sebebiyle bu daire şeklindeki nurun içinden devamlı olarak Allah'ın salavatı geçer. Mürşidin başının üzerindeki nur bir davettir. Allah'ın salavatının bir kişiye ulaşması için mutlaka böyle bir vasıtaya ihtiyaç var. Başınızın üzerinde mürşidinizin ruhu yoksa o zaman Allah'ın salavatı size ulaşamaz. İşte Ahzab suresi 43. ayet-i kerime. Bu salavat diyor Allah-u Teala, salavat nuru. Kimlerin kalbine ulaşırsa onların kalbini zulmetten nura çıkarır. Allah'ın 5. hediyesi. Allah'ın 6. hediyesi bütün bu anlattıklarından daha önemli bir şey. Çünkü Allah o gün kalbinize imanı yazıyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. وَكَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْاِيمَانَ Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Ne zaman? Başlarının üzerine mürşidin ruhunu oluşturduğumuz, gönderdiğimiz, ulaştırdığımız zaman diyor Allah Teala. Onların kalplerinin içine imanı yazarız. Bir kişinin kalbinin içine Allah'ın imanı yazması ne demek? Eğer Allah kişinin kalbinin içine imanı yazarsa o kişi mümin olur. Mümin olursa ne olur? Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre cennete gider. İşte mümin 40'ta Allah Teala cennete gidiş standartını izah ediyor. Onlar ki ıslah-ı nefse, amel-i salihata başlamışlardır. Kadın olsun, erkek olsun, Allah onları cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. İşte onlar ıslah-ı nefse başlamışlardır, amel-i salihata başlamışlardır, nefs tezkiyesine başlamışlardır, onlar müminlerdir. İşte ne zaman Allah Teala nefsimizin kalbini içine imanı yazarsa o zaman biz mümin oluyoruz ve nefs tezkiyesine başlıyoruz. Nasıl başlıyoruz nefs tezkiyesine? Bu noktaya kadar kalbimizin içine Allah'ın nuru giremiyordu, sızabiliyordu. Yalnız rahmet sızabiliyordu. Fazl hiç giremiyordu. Ve çünkü nefsimizin kalbinde mühür vardı. Ama Allah Teala kalbimizin içine imanı yazarken nefsimizin kalbinin üzerinde bulunan bu mührü açıyor. Mührü açınca artık mühür açılmıştır. Mührü açık bir kalbin sahibiyiz. Mühür hareketli hale gelmiştir. Öyleyse ne olacak? Zikir yapacağız. Allah'tan gelen rahmet faz. Bir de salavat var şimdi. Devamlı geliyor ve salavat göğsümüze ulaşacak. Göğsümüzden kalbimize ulaşacak. Kalbimizdeki mührü aşağı doğru bastıracak. Ve kalbimizin içine girmeye başlayacak. Bu rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı mührün üzerinde olduğu sürece mühür aşağı doğru itilir. Zülmani kapıya kadar itilir ve zülmani kapı bu mühür tarafından kapatılır. Rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı devam ettiği sürece hep bu devam edecektir. Mührün zulmet kapısını kapatması devam edecektir. Yani zikir boyunca o kişinin nefsinin kalbinden içeri şeytanın karanlıklarının girmesi asla mümkün değildir. Böyle bir hedefe o kişi asla, o şeytan asla ulaşamaz. O kişinin kalbine karanlıklarını göndermesi ve sokması mümkün değildir. Öyleyse yukarıda ne oluyor? Rahmet kapısında ne oluyor? Şu oluyor. Rahmet kapısının üzerinde bulunan mühür artık oradan ayrılmıştır. Aşağı inmiştir. Yani rahmet kapısını örten mühür ayrıldığı cihette rahmet kapısı açılmıştır. Açılan bu rahmet kapısından içeriye Allah'ın üç tane nuru birden giriyor. Rahmet, faz ve salavat. Bu nurlardan iki tanesinin o kişinin kalbinden içeri girebilmesi o kişinin nefs tezkiyesine başlaması için yeterlidir. Nur suresi 21. ayet-i kerime şöyle diyor Allah Teala. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbinden içeriye giremezse, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Demek ki bir insanın nefsini tezkiye edebilmesi için Allah'ın hem rahmetinin hem de fazlının beraberce o kalpten içeri girmesi lazım. İşte burada rahmet de giriyor, fazl da giriyor, hatta bir de salavat da giriyor. Üç tane nur giriyor artık kişinin kalbine. Bu sebeple artık bu kişinin kalbi nefs tezkiyesine başlamıştır. Yani amel-i salihata başlamıştır. Başlamışsa kişi mümin olmuştur. Başlamışsa 14. basamağa ulaşmıştır. Ben Asr suresinde şöyle diyordu Allah Teala. Vel asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا ama amel olanlar hariç ve amelü salihat ve ıslah edici amellerde bulunanlar, nefs tezkiyesine başlayanlar hariç. İşte böylece 14. basamak tamamlandı. Kişi mürşidinden emirleri almaya başladı. Bu aldığı emirleri yerine getirdikçe zikrini emirler paralelinde arttırması gerekiyor. Artan zikir, o kişinin nefsinin kalbine ulaşan Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının o kalpte daha uzun süre kalmasını temin edecektir. Böylece kişi Allah'ın nurlarının kalbinde yavaş yavaş yuvalanmasıyla kalbinde aydınlıkları, Allah'ın nurlarını hissetmeye başlayacaktır. Ne zaman nefs tezkiyesi başladıktan sonra bu nurlar %7'ye ulaşırsa, o kişi nefsi emmareyi tamamlamıştır. Nefsi emmare, şerri emreden nefs kademesi. Allah Teala bu hususu anlatıyor hepimize Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰئِ Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor diyor Allah Teala. Nefsimizin şerri emrettiği nefs kademesi. Şer biliyorsunuz bize derecat kaybettiren bütün olaylara Allah Teala şer diyor. Hayır da bize derecat kazandıran bütün olaylar. Öyleyse nefsimiz başlangıçta şerri emrediyor. Kişi bu %7 nurun oluşmasından sonra devam ediyor zikrini arttırmaya mürşidinin aldığı emirler gereği ve artan zikri onu %7 daha nur birikimiyle yeni bir merhaleye ulaştırıyor. Bu merhaleyle nefsi levvame. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Fela uksumu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim. Levmetmek, kınamak, suçlamak anlamına gelen bir kelime. Kişi Allah'ın yoluna girdikten sonra da bakıyor ki nefsindeki hatalar devam ediyor. Nefsi hatalar işlemeye devam ediyor. Ve bunun nefsinden geldiğini biliyor kişi. Aslında kendisi günah işlemek istemiyor. Allah'ın yoluna girmiş ama nefsinin işlediği, usule getirdiği günahlar sebebiyle nefsine kızıyor, nefsini kınıyor, nefsini suçluyor. İşte bu makama, ikinci kademeye nefsi levvame ediyor Allah Teala. Kişinin mürşidinden aldığı emirler zikrini artırmaya devam edecektir. Böylece artan zikirle kişi üçüncü kademeye ulaşacaktır. Nefsi mülkime. Şems suresi 8. ayet-i kerime. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha. O kişiye, o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir diyor Allah Teala. Demek ki ilham edilen iki şey var. Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru. Kişi burada işte Allah'ın sözlerini artık işitmeye başlamıştır. Kalbi Allah'ın sözlerini işitmeye başlamıştır. Nefs-i mülkime ilham alınan bir nefs kademesi, %7 daha nur birikti kişinin kalbinde. Ve zikrini arttırmaya devam ediyor mürşidin aldığı emirler gereği. Artan zikirle bir %7 daha nur oluşuyor kişinin kalbinde. Ve nefsi mutmainneye ulaşıyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs diyor Allah Teala. Mutmain olmak, doyuma ulaşmak demek. Doymak demek, tatmin olmak demek. Ne zaman bir insan tatmin olur nefsinde? Ne zaman nefsindeki hırs adı verilen afeti yenerse, o afete galip olursa, işte o kişi o zaman hedefe ulaşmıştır. Yani nefsindeki hırs afetini yenmiştir ve mutmain olmuştur. Doyuma ulaşmıştır. Allah'ın kendisine verdiği şeylerin kendisi için yeterli olduğunun idrakine artık bu kişi varmıştır. Öyleyse Allah'ın verdiği şeyler onu artık doyuruyor. Onlarla mutmain oluyor. İşte eğer Allah'ın verdikleri bu kişiyi doyuracaksa, bu kişi Allah'tan mutlaka razı olacaktır. Bu sebeple bundan sonraki makam, rıza makamı, kişi Allah'tan razı oluyor. Ne zaman bu kişi Allah'tan razı olursa, arkasından da Allah ondan razı olacak. Birincisine radiye diyor Allah Teala, kulun Allah'tan razı olduğu makam. İkincisine mardiye diyor, Allah'ın da kulundan razı olduğu makam. İşte iki makam birbirinin arkasına geliyor. Kul Allah'tan razı, Allah da kulundan razı oluyor ve %7 nur birikimleri devam ediyor kişide. Fecr suresi 28. ayet-i kerime. Ya eyyete radiyeten mardiye. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak buyuruyor Allah Teala. 6 tane basamak oldu. Nefsin 6 tane basamağı, 6 tane katı. 7. katta tezkiye var. Allah Teala buyuruyor: "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahi'l masir." Kim nefsini tezkiye ederse, Allah'ın nurlarını hakim duruma geçirirse nefsinde, o kişi bunu kendi nefsi için yapar. Ve ruhu Allah'a ulaşır. Niçin kendi nefsi için yapar? Çünkü nefsinin Allah'a verdiği bir yemin var. Tezkiye olmak yemini. İşte nefsini tezkiye etmek istikametli harekete geçen kişi, nefsini tezkiye edecektir ve bunu nefsinin Allah'a verdiği yemini yerine getirmek için yapacaktır. Yani nefsi için yapacaktır. Ama burada başka bir olgudan daha bahsettiğini görüyoruz Allah Teala'nın. Kişinin ruhu da Allah'a doğru yola çıkmıştır. Her kademede bir gök katı yükselmek suretiyle 7 tane gök katını geçerek sonunda Sitret-i Münteha'yı aşmıştır. Adem'e geçmiştir, yokluğa geçmiştir ve yoklukta Allah'ın zatına ulaşmıştır. Böylece kişinin Allah'a verdiği 3 yemin de yerine gelmiştir. Nefsini tezkiye eden bu kişinin ruhunun da 7 tane gök katını aşarak Allah'a varması söz konusu. Her kademede bir gök katı yükselebilen ruh neticede Sitret-i Münteha'yı aşar, Allah'ın zatına ulaşır, vuslata nail olur. Yani Allah'a verdiği fizik vücudu ölmeden evvel Allah'a ulaşma konusundaki yeminini, yani misakini yerine getirmiş olur. Böylece Allah-u Teala ile kulun ilişkilerinde iki yemin yerine gelmiştir. Kim iki yeminini yerine getirirse, yani nefsini tezkiye ederse ve ruhunu Allah'a ulaştırırsa, fizik vücudun ahdini de yerine getirmiş olur. Neden? Çünkü başlangıçta kişinin nefsine şeytan kumanda ediyordu %100. Çünkü yalnız afetlerden mütecekkil bir nefsi vardı kişinin. Ama şimdi Allah'ın nurları o kişinin kalbinde %51'e sahiptir. %49, 7 tane kademede %7'den nur oluşması tahakkuk etmiştir. Nefsin 7 kademesinde 2'de huşudan oluşan nur vardı. %51, yani nurlar karanlıkları aşmıştır. Şeytanın hakimiyet alanının %100 iken %49'a düştüğü, %50'nin altına düştüğü bir ortamdayız. Öyleyse bu noktada şeytan duruma hakimidir. Hayır, hakimiyetini yarıdan daha aşağı düşmüştür. Allah'ın nurları duruma hakimdir. Öyleyse bu kişi Allah'ın kulu olmuştur nefs tezkiyesi açısından. Peki, bu kişinin fizik vücudu başka hangi açıdan şeytana kul olmaktan kurtulmuştur? Ruh açısından. Neden? Çünkü ruh eskiden kişinin fizik vücudundaydı ama şimdi Allah'ın zatında. Kimin ruhu Allah'taysa Ruhu Allah'ta olan hiç kimse şeytanın kulu olamaz. Ruhu Allah'ta olan birisidir, o Allah'ın kuludur. Öyleyse iki açıdan da bu kişinin fizik vücudu Allah'a kul olmuştur. Allah'a kul olma işlemi de tahakkuk etmiştir. Öyleyse ne olur? Bu kişi Allah'ın cennetinin muhatabı olur. İşte Allah Teala bunu anlatıyor. Fecr suresi 27, 28, 29 ve 30. ayet-i kerimeler. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbike radiyeten mardiyye fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Yani ey nefs, Allah'a verdiğin o yemini, tezkiye olma yeminini yerine getir. Ruha sesleniyor Allah Teala. İrci'i ila rabbiki. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Allah'a verdiğin ruhunu, fizik vücudunu ölmeden Allah'a ulaştırma misakini yerine getir. Fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi. O zaman ey fizik vücut, sen de gel kullarımın arasına gir. Neden? Çünkü sen nefsini tezkiye ettin. Ruhunu da Allah'a ulaştırdın. İki sebepten dolayı, o iki sebebi demin anlattık. Sen artık şeytanın kulu olamazsın. Benim kulum oldun. Hadi gel kullarımın arasına gir. Öyleyse ne oldu? Kişi üç yeminini de yerine getirdi. Ve 30. ayet-i kerime vethuli cenneti ve cennetime gir. İşte kim Allah'a verdiği üç tane yemini, yeminini, misakini ve ahdini yerine getirirse o kişi Allah'ın cennetine ehil olur. Allah'ın cenneti o kişi içindir. Bu kişi burada evliya olur. İşte Allah-u Teala'nın evliya tarifi. Yunus suresi 62 ve 63. ayet-i kerimeler. Ela inne evliya Allahü la hafin aleyhim ve lahim yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Peki kimler bu evliyalar? Anlatıyor Allah Teala. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amenu olmuşlardır, iman sahibi olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Onlara dünyada da müjdeler vardır, mutluluk vardır. Ahirette de müjdeler vardır, mutluluk vardır. İşte kişinin evliya olduğu yer burası, takva sahibi olduğu nokta. Gerçekten burada kişiler takva sahibi olurlar mı? Nefslerini tezkiye ettikleri için olurlar. Necm 32. O nefslerini tezkiye ettiklerini söyleyenler boşuna iddia etmesinler. Çünkü Allah takva sahiplerini bilir. Demek ki sadece takva sahipleri nefs tezkiyesini yapabilenler. Peki ruhunu Allah'a ulaştıran kişi takva sahibi midir? Rum 31. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona Allah'a ruhen ulaş ve takva sahibi ol. Peki fizik vücudunu Allah'a kul eden kişi takva sahibi midir? Nur Bakara suresi 21. ayet-i kerime. Ya eyyühen nâsü müdür rabbiküm ellezî halekâküm leallekûm tettekûn. Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun ve böylece takva sahibi olun. Demek ki kim fizik vücudunu Allah'a kul ederse o da takva sahibi. Öyleyse nefsini tezkiye eden takva sahibi, ruhunu Allah'a ulaştıran takva sahibi, fizik vücudunu Allah'a kul eden takva sahibi. Yani Allah'a verdiği üç yemini yerine getiren herkes, her yeminini yerine getirişte takva sahibi oluyor. Üç yemin de aynı anda gerçekleşir zaten. Kişi orada takva sahibi olmuştur. Evliyada olmuştur. Cennette müjdesi açık bir şekilde emredilmektedir cennet saadeti. Dünya içinde aynı şey geçerli. Öyleyse böyle bir insan için söz konusu olan nedir? Bundan sonraki basamakları birer birer tırmanmak. Bu kişi demek ki üç cepheden de takva sahibi oldu. Şu anda aklımıza geldiği gibi bundan 14 asır evvel sahabe de üç yeminlerini birden yerine getirmişlerdi. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar mı? Zümer 18 öyle söylüyor. Hepsi ne olmuş? Hidayete ermiş. Yani ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmış. 17. ayet-i kerime hepsinin şeytana kul olmaktan içtinap edip Allah'a ulaştıklarını ve Allah'ın kulu olduklarını söylüyor. Öyleyse fizik vücutlarında Allah'a kul etmişler. A'raf suresi 157. ayet-i kerime bütün sahabenin felaha erdiğini söylüyor. Ve kim felaha erer diye bakıyoruz nefs açısından. Şems suresi 9. ayet-i kerime kat eflaha men zekkaha. Andolsun ki sadece onlar felaha ererler, cennete ulaşırlar. Kimler? Onlar ki tezkiye olmuşlardır. Nefsini tezkiye eden kişiler felaha ererler. Bütün sahabe felaha ermiş. Hepsi nefslerini tezkiye etmişler. Öyleyse üç yeminlerinde bütün sahabe yerine getirmişler mi? Evet. İşte tasavvufun yaşantısı birinci bölümde hedefine ulaştı. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. Bir insan Allah'a verdiği üç yemini yerine getirdikten sonra ne olur? Ruhu Allah'a ulaştı. Ne olur? Allah'ın zatında ifna olacak. 22. makam, fena makamı. Allah'ın zatında ruh ifna oluyor. Ve kişi bu söylediğimiz ayet-i kerimeler gereğince takva sahibi oluyor ve Allah'ın evliyası oluyor. Fena makamının sahibi birinci makam. Sonra Allah Teala bu kişiye bir taht ihsan ediyor. Feleyhüm darüsselam inde rabbehüm. Onlara Rablerinin indinde teslim yurdu vardır. Eraik veya sürur adı verilen altın tahtlar. Kime ihsan edilirse o kişinin ruhu sonsuza kadar orada baki kalacağı için bu makam beka makamıdır. Velayetin ikinci makamı. Bir sonraki makam velayetin üçüncü makamı. Zühd. Ne zaman bir insanın zikri günün yarısını aşarsa, günün yarısından öteye geçerse, bu kişi çok zikreden, zikirsiz geçen zamanı zikrinden daha az olan bir insandır. Yani zikirsizliğe karşı züht sahibi olduğunu ispat etmiştir. Nedir züht? Yusuf suresi 20. ayet-i kerime. Allah Teala bunu açıklıyor hepimize. Diyor ki, onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u az bir bedelle sattılar. Demek ki bir şeye değer vermemek veya onun zıttına değer vermek zühdü ifade ediyor. Bu zikirsizliğe karşı zahit olan insanlar zikrin her gün yarıdan, günün yarısından daha öteye geçtiğini ispat ediyorlar Allah Teala'ya ve zühd sahibi oluyorlar. Dördüncü makam, teslim makamı, fizik vücudun teslim makamı. Nisa suresi 125. ayet-i kerime. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçehu lillahi ve huve muhsinun. O kişiler ki veçhlerini, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler ve muhsinlerden olmuşlardır. Onlardan daha ahsen kim vardır diyor Allah-u Teala. Demek ki bir insan bir gün fizik vücudunu yani veçhini Allah'a teslim ediyor. Acaba nasıl bir teslim bu? Kişi ölümlere bakıyor, ölümün mutlak geleceğini biliyor ve bu fizik vücudunun kendinin olsaydı ölmemesi lazım geldiğini düşünüyor. Demek ki bu fizik vücut kendinin değil, ona verilen bir emanet. Allah'ın kendisine verdiği bir emanet ve bir karar alıyor kişi. Allah'ın emanetine ihanet etmemek kararı, aynı zamanda emanetin sahibine de ihanet etmemek kararı. Kur'an-ı Kerim emirleri de, nehirleri de ihtiva ediyor. Bir kişi emanete ihanet etmeyecekse ne yapacaktır? Emanetin sahibinden talimat alacaktır. Talimat inmiş 14 asır evvel. Bütün emirler var, bütün yasaklar da var. Ne zaman bir insan Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren ama yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğin sahibi olursa, işte o zaman bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Dördüncü makam, Müslümanlar makamı. Sonra bu kişi daimi zikrin sahibi oluyor, yani ulul albab oluyor. Kimdir ulul albab? Ali İmran suresi 191. ayet-i kerime. O ulul albab kullarım ki onlar otururken de, ayaktayken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. İşte bu kişi burada ulul albab oluyor, daimi zikrin sahibi oluyor. Daimi zikir Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. Nisa 103. Feskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Öyleyse daimi zikrin sahibi oluyoruz. Beşinci velayet basamağı. İki teslim gerçekleştirdi kişi. Birinci velayet basamağında ruhunu Allah'a teslim etti. Dördüncü velayet basamağında fizik vücudunu da Allah'a teslim etti.

bir insan hüviyetine girer. İşte Beyine Suresi 5. ayet-i kerime. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ هُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Dinde Allah'a muhlis kullar olmakla, nefslerini Allah-u Teala'ya teslim etmekle ve bunu hanif olarak yapmakla emrolundular. Ne zaman bu kişinin nefsinde hiç afet kalmazsa, afetlerin hepsi yok olursa, Allah'ın nurları o kişinin nefsinin kalbinin bütününü işgal ederse, artık o kişinin kalbi halis olmuştur. O kişinin nefsi halis olmuştur. Bu sebeple bu kişiye muhlis diyor Allah-u Teala ve bu kişi üçüncü teslimini de gerçekleştiriyor. Nefsi ahsen oluyor Tin suresinin 5. ayet-i kerimesine göre. Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık diyordu Allah-u Teala. İşte bir takvim sonunda, belli bir zaman sürecinin sonunda bu kişinin nefsi Allah'a teslim oldu. Yani ruh hüviyetine büründü. Ruh ahsendir. En üst seviyede yaratılabilir ve ahsen oldu. Burası o kişinin teslim olduğu yer. İşte burası İslam olunan yerdir. İslam'ın birinci fonksiyonu teslimdi. Gördük ki bu kişi 22. basamakta ruhunu, 25. basamakta fizik vücudunu ve 27. basamakta nefsini Allah'a teslim etti. Teslim oldu Allah'a gerçek anlamda, üç vücudunu birden teslim ederek ve bu 27. basamakta bu kişi İslam şerefine erdi. Sülh ve sükuna da ulaştı mı? Evet, bu nokta onun sülh ve sükuna da ulaştığını gösterir. Bir insanın sülh ve sükuna ulaşması, dünya saadetine ulaşması anlamına geliyor. Bu ise üç ayrı cephede tahakkuk etmesi lazım gelen bir olaydır. İnsanın iç aleminde sülh ve sükun, mutluluk. İnsanın dış aleminde sülh ve sükun, mutluluk. İnsanın Allah ile olan ilişkilerinde sülh ve sükun, mutluluk. Acaba bir insan başlangıçta neden iç aleminde mutsuzdur ve huzursuzdur da sonra da huzura kavuşuyor? Çünkü nefsinde sadece afetler var başlangıçta. Vücudun kumandanı akıldır. Ve nefs akla yaptığı her müracaatta yalnız nefslerden, yalnız afetlerden oluştuğu için hep şer taleplerde bulunmak mecburiyetindedir. Ne zaman nefs akla bir şer taleple ulaşırsa ruh derhal harekete geçer. O da tam onun zıttı olan hayrı ister akıldan. Bir şer, bir hayır, ikisi de birbirine zıt ama ikisi de taleplerinden vazgeçmezler. Nefs talebinden vazgeçmediği için, ruhun geçmesi zaten imkansız olduğu için mutlaka kavga çıkacaktır aralarında. Kavga kaçınılmazdır. İşte o kişinin vücudunda nefsiyle ruhu arasında devamlı bir savaş vardır. Bu savaş dolayısıyla bu kişinin iç aleminde huzur yoktur, mutluluk yoktur. Sulh ve sükun yoktur, savaş vardır orada. Bu sebeple kişi huzursuzdur. Madde bir. İkinci bir huzursuzluk sebebi, bu kişinin nefsi duruma hakimdir ve hep günah işletiyor aklı kandırıp. Her günahın arkasında da kişi mutlaka huzursuzluk ve mutsuzluk duyar. Nasıl her hayrın arkasından kişi mutluluk ve huzur duyarsa, her günahın arkasından da kişi mutsuzluk ve huzursuzluk duyar. Öyleyse bu istikamette Allah-u Teala'nın söylediği asıldır. Ve ne zaman kişi bir günah işlerse arkadan mutlaka ruhu nefsine azap edecektir. Yusuf suresinin 100. ayet-i kerimesi gereğince. Ve kişi bir defa daha huzursuz olacaktır iç aleminde. Demek ki başlangıçta nefs afetlerden örülmüş iken, afetlerin tesiri altındayken o kişi üç ayrı sebepten dolayı iç aleminde huzursuzdur. Bir, nefsiyle ruhu arasındaki savaş, kavga sebebiyle huzursuzdur. Sulh ve sükun oluşamamıştır kişinin iç aleminde. İki, devamlı günah işlediği için huzursuzdur. Üç, ruhu nefsine azap ettiği için o günahlar sebebiyle huzursuzdur. Ama ihlasa ulaştığı zaman bu huzursuzluklardan artık eser olmayacaktır. Neden? Çünkü nefsi ruh hüviyetine bürünmüştür. Yalnız hayrı talep edebilir. Ruh zaten öteden beri hayrı talep ediyordu. Her ikisi de hayrı talep ettiği için aralarındaki kavga biter. Sulh ve sükun oluşur. Bir. İkincisi, nefs de hayrı istediği için

0: Ruh da hayır istediği için o vücut ülkesinde yalnız hayır işlenebilir. Her hayrın arkasından da kişi yalnız mutluluk ve huzur duyar. Bu da ikinci sebebi kişinin dış alemindeki, iç alemindeki huzuru. Üçüncü sebep, bu kişi asla bir günah işlemeyecektir. Günah işlemediği için huzursuz olmayacaktır. Hayır işlediği için hep. Bu sebeple de ruhunun nefsini azap etmesi mümkün değildir. Öyleyse bu kişi iç aleminde kendisini huzursuz kılan üç sebebi de yok etmiştir. Mutlak bir huzurun içine girmiştir dünya saadeti. Dış aleminde de durum aynıdır. Başlangıçta bu kişinin nefsinde afetler olduğu için çevresindeki insanlara zulmediyor o kişi. Arkadan ruhu nefsini azap ediyor, yeniden üzülüyor. Bu kişiden çevresine hep huzursuzluk yayıldığı için, zulüm yayıldığı için çevresindeki insanlardan da ona zulüm geri dönüyor. Her geri gelen zulüm bu kişiyi dehşetli üzüyor. Bu sebeple üzülüyor kişi. Zulüm geldikten sonra da intikam almayı yeğliyor. Mutlaka intikam almak gerektiğini düşünüyor. İntikamını alabilirse gene üzülecek. Yeni bir günah işlediği için. Arkadan ruhu nefsini azap edecek, bir defa daha üzülecek kişi. Eğer intikamını alamazsa bu sefer de şuur altı birikim olacak. Bu birikim stres olarak o kişiyi hep huzursuz edecek. Öyleyse intikamını alsa da huzursuz, intikamını alamasa gene huzursuz kişi. Öyleyse bu kişinin dış aleminde birçok sebeplerden dolayı kişi huzursuz. Başkasına zulmettiği için huzursuz. Bu sebeple ruhu nefsine azap ettiği için huzursuz. Başkalarından kendisine zulüm geri döndüğü için huzursuz. Bunun peşinden intikam almayı düşünüp de intikam alabildiği için huzursuz. Arkadan ruhu nefsine azap ettiği için huzursuz. İntikamını alamazsa şuur altı birikimi oluştuğu için, stres oluştuğu için huzursuz. Hep huzursuz kişi. Ama ihlasa ulaşan bir insan için bu huzursuzlukların hiçbirisi artık mevcut olmayacaktır. Neden mevcut olmayacaktır? Çünkü bu kişinin nefsi ruh hüviyetine büründü. Artık çevresine zulmedemez. Nefs de hayrı istediği için, ruh da hayrı istediği için bu kişi çevresine yalnız hayırlı davranışlarda bulunabilir. Kimseyi üzmez. O zaman hep hayır istediği için hep huzurlu olacaktır. Ruhu da nefsine asla azap etmeyecektir. Kişi hep bu huzurunu devam ettirecektir. Diğer taraftan bu insanın dış alemindeki olay, madem ki bu kişi çevresine asla zulmetmeyecektir, hiçbir zaman ruhu nefsine azap etmeyecektir. Bu sebepten de kişi huzurluydu. Üçüncüsü, bu kişiden çevresine hep hayır yayıldığı için, huzur verici davranışlar yayıldığı için çevresinden de ona genellikle geri dönüş böyle olacaktır. Çünkü her etki kendi istikametinde tepki yaratır. Ve çevresindeki insanlardan da buna hep huzur verici davranışlar geri dönecektir. Bu da bu sebeple hep mutlu olacaktır. Ama herkes mi böyle yapacaktır? Ne yazık ki değil. Bir takım insanlar buna da zulmedeceklerdir. Ama zulmetmeleri onu üzemez. Bir, üzemez çünkü bunun nefsinin bünyesinde üzülmeyi tevlit edecek olan, üzülmeyi doğuracak olan öfke, kin, haset, intikam gibi afetlerin hiçbirisi yok. Bütün afetler yok olmuş. Öyleyse bu kişi başkasının yaptığı zulüm sebebiyle üzülmez. Ayrıca bir sebepten daha üzülmez. Bilir ki kendisine zulmeden kişi derecat kaybedecek. Kendisi ise onun kaybettiği derecatı kazanacak kul hakkı doğması sebebiyle. Bu ise hayra ulaşması demek. Çünkü ne zaman derecat kazandıran bir olayla karşı karşıyaysak o bir hayırdır. Böylece kişi hayra ulaştığı için sevinecek. Hiçbir zaman intikam almayı aklına bile getirmeyecek. Bu sebeple intikamını hiçbir zaman almayacağı için intikam alan kişinin yaşadığı huzursuzluğu asla yaşamayacak. Arkasından da ruhun nefsine hiçbir zaman azap etmeyecek. Çünkü hiç günah işlemiyor bu istikamette. Tabiatıyla bu kişi intikam almayı aklına bile getirmediği için intikam alamamaktan bir şuur altı birikimine muhatap olması mümkün değildir. Hiçbir zaman bu kişi stres sahibi olmayacaktır. Öyleyse dış aleminde de mutlu bir insanla karşı karşıyayız. Gelelim kişinin Allah ile olan ilişkilerine. Başlangıçta niçin kişi Allah ile olan ilişkilerinde huzursuz? Çünkü Allah'ın emirlerini ya hiç yerine getirmiyor veya pek diyor. Bu sebeple huzursuz. Ruhu nefsine devamlı azap ediyor. ya Allah'ın yasak ettiği fiiller, nefsinde afetler dolu dolu olduğu için Allah'ın yasak ettiği fiilleri ne yazık ki sık sık işlemek mecburiyetinde kalıyor. İçki içme diyor Allah Teala, içiyor. Kumar oynama diyor, kumar oynuyor. Dedikodu yapma diyor, dedikodu yapıyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri hep işliyor. Öyleyse bu istikamette de huzursuz. Ama ihlasa ulaşmış olsaydı hiç huzursuz olmayacaktı. Neden olmayacaktı? Bir, Allah'ın emirlerini en üst seviyede yerine getiren birisi olacağı için. 5 vakit namaz mı emretmiş? 7 vakit kılıyor kişi. Hem de namazın büyük bir zevk olduğunu yaşayarak. Bir Ramazan ayı boyunca oruç mu emretmiş Allah Teala? Onu kılıyor, onu tutuyor Ramazan ayı boyunca. Ondan sonra da bütün sene her perşembe günü mutlaka oruç tutuyor. Kandil günlerinde de ayrıca tutuyor. Allah Teala daimi zikir demiş. Daimi zikrin sahibi. Zekat ver diyor. 2 kat veriyor. Allah'ın bütün emirlerini en üst boyutta yerine getiren bir insanla karşı karşıyayız. Öyleyse bu insan Allah'ın emirlerini yapamıyor diye huzursuz olabilir mi? Böyle bir şey söz konusu değil, mümkün değil. Peki yasak ettiği fiillere gelince bu kişi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyebilir mi? İşleyemez diyor Allah Teala. Çünkü nefsinde afetler yok. Afetler olmadığına göre hiçbir zaman bu kişinin Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleyip de huzursuz olması mümkün değildir. Öyleyse nereye varıyoruz? Allah Teala ve Tekat Hazretleri'nin kim son 3 tane emrini yerine getirirse o kişi sonsuz bir saadetin sahibi olur. İç aleminde de dış aleminde de Allah ile olan ilişkilerinde de mutlak bir saadetin sahibi olur. 3 emir neydi? Birincisi daimi zikir demiştik. Ayet-i kerimeyi de vermiştik. İkinci emir irşad. Bakara 186. Ucibu davete da'i izâ de'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi lâlehum yâşudun. Allah Teala diyor ki beni davet ettikleri zaman davet edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Demek ki Allah Teala irşadı da farz kılmış. Allah'ın daveti, irşad daveti. Bir emri daha var. Nihai 3 emirden, son 3 emirden. Üçüncüsü teslim. Zümer 54. Ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce, ölmeden önce Allah'a ulaşın ve Allah'a teslim olun. Allah hepimizin Allah'a teslim olmasını emrediyor. Öyleyse hepimiz için söz konusu olan 3 emir. Bu emirlerin yerine getirilmesi kişiyi İslam kılar. Bundan 14 asır evvel sahabenin yaşadığı İslam'ı bu kişi yaşamıştır, tasavvufu yaşamıştır ve mutlak bir dünya saadetine, sülh ve sükûne ulaşmıştır. Teslim de olmuştur. Öyleyse bu makam kişinin hem cennet saadetini hem de dünya saadetini yaşadığı, zülcenahayn olduğu, iki kanatlı olduğu makamdır. Burada kişi İslam olmuştur. İhlas sahibi olmuştur, halis olmuştur. Bir makam kalmıştır geriye, salat. Bir seher vakti Allah Teala onu tövbe-i nasuha davet edecektir. Allah'ın söylediği kelimeleri tek tek tekrar etmek suretiyle kişi tövbe-i nasuhun sahibi olacaktır. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre Allah onun bütün günahlarını örtecektir. Başının da üzerine daire şeklinde bir nur verecektir sağında ve önünde. İşte bu kişi eğer irşat makamına getirilecekse bu makamda 28. ve son basamakta getirilir. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. O kişi artık mürşit olmuştur. İrşadın sahibidir. İşte 28 basamak. Bundan 14 asır evvel sahabenin o 3 tane son emrin hepsini yerine getirip dünya saadetine ulaştığını görüyoruz. Daimi zikrin sahipleri mi? Zümer 18. Hepsi ulul elbap olmuş. Yani daimi zikrin sahibi olmuş. İrşad olmuşlar mı? Hücurat 7. Ey sahabe, Allah size imanı sevdirdi. fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Teslime ulaşmışlar mı? Ulaşmışlar çünkü hepsi mürşit olmuşlar. Demin gördük ki teslime ulaştığımız kademe 27. basamak, mürşit olduğumuz basamaksa 28. basamak. Öyleyse teslim mürşit olmanın bir evvelinde. Nitekim Allah mürşitlerinden bahsediyor Fusilat 33. Onlar Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a davet edenlerdir. Allah'a çağıranlardır. Öyleyse kimler mürşit? Allah'a teslim olanlar ve Allah'a çağıranlar. Sahabe 14 asır evvel Allah'a çağırıyor muydu? Kesin. Çünkü Allah Teala diyor ki Yusuf 108'de Habibim de ki benim ve bana tabi olanların bütün sahabenin Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Öyleyse hepsi Allah'a çağırıyorlardı. Hepsi mürşit olmuşlar mıydı? Mürşit olmuşlarsa teslimleri de mutlaka gerçekleşmiştir. Teslim olmuşlardı. Çünkü hepsi mürşittiler. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime. O sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse bütün sahabeye ihsanla tabi olanlar var. Yani sahabe kendilerine tabi olunanlar. Öyleyse hepsi irşat makamının sahipleri. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunu söylüyor. Benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer. Yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar ve Allah'a verdikleri yeminleri yerine getirirler. Öyleyse bundan 14 asır evvel sahabe Allah'ın kendilerine verdiği dünya saadeti için geçerli 3 emri de yerine getirmişler. Daimi zikre ulaşmışlar, irşada ulaşmışlar, teslime de ulaşmışlar, hepsi mürşit olmuşlar ve asr-ı saadeti yaşamışlar, saadet devrini yaşamışlar. Onlar hem cennet saadetinin sahibiydiler, hem de dünya saadetinin sahibiydiler, yani zülcenain olmuştular. Hepinizin hem cennet saadetinin sahibi olmanızı, hem de Allah'ın dünya saadetinin sahibi olmanızı, Allah-u Teala'dan dileyerek, tasavvufun bütün rükünlerini yerine getirmenizi Allah-u Teala'dan dileyerek, bugünkü sohbetimi inşallah burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.
1: El-Fatiha. Eyvallah. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. My dear students, my dear audience diye başlayacaktık. Eğer İngilizce sohbetimize devam etseydik. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir imkan bulduk. Allah'tan bahsetmek üzere bir yeni günde bir defa daha beraberiz. Kalp kalbe, gönül gönüle, Allah'ın nurlu izinde. Sevgili kardeşlerim, şu kainattaki en büyük düşmanınızdan bahsetmek istiyorum size. Şeytandan. Daha büyük bir düşman yok. Şu dünyada en kötü insan sizi en çok öldürebilir. Ama belki o sizi öldürdüğü için siz cennete gidersiniz. Öyleyse yapacağı fiil herhangi bir insanın size hiçbir zaman şeytanın yapacağı kötülüğü oluşturmaz. Hiçbir zaman oraya kadar ulaşamaz. Öyleyse hepiniz için geçerli olan bir olay var. Hepiniz için. Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak. Öyleyse bütün bu güzellikler hepiniz için geçerli. Hepiniz için Allah en güzelinin yapılmasını ister. Hepinizin sadece mutlu olmasını ister. Yaratılışın hakikatlerine bir göz attığınız zaman şunu görürüz. Allah Teala sizi sizden başka yarattığı bütün mahlukatın üzerinde yaratmış. Meleklerden de, cinlerden de, bütün canlı ve cansız yaratıklardan da hepsinden üstün olan insandır. Meleklerden de, şeytanlardan da, cinlerden de üstün olan insandır. Çünkü sadece insan, sadece siz Allah'a ulaşacak olan, Allah'a ait bir vücudu taşıyorsunuz, ruhunuz. Allah onu size üfürdü, tekrar Allah'a geri göndermek üzere. Ruh Allah değildir. Ruh Allah'ın bir mahlukudur. Ama Allah'a mutlaka geri dönebilecek olan yegane vücuttur kainat üzerinde. Bu da sadece insanıza verilen tek bir mahlukat verilmiştir. O sizsiniz. Tek bir mahluk, ruhun sahibi. Daha doğrusu ruhu emanet olarak almış bir mahluk. İnsandan başka kainatta Allah neyi yaratmışsa hepsini insan için, yani sizler için yarattı. Sizi ise kendisi için yarattı. Öyleyse üstün olan insandır. İşte en üstün varlık olarak sizi yaratan Allah Teala, bu üstün olarak yaratmasının arkasında onu en çok sevmesi var. Bu en çok sevdiği mahlukun mutlu olmasını istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamasını, mutlulukla bu dünya hayatını geçirmesini ve mutlaka Allah'ın cennetine girmesini, sonsuz mutluluğa ulaşmasını istiyor. İşte böyle bir dizaynda kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi cennet saadetinin sahibidir. Bu noktadan itibaren. Ve böyle bir olayda insanoğlu için söz konusu olan şey cennete mutlaka gitmek. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. Ne zaman kişi mürşidine ulaşırsa o kişi üç sebepten daha cennete ulaşır. Bütün günahları sevaba çevirdiği için, mümin olduğu için ve dalaletten kurtulup hidayete adım attığı için. Bir insan ne zaman ruhunu Allah'laştırırsa üç sebepten daha Allah'ın cennetine hak eder. Dikkat edin. En alt cennet, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, hiçbir şey yapamadan bu dünyadan ayrılanların. Daha üst cennet, mürşidine ulaşıp da üç ayrı cepheden cenneti bir daha, bir daha, bir daha hak edenlerin, mümin olmak şerefine erdikleri için takdir-i iman yazıldığı cihetle dalaletten kurtuldukları için 2 ve 3 bütün günahları sevaba çevrildiği için 3 ayrı açıdan daha kişi cenneti hak etmiştir. Ne zaman ruhunuzu Allah'a ulaştırırsanız bu noktada üç ayrı hidayetin sahibi olduğunuz için üç defa daha cenneti hak edeceksiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı için bu sebeple hidayete erdiğinizden dolayı. Nefsiniz tezkiye olduğu için bu sebepten hidayete erdiğinizden dolayı. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olduğu için bu sebepten cenneti hak ettiğinizden dolayı. Öyleyse kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa, üç hidayetin sahibi olursa, nefs, ruh ve fizik vücudundan, bu kişi tam 7 defa cenneti hak etmiş olan ve en alttaki cennete değil, onun üstündekine de değil, 3. cennete ulaşmayı hak etmiştir. Öyleyse böyle bir dizaynda bütün insanlar için Allah'ın hedef gösterdiği şey cennettir, mutluluktur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman cennet saadetini kesinlikle elde ettiniz ama dünya saadetinden doğru dürüst bir şey yaşayamazsınız. Mürşidinize ulaştığınız zaman da durum değişmemiştir. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Bu sebeple dünya saadeti sizin için pek yaşanması mümkün olmayan bir standart gösterir. Ama ne zaman nefs tezkiyesine başladıktan sonra nefsi emmareye ulaşırsanız dünya saadetinin %7'si tarafınızdan elde edilir. Levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye kademelerinde %7 artan dünya mutluluğunuz günün yarısından fazlaya %51'e ulaşır. Üçüncü cennete ulaşan herkes dünya saadetinin de %51'ini, yarısını hak etmiştir. Üçüncü üst seviye cennete ulaşan bu kişi dünya saadetinin de %50'sini elde etmiştir. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman bu saadet %90'a yükselir. Nefsini de Allah'a teslim ettiği zaman saadet %100'e yükselir. Öyleyse şeytanın kainattaki en büyük düşmanınızın çekemediği bir tek şey vardır. Sizin mutluluğunuz. Hiçbir zaman mutlu olmanızı istemez. Her zaman huzursuz bir dünya hayatı yaşamanızı, her zaman muhtevayı en kötü şekilde yapmanızı ve mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister İblis. Allah ne istiyordu sizden? Dünya saadetine mutlaka ulaşmanızı. Allah ne istiyordu sizden? Mutlaka cennete girmenizi. Şeytan da Allah ne istiyorsa onun tersini ister. Ne ister sizden? Dünyada mutsuz olmanızı. Ne ister sizden? Kendisiyle beraber mutlaka cehenneme gitmenizi. Yani dünyada o nasıl mutsuz ve huzursuzsa sizin de mutsuz ve huzursuz olmanızı, ahirette de nasıl cehenneme gidecekse sizin de kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizayn şeytan için söz konusu, kainattaki en büyük düşmanınız olan şeytan için. Yaşadığı sürece siz de dahil olmak üzere, hepinize ayrı ayrı sesleniyorum, siz de dahil olmak üzere bütün insanları hem şu dünyada mutsuz etmeye hem de mutlaka cehenneme götürmeye kararlıdır. Ve hayatını buna vakfedecektir. Sonsuz hayatını. Sadece tek başına bir şeytan değil, sonsuz sayıda şeytan ve Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde bütün güzelliklerin sizinle olması söz konusuyken İblis buna mani olabilecek olan tek düşmandır. Ve gözünüzün yaşına bakmadan sizi kandırır. İçinizde hep iki ses duyarsınız. Birisi Allah neyi emretmişse onu yapmanızı, yerine getirmenizi ister. İkincisi de Allah neyi emretmişse onu yapmamanızı, tam aksini yapmanızı ister. Allah'ın yasakları için de aynı şey söz konusudur. İşte birinci ses Allah'ın güzelliklerini işlemenizi isteyen ses, Allah'a aittir. Ruhunuzun sesidir. Ruhunuz ve Allah daimi bir şekilde, sonsuz bir şekilde bir işbirliğinin içindedirler. Ama bir taraftan da nefsiniz de, şeytan, nefsiniz afetlerle dolu olduğu sürece şeytanla nefsiniz devamlı işbirliği halindedirler. Unutmayın, Allah'ın koyduğu kanunlar var. Bu kanunlara göre şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Yani ne zaman bir insan daimi zikre ulaşıp da nefsinin bütün afetlerinden kurtulursa şeytan onun elinde sadece bir oyuncak olur. Çünkü tesir edebileceği hiçbir saha kalmamıştır. Hiçbir şekilde o kişiye tesir edemez ve buna rağmen gene gayret eder. Gene herhangi bir şekilde onu Allah'ın emirlerine itaat etmemek istikametinde, yasak ettiği fiili işlemek istikametinde davet ederse de her seferinde eli boş dönmeye mahkumdur. Daimi zikre ulaşmış bir insanın elinde şeytan sadece bir gazoz ağacıdır. Öyleyse şeytana mağlup olmamak, şeytanı her zaman yenmek elinizde mi? Evet, daimi zikre ulaştığınız takdirde bunun sahibi olursunuz. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Bakalım Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde diyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e El la tabudu şeytane innehu leküm adubun mübin ve eni buduni hazâ sıratı mustakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse her halükarda şeytana kul olmaktan kurtulmamız ve Allah'a kul olmamız gerekiyor. Yolun yarısında şeytanın kulu olmaktan kurtuluruz. Yarısını açtığımız anda artık şeytanın kulu olmayız. Hakimiyet artık şeytanda değildir. Allah'ın nurlarındadır. Nefsimizin kalbindeki temizlenme, yani nefsimizin kalbindeki afetlerin yerine ruhun hasretlerinin gelip yerleşmesi, %50'yi geçtiği andan itibaren artık insanlar şeytanın kulu olmaktan kurtulmuşlardır. Allah'ın kulu olmuşlardır. Bu daha ileriki safhalarda üst kulluğa, ekber kulluğa, azim kulluğa ulaşacaktır. Öyleyse Allah'ın emri şeytanın kulu olmaktan kurtulmak ve Allah'ın kulu olmak. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili kardeşlerim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz için her şey en güzel standartlarda dizayn edilmiş. Böylece görüyorsunuz ki Allah sizi korur. Yeter ki siz güzele ulaşmayı dileyin. Allah'ın koyduğu kanunları, size farz kıldığı şeyleri gerçekleştirmeye çalışın. Eğer İslam'ın 5 tane safhasını yaşarsanız, o zaman şeytanın hakimiyetinin giderek üzerinizde azaldığını, sonunda etkisini %100 kaybettiğini yaşayabilirsiniz. Öyleyse ne yapar bu şeytan? Çok iyi bir taklitçidir. O içinizdeki ses var ya, size şerri emreden, Allah'ın emirlerini yapmamanızı emreden, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi emreden ses, çoğunuz onu düşüncenizin, kendinize ait olan bir düşüncenin vücuda getirdiğini zannedersiniz. Yani o düşünce size aittir zannedersiniz. Yanılgınızın başında da bu gelir. En büyük yanılgı vasıtası insanların şeytanın sesini kendi sesleri zannetmeleri hali. Allah'ın sesini kendi sesinizle sansanız, Allah'ın sesi olarak da kabul ettikseniz, ikisi de sizi kurtuluşa, güzele, mutluluğa götürür. Orada hiçbir probleminiz yok. Ama iblisin sesini kendi sesiniz zannettiğiniz andan itibaren yanılmanız her an mümkündür. O sese itaat etmeniz, içinizdeki sessiz sese itaat etmeniz ve şeytanın telkinleri altında aklınızın ve sizin yanlışları yapmanız her zaman mümkündür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne yapar bu iblis? İblis insanları yozlaşmaya getiriyor. Dikkat edin ki her peygamber zamanında Allah Teala insanları onun etrafında toplanmalarında yalnız bırakmaz. Onlara yardımcı olur. Ve onların Allah'ın emirlerini yerine getirmeleri, yasak ettiği fiilleri işlememeleri adım adım gerçekleşir. Böyle bir standartta, böyle bir dizayn içinde insanlar o peygamberlerin yaşadığı devrede çok sayıda ona bağlanmaya, tabi olmaya başlarlar. Ve etrafındaki insanlar geleceğin birer aynası olurlar. Geleceğe ibret olurlar. İşte 14 asır evvel İslam yaşandı. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından. Gördük ki İslam'ın 5 safhasında da onlar vardılar. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. 1. safha. Bütün sahabe mürşitlerine, kainatın en büyük mürşidine ulaştılar. 2. safha. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etti. 3. safha. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etti. 4. safha. Bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim etti. 5. safha. Ve daha Allah'a ulaşmayı diledikleri an cennet saadetini hak eden sahabe son noktaya kadar gitti. Salaha ulaştılar. Allah'ın mürşitleri oldular. Ensar'da, muhacirinde. Sonra ne oldu? Şeytan asırlar geçtikçe yozlaştırmayı başardı. İnsanları yozlaştırmayı. İnsan tabiatı yozlaşmaya açık bir hüviyette yaratıldı. Ve şeytan bunu çok iyi biliyor. Çok iyi değerlendiriyor. Biliyorsunuz ki Adem Aleyhisselam'a secde etmediği zaman Allah Teala onu huzurundan kovdu, cehenneme mahkum etti. İblis de Allah'tan yetki istedi, kıyamet gününe kadar beni yaşat dedi. Eğer yaşatırsan bu insanların çoğunu kıyamet günü sana şükreder bulmayacaksın. Allah Teala dedi ki sen müsaade verilmişlerdensin. İşte iblis o günden bu tarafa insanları yozlaştırmaya çalışıyor. 14 asır sonra bugün ne görüyoruz sevgili öğrencilerim, izleyenlerim ve dinleyenlerim? Korkunç bir tablo görünüyor buradan. İnsanların İslam dünyasını oluşturan 1 milyardan fazla insanın %90'dan çok daha fazlası ne yazık ki Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe tarafından yaşanan gerçek İslam yaşantısını unutmuşlar. Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hangi emri vermişse o emri mutlaka sahabenin gerçekleştirdiğini, hangi konuları yasak etmişse sahabenin o yasaklara mutlak riayet ettiğini Kur'an-ı Kerim ile Allah-u Teala emrediyor. Açıklıyor, ispat ediyor bizlere sahabeden kesitler vererek. Öyleyse söylemiştik ki İslam 5 safhadan ibarettir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu ahsen kılarak Allah'a teslim etmek ve 5, nefsi ahsen kılarak Allah'a teslim etmek. Sahabe bu 5 safayı da yaşamışlar. Yani şeytan onlara tesir edememiş. Onları hegemonyasına alamamış. Allah Teala Rad suresinin 20-21-22. Ayetlerinde şöyle söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُصَلَ وَيُخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَابِرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ. Allah Teala diyor ki onlar Allah ile olan ahdlerini yerine getirdiler. Yeminlerinde, misaklerinde, ahdlerinde yerine getirirler. Ve özellikle nefslerinin misakini bozmazlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Onlar kötü hesaptan, cehennemden korkarlar. Rablerine karşı huşu duyarlar. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Öyleyse Allah'ın zatını görmeyi dileyenler ne yapmışlar? Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyen sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri bize net olarak bir grup insan veriyor. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Kim bu insanlar? Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse sadece Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşabilir. İşte bütün sahabe hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Çünkü hepsi Allah'a ruhlarını ulaştırmışlar. Dilemeselerdi hiçbir zaman mevcut. Bu mümkün olmayacaktı. Hepsi de cehenneme gideceklerdi. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun cehenneme gideceğini Allah Teala kesinleştirmiş Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen kim olursa olsun o kişinin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Sonra bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine ulaşıp önünde diz çöküp tövbe ettiler. Ona tabi oldular. Biat ettiler. İki. Ve diyor Allah Teala Fethiye'de de Habibim sana biat etmek Allah'a biat etmektir. Orada sana tabi oldukları zaman Akabe'de onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yani Allah Teala sana tecelli ediyordu. Sana tabi oldular diyor Allah Teala. Tabi oldukları da kesin. Ayetlerle kesin. Sonra bütün sahabe üçüncü safayı gerçekleştirdiler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdı. İşte Allah Teala A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin felaha erdiğini, cennet müjdesine ulaştığını söylüyor. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdığını söylüyor, hidayete erdiğini söylüyor. Ve Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin hem fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini hem de ruhlarını daha evvel Allah'a teslim ettiklerini bir defa daha vurguluyor. Yani bütün sahabe üçüncü safayı gerçekleştirmiş, ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Ne diyor Allah Teala Zümer 18'de? Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline ahsen olanına tabi olurlar, onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Âl-i İmrân 20'de ne diyor Allah Teala? Habibim o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmileri ve kitap sahiplerine onların arasında da fizik vücutlarını veçhilerini Allah'a teslim edenler var mı? Varsa onlar mutlaka daha evvel hidayete ermişlerdir. Onlar mutlaka daha evvel ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Yani dördüncü safayı da gerçekleştirmişler. Sonra beşinci safaya geliyor sıra. Allah Teala hepsinin nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini söylüyor. Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde onların üç vücutlarını Allah'a teslim eden gerçek Müslümanlar olduğunu, Allah'a tam teslimi tamamlayanlar olduğunu ifade ediyor. Yetmez, Tevbe suresinin 20. 100. ayet-i kerimesi sahabenin bundan da daha öteye geçtiğini söylüyor. Sahabenin bundan da daha öteye geçtiğini söylüyor. Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde sahabenin irşat makamına yükseldiğini, yani ihlas sahibi değil, ondan daha üstün makam olan salaha da ulaştıklarını ifade ediyor. Öyleyse bütün sahabe bir hedefe ulaşmışlar. Allah ile olan ilişkilerinde bütün sahabe için irşat makamına ulaşmak var. Hepsi nefslerini de Allah'a teslim etmişler. İslam'ın beş tane safhasını tamamladıktan sonra daha öteye geçmişler. Allah'a kul olmanın ötesine geçmişler. Allah'a köle olmayı da başarmışlar. İşte Kur'an-ı Kerim, İşte sahabe ve işte bütün sahabenin Allah neyi emretmişse hepsini gerçekleştirmeleri, İslam'ın beş tane safhasını yaşamaları. Bundan 14 asır evvel Kur'an'daki İslam yaşandı. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından. Bu ne ifade eder? Çok şey ifade eder. Çünkü bugünle o günü karşılaştırdığımız zaman şeytanın insanları hangi ölçüde yozlaştırdığının çok kesin işaretlerini görürüz. İblis ne yapmış? Bütün insanlara İslam'ı unutturmuş. Bugün sevgili izleyenler ve dinleyenler, 1 milyarı aşkın İslam dünyasında artık insanların, İslam'ı yaşadığını zanneden insanların çok büyük bir kısmı İslam'ı yaşamıyor. Onlar sadece İslam'ın 5 tane şartını yaşıyorlar. Namaz kılıyorlar. Büyük bir kısmı bunları da yapmıyor. Ama bir kısım insan, belki İslam dünyasının yarıdan fazlası, bu görevlerini yapıyorlar. Namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, zekat veriyorlar, hacca gidiyorlar, kelime-i şehadet getiriyorlar. Ve de sevgili kardeşlerim, bunlarla kurtulacaklarını zannediyorlar. Oysa ki insanlardan hiç kimse bunlarla kurtulamaz. İnsanlardan hiç kimsenin bunlarla kurtulması mümkün değildir. İnsanlar cehennemden bedavadan kurtulamıyor. Öyleyse İblis 14 asır sonra insanların çok büyük bir kısmına ide olarak, fikir yapısı olarak İslam'ın 5 tane şartını yaşamanın insanları cennete ulaştıracak olan kesin bir standart olduğunu kabul ettirmiş durumda. İnsanlar diyorlar ki İslam teslim olmak demektir. %100 doğru. Ve Allah'a teslim olmak demek İslam, Allah'a teslim olmak demek olan İslam 5 şarttan ibarettir diyorlar. Biz de diyorlar evelallah bu 5 tane şartı yerine getiriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız, İslam'ı yaşayanlarız, mutlaka kurtuluşa ulaşacaklarız. Ama ne yazık ki bu sadece bir hayal sevgili izleyenler ve dinleyenler. İslam'ın 5 tane şartını yapıp da Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtulması Kur'an-ı Kerim'e göre mümkün değildir. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰيكَ مَبَافِمُ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah Teala buyuruyor ki onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar ayetlerimize, ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir, ateştir kazandıkları derece itibariyle. Tekrar ediyorum ayet-i kerimeyi. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Böylece görüyoruz ki İblis tuzağını kurmuş, insanları kandırmış, insanların çok büyük bir kısmına ruhlarının ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı, ulaştırmayı, dilemelerini unutturmayı başarmış. Bu unutturmada bunu unutan herkesi ne yazık ki cehenneme götürecek olan kesin bir işaret taşır. İşte bu şartlar içerisinde insanlar söz konusu. Bu şartlar içerisinde dizayn söz konusu. Böyle bir dizaynda ne yazık ki insanların kurtuluşa ulaşamaması söz konusu. İnsanlar artık 14 asır sonra Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bunu onlara anlattığımız zaman da İslam'da böyle bir şey yoktur diyorlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim, bütün sahabenin bu 5 safhanın hepsini gerçekleştirdiklerini kesinleştirmiş. Oradan örnek veriyor Allah Teala. Gelecek nesillere sahabenin hayatından kesitler vererek hepsinin Allah'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan temel standartlarını mutlak olarak yerine getirdiğini kesin bir ifadeyle anlatıyor. Öyleyse 14 asır sonra bugün İslam'a baktığımız zaman İslam'ın korkunç bir sonuca ulaştığını görüyoruz. İnsanlar artık Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bu bütünüyle unutulmuş. İnsanlar artık mürşitlerine ulaşmayı dilemiyorlar. İnsanların %90'dan fazlası mürşitlerine ulaşmayı dilemiyor. İnsanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Böylece bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde öğrenmeniz lazım gelen husus. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bütün sahabenin dilediği gibi demin ayetlerle sizlere açıkladığımız standartlarda hepiniz, bütün sahabe nasıl kainatın en büyük müşterine ulaşmışsa siz de devrinizdeki irşat bakanlarına ulaşmak durumundasınız. Allah-u Teala sahabenin hayatından kesitler vererek ayetlerine onların nasıl uyduğunu ifade ediyor. Ve bugün insanların çok çok büyük bir kısmı, %90'dan fazlası artık mürşide ulaşmanın Allah-u Teala tarafından farz kılındığını unutmuş durumda. Üçüncü safha, bu noktadan itibaren başlayan 7 kademede nefsinizi tezkiye ederek ruhunuzu 7 tane gök katı üzerinden Allah'a ulaştırmak, hayattayken ulaştırmak. İnsanlar bugün, 14 asır sonra bugün bu lazimeyi de, bu Allah'ın farzını da unutmuşlar. Dikkat edin, farzını diyorum, tekil konuşuyorum.

Ama bu yetmez diyor Allah Teala. Ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz yetmez ve Allah'a teslim olun. Fizik vücudunuzu da teslim edin, nefsinizi de Allah'a teslim edin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona dön. Ruhunu Allah'a döndür, Allah'a ulaştır. Ve böylece takva sahibi ol. Farz kılıyor Allah-u Teala. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila rabbiki. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey ruh diyor Allah-u Teala. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana ulaşmışsa, kim bana ruhen nasıl olmuşsa, sen de onun yolunu takip et. Sen de aynı yolu takip ederek bana ulaş. Altıncı ayet-i kerime Yunus suresi 125. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allahu yedi darus selamü yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakil. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder. Ve kimi kendine ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala sırat-ı müstakimin insanları Allah'a ulaştıran, insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yol olduğunu söylüyor. Burada da bu ayet-i kerimede Yunus 125'te de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Kimi o teslim yurdu olan kendi zatına ulaştıracaksa onları sırat-ı müstakime ulaştıracağını söylüyor Allah Teala. Ve sırat-ı müstakim insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yolun adı. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ilehi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. 8. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize değiştirilmesi mümkün olmayan o ölüm günü var ya, o gün gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın. 9. ayet-i kerime bunun kesin bir emir olduğunu söylüyor bize. Rad suresi 21. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَفْ. Sevgili kardeşlerim, bunu kelime kelime sizlere söylemek istiyorum. Çok önemli olduğu için. Çünkü Türkiye'de 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor. Hepsini aldık. Bu ayet hepsinde değiştirilmiş. وَالَّذ۪ينَ diyor Allah-u Teala ve onlar يَسُلُونَ vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi اَمَرَ اللّٰهُ Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yüsele ulaştırmayı ve onlar Allah'ın ona Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Burada bunun açık bir şekilde bir emir olduğu da beyan edilmiş. 9. ayet-i kerime. 9 tane ayet-i kerimede Allah Teala ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı farz kılıyor. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin hidayete erdiğini, ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını Allah kesin bir dilde ifade ettikten sonra bununla yetinmemiş. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz fizik vücudumuzu ve kimimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine onlardan da veçlerini fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar daha önce ruhlarını Allah'a teslim etmişler.

Erdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bütün sahabe bu ayetle fizik vücutlarını Allah'a teslim ettikleri kesinleşen kişiler. Hepsi mutlaka daha evvel Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah'ın bildirdiği gibi ruhlarını da Allah'a teslim etmişler. Öyleyse bütün sahabe hepsi üçüncü safayı da gerçekleştirmiş. Hepsi hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmak şerefine ermişler. Allah'ın evliyası olmak şerefine ermişler. Sonra gördüğünüz gibi dördüncü safada hepsi fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Demin söylediğim Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesine göre. Sonra hepsi nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Bakara suresinin 126. 136. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bütün sahabe İslam'ın 5 safhasında yaşamışlar. Kur'an-ı Kerim açık ve kesin bir lisanla bunu söylediğim ayet-i kerimelerle cümle aleme ispat ediyor. Onlar İslam'ın medarı iftiharlarıydı. Onlar bütün güzellikleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle yaşadılar. Peki ne demek istiyoruz? İşte bugüne geldik. Bugün 1400 yıl sonra 1 milyardan fazla insanı sinesinde barındıran İslam aleminde insanların %90'dan fazlası Allah'ın bu farzlarını unutmuşlar. Sahabenin bunları yaşadığından da gerçekleştirdiğinden de haberleri yok. Nasıl bir tuzak insanların başına gelmiş yerleştirmiş iblis görüyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Görüyor musunuz tuzağı? Hepsi unutulmuş. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ruhun Allah'a ulaştırılması, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, hayattayken hepsi unutulmuş. İlk üçü bütün insanları mutlaka cennet sahibine götürecek olan, 7 sebepten dolayı götürecek olan esasları muhtevi ve hepsi unutulmuş. İslam'ın bacaklarını kesmiş iblis, İslam'ın cennet saadetine ulaştıracak olan bütün farzlarını devreden çıkarmakla İslam'ın bacaklarını kesmiş. Fizik vücudun Allah'a teslim etmesi, teslim edilmesi, nefsin Allah'a teslim edilmesi, bunlar da bir insanı dünya saadetinin tamamına erdirecek olan iki temel mefhum. Bunları da insanlara unutturarak iblis İslam'ın kollarını da kesmeyi başarmış. Ve İslam bugün şeytanın bütün insanları kandırmayı başarması sebebiyle bitkisel hayata itilmiş. Sevgili öğrenciler, sevgili izleyenler ve dinleyenler, korkunç bir trajedi yaşıyoruz. İslam'ın Allah-u Teala tarafından tebliğinden 14 asır sonra İslam'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak olan ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün ana rahneleri, temelleri berhava edilmiş iblis tarafından ve insanlık bu duruma düşmüş. Dikkat edin. İslam silin kökünden gelir. Buradan türetilen 28 tane kelimenin arasında en önemlisi teslim kelimesidir. İslam Allah'a teslim olmaktır.
ruhu Allah'a teslim etmektir, fizik vücudu Allah'a teslim etmektir, nefsi Allah'a teslim etmektir. Ve dünyada insanlık tarihi boyunca ilk peygamber ve ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar ikinci bir din hiç mevcut olmamıştır dünya üzerinde. İnne dîne indallâhil İslam diyor Allah-u Teala. Teslimden başka, Allah'a teslimden başka bir din yoktur diyor Allah-u Teala'nın indi ilahisinde. Adına Hristiyanlık diyoruz. Adına Musevilik diyoruz. Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya Allah'ın söyledikleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söyledikleriyle aynı. Hazreti Musa'nın ve ona tabi olanların İslam olmak şerefine erdiğini söylüyor Kur'an-ı Kerim. Hazreti İsa'nın ve ona tabi olanların İslam olmak şerefine erdiğini, hepsinin Allah'a teslim olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim'de sadece bir tek dinden, Allah'a teslim olma dininden bahsediliyor. Hepsi o kadar. Bundan 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe ona tabi olarak hepsi 3 teslimlerinde gerçekleştirmişler. İslam'ın 5 tane safhasını yaşamışlar. İblisin insanların başına nasıl bir çorap ördüğünü anlatmak için bunları söylüyorum size. Hepsini ayrı ayrı ispat ederek. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın bütün güzellikleri unutturulmuş insanlara şeytan tarafından, insanların mutluluk ümitleri birer birer yok olmuş. Ama İslam'ın arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe neyi yaşadıysa aynını yaşayan insanlar dün de vardı, evvelki günde vardı, sahabenin zamanında da vardı, bugün de var. Ne yazık ki bu insanlar toplumun içinde küçük bir bölümü oluşturabiliyor. Allah'ın söylediklerinden haberdar olan, sahabenin yaşadığı hayatı yaşamaya çalışan, Kur'an'daki bütün emirlere itaat etmeye çalışan yetmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini de yaşayan. Onlar 7 vakit namaz kılıyorlardı. 7 vakit. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsının dışında kuşluk sünnetiyle teheccüd sünneti. O söylediğim kişiler bugün de aynı şeyi yapıyorlar. 7 vakit namaz kılıyorlar. Onlar 2 kat zekat veriyorlardı. Bu söylediğim insanlar bugün de aynı şeyi yapıyorlar. En az 2 kat zekat veriyorlar. Onlar Ramazan ayı boyunca oruç tuttuktan sonra her perşembe mutlaka oruç tutuyorlardı. Sünnet-i seniye buydu. Bugün de bunu yaşayanlar aynı şeyi yaparlar. Her perşembe mutlaka oruç tutarlar. Oruçlarını 3 kata çıkarırlar. Öyleyse ne yapmış Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe? Zikir yapmışlar. Allah-u Teala zikri farz kılıyor. Çok zikri, günün yarısından fazla zikri farz kılıyor. Allah-u Teala daimi zikri farz kılıyor. 14 asır sonra ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikri farz olarak göremezsiniz. Yok artık. İblis yok etmeyi başarmış. Sevgili öğrenciler ve dinleyenler, sizlere şeytanın nasıl bir tuzak hazırladığını, ne kadar büyük bir düşmanınız olduğunu anlatmak için bugün onun kurduğu tuzaklardan bahsettik. İnsanlık bir trajedi içinde yaşıyor. Kurtuluş ümitlerini yitirmişler ve en kötüsü bunun farkında değiller.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem dünya saadetine, hem cennet saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kainattaki yaşayan bizim dışımızdaki düşmanlarımız içinde en önemlisi kimdir diye sorarlarsa bu şeytandır. Hepinizle her an meşguldür. Her an size bir takım kötülükler yaptırmak için hazırlık içindedir, gayret içindedir. Bütün gayretiyle hepinizi kendisiyle beraber cehenneme götürmeye çalışır. İblisi iyi tanımanız lazım. Asırlardan beri yani Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa insanların baş düşmanı, en büyük düşmanı iblistir. Kendisi mutlak olarak cehenneme gidecek. Ve hedefi hepinizi kendisiyle birlikte cehenneme ulaştırmak. Bunun için her yolu dener, her şeyi yapar. Elinden gelen bütün tuzakları kullanır. Ne yapmış peki bu iblis? Bugüne kadar Allah-u Teala'nın indirdiği kitaplardan Kur'an-ı Kerim'in dışındaki bütün kitapları değiştirmiş. Böylece kitaplardaki muhtevayı değiştirmiş ve ne olmuş? İnsanlar dinlerinin, tek dinin, İslam'ın içeriğini unutmuşlar. Yalnız Kur'an-ı Kerim'i değiştirememiş. Çünkü Allah'ta Hicr Suresinin 9. ayet-i kerimesine şöyle bir ibare koymuş. Diyor ki bu zikir, bu Kur'an, onu biz indirdik. Onun muhafızı da biziz diyor. Biz onu koruyacağız diyor. Gerçekten Kur'an'ın hem fizik olarak korunduğunun hem de fizik ötesi olarak korunduğunun kesin işaretlerini görüyoruz. Bir ara dergilerde bir Kur'an resmi çıkmıştı. Yangına girmiş Kur'an. Sayfanın kenarları yanmış ama ayetlerin ait olduğu bölüm hayır. Bir başka resim çıkmıştı. Kurtlar, yani küçük kurtçuklar kağıtları yerken Kur'an-ı Kerim'i de yemişler. Ama yazıların olduğu bölüme kadar yiyebilmişler. Yazılara asla dokunamamışlar. Kalın bir kitapta aşağıdan yukarı doğru kurtların yediğini görüyorsunuz. Ama aslında hiç dokunamamışlar. Peki iblis? İblis Kur'an-ı Kerim'e hiç dokunamamış. Ve bir tek harfini bile değiştirmeyi başaramamış. Başaramayınca İslam'ın en büyük mutluluk içinde olması lazım diye düşünüyorsunuz değil mi? Onu başaramayan iblis başka bir şeyi başarmış. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerini değiştiremeyen iblis insanların tatbikatını değiştirmiş. İnsanlara yazarken yardım ettiği kitaplarla insanlara Kur'an'ın asli unsurlarını unutmayı başarmış. Unutturmayı başarmış. İşte bunlardan bir tanesi mürşit kavramıdır. Bizim zamanımızda artık biliyorsunuz insanlar, din öğreticileri mürşit yoktur diyorlar. Sadece mürşit Kur'an-ı Kerim'dir. Biz de diyoruz ki mürşit Kur'an-ı Kerim'dir elbet. Ama Kur'an-ı Kerim'in söylediklerine itaat etmeniz kaydıyla. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? Allah'a sizi kim ulaştıracaksa onu Allah'tan isteyin diyor Allah-u Teala. Farz kılmış insanların üzerine bunu. Allah Teala diyor ki mürşidinize ulaşamazsanız dalalettesiniz diyor. 10 ayet-i kerime. Sonra eğer diyor dalaletteyseniz gideceğiniz yer şeytanla beraber cehennemdir diyor. Öyleyse bir insanı kurtuluşa ulaştıran müessese nedir? İrşat müessesidir. Mürşidine ulaşan kurtulmuştur. Mürşidine ulaşamayanın gideceği yer cehennemdir. Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Öyleyse şeytan ne yapmalıydı? Kur'an-ı Kerim'i değiştiremediğine göre insanlara Kur'an-ı Kerim'i unutturmalıydı. Başarmış mı? Evet, başarmış. Asırlar boyunca insanlar sakın Kur'an-ı Kerim'i tercüme etmeye, sakın Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışmayın. Siz onu anlayamazsınız. Maazallah kafir olursunuz. Anlayanlar anlamışlar.
bakın bize bu kadar kitap yazmışlar. Biz Kur'an-ı Kerim'i anlamaya ehil değiliz. Onu anlamaya gayret etmeyiz. Biz insanların bize kadar ulaştırdığı bu kitapları inceleriz ve Kur'an-ı Kerim'i de onlardan öğreniriz. İşte şeytan insanları buraya ulaştırmış. Kur'an-ı Kerim'den değil, insanların yazdığı kitaplardan dinlerini öğreten bir hedefe ulaştırmış. Ve bu kitaplar yüz binleri bulmuş. Binlerce kitap yazılmış 14 asırda. Ve 14 asır sonra Mürşit Müessesesi bu kitaplar vasıtasıyla tamamen kaybolmuş. Şimdi din öğretenler bizim ülkemizde mesela İlahiyat Fakültesinden din öğreniyorlar. 4 sınıflık bu okulu bitiren 4. sınıftan mezun oldu mu bütün dini yutmuş olduğunu zannediyor. Bir de bakıyorsunuz adam diyor ki mürşit diye birisi yoktur. İnsanlardan bir mürşit olamaz. Mürşit sadece Kur'an-ı Kerim'dir. Öyleyse mürşit kavramını kabul etmiyorum diyor. Niçin öyle söylüyor? Şeytanın şu sözü üzerine söylüyor. Allah'la kul arasına kimse giremez. Evet, bu sözü ben televizyonda şimdiki Cumhurbaşkanımızdan duydum. Allah'la kul arasına kimse giremez mi? Ama bunun başka bir izah tarzı diyordu. Allah'la kul arasına kimse giremezmiş. İşte bu kuyruklu bir yalandır. Yalanı şeytan uydurmuş. Elbette muhterem Cumhurbaşkanı bunun şeytan tarafından uydurulmuş bir yalan olduğunu düşünemezdi. Bunu hakkıyla görüyor ve teslim ediyoruz. Ama onun ağzından bu sözü duyanlar bunun gerçek olduğuna inanmamışlar mıdır? Öyleyse ayet olunan mevkilerde sözlerimizi çok dikkatli sarf etmek mecburiyetindeyiz. Şimdi Allah ile kul arasına kimse giremez sözünün şeytanın bir uydurması olduğunu sizlere anlatmak istiyoruz. Nitekim bize bunu kim söylerse ona bir sual sorduk biz bugüne kadar. Bu konuyu gösteren bir ayet gösterebilir misin bana Kur'an-ı Kerim'den? Allah'la kul arasında kimsenin giremeyeceğini gösteren bir tek ayet gösterebilir misin bana Kur'an-ı Kerim'den? Bugüne kadar kimse gösteremedi. Hiç kimsenin de göstermesi mümkün değil. Buna karşılık biz onlara ispat ettik ki Allah'la kul arasına insanlar girer ve özellikle Allah tayin eder onları. Bu işi yapmak üzere tayin eder. Kulla kendisinin arasına girip de onların ruhlarını Allah'a ulaştırmak için Allah tayin eder mürşitleri. Mürşitleri Allah'la kul arasına girecek olan kişileri Allah tayin eder. İşte Allah Teala Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina. İnsanlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık. Başka insanları bizden aldıkları emirle, bizim emrimizle, bizim emrimizi onlara tebliğ ederek bize ulaştırsınlar diye, hidayete erdirsinler diye. Ne yapmış Allah Teala? Ne yapmış? İnsanlarla kendisinin arasına imamlar koymuş, mürşitler koymuş, o insanların ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar diye. İşte Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Ve şeytanın uydurmasında herkes asırlar boyunca şeytan hep bunları söyleye söyleye insanların kafasına sokmuş bunu. Allah'la kul arasına kimse giremez. Bu şeytanın bir uydurması. Söylediğimiz gibi hiç kimse bugüne kadar buna dair bir ayet söylemedi bize. Söylemesi de mümkün değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet mevcut değil. Ama Allah Teala insanlarla kullarının arasına, insanlarla kendisinin arasına mürşitlik ben koyarım diyor. Ben tayin ederim diyor. Vazifeli kılarım diyor. İşte Nahl Suresi'nin 36. ayet-i kerimesi. Biz bütün kavimlerde Resuller bağış ederiz. İnsanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler. Kimmiş bu? Allah imiş. Ne yaparmış?
insanlarla kendisinin arasına Resuller koyarmış. Dikkat edin, bütün kavimlerde diyor, bu Resuller peygamber olmayan Resullerdir. Yani mürşitlerdir. Ve bu mürşitlerin görevi şeytana kul olan insanları şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmektir. Öyleyse Allah'la kul arasına kimse giremez mi? Yoksa Allah-u Teala kendisiyle kulların arasına kullarını kendisine ulaştırması için vasıtalar mı koyar? Dikkat edin, şeytanın sözleri eğer altını biraz incelerseniz bir yalan olmanın ötesine hiçbir zaman geçemeyecektir. Bu kuyruklu yalan da işte o yalanlardan bir tanesi. Allah'la kulun arasına kimse giremez çocuğum. Hiç kimse insanla kul arası, insanla Allah arasına giremezmiş. Güzel. Peki eğer insanla Allah'ın arasına girmek üzere Allah'ın tayin ettiği o insanlara ulaşamazsanız, hani şu yok dediğiniz insanlara ulaşamazsanız biliyor musunuz ne olacağınızı? Ne olacaksınız? Hiç. Cehenneme gideceksiniz. Evet, size masal anlatmıyorum. Son derece ciddi olaylardan bahsediyorum. Bu inkar ettiğiniz Allah'ın mürşitleri var ya, onlara ulaşamazsanız hiçbirinizin cennete gitmesi mümkün değil. Neden değil? Çünkü eğer Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşide ulaşamazsanız, onun dediği söküp tövbe edemezseniz dalalettesiniz. Dalaletteyseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Hala insanla kul arasına kimse giremez diyor musunuz? Diyorsunuz tabii. Zannediyorum ki bu söylediklerim sizin bir kulağınızdan girdi, öbür kulağınızdan çıktı. Neden? Çünkü size böyle öğrettiler. İşte devrimizin büyükleri, bunların en üstünde, en üst seviyesinde Cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanımız böyle söylüyor televizyona çıkıp. İnsanla kul arasına kimse giremez diyor. Allah-u Teala da tam tersini söylüyor. İnsanla kul arasına biz diyor insanlar koyarız ve onları hidayete erdirsinler diye. Allah-u Teala Ashab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde şunu söylüyor. Cehenneme girenler derler ki biz devrimizin büyüklerine ve saadatlarına tabi olduk. Onların söylediklerine inandık. Onların söylediklerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi sen onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Dikkat edin. Sözümüze dikkat edin. Burası sözümüzün en önemli yeridir. Biz büyükleri bir misal olarak veriyoruz ama onları asla suçlamıyoruz. Çünkü büyükler din adamı değildir. Onlar bu ülkeyi idare etmek için görev almışlardır. Onların dinin inceliklerini bilmesi aslında zaten mümkün değildir. Böyle olunca insanlar asırlar boyunca insanların ağzından gele gele zamanımızda da hepimizin diline pelin konmuş olan insanla Allah arasında kimse giremez sözü büyükler tarafından da söylenecektir tabii. Onlar böyle söyledikleri için kabahatli sayılmazlar. Çünkü bilmiyorlar. Ama ya saadatlar? Saadat kelimesi bir konunun ileri gelenleri demek. Konumuz din. Din konusunun ileri gelenleri. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar. İşte Diyanet İşleri Teşkilatı'nın 100.000 kadrosu, işte ilahiyat fakültelerinin yüzlerce binlerce doçenti, profesörü, öğretim üyesi. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Allah'la insan arasına, kulu arasına kimse giremezmiş. Saadatları ayıramayız. Onları hatasız kabul edemeyiz. Hele biz bunları anlattıktan sonra böyle olduğunu söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Ve insanla
Allah'ın arasına Allah mürşitlerini koyar dedik. Yetmez. Sözümüzü dinleyin dedik. Başkalarına da öğretmekle mükellefsiniz dedik. O inkar ettiğiniz mürşide ulaşamazsanız gideceğiniz yer cehennemdir dedik. Ve bugüne kadar onlardan bir işaret gelmedi. Doğruları öğrendikleri halde insanlara öğretmemekte ısrar ediyorlar. İşte onlar bu sebeple suçlu mevkiindedirler. Sanık mevkiindedirler. Dikkat edin. Eğer bir sanığın suçu ispat edilirse o suçlu hüviyete girer. Biz Allah'ın indinde suçlu ve suçsuz diye insanlar ayırıyoruz. Ne yaptık? Büyükleri bunun dışında bıraktık. Çünkü onların bilmemesi eşyanın tabiatına uygun bir çözümdür. Bilmezler. Bilmedikleri için de hiç kimsenin onları suçlamaya, hatta sanık olarak görmeye hakkı yoktur. Biz de bu hakkın sahibi değiliz. Ama saadatlara gelince orada dururuz. Saadatlar her konunun alimleridir, her konunun sahipleridir. Din konusundaki saadatlarda Diyanet İşleri Teşkilatı'nın bütün yetkilileri ve İnayet Fakültesi'nin kadrolarını işgal eden öğretim üyeleri. İşte hepsini birden sesleniyorum burada, huzurlarınızda. Onlar dinlerini bilmiyorlar. Bilmiyorlar ve bununla kalsalar bir problem değil. Nihayet kendileri cehenneme giderler. Ama insanlara yanlış şeyler öğretip onların da cehenneme gitmesine sebebiyet veriyorlar. İşte burada susamayız. Bizim görevimiz Allah'ın bütün din hakikatlerini, Kur'an hakikatlerini herkese öğretmektir. Bir ülke düşünün. Bu ülkede bir din eğitimi düşünün. Bir din öğretimi düşünün ki ne öğretenler kurtulabilir, ne de öğrettikleri insanlar kurtulabilir. Eğer bizim ülkemizde din adamları insanlara diyorlarsa ki Allah'la kul arasında kimse giremez. Bu Kur'an-ı Kerim'e tamamen zıt düşen bir olgudur. Ve Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti kerimesini, en az 20 tane ayeti kerimesini inkar etmektir. İnkarsa küfürdür. Öyleyse efendiler, Allah'ın karşısında suçlu mevkiindesiniz. Dünya mahkemeleri bizi hiç alakadar etmiyor. Ama Allah'ın mahkemesinde şu anda hepiniz suçlu mevkiindesiniz. İnsanlara Allah'ın hakikatleri yerine şeytanın size öğrettiği, kitaplarını öğrendiğiniz yanlışları lanse ettiğiniz için, onların doğru olduğunu iddia ettiğiniz için yetmez. Size gelip de doğruları soran insanlara yanlışları öğrettiğiniz için. Siz değil misiniz mürşit diye bir şey yoktur diyen, televizyonlarda çıkıp bas bas bağıran, tek bir mürşit vardır, o da Kur'an-ı Kerim'dir, Kur'an'dan başka mürşit yoktur diyen siz değil misiniz? Öyleyse şimdi cevap verin bakalım bize. 10 tane ayet-i kerime diyor ki mürşidine ulaşamayan dalalettedir. 8 grup ayet-i kerime diyor ki dalalette olanların gideceği yer cehennemdir. Siz mürşidi kabul etmediğinize göre hiçbir zaman mürşidinize ulaşmayacaksınız demektir. Öyleyse hepiniz dalalettesiniz. Ve gideceğiniz yer cehennemdir. Yalnız sizin gideceğiniz yer olsa ona da bir diyeceğimiz yok. Nasıl isterseniz öyle yapın. Kendinizden mesulsünüz. Ama öyle değil. Siz başkalarını da cehenneme gönderecek olan yanlış şeyleri söylüyorsunuz. Öyleyse bizi dikkatle dinleyin. Söylediğimiz ayetleri bir bir tahkik edin. Ve ne kadar büyük yanlışların içinde olduğunuzu görün. Eğer buna rağmen şimdiye kadar olduğu gibi aynı yanlışları yapmaya devam ederseniz, o zaman sizin için sadece cehenneme gitmek söz konusu değil, bir de omuzlarınıza vebal almanız söz konusu. Vebal, başkalarını da cehenneme sürüklemenin vebali. Bundan hiç utanç duymuyor musunuz? Allah rızası için bana söyleyin, hiç yüzünüz kızarmıyor mu? 10 ayet-i kerime. Mürşide ulaşamayan kişi dalalettedir. 1. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar
kendi nefslerine, kendi hevalarına tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine teslim olmaz da, tabi olmaz da kendi nefsine, kendi hevasına tabi olursa, ondan daha çok velayette olan kim vardır? İkinci ayet-i kerime Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak size hidayetimiz ve hidayetçilerimiz gelecek. Kim hidayetçilerimizin getirdiği hidayete tabi olursa, yani hidayetçimize tabi olursa, sadece onlar dalaletten kurtulurlar, şakid olmazlar. Kimmiş dalaletten kurtulan? Sadece hidayetçilere tabi olanlar. Üçüncü ayet-i kerime Kehf 17. Allah-u Teala diyor ki, men yehdillahü fehüvel mühted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa, o zaman o kişi hidayete erer. Kimi de, kim de dalaletteyse, o kişi için bir veli mürşid, evliya mürşid bulunmaz. Neden? Çünkü o kişi mürşidini aramamıştır. Mürşide tabi olmak istememiştir. Mürşide tabi olmadığı için dalalettedir. Öyleyse mürşide tabi olmayan dalalettedir. Dördüncü ayet-i kerime Câsiye 23. Allah Teala şöyle buyuruyor. Habibim, o nefslerini kendilerine ilah edinenler, yani mürşitlerine tabi olmadıkları için hala nefslerine tabi olanlar, onları görmüyor musun? Biz onları onların ilimleri üzere dalalette bıraktık. Kim bu insanlar? Mürşitlerine tabi olmayıp hala nefslerine tabi olanlar. Beşinci ayet-i kerime Cuma 2. Ümmilerin arasında Resul beyat eden o Allah'tır. O ümmilere Allah'ın ayetlerini okusun ve anlatsın diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye ve onlara hikmet öğretsin diye. Bu resimlere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Demek ki sadece tabi olmaları halinde dalaletten kurtuluyor insanlar. Altıncı ayet Âl-i İmrân 164. Allah bütün kavimlerde müminlerin başlarının üzerine bir nimet olmak üzere Resuller beaz eder, vazifeli kılar. Orada dünyaya getirir Resullerini. Onlara Allah'ın ayetlerini okusunlar diye, onların nefslerini tezkiye etsinler diye, onlara kitap öğretsinler diye, onlara hikmet öğretsinler diye. Bu Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Yedinci ayet-i kerime Ahkaf 32. O Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar? Oysa ki onların da Allah'tan başka dostları yoktur. Onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. Sekizinci ayet Nahl 36. Allah bütün kavimlerde Resuller beaz eder. O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu yüzden hidayete erdiler. Bir kısmı ise üzerine, bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu. Açık ve kesin. Tabi olmuşlar, hidayete ermişler. Tabi olmamışlar, dalalette kalmışlar. Üzerlerine dalalet hak olmuş. Dokuzuncu ayet Zümer 23. Zalike hüdallahi yehdi men yeşâ'ü men yudlil fe mâ lehu min hâdin. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla kullarını, dilediği kullarını hidayete erdirir. Kimi de dalalette bırakmışsa onlar için bir hidayetçi yoktur. Kim dalaletteyse hidayetçisine ulaşmadığı için, hidayetçisini aramadığı için, Allah'tan sormadığı için dalalettedir. Ve 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah dilediğini dalalette bırakır. Onları, onlar için bir hidayetçi yoktur. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde
İnsanlar tam 10 ayeti kerime gereğince mürşitlerine ulaşamazlarsa dalalettedirler. Dalalette olurlarsa ne olurlar? Cehenneme giderler. İşte Allah Teala Araf 179'da şöyle söylüyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onlar hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Dalalette olanlar ve gidecekleri yer cehennem. Bir evvelki ayet-i kerimeye geliyorum. Araf 178. O dalalette olanlar var ya, onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala orada. Kimlerdir hüsranda olanlar diye bakıyoruz. Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Biz kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme girerler. Onlar hüsranda olanlar diyor Allah-u Teala. Hüsranda olanlar, nefslerini hüsrana düşürenler, dalalette olanlar. Dalalette olanların gideceği yer, hüsranda olanların gideceği yer, cehennem. Nisa 167, 168, 169. Allah-u Teala buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّ لِدَلَالًا بَعِيدًا Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'ın yolundan saptırırlar, onlar uzak bir dalalet içindedirler. Devam ediyor, onlar küfür üzeredirler ve Allah onları asla sırat-ı müstakimine ulaştırmaz. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Onları cehennem yoluna ulaştırır. Kimleri? O dalaletin içinde bulunan insanları. Ve bunun ötesinde daha 5 grup ayet-i kerime dalalette olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse kimdir dalalette olanlar? Açıkça gördünüz ki 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayanın dalalette olduğunu söylüyor. Ey din adamları, sizler insanlara bunları hiç anlatmıyorsunuz. Allah'ın hakikatlerini söylemek yerine onlara yanlış bilgilerinizin doğru olduğunu iddia ederek onları yoldan çıkarmaya devam ediyorsunuz. Ve gerçekten büyük bir günahı yüklenmektesiniz. Omuzlarınızda devamlı başkalarının sorumluluğu birikiyor. Ve Allah'ın lanetine muhatap oluyorsunuz. Hidayeti sakladığınız yetmiyormuş gibi, yani insan ruhunun ölmeden hemen Allah'a ulaşmasını saklamakta olduğunuz yetmiyormuş gibi, mürşidi de yok farz ediyorsunuz ve mürşit var mıdır diye gelip hüsniyetle size soran insanlara mürşit yoktur diyorsunuz. Kur'an-ı Kerim mürşittir diyorsunuz. Kur'an-ı Kerim gerçekten mürşittir ama onun emrine tabi olmanız kaydıyla. Kur'an-ı Kerim demiyor mu size? Kim size Allah'a ulaştıracaksa onu Allah'tan isteyin. Kur'an-ı Kerim demiyor mu size? Eğer mürşidinize ulaşamazsanız dalalettesiniz. Eğer dalalettesiniz gideceğiniz yer cehennemdir demiyor mu? Öyleyse bunların ışığı altında sorumluluktan nasıl kurtaracaksınız kendinizi? Kıyamet günü o cehenneme gönderdiğiniz insanlar sizin yakanıza yapışmayacak mı zannediyorsunuz? Ve Allah'a hesap vermeyecek misiniz bu konuda? Bu kadar insanın vebali omuzlarınıza yükleniyorsunuz. Bu kadar insanı cehenneme gönderiyorsunuz ve en ufak bir üzüntü de göstermiyorsunuz. O insanlara yazık değil mi? Sizin yüzünüzden cehenneme gidiyor insanlar. Öyleyse sözlerimize dikkatle bakın. Biz kendimizden konuşmayız. Kur'an-ı Kerim'i söyleriz ve siz o Kur'an-ı Kerim'i incelemekle mükellefsiniz. Onu incelemediğiniz sürece insanlara öğrettiğiniz yanlışlar sebebiyle gideceğiniz yer cehennemdir, cehennemdir, cehennemdir. Neden bunları söylüyorum? Neden yüreğim parçalanarak hep sizi ikaz ediyorum? Çünkü bütün o insanların kurtulması size inandıkları için, sizin sözlerinize inandıkları için sizin doğruyu söylemenize bağımlı. Öyleyse sözüm sizlere, bizim de iki yakamız kıyamet günü sizin iki eliniz sizin yakanızda olacaktır. O insanları
cehenneme mahkum etmekte hala ısrar ettiğiniz için. Allah sizi affetsin. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir zikir sohbeti yapmak üzere bu zikir sohbetinde davranış biçimlerinden bahsetmek üzere sevgili kardeşlerim, insanlar sosyal mahluklardır. Yani bir arada yaşamak mecburiyetinde olan mahluklardır. Hiç kimse bütün ihtiyaçlarını kendisi vücuda getiremez, oluşturamaz, üretemez. Bu sebeple hepimiz başkalarına her açıdan muhtacız. Toplumun her kesiminde bir şeyler ürettiler, herkesin faydasına sunulur. Ve sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda sohbet yapmak söz konusu.

Bir bakının müteşekkir olarak sizler tasavvufu yaşamakta olanlarsınız. Tasavvuf öyle bir yaşantı biçimidir ki tasavvufla başkalarına örnek olunur. Öyleyse tasavvufi yaşantıya giren bir kişi derya hayatında dışarıdaki davranışlarından farklı bir yeni dizayna kendisini alıştırmak hedefine yönelmelidir. Tasavvuf mensupları örnek olacak olan insanlardır. İnsanlık tarihi boyunca hep böyle olmuş. Tasavvuf, yani Allah'a teslim olma standartlarının yaşanması, yani Hz. İbrahim'in Hanif dini, yani İslam dini, yani bütün dinler aslında tek bir din olarak var olmuş ve tasavvufu yaşayanlar Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa hep başkalarına örnek olmuş. Örnek davranışların sahibi olmuşlar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse tasavvufun size vermek istediği mesaj nedir? Elinden ve dilinden kimsenin rahatsız olmadığı bir olgun insan tipi, kemale erişmiş insan tipi vücuda getirmek. Örnek alınacak bir insan türü. Bütün davranışlarında mutlaka Allah'ın emirlerini yerine getiren, bütün davranışlarında mutlaka Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir davranış biçimi. Bununla amil olacaksınız. Hedefiniz bu olacak. Her şeyi en güzel standartlarda tatbikata koyan bir davranış biçimi. Öyleyse Allah sizlerden ne istiyor? Aranızda bir dostluk halesinin, bir dostluk merteminin yanması ve esmesi. Sizi başkalarından ayrı kılan bir özellik. Sizden başkalarına ulaşan her şey sadece onları mutlu kılacak olan davranışlar olmalı. Öyleyse o davranışlara dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dizaynı ona göre yapmamız lazım. Başkalarını seveceğiz. Başkalarına karşı saygılı olacağız. Ancak o zaman onların da bizi seveceğini, onların da bize karşı saygılı olacağını hiç unutmayalım. Biz başkalarına karşı saygısız davranırsak, bizden başkalarını üzecek davranışlar sadır olursa, o zaman başkalarının da bize karşı davranışları aynı statüde olmaz mı? Saygısızlığın mukabili saygısızlıktır.
sevgisizliğin mukabili sevgisizliktir. Öyleyse nasıl davranırsak öyle bir davranışa muhatap oluruz. Öyleyse hem biz başkalarına en iyi davranmanın mutluluğunu yaşarsak, hem de başkalarından o en iyi davranışın bize aksetmesi oluşursa, o zaman insanlar arasındaki münasebetler Allah'ın emrettiği en güzel forma oturur. Sevgili kardeşlerim, sizler tasavvuf mensupları olarak bu güzel davranışları benimsemek, yerlerine oturtmak, tatbik etmek durumundasınız. Öyleyse tasavvufun temel ilkesi çevresel şartlarla yozlaşmamaktır. Çevrenizdeki insanlar, tasavvufi hayatı yaşamayanlar sizden çok farklı davranışlarda bulunacaklardır. İçeceklerdir, kumar oynayacaklardır, birbirlerine karşı saygısız davranışlarda bulunacaklardır, birbirini kıracaklardır, kavga edeceklerdir, yer alacaklardır. Ama siz onlar gibi olmamak için buradasınız. Tasavvufu bunun için yaşıyorsunuz. Tasavvuf mensubu eşittir örnek insan eşitliğini, alameti farikasını, sizi başkalarından farklı kılan bu özelliği hayatınıza hep tatbik etmek mecburiyetindesiniz. İnsanlar size başkalarına gösterdikleri zaman işte sen de onun gibi davranmalısın diyebilmediler. Bunu ben şöyle davranırım, böyle yaparım tarzında lafla değil, davranışlarınızla ispat etmek zorundasınız sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu dizayn içerisinde geleceğe doğru bakın. Böyle bir dizaynda sizi başkalarından ayıran perde sizin Allah'ın emirlerine itaatiniz, yasak ettiği şeyleri işlememenizdir. Öyleyse hayatınızın her saniyesinde bunu düşünmelisiniz. Sizden çevrenize ulaşan her söz ölçülü olmalıdır. İnsanları kıracak, üzecek sözler sizin tarafınızdan sarf edilmemelidir. Beşeri münasebetler, yani insan ilişkileri çok cepheden hüküm ifade eder. Başkalarında bir takım yanlış şeyleri görürsünüz. Tasavvuf mensupları arasında eksik davranış biçimleri görürsünüz. Olması lazım gelenin dışında davranış biçimleri görürsünüz. Elbette hepiniz aynı seviyede değilsiniz. Başkalarına davranışlarınız yansırken onları kıracak olan bir şeyler söylemiş olabilirsiniz. Veya başkaları onları söylemiştir. Veya başkaları yanlış davranışlarda bulunmuştur. Burada dikkat edilmesi lazım gelen en önemli şey, başkalarının yanlışını fark ettiğiniz zaman
kendinizin de aynı yanlışları yapıp yapmadığınızı kontrol etmek mecburiyetindesiniz. Diyelim ki bir kardeşiniz yanlış bir davranışta bulundu. Siz de onu ikaz ettiniz. Bir yanlış davranış biçimi konusunda onu kırarak değil, ona en güzel davranışlarda bulunarak, ondan taraf olarak, onun daha güzel olması için, daha güzel ulaşması için yapılması lazım gelen şeyleri ifade ederek. Sevgili kardeşlerim, bir üçüncü kişi de sizin ona söylediğinizi duyduğunda, sizin de aslında aynı hataları yaptığınızı ama bunun farkında olmadığınızı görecektir. Çoğumuz hata yaparız ama hata yaptığımızı fark etmeyiz. Başkalarının yaptıkları bize hata olarak görünür. Bizim yaptıklarımız bize hata olarak görünmez. İşte burada sevgili kardeşlerim, başkalarını bir tenkit sürgüsünden geçirdiğiniz zaman hedefinizin o kişiye mutsuzluk vermek olmadığını düşünün. Yani onu ikaz ederken onu üzecek, kıracak bir davranış biçimi uyguladığınız zaman siz onun hatasından daha büyük bir hatayı yapmış olursunuz.

ve bir süzgeçten geçirmek. Ve böyle olunca eğer biz de aynı hatayı yapıyorsak evvela karşımızdakine hoşgörülü davranmalıyız. Biz aynı hatayı yapmıyorsak gene hoşgörülü davranmalıyız. İnsanların hatalarını yüzlerine karşı sert bir şekilde söylemek yanlış bir davranış biçimi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu davranış biçimlerini doğruya dönüştürmekle mükellefsiniz. Kimsenin kalbini kırmadan en güzel davranışı uygulamalısınız. Öyleyse ne yapılabilir? Nasıl yapılabilir? Bu dizayn hangi dizayn olmalı? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Evvela hoşgörülü davranmayı usul haline getirin. Her gördüğünüz yanlışları, acaba ben de aynı yanlışlığı yapıyor muyum diye bir kendinize dikkatle bakın. Kendinize çeki düzenleyin. Ve davranışlarını herkese en güzele yaklaştırıcı olmalı. Herkese karşı davranışlarımız onları kırmadan güzellikleri sergilemek ve sonra da bu konuda bilgi sahibi kılmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, aslında kalın çizgilerle konunun bütün çevresi, hudutları bellidir. Allah'ın emirleri mi var? Onları yapacaksınız. Tasavvuf mensupları olarak. Allah'ın yasakları mı var? Onları mutlaka riayet edeceksiniz. Yasak edilen bir şeyi yapmayacaksınız. Bu kadar basit bir kanuna dayanıyor her şey. Ama tatbikata girdiğiniz zaman nefsimizin afetleri devreye mutlaka girer. Ve nefs afetleri bizi Allah neyi emretmişse onun tersini yapmaya zorlar şeytanla birlikte. Ve Allah neyi yasaklamışsa onu mutlaka yapmaya zorlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey aslında belli. Ama tatbikat neden yanlışlıklarla dolu? Dikkat etmememizden kaynaklanıyor. Bir. Ondan sonra asıl kötü standartlar başlıyor. İblis tasavvufi yaşantıyı olması lazım gelen günün tamamen tersinden size dikte ederek hep yanlış şeyler yapmanıza sebebiyet veriyor. Size bir kardeşiniz bir yardımda bulunduğu zaman, bir iyilikte bulunduğu zaman ona teşekkür etmediğiniz takdirde tasavvufun gereklerini yapmamakla kalmazsınız. Dışarıdaki insanların da davranış biçimlerinde kendilerine bir güzel davranışta bulunduğu zaman ona teşekkür etmek hep asıldır. Tasavvufun dışındaki insanlar da bunu yaparlar. Ben tasavvuftayım. O bana bu iyiliği yaptı. Ama Allah nasıl sonra

0: mükafatını verecek. Onun derecatını Allah Teala yükseltecek bana bu iyiliği yaptığı için. Öyleyse Allah'tan nasıl olsa mükafatını alacak. Benim ayrıca teşekkür etmeme gerek yok diye düşünüyorsanız hata büyüktür. Hiç kimse size iyilik yapmak mecburiyetinde değil. Eğer siz dışarıdan bir pozitif tesir almışsanız, bu sizi memnun olan eden bir şeyse, başka bir alternatif, başka bir izah tarzı ile bir ihtiyacınızın tatmini söz konusuysa, bunun için size bir yardımda bulunulmuşsa, ben de tasavvuftayım, o da tasavvufta, onda var, bende yok. Onu bana almaya, onu bana vermeye mecbur tarzında bir davranışın bazı kardeşlerimizde mevcut olduğunu görüyorum. Sevgili kardeşlerim, hayır, mecbur değil. Hiç kimse mecbur değil. Kim kendisinde olan bir şeyi bir başkasına mesela size veriyorsa, bir yakınınız, bir arkadaşınız size ihtiyacınız olan bir şeyi alıyorsa, size bunu teslim ediyorsa, ihtiyacınız olduğunun farkına varmışsa, sizin de o anda onu temin edecek olan imkanınız yoksa veya varsa, o kardeşinizin size bunu temin etmesi, size hediye etmesi, sizin de ben buna layık olduğum için bu bana verildi, benim bunun için teşekkür etmem gerekmiyor tarzında bir düşüncenin sahibi olmanız ve teşekkür etmemeniz veya böyle bir düşüncenin de sahibi değilsiniz ama teşekkür etme alışkanlığınız yok. Ve gene teşekkür etmiyorsunuz. Sizdeki sebep ne olursa olsun, önemli olan sizin gördüğünüz sebep değildir. Önemli olan sizden dışarıdaki kardeşlerimize ulaşan davranış biçimidir. Onları üzecek veya sevindirecek olan sizin düşünceleriniz değildir. Sizin düşüncelerinizin dışarıya yansımasıdır. Eğer size yapılan bir iyilik varsa, bunun karşılığını bir teşekkür olarak bile söylemek gereğini duymuyorsanız, tasavvuf mensubuna yakışmayan bir davranış biçimi içindesiniz. Ve o size yapılan güzel davranışın cevabını veremediniz. Onu boşlukta bıraktınız. Size düşeni gerçekleştiremediniz. Tasavvufta size bu mu öğretiliyor? Nerede olursanız olun, dünyanın neresinde olursanız olun, bu bilgileri bizden alacaksınız. Bileceksiniz ki size birisi bir iyilikte bulunduğu zaman size onu borçlu bile olsa siz ona bir teşekkür mutlak olarak borçlanırsınız. Mutlaka teşekkür etmek mecburiyetindesiniz. Allah'ın emri böyle. Size yapılan bir iyilik için o kişi kendisine düşen gayreti göstermiştir. Onu size sağlamıştır. Bunun altında kalmak, teşekkür etmemekle oluşur. Eğer nefsiniz devreye girmişse, teşekkür etmeyi size onur kırıcı bir şeymiş gibi gösterir. Sevgili kardeşlerim, gerek yardım eden kardeşlerimizin yardım edileni küçük görmesi gibi bir olay varsa, işte bak sen bunu yapamıyorsun, alamıyorsun, edemiyorsun, bunu ancak ben sana getirebiliyorum, benim kıymetimi bil tarzında bir davranış biçimi varsa Allah Teala buna insanın yaptıklarını başa kalkması diyor. Sevgili kardeşlerim, Sizde olan bir şey diyelim ki başkalarında yok ve onların ihtiyacı var. Mesela araba. Araba sahibinin o ihtiyacı olan kardeşimize bunu teklif etmesi gerekir. Ama teklif edebilmesi için o anda arabaya ihtiyacı olmaması gerekir. Veya arabayı diğer kardeşimizin emrinde kullanabilmesi için müsait zeminin var olması gerekir. Şimdi araba sahibinin görevi imkanları müsait olduğu sürece kardeşlerine arabasını tahsis etmesi ve teklif ondan gelmelidir. Peki arabanın sahibi olmayıp da tasarruf mensubu olması sebebiyle o arabayı o arabadan istifade etmek isteyen kişiler tasavvuftan olduğuma göre, o da tasavvuftan olduğuna göre biz dışarıdaki insanlar değiliz. O arabanın sahibi olduğuna göre bu arabayı mutlaka benim ihtiyacım olduğu zaman bana tahsis etmeli diye ne düşünüyorsunuz? İşte büyük bir hata. Bunun usul haline geldiğini görmekteyim. Araba sahibi olan kardeşlerimiz arabalarını diğerlerine araba sahibi olmayanlara her an tahsis etmelidir. Böyle bir izlenim var araba sahibi olmayan kardeşlerimizde. Yani onların ihtiyacı araba sahibinin ihtiyacından önde gelirmiş gibi bir davranış biçimi. Tasavvufa mensup olmak bunu gerçekleştirmek için yeterli sebep sayılıyor. Eğer tasavvufta olmasaydı o arabayı kolay kolay isteyemezdi. Ama tasavvufta olduğu için bunun kendisine verilen bir hak olduğunu düşünüyor. Sevgili kardeşlerim, meseleye dikkatle bakın. Bir araba her şeyden evvel kullanılma açısından araba sahibinin ihtiyaçları için alınmıştır. Elbette sizin ihtiyacınız olduğu zaman da o arabadan istifade etmelisiniz. Ama evvela bunun bir lütuf olduğunun bilincinde olacaksınız. O arabayı arabanın sahibine hak tanımadan, sanki o araba üzerinde hiçbir hakkın sahibi değilmiş gibi, sadece sizin ihtiyaçlarınıza dilediğiniz anda tahsis edilmesi, sizin tabii hakkınızmış gibi size görünüyorsa, bu tasavvufa uygun bir düşünce de değildir. Bunun dışa vurulması tasavvufa uygun bir davranış biçimi de değildir. Araba sahipleri nasıl ihtiyacı olan kardeşlerine kendi ihtiyaçlarının dışındaki zaman parçalarında arabalarını tahsis etmekle mükellef iseler, o arabanın istifade edecekler de o arabanın sahibinin haklarına kendilerinden daha önde gelen bir hak olarak riayet etmek mecburiyetindedirler. Evvela arabanın sahibi hak sahibidir. Öyleyse hiç düşünmeden, acaba şu anda o araba o kişiye lazım mı değil mi diye hiç düşünmeden, gel beni falan yerden al, beni falan yere götür, benimle beraber çarşıya çıkacağız, alışveriş edeceğiz, arabanın şu saatte şurada hazır bulundur gibi bir takım taleplerin hiç danışmak gereğini bile duymadan kardeşleriniz arasında bazı yerlerde usul haline getirdiğini görüyorum. Her yerde. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf hiç kimseye başkasının haklarını çiğneme yetkisi vermez. Tasavvuf, sizin davranış biçimlerinizin başkalarını huzursuz edecek bir hüviyet olmasına asla müsaade etmez. O arabanın sahibi olan kardeşimiz size her an hiç düşünmeden arabasını vermekteyse, siz de bunu her seferinde o araba size tahsis ediliyor diye kendi hakkınız gibi görmeye başladıysanız, burada büyük bir yanlış var. Bir kişiden, bir kardeşimizden bir talepte bulunurken evvela düşünmeniz lazım gelen şey, o anda o vasıtaya onun sahibinin ihtiyacının olup olmadığını tespit etmektir. Bunu ondan sormak mecburiyetindesiniz. Eğer sormuyorsanız, sormak gereğini duymuyorsanız, o zaman siz bir tasavvuf mensubunun davranış biçimini sergilemiyorsunuz. Daha da kötüsü, tasavvufta olmayı, bu yanlış davranışı yapabilmek için sizi yetki sahibi kılan bir özellik olarak değerlendiriyorsunuz. Ben tasavvuftayım, isterim. O araba onun olduğu kadar da benimdir. Onun ihtiyacı olsun olmasın, benim o anda ihtiyacım varsa ben o arabayı isterim ondan ve alırım, kullanırım. Böyle bir noktaya ulaşmış olduğunuzun farkında mısınız sevgili kardeşlerim? Bu hak mıdır? Allah Teala bu hakkı size veriyor mu? Elbette arabaların sahibi olan kardeşlerimiz arabalarını tahsis edeceklerdir. Elbette bundan zevk duyacakları bir ortam olmalıdır. Bu onlar için. Başkalarına yardım edebilmek için ellerine bir fırsat geçti diye sevinerek bunu yapacaklardır. Ama siz arabaları isteyenler, eğer hiçbir şekilde en ufak bir adab-ı muaşeret kaidesine, nezaket kaidesine riayet etmeden her an kendi ihtiyacı olsun olmasın size arabasını dilediğiniz standartlarda tahsis etmesini istiyorsanız burada haklı mısınız? O kişinin o anda o arabaya ihtiyacı varsa, ailenin ihtiyacı varsa, kişinin ihtiyacı varsa, önde arabanın sahibinin hakkı gelmez mi? Allah Teala aksini mi önerir? Burada kardeşlerimizin yanlış davranışı, hiç sormak gereğini duymadan karşı tarafa emrivakiler yapması. Hiçbiriniz bu yetkinin sahibi değilsiniz. Canınız istediği an başka birine ait olan arabayı hele hele emir şeklinde size tahsis edilmesini isteyemezsiniz. Evvela onun o anda o arabaya ihtiyacı olup olmadığını sormak mecburiyetindesiniz. En basit nezaket kuralları bunu gösterir. Tasavvufta ise bu daha bir incelik kazanır. Benim gördüğüm tasavvuf tam tersinin bir vasıtası olarak kullanılıyor. Ben de tasavvuftayım, o da tasavvufta. Ben dilediğim an onların başını alırım. Böyle düşünüyorsanız tasavvuf sizi adam etmemiş. Tasavvuf sizi daha da dejenere etmiş. İşte ne yazık ki kardeşlerimiz arasında bir takım yanlışlıklar bu standartlarda devam ediyor. Araba sahiplerine gelince ihtiyacınız olmadığı bütün zaman parçalarında onu ihtiyaç sahiplerinin kullanmasına müsaade etmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, araba sahibi olmayı bir üzüntü haline getirmeye, araba sahiplerine davranışlarımızla üzüntü vermeye hiçbirimizin hakkı yoktur. Bu açıkça haksızlıktır. Tasavvufa ise hiçbir şekilde yakışmaz. O arabanın benzinini alan odur. O arabaya taksit ödeyen odur. O arabanın bütün masraflarını yapan odur. Ve siz bunların hiçbirinin umurunuzda bile olmaksızın dilediğiniz anda onun arabasına el koymak imkanına sahip olduğunuzu zannediyorsanız, hayır. Evvela adaletin yerine gelmesi gerekir. Onun istikametinde masrafları neyse ona iştirak etmek mecburiyetindesiniz. Kimin arabasını kullanıyorsanız. Belki siz teklif ettiğiniz zaman o almayacaktır. Başka bir konu. Ama sevgili kardeşlerim, bunların hiçbirinin düşünülmediği, tatbik sahasına konulmadığı ve adaletsizliğin bütün boyutlarına hüküm sürdüğü bir ortam görüyorum ben. Hele büyük şehirlerde mesafeler varsa, bir araba sahibini başka bir yerden sizin bulunduğunuz yere getirip de ondan bir hizmet istemeniz, o kişinin saatlerini, zamanını size adamak standartlarında acaba vaziyeti müsait midir? Bunu inceliyor musunuz? Yoksa madem ki ben tasavvuftayım, o da tasavvufta, ben buradayım, karşı taraftayım, o da öbür tarafta, ama olsun, köprüyü geçecek, gelecek, bana hizmetini görecek, ondan sonra geri dönecek, ne yaparsa yapsın. Bu kadar düşüncesizlik olabilir mi sevgili kardeşlerim? Arabanın oradan oraya girmesi bir sürü benzin parasını gerektiriyor. Karşıdan karşıya geçmek söz konusuysa köprü parası. Bunu o araba sahibinin üzerine yüklediğiniz zaman haksızlık doğar. Sevgili kardeşlerim, her şey için olay böyle. Tasavvufta etrafınızda olan davranış biçimlerinde nezaket kurallarına başkalarından, tasavvufun dışındakilerden daha çok riayet etmek mecburiyetindesiniz. Hepiniz diğerinize en güzel davranışı gösterdiğiniz zaman, onlardan da en güzel davranışı aldığınız zaman tasavvufu yaşarsınız. En basit nezaket kurallarına bile riayet etmeden tasavvufu yaşamak o kimsenin hacı değildir. Onlar tasavvufu yaşamazlar. Sevgili kardeşlerim, her yerde bir adab vardır. Tasavvuf da baştan aşağı adaptır. Ve ben bu adabı sizlerde yerleştiremediğimin ızdırabını, hüznünü yaşıyorum. Bunca senelik gayretimiz demek ki boşuna. Dejenerasyon görüyorum. Olması lazım gelenden uzak davranışlar görüyorum. Neden sevgili kardeşlerim? Şeytanın ve nefsinizin afetlerinin sizi etkilemesine neden müsaade ediyorsunuz? Bu sizi etkilemesi, şeytanın ve nefsinizin afetlerinin başkalarına yanlış davranışlar olarak yansıyor. Ve onları huzursuz kılıyorsunuz davranışlarınızla. Sıkıntıya sokuyorsunuz. Buna hakkınız var mı? Sizin herhangi bir ihtiyacınız görülecek diye başkalarının sıkılması mı gerekiyor? Buna dikkat etmeyecek misiniz? Nereye kadar uzanıyor hakkınız? Orada durmasını bilmek mecburiyetindesiniz. Her şey ne kadar tersine dönmüş bizim aramızda. Başkalarının da faydalanabilecekleri malları, şeyleri, vasıtaları, vasıtaların sahipleri. Hadi buyurun sizi dediğiniz yere götüreyim tarzında bir talebi olmaksızın siz kendi kendinize ona emirler vermeye kalkarsanız bu doğru bir davranış biçimi olur mu? Aranızda nezaketle davranışlarda bulunan kardeşlerimiz var. Başkalarının hakkına riayet eden, karşısındaki susmadan konuşmayan, başkasının sözünü kesmeyen, nezaketle ve sabırla sonuna kadar dinleyen kardeşlerimiz var. Hamdolsun ki onlar tasavvufun temelidir. Tasavvufta başkaları konuşurken onun sesini, sözünü kesmemek asıldır. Sevgili kardeşlerim, buna genel çerçeve içinde riayet edilmediğini görüyorum. Çoğunuz tarafından. Daha kötüsü, böyle olan kardeşlerimizi tenkit ettiğinizi görüyorum. Yani sabırla sözleri dinleyen, siz susmadıkça konuşmayan kardeşlerimizi tenkit ettiğinizi görüyorum. Sanki siz tasavvufu yaşıyor musunuz da onlar yaşamıyormuş gibi. Neye dayanarak bunu yapıyorsunuz? Doğru yaptığınızı mı zannediyorsunuz? Ne farkınız kalıyor ki o zaman dışarıdaki insanlardan? Tasavvufta olmayı başkasının haklarına tecavüz etmeye yetki sahibi gibi kişinin kendisini görmesi, tasavvuf mensubunun buna hakkı vardır diye düşünmesi, düşünülecek olan yanlışlıkların en büyüğü. Siz tasavvufa, nezaket kurallarına dışarıdakilerin çok ötesinde yer vermek üzere geldiniz. Burada adap öğreneceksiniz. Tasavvuf baştan aşağı adaptır. Birbirinize karşı davranışlarınızda da bu adaba riayet edeceksiniz. Tamam, bizimle konuşurken bu adaba riayet ediyorsunuz. Ama başkalarıyla konuştuğunuz zaman çok normal bir olay sizler için onun sözünü kesmek, dilediğiniz gibi davranışlarda bulunmak. Neden böyle yapıyorsunuz kardeşlerim? Bir yozlaşmanın bazı kardeşlerimizde tesis sahası bulduğunu görmek bizi hüzünlendiriyor. Gayretlerimizin semere vermediğinin, bir sonuca ulaşamadığının açık belirtisi bu. Demek ki boşuna uğraşıyoruz birçok kardeşimiz için. Öyleyse o kardeşlerimize sesleniyorum. Davranış biçimlerinize dikkat edin. Arkadaşlarınıza hitap ettiğiniz zaman onun ismini kullanın. Onları elinizde dürterek diyerek onlara "Hey, bana baksana" tarzında ifadelerle tasavvuf dışı bir davranış biçimi yerine onun ismini kullansanız daha güzel olmaz mı? Hiç kimsenin davranış biçimlerinde tasavvufi hayatı zedelemeye yetkisinin olmaması lazım geldiği kanısındayım. Çünkü tasavvuf örnek alınması lazım gelen bir müessesedir. Başkaları sizin hayatınızı gördükleri zaman, ha işte bu toplum tasavvufu yaşıyor diyebilmelidir. Hepsinin davranışları örnek davranışlar diyebilmelidir. Ve o davranışları adınızı dışarıdan bir misafir geldiği zaman değil, hayatınızın her saniyesinde tatbik etmek mecburiyetindesiniz. Dergah hayatı bunu icap ettirir. Öyleyse insanlara söz veriyorsunuz. Falanca yerde, falanca saatte olacaksınız. Ama o saatte olmuyorsunuz. Ondan yarım saat sonra, bir saat sonra oraya gidiyorsunuz. Af dilemek gereğini duymuyorsunuz. Onun ne kadar zamanınızı gasp ettiğinizi hiç düşünmüyorsunuz. Herkes için zaman Allah'ın en büyük hazinesidir. Yaşlandıkça daha yapılacak görevleriniz olduğunu düşündükçe zamanın önemini daha çok anlayacaksınız. O kadar çok yapılması lazım gelen şey var ki sevgili kardeşlerim. Şu Kur'an-ı Kerim tefsirinin mesela bitirilmesi olayı. Daha üç yıldan fazla da varımızı alacağım. Öyleyse zamanı en iyi kullanmak mecburiyetindeyiz. Her geçen günün hepinize hayır getirmesi için bir çabanın sahibiyiz. Günlerin gelecek günlerde birbirine yaklaştırılması, birleştirilmesi, hidayet çağının bütün dünyaya duyurulması söz konusu. Onları gerçekleştirmeden, onlarla vazifeli olduğumuza göre zamanın bitmesi bizi üzer. Öyleyse geçen her dakika kıymetlidir. Kullanılması lazım. Hepimizin görevleri var. O görevleri Allah'ın verdiği ömür kadar yaşayarak gerçekleştirebiliriz. Ömrün sahibi odur. İşte yaşlandıkça bir taraftan geri kalan zaman parçası, bir taraftan da görevlerimiz. O zaman zamanın kıymetini daha çok anlarsınız. Hiç boşa zaman harcamayı istemezsiniz. Ama kişilere söz vermişsiniz, onları bekletmişsiniz. Yarım saat, bir saat, iki saat. Ondan sonra işlerinizi gördükten sonra oraya gitmişsiniz. Af dilemek, özür dilemek yok. Ve kendinizi tasavvufta kabul ediyorsunuz. Böyle bir saçmalık olur mu sevgili kardeşlerim? Başkalarına onlardan neyi gasp ettiyseniz, onun rızası olmaksızın aldıysanız, onun bedelini bir özürle ödemek mecburiyetindesiniz. Başkaları size hangi lütufta bulunmuşsa onun karşılığında da mutlaka teşekkür etmelisiniz. En asgari standartlarda bunları dışarıdakiler de yapıyor. Siz daha çok yapmak mecburiyetinde olanlarsınız. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Yolun neresindesiniz? Bütün davranışlarınız en güzele dönük olmalı. Kapsıldığınız zaman, öksürdüğünüz zaman çevrenize bunun bir negatif etkisi olmamasına çok dikkat etmelisiniz. Girdiğiniz zaman da bir affedersiniz demek hepiniz için çok gerekli diye düşünüyorum. Farklılığı oluşturmak üzere. Tasavvuf mensubu alelade bir insan değildir. O Allah tarafından seçilmiştir. Ve bir şerefe layık görülmüştür. Allah'ın evliyası olma şerefine. Öyleyse Bunun bedelini en güzel davranışlarla ödemek mecburiyetindedir kişi. Kardeşlerimiz bulundukları hizmet noktalarında elbette her dergâhta bir hayat var. Birçok kişi yaşıyor orada. Herkes birbirine yardım etmek mecburiyetinde. Yemeklerin yapılması, sofraların kurulması, yemeğin gelmesi, etrafın temizlenmesi, bir sürü iş. Bu işler yapılırken bir kısmının bir kısmına onları hiçe sayarcasına emrettiğini görmek gözümüzünden duruyor. Bir talep, bir rica usulünce söylendiği zaman karşımızdakini kırmaz. Ama ona emretmeye kalkarsak, onun üzerinde bir mevkiin sahibiymiş gibi davranırsak, bu davranışımızla onu kırarsak, Allah'ın emrettiği bir şey değil, yasak ettiği bir şey yapmış oluruz. Hiç kimsenin davranış biçimleriyle başkasının üzülmesini oluşturması tecviz edilemez. Davranışlarınızda tevazuu öne almalısınız. Hiç kimseye emretmemelisiniz. Bir yardım talebinde bulunmak başka şey, emretmek başka şey. Emretmek hep kırıcıdır. Sevgili kardeşlerim, her ifade eğer sizin ağzınızda yumuşayarak başkasına ulaşırsa, oradan pozitif bir tepki alırsınız. Kendinizi ben ondan yaşlıyım, ona emredebilirim şeklinde düşünmemelisiniz. Usulü dairesinde istenen her şey için etrafınızdaki kardeşleriniz size o istikamete yardım etmeye her zaman hazır olmalıdırlar. Yani hepiniz sizden bir şey talep edildiği zaman derhal yardım elinizi uzatmalısınız. Ama bu isteğin başkasının onurunu kıracak bir davranışla tahakkuk etmesi, bir üstünlük kisvesine bürünmesi. Burada yanlışlık var sevgili kardeşlerim. O zaman bir haksız davranışın içine giriyorsunuz. Elbette herkes herkese yardım etmeye hazırdır. Bizim öngördüğümüz, hedef tayin ettiğimiz şey herkesin etrafındaki herkese onlardan yardım istemek değil, yardım etmek talebinde bulunmasıdır. Elbette küçüklerin büyüklere karşı saygısı olacak. Elbette büyüklerin küçüklere karşı sevgisi olacak. Ama bu hiyerarşik merdiven üzerinde başkalarını kırıcı bir şekilde emretmek, bu tasavvufun dizaynı içerisinde yoktur. Tasavvuf, hiç kimseyi kırabilecek olan bir davranışı tecviz etmez. Buna cevaz vermez. Bir yere oraya haber vermeden misafirliğe gitmeniz yanlış bir şey. Evvela öğreneceksiniz. Ne zaman gitmeniz uygun? Onun standartlarına ziyaret edeceğiniz kişinin zaman standartlarına siz uymak mecburiyetindesiniz. Öyleyse tasavvufta ben tasavvuf mensubuyum, canım istediği zaman giderim. Ne kadar istersen de o kadar kalırım. İkisini de yapmamanız lazım. Hem canınız istediği zaman gitmeniz herhangi bir kardeşimizin evine doğru değil. Mutlaka ondan izin almak mecburiyetindesiniz. Ne zaman gelmenizin uygun olduğuna dair. Hem de dilediğiniz kadar orada oturmanız yine yanlış. Çünkü kişinin kişisel işleri her zaman olabilir. Onun uygun saatinde, uygun standartlarda bir araya gelmeniz söz konusu olmalı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir kişiye bir teklifte bulundunuz. Size bir yardım edilmesini, bir konuda sizin için bir şeyler yapılmasını istiyorsunuz. Ama karşınızdakinin durumu müsait değil. Daha evvel verdiği söz dolayısıyla başka bir şey yapması lazım sizin istediğiniz saatlerde. Misal olarak söylüyorum. O zaman üzülüyorsunuz ve kırılıyorsunuz karşınızdakine. Doğru mu? Gerçekten onun şartları öyleyse, şeytan size hayır aslında öyle değil, o öyle söylüyor diye 100 tane dereden su getirip sizin ona kırılmanızı temin etmeye çalışır. Red cevabı almışsanız. Şeytanın bir tek gayesi vardır. Hepinizi sadece üzmek. Birbirinize düşman etmek, birbirinizi kırmanızı ve birbirinize düşman etmenizi sağlamak. Düşman olmanızı sağlamak. Sevgili kardeşlerim, bir eve ziyarete gittiğinizde o evdeki her şeyi kullanmak hakkının sahibi değilsiniz. Neyi kullanacaksanız müsaade almak mecburiyetindesiniz. Her yerde aynı dergahın içinde ayrı odalardasınız. Ama bir başka kardeşinin odasına ziyarete gittiniz. Gitmek için izin istemek mecburiyetindesiniz. Oradayken onun eşyalarını onun rızası olmadan kullanmamak mecburiyetindesiniz. Tasavvufta böyle şey olur mu? Hepimizin eşyası herkesindir diye düşünemezsiniz. Hepinizin eşyası herkesin değildir. Herkesin şahsi eşyası kendisine aittir. Ve onu siz kullanmak istiyorsanız mutlaka izin almak mecburiyetindesiniz. Özellikle toplum olarak yaşıyorsanız orada her şeyi bir sıraya bağlamak mecburiyetindesiniz. Banyoyu kullanmak için, tuvaleti kullanmak için, her konuda bir belli nezaket kaidesine her zaman riayet etmek mecburiyetindesiniz. Çocukları devamlı daha güzele yaklaştırmakla hepiniz mükellefsiniz. Ama çocuklarda da görüyorum ki büyükler konuşurken, hatta biz konuşurken daha sözümüze başladığımız zaman çocuklar sözümüzü kesip konuşmak için etki istiyorlar. Daha ne söylediğimizi söylemeye yeni başlamışız. Ama onun kafasında olsa da bir şey var. Bunu çocuklarımıza öğretmekle mükellefiz. Zor kullanmakla değil. Böyle yapman ayıptır. Bundan sonra yapmayacaksın. Yaparsan seni cezalandırırım. Hüviyetinde değil. Ama onların da doğruyu öğrenmesi, devamlı olarak büyüklerinin sözünü kesmemesi Asıl hedefiniz olmalıdır. Yani etrafınızda kim varsa onlara faydalı olmak mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir davranış biçimleri konusu daha burada inşallah tamamlanmış oluyor. Allah-u Teala'nın hepimizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle ve dualarımızla, sizleri zülcenahın kılması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepimizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Alemin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki ve Medini İyâke Nâbudu ve İyâke Nestaîn İhtinâ Sırâta El-Müstakîm Lezzîne En'amte Aleyhim Gâilin Mahdûbi Aleyhim ve Neddâilin Amin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekâtühü.
1: Zikir her şeyden evvel bir sabır işidir. Bütün işlerinizi bırakacaksınız ve Allah'ı zikredeceksiniz. Başlangıçta zikir böyle devreye girer. Ancak daimi zikre ulaştıktan sonra hem bütün işlerini yaparsınız hem de kalbinizdeki ses devamlı kalbinizin her çift atışında Allah'ı zikretmeye devam eder.
0: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, can kardeşlerim. İşte bir defa daha bir beraberlik içindeyiz. Bizim burada olduğumuza bakmayın. Şu anda sizin bulunduğunuz salondayız. Sizlerle beraberiz. Kalp kalbiyeyiz, gönül gönüleyiz. Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz artık ki Allah Teala sizi sadece bir tek hedef için yaratmış, tek bir hedef, mutluluk. Allah'ın sizden istediği bir tek şey var, o istediği tek şey sizin mutluluğunuz. Biliyor musunuz? Sizin mutluluğunuz aslında herkesin mutluluğudur. Ne demek istiyoruz? Çünkü siz başkalarına ne kadar mutluluk verebilirseniz, o kadar mutlu olursunuz. Öyleyse herkesi mutlu eden bir yapının içindeyseniz, bütün insanlar sizinle beraber olmaktan mutluluk duyuyorlarsa, huzur duyuyorlarsa, kısacası siz onları mutlu ediyorsanız, o zaman onlara verdiğiniz mutluluğu Allah-u Teala onlardan tekrar size geri çevirir. Yetmez. Onlara verdiğiniz mutluluğu değil sadece. Onlara mutluluk vermeye başlamayı düşündüğünüzden itibaren Allah Teala sizi mutlu kılar. Yani bir insana vereceğiniz, şu veya bu şekilde onu mutlu kılabilecek olan bir hediye, bir davranış biçimi, bir ziyaret, bir nasılsın demek, bir gülücük, bir güzelliği o kişiye ulaştırmak, onu düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Çünkü Allah Teala sizi onu yapacağınızı, başka birini mutlu edeceğinizi Allah Teala biliyor. Kalbinizden geçenlerin hepsini işitir, bilir ve görür. Unutmayın, o ilmiyle ve rahmetiyle, bir başka ifadesiyle, uzantısıyla sizin içinizdedir. Her şeyden anında haberdardır. Her an her şeyden haberdardır.
2: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O sizi çok ama çok sever. Ve sizin sadece ve sadece mutlu olmanızı ister, o kadar. Sizden istediği başka hiçbir şey yoktur. Sanmayın ki ibadetleriniz Allah'a bir şey verir, bir fayda sağlar. İbadetleriniz sizin içindir. Onların bir gün her birinin ayrı bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Her ibadetin ayrı bir zevk oluşturduğunu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, ibadetler bir angarya değildir. Onları, o büyük zevkleri yaşayasınız diye Allah-u Teala sizlere veriyor. Hazreti Ebu Bekir de, Hazreti Ömer de, Hazreti Osman da, Hazreti Ali de Allah'ı çok sevdiklerini söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki hanginiz şu iki rekatlık sabah namazını hep Allah'ı düşünerek geçirebilirse işte bu sırtındaki hırka onundur diyor. Ben öldükten sonra ona vereceksiniz. Sevgili kardeşlerim, hepsi denemişler. Ne yazık ki hepsi de belki bir dakika, belki daha az bir süre ama kaçırmışlar. Daimi olarak Allah'ı düşünmeyi kaçırmışlar. Daimi olarak Allah'ı zikretmeyi kaçırmışlar. Daha o zaman daimi zikirde değil hiçbirisi. Hiç değilse bir namaz boyu daimi zikirde olabilirler miydi? Olabilirlerdi. Ama hepsi itiraf etmişler ki bu iş olmamış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam rahmetli olurken diyor ki hırkamı ona verin diyor. Üveys el-Karani'ye verin diyor. O size söylediğim zaman diyor, o size söylediğim vasfın sahibiydi diyor. Ve Allah Teala hırkamın ona verilmesini istiyor diyor. O noktada Üveys el-Karani Hazretleri daimi zikrin sahibiydi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ne olabilir? Allah'ı hep zikredersiniz. İşte o zaman namaz kılmak sizin için sadece bir zevktir. Oruç tutmayı zaten aşağı yukarı hepiniz zevk haline getirdiniz. Allah-u Teala bütün kardeşlerimizin toplandığı her yerde çoğu evliya oldu diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Mir Vakfı'nın değerli mensupları, çoğunuz Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiş durumdasınız. Öyleyse bu ne ifade eder? Allah'ın dostu olmak, veli dost demek, evliya da veli kelimesinin çoğulu tekil olarak girmiş dilimize. Allah'ın dostu olmak bir büyük şeref değil mi sevgili kardeşlerim? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu yola niçin girdiniz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için yoldasınız. Bize O sizi ulaştırdı. 13. basamakta irşat makamını gösterir. 14. basamakta da tabiyetiniz gerçekleşir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk mu diyorsunuz adına? Sadece onun için yaratıldınız. O sizi mutlu kılmak için gereken her şeyi sizlere ulaştırdı. Bütün güzellikleri sizlere ulaştırdı Allah-u Teala. Ve siz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o güzelliklerin içinde yoğruluyorsunuz. Mutlu olmayı öğreniyorsunuz. Allah'ın üniversitesinde mutlu olmayı öğreniyorsunuz. Hamd ederiz, şükrederiz ki artık bir üniversitemiz var. Bir duvarsız üniversite. Sevgili kardeşlerim, ismini biz koymadık. Allah koydu. Bu benim üniversitem. Allah'ın üniversitesini, Allah'ın üniversitesi adı bu dedi. Öyleyse Allah'ın üniversitesi, onun bu gözlerle görünmeyen çatısı içindeyiz. Allah'ın üniversitesinin. Allah'ın üniversitesi bir kainat üniversitesidir. Konusu ve öğretisi bugünün din kültürünü de aşar, bugünkü insanların din kültürünü de aşar, bugünkü insanların ilim kültürünü de aşar. Her konuda hamdolsun ki o bizi mevcut ilmin de mevcut din kültürünün de ötesinde bir eğitimle eğitti. Biz de sizlere başkalarının ulaşamayacağı o eğitimi öğretiyoruz. Kur'an mı? Kur'an tefsirini Allah'tan öğrendik. Onu size öğretiyoruz. Yani Kur'an'ın lafzını öğreten yüzlerce insan bulabilirsiniz, binlerce insan bulabilirsiniz. Lafzını da bir kısmını yanlış öğretirler ama olsun. Ama ruhunu öğretemezler. Ruhunu öğretebilmek için ruhu Allah'tan öğrenmek gerekir. Orada hükümran olan Allah'tır. Ve şimdi işte bizim sevgili Diyanet İşleri Başkanımız, sevimli kardeşimiz yeni bir toplantıyla dini yeniden gözden geçireceklerini söylüyor. Gözden geçirseler nereye varırlar derseniz sevgili kardeşlerim. Yüzyıllardır, bin yıldan fazladır yazılan kitaplara bir defa daha bakacaklar. Hep insanların yazdığı kitaplar ve Kur'an'a gene bakmayacaklar. Peki bakarsalar gerçeği görebilirler mi? Hayır, ondan da emin değiliz. Hep her konunun zahiri standardını onlar öğrenmişlerdir. Eğer bir insan infak ediyorsa o fizik alemde Allah'ın kendisine verdiği parayı infak eder. Allah'ın kendisine verdiği rızkı infak eder. İnfakı fizik bir dünyada fizik standartlardadır. Oysa ki Allah-u Teala infaktan sadece fizik alemdeki bir insanın başka insanlara infakını anlatmıyor. Fizik vücuda nefsin kalbine ulaşmak üzere Allah'ın gönderdiği ve nefsin kalbine ulaşsın diye göğsünü şerh ederek, yararak yolu açtığı rahmetini, fazlını ve salavatını gönderiyor. Allah'ın rızkı fizik vücuda gönderiyor ve fizik

zikir yapmak suretiyle Allah'tan celbeder ve nefsin kalbine ulaştırır. Nefsin kalbini infak eder. Ve fazıllar nefsin kalbinde yerleştikçe o kişi nefs tezkiyesi adı verilen bir nefs arınmasını, temizlenmesini, tezkiye olması olayını yaşar. İnfakın neticesinde bu manevi bir infaktır. Allah Teala eğer onlar tarikat üzere olsalardı onlara doyacakları kadar mai gönderirdik diyor Allah Teala. Rahmet gönderirdik. Faz gönderirdik. Salavat gönderirdik diyor. Fizik vücudun infakından bahsediyor.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey sizin mutluluğunuz için. Sadece mutlu olmak için yaratıldınız. O saadeti yaşamak üzere varsınız. Allah hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Bu öğreti Allah'ın bize öğrettiklerinin size öğretilmesi sadece sizi o mutluluklara ulaştırmak için. Ama sevgili kardeşlerim, bizi sadece dinleyerek mutluluğa ulaşamayacağınızı siz biliyorsunuz, öğrendiniz. Onun için mutluluğunuzu Allah'tan almak üzere, hak etmek üzere vazifenizi yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Çoğunuz bunu gerçek anlamda yaptı, diledi. Dileyenlerin de hepsi Allah'a ruhlarını ulaştırdı. Süre 3 aydır, 4 aydır, bilemediniz 6 aydır. 33 bin zikre ulaşan herkes, realitede gerçekten 33 bin zikre ulaşmışsa, ruhu da Allah'a ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah'ın evliyalarının arasında, Allah'ın dostlarının arasında her şey bir başka güzellik kazanıyor. Sizlerle her şey daha güzel. Sizin mutluluğunuz gelecekte dünyayı saracak olan mutluluktur. Sizlerin mutluluğunuz şeytanın bütün tuzaklarını yok edecektir. Ve şeytan bunu çok iyi biliyor. O ve avanesinin bir numaralı rakibi, karşılarındaki güç, onlar biziz. Onlar dalaleti, biz hidayeti emrediyoruz. Biz Allah'a, onlar şeytana davet ediyor. Biz nuru, onlar karanlığı, zulmeti temsil ediyorlar. Ve Allah bizim dostumuz, şeytan onların dostu. Şu anda dünya üzerinde şeytanın ve şeytana tapanların en büyük düşmanı biziz. Bizi en büyük düşman olarak

getiriyorlar. Yenemeyecekleri tek kuvvetiz. Hamdolsun ki Allah Teala bize şeytanın tesir etmemesi zırhını giydirdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, emin bir kaleden Allah'ın kalesinden sizlere sesleniyorum. Şeytan size bizimle olduğunuz sürece bir şey yapamaz. Başınızın üzerinde bizim ruhumuz var olduğu sürece şeytanın size hiçbir şey yapması mümkün değildir. Diyelim ki şeytan size büyü yapmış, diyelim ki şeytan size cinleriyle saldırmış, siz daha bize ulaşmamıştınız. Ama ulaştığınız zaman bu konu biter. Artık böyle bir konunun halli için büyücülere gitmeniz gerekmiyor. Allah Teala kestirme bir çareyi tahakkuk mevkine koydu. Öyleyse şunu bileceksiniz, her devirde devrin imamının pozitif cereyanı şeytanın negatif cereyanından daima fazladır. Onun için Allah Teala insanların başlarının üzerinde 10 tane insana tabi oldukları an Allah'ın ulaştırdığı devrin imamının ruhu onlar için bir muhafızdır. O ruh bütün insanlar için bir sığınaktır. İnsanların fizik vücutlarını ve nefslerini korur. Şeytanın her türlü saldırısından, kimin başının üzerinde devrin imamının ruhu varsa, o kişi kesin bir muhafaza altındadır şeytana karşı. Ama tabi olmadan evvel içine cinler girmiş olabilir, kendisine büyü yapılmış olabilir. Hiçbiri sökmez. Kişi tabi olduğu andan itibaren gerekli müracaatta bulunursa kendisine gereken şey yapılır ve olay bitmiştir. Artık şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyeti sona erer. İşte şeytan onun için korkuyor devrin imamından. Onlar için, zünvani alemin bugünkü temsilcileri için en büyük tehlike odur, devrin imamı. Günde 1 milyon insan tabi olsa, 1 milyon tane devrin imamının ruhu o kişilerin her birinin başının üzerinde muhafız olarak aynı anda oluşur. İblisin yapabileceği hiçbir şey yoktur. Yenilgiyi kabul etmek mecburiyetinde. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın cenneti var, Allah'ın cehennemi var. Şeytan kendisiyle beraber olanlarla birlikte oraya gidecek, cehenneme. Her konudaki devrin imamları da kendileriyle beraber olanlarla birlikte her devirde aynı din yaşanır, yaşanmıştır. Kıyamete kadar da aynı din yaşanacaktır. Tek bir din. Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini, peygamberlerin adıyla Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dini, hepsi tek bir din. Hazreti Adem'in dini. Öyleyse bütün bu dizayn içerisinde mutlu olmanız için, bütün güzellikleri yaşamanız için, sizin saadetiniz için o Allah her şeyi hazırlamış durumda. Sevgili kardeşlerim, hiçbir konuda hiçbir endişeniz olmasın. O birlikte kurulacaktır. Allah'ın dostları, endişeniz olmasın ki bir araya geleceklerdir.
soran herkese Allah Teala devrin imamını gösterecektir. Ve bilmece çözülecektir. Allah'tan sorarak gelenler güçlü olarak geleceklerdir. Emin olarak hedefe yürüyeceklerdir. Ve son devrede iblis karşısında bu kainattaki en sağlam kaleyi bulacaktır. Evet sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizler ve biz bir bütünüz. Sizler olmasanız bizim bir kıymetimiz olur muydu? Tek başımıza olsaydık, Allah-u Teala da bize her şeyi öğretseydi, ne olurdu? Biz Allah'ın bir sevgilisi olurduk. Ama sizi yetiştiremezdik. Öyle değiliz, tek değiliz. Sizler varsınız. Bu dünyada 7 milyar insan yaşıyor. Çoğu Allah'tan ve onun dininden nasiplerini alamadan yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, sizler gerçekten Allah'ın bahtlı kullarısınız. Şu anda yaşamakta olduğunuz güzellikleri yaşadığınız için, şu anda beni dinliyorsunuz, bizi dinliyorsunuz, o bizi konuşturuyor. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? O Allah hedefimi mutluluk, hedefimi şeytana nihai galibiyet, son galibiyet. İşte sevgili kardeşlerim, onlar 8 tane televizyon kanalından, 8 tane uydudan dünyaya hitap ediyorlar, dünyanın her köşesine. Bizse bir uydudan hitap ediyoruz sadece. Bu durumda galip gelen kim olur? Biz oluruz. Bir tek uydudan başlayan bu güzellik bütün insanların kalplerini aydınlatacaktır. Hidayet buradan yayılacaktır bütün dünyaya. Dünyanın bütün dinlerinde unutulan hidayet. Dinlerinde diye çoğu kullanmak mecburiyetle hissettim kendimi. Çünkü dünya öyle zannediyor. Aslında bir tek dinden başka din hiç olmadı. İşte o din, mutluluk dini. Allah'ın dostu olmak payesine insanların erdiği din. Hazreti İbrahim'in hanif dini, bütün peygamberlerin tek dini. İkinci bir din hiç olmadı sevgili kardeşlerim. Öyleyse bütün bunlardan habersiz zavallı insanlar etraflarına din kültürü vermeye çalışırlar. Ve irşat heyetleri oluştururlar. Sağa sola gönderirler. Kendilerini de irşat heyetinin bir rüknü zannederler. Zavallılar. Sevgili kardeşlerim, şu dünya nelerle dolu? Zannediyorlar ki okullarda okuyarak Allah'a yaklaşılır. Üniversitelerin müfredat programlarını öğrenen bir kişi Allah'a yaklaşmıştır. Niçin bu çağa Allah-u Teala hidayet çağı diyor sevgili kardeşlerim? Çünkü kurtuluşun tek anahtarı hidayet. Ve insanlar hidayeti bütünüyle unutmuşlar.
Eğer insanlara sorarsanız, bizim sevgili profesörlerimizin hepsi kendilerini hidayet üzere zannederler. Hidayet nedir dediğiniz zaman da derler ki, hidayet mi? O doğru yoldur. Dersiniz ki, hay Allah razı olsun, çok güzel. Peki sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim dediğiniz zaman ona cevap vermek istemeyeceklerdir. Neden? Çünkü söyleyecekleri ikinci bir tarif yok. Ona da doğru yol demek mecbetindeler. Öyle yazıyor Kur'an-ı Kerim tefsirlerinde, meallerinde bu sevgili profesör kardeşlerimiz. Her biri televizyonları parsellemişler ve ahkam kesiyorlar. Ve bu tertemiz halk da onların söylediklerine inanıyor. Sevgili kardeşlerim, bu riya ve sahtekarlık dünyasında insanlar bir yere varacaklarını zannederler. Oysa ki şu dünya hayatı 50 senedir, 60 senedir, 100 senedir ölecekler. Ancak öldükleri zaman hakikati görecekler. O zaman hepsi Allah-u Teala'nın karşısına gerçekten secde ile yerlere kapanacaklar. Tıpkı Firavun gibi. Ölüm anında Allah-u Teala perdeleri açıyor ve hakikati gösteriyor kişilere. O zaman aklı başına gelen Firavun diyor ki Allah-u Teala, ya Rabbi beni tekrar dünyaya gönder, sana ne kadar itaat eden bir kulun olduğunu ispat edeyim. Allah-u Teala diyor ki hayır. Artık keşfini açtık. Bizi gördün. Bu noktadan sonra kimseyi geri göndermeyiz diyor Allah-u Teala. Ve Firavun'a şunu söylüyor. Diyor ki, ey Firavun, seni senden sonra gelecek olan bütün nesillere ibret olmak üzere bu kaldığın secde vaziyetinde donduracağız. Böyle bırakacağız. Ve binlerce yıl vücuduna hiçbir şey olmayacak. Böyle secde vaziyetinde ve vücudunun her zerresi aynen kalarak binlerce yıl insanlara ibret olacaksın. O Firavun ki ben Allah'ım diyor. Hazreti İbrahim benim Rabbim diyor. İnsanları, ölüleri diriltir. Firavun da diyor ki ben de diriltirim. Nasıl diriltirsin diyor. İşte diyor bu adam idam mahkumu. Onu affettim diyor. Biraz sonra diyor idam edilecekti. Artık diyor yaşıyor. Demek ki ben bu ölüyü dirilttim. Hazreti İbrahim diyor ki benim Tanrım Allah güneşi bu taraftan doğdurur diyor. Sen diyor bu taraftan doğdur bakalım, batıdan doğdur. Firavun ilk defa buna cevap veremiyor. Sevgili kardeşlerim, bunca güzellik, her şey sizin için. İnsanlar her türlü kötülüğü yapabilirler. Yaptıkları kadar kaybedeceklerdir. Ve şeytani bir kasırga ülkemizin üzerine çöreklenmiş durumda. Şeytanın adamları, küresel imparatorluğun müntesipleri, ileri karakolları olan Dünya Bankası'yla, IMF'le ülkeye saldırı düzenlemiş durumdalar. Hayır, askerleri kullanmıyorlar.
ekonomiyi kullanıyorlar. Sakın bunlar sizi korkutmasın. Çözümünü biliyoruz. Ve mutlaka bir gün gerçekleştireceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Ama daha zor günler Türkiye'yi bekliyor. Adamlar gözümüzün içine baka baka bildiğimiz hedeflere, ülkenin mahvına doğru ülkeyi götürüyorlar. Hem de bunları Türkiye'ye kabul ettirerek götürüyorlar. Ve sevgili kardeşlerim, bütün mübadelelerden kurtaracak olan kişiyi de düşmanmış gibi kabul ediyor ülkedeki pek çok insan. Onun manevi kişiliği sebebiyle. Bunun bir şeref olduğunu hiç düşünmezler. Ne kadar garip bir dünyada yaşıyoruz değil mi sevgili kardeşlerim? Bir takım üçkağıtçılar Allah'ın dostlarının aleyhinde olmadık şeyleri söylerler. Her şeyi yakıştırırlar. Ve insanları da inandırırlar. Ama bilmezler ki sonunda kazanacak olan Allah'ın dostlarıdır. Sadece kazanacak olan değil, kurtaracak olan. Bu batmış, ekonomik dizayndan batmış olan gemiyi kim kurtarabilir? Hadi bakalım, kim kurtarabilirse görelim boyunu. Bakınız daha ne kadar ülkeyi daha dibe doğru, daha dibe doğru götürecekler. Beraberce seyredeceğiz. Hep çözümleri söyleyerek ama asla tatbik etmeyecekler. Ta ki artık işin içinden çıkamayacaklarına kesin şekilde inandıkları bir noktaya ulaşsınlar. O noktadan sonra her şey düzelecek. Allah Teala her şeye kadirdir. Dileseydi bizi hemen gönderirdi. Ama göndermiyor. O her şeyi bilir. Biz mi? Biz onun azatsız kölesiyiz. Öl dediği yerde ölürüz. Öyleyse hayatımızın bize şu kadarcık kıymeti yok. Ama Allah için yaşa diyorsa, onun yaşa dediği sürece yaşarız. Onun için yaşarız, sizler için yaşarız. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki o Allah ve bizim dostumuz. Öyle söylüyor, bu kainattaki en büyük dostunun biz olduğunu söylüyor. Sevgili kardeşlerim, her şey onunla güzel, Allah'la güzel. Eğer Allah dostunuzsa sizden mutlu kim olabilir ki? Her şey geçici değil mi? Aslında kaldığınız yerden devam etmeyecek misiniz? Ölüm ölüm diye insanların korktuğu şey nedir ki? Öldüğünüz güne zaman tekrar geri dönecek. Geri döndüğü anda tekrar yaşamaya başlayacaksınız. Sanki yarım saat uyumuşsunuz gibi. Ondan sonra asıl güzellik bir cennet hayatı başlayacak Allah'ın dostları için. Her şeyi öyle güzel anlatmış ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Şu insanlar ona bir baksalar, bir anlayabilseler, bilmedikleri bütün sırları orada görecekler. Hayır, ölüm diye bir şey yok aslında. Öldüğünüzden
yarım saat sonra uyanmış olacaksınız. Bir uyku gibi. İyi ama binlerce yıl geçecek diyorsunuz, değil mi? Hayır, geçmeyecek. O geçen yılların hepsi geri dönecek. Zaman, şimdiye kadar ölen insanlar ne zaman ölmüşlerse hepsinin bulunduğu ana ulaşacak. Hepsi uyandıktan sonra, ölümden sonra, dirildikten sonra ne kadar kaldım diye sorarlarsa yarım saat, belki biraz daha fazla diyecekler. Zaman bulmacasını hamdolsun ki Allah Teala bize öğretti. Sevgili kardeşlerim, diyorum ya her şey onunla güzel diye. O Rabbimiz bir gün bütün dünyadaki inanan insanlar etrafımızda olacaklar. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'tan sormayı öğrenecekler. Sahtekarların sözlerini o zaman dinlemeyecekler. Sadece o günler daha gelmedi. Sordukları zaman herkes cevap alacak. Herkes öğrenecek gerçek kimliği. Ve o zaman Allah'ın dostları kenetlenmiş bir muhteşem toplum oluşturacaklar. Bir asr-ı saadet yaşanacak sevgili kardeşlerim. Gelecekte her şey o kadar güzel olacak ki. Anlatabilmek çok kolay değil. Ama o güzellikleri yaşadığınız gün anlayacaksınız ne demek istediğimizi. Evet, o günlere bedavadan gelinmeyecek. İmtihanlardan geçilecek. Ama hep Allah için değil miyiz sevgili kardeşlerim? Onunla beraber mutluysak, onunla beraber varlığımızı hissediyorsak, saadeti o bize öğretmişse, hidayeti ve biz de size öğretiyorsak, ne diyorsunuz? Oradan nasıl görünüyor durum? Diyorum ki bütün etrafınızdaki bu karanlık tablolara, bu ekonomik duruma aldırmamayı öğrenmek mecburiyetindesiniz. Unutmayın ki Türkiye Türklerindir. Ne yapsalar oraya sahip olamazlar. Olacaklarını zannederler. Bunun için de her şeyi yapacaklardır. Göreceğiz adım adım. Ama sonuçta onların nasıl mağlup olduğunu göreceksiniz. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ama kalp kalbeyiz, ama gönül gönüleyiz. Ama onunla, Allah'la beraberiz. Onun için diyorum ki her şey o kadar güzel ki, bakalım ne zaman insanlar başkalarının söylediklerine değil de Allah'ın söylediğine inanmak için Allah'tan soracaklar. Zor mu? Bir hacet namazı kılınacak. Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece bir boy abdesti, bir hacet namazı. Yatmadan evvelki son namaz. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Dördüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Bitti. Sonra hiç kimseyle konuşmadan yatacak kişi.
mümkünse yüzünü kıble tarafına dönerek, ön cephesini o tarafa döndürerek ve yastığın üzerine birazcık başını sağa sola gezdirerek ki kulağında, sağ kulağında kalbinin atışlarını duysun. Ve 3 tane ayetel kürsüyü okuyup kalbinin atışlarına göre içindeki sesle Allah kelimesini Allah, Allah, Allah diye tekrar ederek uyuyacak. İşte bu kadar. O zaman ne mi olur? O zaman Allah gösterir. Görmek isteyen, buna can atan kişiye, Allah için tabi olmak isteyen kişiye Allah mutlaka gösterir. Ve dünyada çok inanan var. Bütün dinlerden insanlar gelecekler. Bütün dinlerden diyorum, bugün dinlerin var olduğu zannedildiği için. Yani hepsi aslında Allah'ın tek dininin müntesipleri olacak. O dinin temsili söz konusu. Tek din. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Hazreti Adem'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini, kainatın tek dini. Ve o din Allah-u Teala'nın ifadesiyle kaim olan din. Ezelden ebede devam edecek olan, kıyamda kalan, kıyamete kadar devam edecek olan, kıyametten sonra da zaten gene var olacak din. Asıl o zaman daha bir iç içe olacaksınız Allah-u Teala ile. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey diyorum ki size çok güzel. Onunla, Allah'la. O sizden vazgeçmez. Siz ondan vazgeçmedikçe. Her şey sizin iradi yapınıza bırakılmıştır. Kendi iradenizi kullanarak Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kapıdan içeri giremezsiniz. Ama bir dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dileğiniz ki dilediğiniz an Allah-u Teala onu işitir, bilir ve görür, sizi mutlaka mutluluğa ulaştırır. Üçüncü kat cennet, dünya servetinin yarısından fazlası size Allah'ın hediyesidir. Alın diyor. Siz bana ulaşmayı dilediniz, mükafatınızı alın. Cennetimin üçüncü katına kadar sizi ulaştırırım. Dünya saadetinin de yarısından fazlasını teslim ederim elinize. Ama ondan sonra kendinizi şeytandan koruyun diyor. Çünkü diyor, ben sözümü tutup da bana ulaşmayı dileyen kişiyi 21. basıma ulaştırırsam, ruhunu kendime ulaştırırsam, onu evliyamdan birisi kılarsam, veliyullah kılarsam o kişiyi, o kişi dünya saadetinin yarısından çoğunu yaşamaya ehil olmuştur. Ama koruyucu zorumu çekip alırım diyor Allah-u Teala. Ondan sonra diyor, o kişi tevekkül edebilirse, zikrini arttırabilirse, aynı güzellikleri çoğaltarak yaşamaya devam eder. Yapmayabilir, o zaman diyor, adım adım benden uzaklaşır. İşte bir kısmınızın eskiden namazlarınızı çok güzel yaparken şimdi kılamamanız, eskiden zikrinizi çok güzel yaparken şimdi zikir yapamamanız, başka insanlara karşı sinirli davranmanız, asabiyetiniz, her şeyden alınganlığınız, bir kısmınız öylesiniz. Allah'a ulaştıktan sonra, Allah'ın koruyucu zırhı kalktıktan sonra Allah'a tevekkül edemediniz.
Ama geç kalmış değilsiniz. Kendinizi hemen toplayabilirsiniz. Tarifi vermedik mi size? Siz değil miydiniz? Mutlu olduğunu hisseden, namazlarını kılan, oruçlarını tutan, zekatını veren ve özellikle zikir yapan, zikir yapmaktan da zevk duyan ne oldu size? Az bir kısmınızdan bahsediyorum. Hamd ederiz, hamd ederiz, şükrederiz ki çoğunluğunuz böyle değilsiniz. Ama o az kesim, onlar tevekkül edemediler. Zikirlerini arttırmak dururken arttıramadılar. Daha kötüsü azalttılar. O zaman ait oldukları yerdeler. Hayır, fıska düşmediler. Fısk Allah'tan şüphedir. Fısk Allah'ın ayetlerinden şüphedir. Fısk bütün bunlardan sonra irşat makamından da şüphedir. Şüphe fıskın habercisidir. Sevgili kardeşlerim, birçok kardeşimizin samimiyetle yazdıklarına, e-maillere bakıyorum. Artık eskisi kadar zevk alamadıklarını söylüyorlar. Doğrudur. Tevekkül edemedikleri için, zikirlerini arttıramadıkları için. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse bir yerde durmaz. Ya ileri gideceksiniz, ileri gitmezseniz bu sefer geri gitmek durumundasınız. Yani nasıl her saniye ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. İkisinin arasında bir orta nokta yoktur. Her saniye eğer zikir yapıyorsanız derecat kazanırsınız. Namaz kılıyorsanız derecat kazanırsınız. Zekat veriyorsanız derecat kazanırsınız. Ama ben şu anda ibadet etmiyorum, tamam, ama kimseye de bir zararım yok. Öyleyse kimseye zararım olmadığına göre derecat kaybetmiyorum. İbadet etmediğim için derecat da kazanmıyorum. Öyleyse ne kazanıyorum ne kaybediyorum. Hayır, öyle değil sevgili kardeşlerim. Allah Teala daimi zikri farz kılmış. Başka bir şey yapmıyorsunuz, namaz kılmıyorsunuz. Zikir de yapmıyorsanız eğer derecat kaybediyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu dünyada mutlu olmak varken mutsuzluk neden? Bunca ilim aldıktan sonra onları tatbik edememek neden? Sadece irade zaafından. Bu kainattaki en sağlam yolda olduğunuzun bilincinde olmanızı isteriz. Adım adım aramıza, bizim dışımızda olan bütün inananlar gelecektir. Gelecekleri, ulaşabilecekleri tek bir kapı var. O kapı burası. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın güzelliklerine kucağınızı açın. O sizin için var. Sizler Allah'ın dostlarısınız. Hepiniz daha mutlu olmak için bütün imkanların sahibisiniz. İşte şu anda size sizin salonlarınızdan, odanızın içinde bir varlık olarak sesleniyorum. Karşımdasınız. Beni işitiyorsunuz. Kalbinizle dinleyin. Kulağınızla deyin. Ve kalbinize bizi sorun. O Allah'tan sorup size cevabını verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Hadi gelin el ele gönül gönüle bir güzelliği daha yaşamış olmanın şükrünü eda edelim. Allah-u Teala'ya hamd edelim, şükredelim ki sizinle her an beraber olmak imkanının sahibi kıldı bizi Yüce Rabbimiz. Bir taraftan dünyanın neresinde olursanız olun, sizlere bilgisayarla ulaşabiliyoruz. Bir taraftan bir kısmınıza bilgisayarın ötesinde uydudan da ulaşabiliyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu bir mutluluk değil mi? Birbirimizi görmek, sesimizi duymak, kalbimizi açmak, kalbimizin sesini duymanız, Allah'ın bize söylediklerini işitmeniz bir güzellik değil mi sevgili kardeşlerim? Bir mutluluk değil mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ezzine enamsi aleyhim gayrı mazlubi aleyhim ve rezzamin. Amin. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Allah Teala biliyorsunuz ki insanoğlunu kainatın en değerli mahluku olarak yarattı. İnsana insandan başka diğer bütün mahlukatın secde etmesinin arkasında bu büyük vaka var. Ayrıca insanoğlu Allah'a ulaşabilecek olan bir vücuda sahip olan kainattaki tek canlı. İnsanoğlu Allah'ın bütün diğer mahluklarıyla Allah arasında bir köprüdür. Çünkü Allah insandan başka yarattığı her şeyi insan için yarattığını ama insanı kendisi için yarattığını söylüyor. Öyleyse Allah'ın katında en değerli mahluk olduğunuzu hepiniz bilmelisiniz. Bunu bir ferahlık vasıtası olarak düşünmelisiniz. Ve hepiniz için insan olmak, Allah'ın katındaki en değerli mahluk olmak söz konusu. İşte böyle bir dizaynı Allah Teala oluşturuyor. Sizleri kainatın en değerli mahlukları olarak ilan ediyor Allah Teala. Bunun huzuru ve mutluluğu içinde olmalısınız. Sevgili öğrenciler, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse hepiniz için bir dizayn olmalı. Hepiniz Allah yolunda birbirinizin yardımcısı olmalısınız. Hepiniz Allah yolunda başkalarının mutluluğuna vasıta olmalısınız. Ancak böylece hepiniz için söz konusu olan şey başkalarına mutluluk sağlayarak mutlu olmak olabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, unutmayın, hepiniz diğerlerinin mutluluk kapısısınız. Etrafınızda kim varsa hepsi sizin mutluluğunuzun bir vesilesidir. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Her şeyin en güzel olabileceği bir yaşam biçimi hepiniz için benimsenmesi gereken, takip edilmesi gereken bir yolu işaret etmektedir. Başkaları için yaşamak. Öyleyse mutluluğunuzun şu dünya hayatında tahakkuk edebilmesi hepiniz için bir muhteva ifade ediyor. Dört ayrı cephede adetimizin muhteva kazanması lazım. riyazet sahibi olacaksınız. Bir. Mücahede sahibi olacaksınız. İki. Zikir yapacaksınız. Üç. Ve başkalarına mutluluk bitiren, mutluluk başlayan bir vasıta olacaksınız. Dört. Daimi zikre varan bir insan hangi vasıflardadır? Beraberce o vasıflara bakalım. Şunu görüyoruz. İç dünyasında bütün afetler yok olmuştur. Yerini ruhun hasretleri doldurmuştur. Böyle bir dizaynda o kişi için başkaları ilişkilerin düzeninde o kişiden etrafına sadece pozitif dalga boyları değildiğini görüyoruz. Bir insan başkalarını mutlu etmek için, başkalarını memnun etmek için, kendisini başkasına adamış olur daimi zikre ulaştığı zaman. Çünkü nefsinde hiçbir afet kalmamıştır. Nefsi de, ruhu da ona başkalarından yana olmayı hedef aldırır. O kişi başkalarıyla olan ilişkilerinde daimi zikre ulaştığı zaman başkalarının hatalarını arayan bir insan değildir. Başkalarının haklı olduğu tarafları arayan bir insandır. O kişi başkalarıyla olan ilişkilerinde kendisinin haklı olduğunu ispatla çalışan bir insan değildir. Hangi noktalarda haksız davrandığını araştıran bir insandır. Bunların bu saydığım faktörlerin hepsi unutmayın sevgili izleyiciler. Hepsi sizin hayat unsurlarınız olmalıdır. Hepsi bir muhteva sağlamalıdır size. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Her açıdan Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde bir güzelliği sergilemek hepinizin elindedir. Unutmayın, üniversitenizin, Allah'ın üniversitesinin açılmasının arkasındaki bütün hedeflerin ötesinde bu hedef söz konusudur. İnsan olmak, insanı kamil olmak, etrafımızdaki insanlara sadece sizden fayda ulaşması, hayır ulaşması, mutluluk ulaşması, bir mutluluk kaynağı olmanız. Böyleyseniz benimki asıl mutlu olan sizdir. Başkalarına en çok mutluluk ulaştırabilen insan en mutlu insandır. Öyleyse bu düsturu hiç unutmayın. Mutluluğunuz başkalarına verdiğiniz mutlulukla orantılıdır. Daimi zikre varan insan için bu söylediklerini tatbik sahasına koymak zor değildir. Çok basit bir şekilde kişi bunu zaten otomatik olarak gerçekleştirir. Çünkü bu tarzdaki davranmasına mani olan şey onun eskiden nefsindeki afetlerdir. Ama nefsindeki afetleri tamamen temizleyen, daimi zikrin sahibi olan kişi burada bir düzeyine ulaşmıştır. Öyleyse bu açıdan bakıyoruz meselemize. Hepimiz için en güzeli söz konusu. Öyleyse bu en güzeli ulaşmak için her şeyi yapmak söz konusu. Oldu mu? Öyleyse ilişkilerinize dikkat edin. Bu ilişkiler sizleri hep en güzele ulaştıracak olan bir hüviyet taşımanızdır. Tasavvuf cemaati, tasavvufu oluşturan toplum hepsinden etrafındaki herkese pozitif dalgalara ulaşan, mutluluk rüzgarları ulaşan, mutluluk meltemlere ulaşan bir güzelliği temsil etmelidir. Hepiniz bununla vazifeli olduğunuzu unutmayın. Varoluşunuz başkalarına mutluluk vererek sizin mutluluğunuzu temin etmek istikametinde geçerlidir ve önemlidir. İnsanlar başkalarına mutluluk ulaştırabildikleri süreç içerisinde mutluluğu yaşarlar. Herkes için aynı şey söz konusudur. Her güzellik sizin için sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu güzellikleri yaşayabilmeniz başkalarına ulaştıracağınız güzelliklere dayanır. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, hepiniz için hayat düsturu bu olmalıdır. Bütün öğretilerimizin arkasında bu hedef vardır. Sizi insanlığa, milletimize, etrafınızdaki insanlara faydalı olacak, onlara huzur verecek insanlar olarak yetiştirmek. Allah'ın bütün insanlar için muradı budur. İşte bunu sağlayabilecek olan unsurlara baktığımız zaman böyle bir muhtevanın hepiniz için hedef olması yetmez. O hedefe mutlaka ulaşmalısınız. Daimi zikre ulaşmış olanlar söylediklerimizi kendilerini hiç sorlamadan zaten otomatik olarak gerçekleştirirler. Çünkü iç dünyalarında buna mani olabilecek olan hiçbir engel kalmamış olur. Ama önemli olan o hedefe ulaşmadan da daimi zikre hedefine ulaşmadan da bir insanın etrafındaki insanlara sadece mutluluk taşıyan birisi olabilmesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizden geleceğinize, kendi geleceğinize miras bırakabileceğiniz hayat filminizdeki görüntülerdir sadece. Üç boyutlu olan hayat filminiz hep pozitif dereceler içeren bir seyir takip etmelidir. Öyleyse bunu sağlamak için yollarınız var. İşte riyazet ve mücahede bu konunun anahtarlarıdır. Ne zaman nefsiniz Allah'ın emrettiği bir hususu gerçekleştirmek istemiyorsa o zaman nefsiniz de cihat edeceksiniz. Bunun adına mücahede deniyor. Nefsiniz de cihat etmek. Sevgili kardeşlerim, cihat Allah yolunda yapılan savaşın adıdır. Allah için yapılan mukaddes bir savaş. Öyleyse nefsinizle yapacağınız bu savaş temeldir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşlardan sonra şöyle buyurdular. Artık küçük cihatlar bitti. Yani savaşlar bitti. Şimdi asıl büyük cihat başlıyor. Nefsinizle yapacağınız cihat. Allah Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki فَمَنْ كَانُوا فَمَنْ يَرْجُوا كَانُوا لِكَى اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهُ لَا. Ne diyor Allah Teala? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin edeceği o gün mutlaka gelecektir. Ve 6. ayet-i kerimesinde şunu söylüyor. O kişi nefsine cihat etsin. İşte bu cihat nefsinizin Allah'ın emrine karşı gelmesine kesinlikle müsaade etmemelidir. Bu konuda zor kullanmanız ve nefsinize yapması lazım gelen şeyleri zorla yaptırmanızdır. Öbür taraftan nefsinizin afetleri Allah'ın yasakları konusunda da Allah'a karşı çıkmak eğilimindedirler. Şeytandan emir alırlar. Ve Allah neyi yasak etmişse onu mutlaka nefsinizin afetleri yapmak ister. İşte böyle bir dizayna da müsaade etmemek durumundasınız. Ne zaman nefsiniz Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeye kalkarsa ona mutlaka

Hepinizin bildiği hedefi sergilemeniz söz konusu. Kendi düşünce platformlarınızda ne var? Dikkatle bakın sevgili öğrenciler. Mutluluk öğretisi sizin iç dünyanızla birinci derecede alakalı bir konudur. Şu dünya saadeti iç dünyanızdaki düşünce standartlarının bir meyvesidir. Unutmayın, Allah yolunda hizmet etmek bir zevktir. Bu size nasıl geliyor sevgili öğrenciler? Acaba Allah yolunda hizmet etmeyi bir angarya gibi mi düşünüyorsunuz? Böyle bir düşünceniz varsa hedefe ulaşamazsınız. Böyle bir düşünceniz varsa Allah'ın hizmeti size ağır geliyorsa o zaman siz size anlatmaya çalıştığım mutluluğu yaşayamazsınız. Neresiniz de cihadı gerçekleştiremiyorsunuz demektir. Nefse bütün hizmetler Allah yolunda da olsa mutlaka ağır gelir. Nefsin afetleri bu istikamette hüküm sahibidir. Çünkü şeytan nefsinizin afetlerini devamlı kontrol altında tutar ve onları Allah'a karşı seferber eder. Öyleyse sadece iki tane alternatifimiz var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir, Allah yolunda hizmet etmekten zevk duyarsınız. Ve her halinizden bellidir. İki, Allah yolunda hizmet etmek size zor gelir. O da davranışlarınızdan siz gizlemeye çalışsanız bile açık açık ortaya çıkar. Öyleyse sizlere soruyorum. Niçin buradasınız? Niçin Allah'ın yolundasınız? Eğer Allah'ın yolundaysanız, buradan bir muradınız varsa, o murada ulaşmak konusunda gayret sarf etmeli değil misiniz? Öyle hissetmiyorsanız kendinizi, o zaman tasavvufta ne işiniz var? Başkalarının yaşadığı mutsuzluğu siz tasavvufun içinde yaşıyorsanız, zaten tasavvufun gereklerine riayet etmiyorsunuz demektir. O zaman mutluluğu yaşayamazsınız. Eğer söylediklerimiz sizin tatbikat sahanızın dışında kalıyorsa, o zaman kararınızı verin. Seçiminizi yapın. Ya Allah'ın yolunda olun ya da olmayın. Siz kendi kendinizden sorumlu olan ve kendinizi dünya saadetine ve cennet saadetine ulaştırabilecek olan tek kişisiniz. Sizi mutsuzlaştıracak olan veya mutsuzlaştıracak olan tek kişisiniz. Kendi iradeniz, kendi kararlarınız sizi bir yere götürecektir. O götürdüğü yer isterseniz cennet olur, isterseniz cehennem olur. O götürdüğü yer dünya hayatını yaşarken isterseniz dünyayı cennet kılar, isterseniz dünyayı cehennem kılar. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Hazır suratlı, hüzünlü,
sıkıntılı insanlardan oluşan bir toplumda yaşıyorsunuz.

arkasında ne var? İnsanların mutluluğu tanımamalı. Şeytan tarafından beyinlerinin yıkanmış olması. Ne demek istiyoruz? Şeytan insanlara mutluluğu, nefslerinin istediği şeyleri tahakkuk ettirmek olarak tanıtır. Sağlamak olarak tanıtır. Nefs neyi istiyorsa, insanlar ona sahip olurlarsa hep mutlu olacaklarını zannederler. Ama sadece mutsuz olurlar. Allah insanlara ruhlarının emrettiği şeyi yaparlarsa mutlu olacaklarını ifade eder ve ispat eder. Şeytan da ifade eder ama söylediğini bir türlü ispat edemez. Çünkü yalan söylüyor. Öyleyse sadece iki türlü insan var. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, mutsuz insanlar, mutlu insanlar. İki yoldan birini seçmek durumundasınız. Allah-u Teala bilin ki size hiçbir şeyi zorla yaptırmaz. Eğer Allah yolunda hizmet etmek istiyorsanız buyurun. Bütün kapılar sizin için açıktır. Hizmet etmek istemiyorsanız o zaman çekinin. Kendi hayatınızı yaşayın. Nasıl yaşarsanız yaşayın. Ama o zaman mutsuzluğunuzun sebebini sakın başkalarını yüklemeye kalkmayın. Arkasında sadece siz varsınız, kendiniz varsınız. Öyleyse sözlerimi iyice düşünün. Yerlerine oturtun. Neden Allah'ın hizmeti size ağır geliyor? Düşünün. Arkasında nefsinizin afetleri var. Arkasında şeytan var. Ve siz farkına bile varmadan şeytanın esiri olmuşsunuz zaten. Kurtulmak için Allah'ın yardımına ihtiyacınız var. Ama siz bodrum katını inşa etmek mecburiyetindesiniz ki Allah Teala üzerine 700 katlı bir saray inşa etsin. Siz Allah'a hizmet etmeyi dilemedikçe gönlünüzce buna kararlı olmadıkça, gönüllü olmadıkça Allah Teala sizde o sarayı oluşturmaz. Ama biliniz ki bu sarayı oluşturmak Allah için her zaman bir büyük zevktir. Allah hepinizi sadece ve sadece mutlu görmek ister. Sonuna kadar yardıma hazırdır. Bekleyemeyeceğiniz kadar büyük yardımları o size mutlaka sağlayacaktır. Ama arkasında bir dayanak olması lazım. Sizin serbest iradenizin Allah'ın güzelliklerine dönük bir muhteva taşıması lazım. İki tür hizmet var sevgili kardeşlerim. Kendinize hizmet, Allah'a hizmet. Dikkat edin ki kendinize hizmet hep nefsinizin afetleri doğrultusundadır. Allah'a hizmetse kendinize hizmetten beklediğiniz hedefi size kendinize hizmet etmediğiniz halde sağlar. Farklılığı acaba anlatabiliyor muyum? İnsanlar kendilerine hizmet dedikleri zaman hep nefslerinin taleplerinin tatminini düşünürler. Daha çok para kazanırlarsa daha çok mutlu olacaklarını zannederler. Nefsleri neyi isterse ona sahip oldukları zaman mutlu olacaklarını zannederler. Halbuki bilmezler ki her zaman nefsin
topik noktada olan, en üst noktada olan tatminsizlikleri söz konusudur. Hangi konuyu hallederseniz, diyelim ki nefsinizin tatmin olamadığınız bir noktası en üst noktada sizi rahatsız ediyor. Onu sağladığınızı düşünelim. O tatmin bir şeyi değiştirmeyecektir. Çünkü ikinci planda olan bir başka husus gene sizi rahatsız etmeye devam edecektir. Onu da tatmin ettiğinizi düşünelim. Onun arkasında olan bir üçüncü husus mutlaka gene sizi rahatsız edecektir. Hiçbir zaman nefsinizin afetleri var olduğu sürece huzursuzluktan kurtulmanız mümkün değildir. Huzursuzluktan kurtulmanın ilacı, mutlak meyveye verecek olanı daimi zikre ulaşmaktır. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, daimi zikre ulaşırken bir taraftan riyazet, bir taraftan mücahede size iki ayrı cephenin en büyük yardımcısı olacaktır. Öbür taraftan bütün sıkıntılarınızdan kurtulmak mı istiyorsunuz? Bunun daimi zikrin, mücahedenin ve riyazetin ötesinde bir başka yolu var, asıl yolu var. Daimi zikre ulaşmayanların da mutlaka tatbik edebilecekleri bir yolu var. Başkalarına mutluluk vermek için yaşamak. O zaman siz Allah'ın aleminde yaşarsınız. Hani bir söz vardır, kaçmaktan kovalamaya vakit bulamamak. Zamanınızı tamamen başkalarının mutluluğu için harcayacağınız cihetle siz bir huzursuzluk yaşaması mümkün olmayan bir insan olursunuz. Ne zaman Allah'ın alemindeyseniz, onun manası şudur ki siz o sırada Allah'ın size verdiği her şeyi başkalarına bir nebze memnuniyet vermek için, o insanları mutlu etmek için Allah'ın size verdiği her şeyi seferber etmişsiniz. Düşünüyorsunuz, ben falancaya nasıl bir hizmet götürebilirim? Acaba onu mutlu edecek olan temel faktör nedir? Ya da hangileri vardır? Ben bunlardan hangisini yapabilirim? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sakın hayal dünyasında yaşamayın. Allah bana çok para verse de ben bu çok parayı başkalarının emrinde kullansam, onlara hizmet etsem. Bu bir hal hayaldir. Belki hiç gerçekleşmeyecek bir şeydir. Ve siz de bu hayallerle ömrünüzü tüketirsiniz. Şu hakikati bilmeniz lazım. Gelecekte elde edeceğiniz şeyler değil. Şu anda elinizde olanlar binlerce insanı mutlu edebilecek olan birçok şeyi size sağlar. Her şeyi size sağlar. Elinizdekiler başkalarını memnun edebilmeniz için her zaman yeterlidir. Bazen bir küçücük tebessümünüz, biriyle bir ilgilenme durumunuz, o insana değer verdiğinizi ifade eden bir davranışınız, bunların hepsi en basit standartlarda başkalarına mutluluk vermeye çalışan bir insan olduğunuzu gösterir. Bunu yaptığınız sürece siz hep pozitif dalga boyları yayan bir insansınız. Etrafındaki insanlar sizden huzursuzluk duymazlar. Sizin onlarla beraber olmanız onlara huzur verir, onlara mutluluk verir. Böyle bir insan olmalısınız. Varlığı başkalarını rahatsız eden, negatif dalgalar yayan bir insan değil, şeytanın kumandası altında bir insan ancak
nefsinin kumandası altındayken negatif dalgalar yayabilir. Eğer siz ruhunuzun emrine girmişseniz, o zaman sizden etrafında yayılan dalgalar pozitif dalgalardır. Ve dikkat edin, bunlar etrafınızdaki insanlara huzur verir. Öyleyse hepiniz hep başkalarına hizmet eden, varlığı başkalarını huzursuz etmeyen, varlığıyla başkalarına huzur ulaştıran bir insan olur. Böyle bir oluş sizin için elzemdir. Allah yolunda hizmet etmek bu vasfınızın devamlı çoğalmasını sağlayacaktır. Unutmayın, Allah yolunda hizmet karşılıksız olur. Bir maddi karşılık beklemeden yaptığınız hizmetin iç dünyanızda nasıl bir huzura sebebiyet verdiğini ancak o hizmeti zevkle yaptığınız zaman anlayacaksınız. İşte onun için kendinize sorun, ben Allah yolunda hizmet etmekten zevk alıyor muyum? Bu hizmet benim içime ferahlık veriyor mu? Bu hizmet için yaptığım fedakarlıklar beni rahatsız mı ediyor? Yoksa bu fedakarlıklar bana ayrı bir mutluluk mu veriyor? 24 saatlik bir zaman dilimi her gün size de verilir sevgili kardeşlerim. Önemli olan bu zaman dilimini Allah yolunda harcayabilmektir. Allah yolunda harcamak demek, başkaları için harcamak demek. Öyleyse her an başka insanlarla bir münasebet içinde olursunuz. Her an etrafınızda insanlar vardır. Ve her an söyleyeceğiniz birkaç cümle etrafınızdaki insanları memnun edebilir. Veya yine söyleyeceğiniz birkaç cümle başka insanları huzursuz edebilir. Birincisinde Allah'ın emrinde oldunuz, ruhunuzla davrandınız ve hayır kazandınız. İkincisinde şeytanın emrinde oldunuz, nefsinizin afetleriyle davrandınız ve şer kazandınız. Birincisinde mutlaka mutlu olursunuz, ikincisinde mutlaka mutsuz olursunuz. Öyleyse soruyorum size, neden ikinci yolu tercih ediyorsunuz? Neden nefsinizin emrindesiniz? Bu kadar kolayken Allah'ın size mutluluğu ulaştırması bu kadar kolayken, bu kanunları öğrendiğiniz zaman gene de hala neden şeytanın yolundasınız? Şeytanın hakimiyeti altındasınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu konuda bir gayret sarf etmeyecek misiniz? Şu ışıklı, nurlu dünyayı size kapkara eden, sizi karanlık içinde yaşatan şey sadece nefsinizdeki afetlerdir. Onlarsa daima şeytanın kontrolü altındadırlar. Şeytanın yalanlarına inanmışlardır. Ve bir ömür beyhude yere geçer. Boşuna yaşarsınız şu dünya üzerinde. Ölürken ancak aklınız başınıza gelir ki şu dünyada hiçbir işe yaramadan bir ot gibi yaşamışsınız ve ölüyorsunuz. Ama başka türlü de olabilir. Fedakarlık denildiğiniz, size güç geleceğini zannettiğiniz şeyleri yapmaya başladığınız zaman Allah'ın yardımı mutlaka ulaşacak. O zaman
neye başkalarına hizmet etmek, neye Allah'ın söylediklerini gerçekleştirmek ne kadar kolaymış diyeceksiniz. Ama şeytan size onları zor göstermek için, adeta mümkün olmayan şeyler göstermek olarak göstermek için bütün gayretini sarf edecektir. Öyleyse Allah'a koşun. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala O'na koşmanızı istiyor. O'na müracaatınızı istiyor. Sakın kapaklarınızı kapatmayın. Hep Allah'a açık bir yönünüz olmalı. Hep Allah'a müracaat etmelisiniz. O zaman nefsinizin sizi ne kadar aldattığını, sizi nasıl tuzaklara düşürdüğünü yakalayacaksınız. Allah'a koşun. İçinizi her an Allah'a açın, boşalın. Bütün dertlerinizi her gece ona anlatın. Her gece kendinizi hesaba çekin. Sorun kendinize, ben bugün Allah için ne yaptım diye. Ben bugün kimlere mutluluk verebildim? Etrafımdaki bu kadar insandan hangisine mutluluk ulaştırabildim diye düşünün. Öyleyse bu dizaynı gerçekleştirirken sizin için sadece mutluluk söz konusu olacaktır. Öyleyse kendi kendinize bakın. Sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Öyleyse demek ki siz Allah yolunda başkalarına hizmet veren bir insansınız. Mutsuz musunuz? Öyleyse siz nefsinin emrinde olan bir insansınız. Başkalarına hizmet vermek değil, başkalarından bir şeyler bekleyen bir insansınız. Ve aslında kendinize bir şeyler vermiyorsunuz böyle yaparak. Kaybedenlerden oluyorsunuz. Ufkunuzu bir başkası karartamaz. Sadece siz karartabilirsiniz. Bir başka ifadeyle şeytan sizin ufkunuzu karartabilir. Size tesir edip sizin düşünce platformlarınızın kılığına girip sizin düşüncenizmiş gibi size yaklaşan bu sinsi mahluk sizi dejenere etmek için, sizi mutsuz etmek için elinden gelen her şeyi yapar. Öyleyse unutmayın, bütün davranışlarınızdan Allah'ın hizmetine karşı nasıl baktığınız açık ve kesin olarak anlaşılır. Öyleyse gizleyemezsiniz. O her şeyi bilir. Eğer şeytana hizmet edecekseniz seçim sizin. Yapabilirsiniz. Mutsuz olursunuz. Sebep de başkaları değildir. Sadece sizsiniz. Veya Allah yolunda hizmet edersiniz. O zaman mutlu olursunuz. Sebep yine başkaları değildir. Sadece sizsiniz. Kısaca sevgili öğrenciler, mutlu olmak isteyen kişi mutlu olur. O kanunları mutlaka öğrenir ve tatbik eder. Mutlu olmak isteyen kişi diyorum. Siz de kendinize sorun. Mutlu olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız bilin ki çözüm vardır. Ve o çözüm başkasının elinde değildir. Sizin elinizdedir. Tatbikata başlayabilirseniz hiç zor olmadığını göreceksiniz. Zor bir şey mi sevgili kardeşlerim? Bir başkasına bir yardım etme düşüncesini işlemek. Bu
düşünceyi düşünce platformundan tatbikat platformuna ulaştırmadan da mutlusunuz. Sadece düşünmeniz bile Allah ile bu ilişkiyi kurmanız demektir. Ne zaman siz bir başkasına hizmeti düşünüyorsanız, onu mutlu kılacak olan bir davranış için kendinizi seferber etmişseniz, o zaman bilin ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman bilin ki siz Allah ile berabersiniz. Allah'ın ruhunuzun ve böyle olduğu sürece işlediğiniz hayrın oluşturduğu bir üçgenin içinde yaşarsınız. İşte bu üçgene dikkatle bakın. Bu üçgende hepiniz için bir mutluluk rüzgarı vardır. Sadece düşünmeniz bile Allah'ın size mutluluk vermesine yeter. Öbür taraftan insanlarla olan ilişkilerinizde onları üzecek şeyler planlıyorsanız, onlara huzursuzluk vermeyi planlıyorsanız, böyle bir düşünce sizi sardığı andan itibaren siz nefsinizin afetleriyle yaşıyorsunuz. Mutsuz bir insansınız. Şeytanın ülkesindesiniz. Bir kenarı şeytan olan, bir kenarı nefsinizin afetleri olan, üçüncü kenarı da şer olan bir dizayn içindesiniz. Unutmayın, hayatınızın her saniyesinde ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Derecat kazandığınız zamanlar yaptığınız işlemine de hayırdır. Derecat kaybettiğiniz zamanlar yaptığınız işlemin adı şerdir. Derecat kazandığınız zamanlar hep mutlu olursunuz. Derecat kaybettiğiniz zamanlar da hep mutsuz. Ama bunu bütünüyle derecat kazandığınız bir hedefe yöneltebilirsiniz. İşte zikir size ne sağlar? Her saniye derecat kazanmanızı. Başkalarının emrinde olmak ne sağlar? Gene her saniye derecat kazanmanızı. Öyleyse hizmetin ayak izleriyle zikrin ayak izleri birbirine eşdeğer standartlardadır. Öyleyse Allah-u Teala başkalarına yaptığınız, başkalarına götürdüğünüz her hizmeti zikir mevzesi gibi düşünür. Öyle kabul eder. Başkalarına iyilik yapmayı, onları mutlu etmeyi düşünmeye başladığınız andan itibaren siz derecat kazanan bir insansınız. Bir insan Allah'ın ülkesinde yaşıyorsa, yani absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin üst bölümündeki pozitif alemde yaşıyorsa, o başkalarına pozitif salgı boyları ulaştıran o süreç içerisinde Allah'a ile ruhuyla yaşayan, devamlı hayır kazanan birisidir. Ne zaman başka insanlara zararlı bir şeyler düşünmeye başlamışsa, onların haklarına helal edecek olan, onlara ızdırap verecek olan, onları huzursuz edecek olan bir davranış biçimi ne zaman sergiliyorsa, o zaman bir yanlışlık var demektir bu işte. O zaman kişi şeytanın negatif aleminde yaşar. Şeytanla nefsinin affetleriyle beraberdir ve devamlı derecat kaybeder. Bir gün kıyamet günü hayat filminizi göreceksiniz. Orada derecelerle beraber göreceksiniz. Yetmez. Düşüncelerinizle beraber göreceksiniz. Düşüncelerinizin de filmi alınır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, düşünceleriniz hep bilinir. Onları gizlediğinizi zannedersiniz.
Ama ne Allah'tan ne onun dostlarından gizleyemezsiniz. Size hissettirmeseler bile bilirler. Sevgili öğrenciler, bu üniversite kainat üniversitesidir. Kainatın içinde siz de varsınız, bir sürecisiniz, insanlardan birisiniz, Allah'ın en kıymetli mahluklarından birisiniz. Öyleyse insan olduğunuzun kıymetini, hükmünü, sonuçlarını ve mükafatlarını ön plana almanız doğru bir davranış biçimi olur. Yoksa hep cezalarla, mutsuzluklarla karşılaşırsınız ve arkasında sizden başka kimse yoktur. Mutluluğu yakaladığınız zaman da, mutsuzluğa kafanızı vurduğunuz zaman da aynı sonuçla karşı karşıyasınız. Sizden başka kimse yok. Bir kişiye mutluluk götürmeye çalışan siz, o mutluluğu götürseniz de götüremeseniz de o mutluluk, o mutluluğu götürdüğünüz takdirde o kişinin mutlu olmaması halinde de gene siz mutlu olursunuz. Çünkü mutluluğu size verecek olan o kişi değildir. O kişiye ulaştıracağınız mutluluk da değildir. Allah'tır. O kişiye ulaştırmayı düşündüğünüz mutluluk sizin mutluluğunuzun sadece sebebidir. Sonuç Allah'ın üzerinize vücuda getirdiği mutluluktur. O sebeple dayalı ama Allah'ın üzerinize oluşturduğu bir mutluluk söz konusu. İşte bu kasetleri tekrar tekrar dinleyin. Ne demek istediğinizi her seferinde biraz daha açık olarak anlayacaksınız. Ben zaten bu kaseti dinlemiştim demeyin sakın. Her seferinde dikkat etmediğiniz başka bir tarafını bulacaksınız. Ve tekamülünüz bu dizayn içinde gelişecek. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu dizayn hepiniz için bir mutluluk aynasıdır. Allah sizi şu dünyadaki en mutlu insan yapmak ister. Hedefi budur. Ama bunun için sizin iradenizin metaldar olmasını ister. Sizin iradenizin devreye girmesini, kendi iradenizle bu güzellikleri yaşamak için harekete geçmenizi ister. Geçebilirseniz unutmayın, siz mutlu olacaksınız. Başkalarına vereceğiniz mutlulukta, Allah için yapmakta olduğunuz hizmette mutluluğu yaşayan asıl hep siz olacaksınız. Başkalarını huzursuz etmekte, Allah için hizmeti aksatmakta mutsuz olacak olan gene sizsiniz. Öyleyse ne zaman huzursuzluğu yaşıyorsanız, kendinize yaptığınız, nefsinizle yaptığınız cihatta bir yenilgi aldınız demektir. Bu kadar açık bir şekilde Allah'ın hakikatlerini bilmenize rağmen, mutluluğa ulaşmak bu kadar kolay olmasına rağmen, mutsuzsanız, söylediklerimizi hiç anlamıyorsunuz demektir. Oysa ki herkes mutluluğun peşindedir. Herkes saadeti yaşamak ister. Ama yaşayamayan herkes
kendi zaman dilimini nefsinin emrinde kullandığı için huzursuzdur. Unutmayın, Allah Teala hiç kimseyi hiçbir şeye zorlamaz. Sizin iradenize seslenir, doğruları öğretir ve sonuçları bildirir. Neyin sizi mutlu kılacağını, neyin mutsuz kılacağını Kur'an-ı Kerim boyunca açık hükümlerle Allah Teala ifade eder. Karar sizin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Siz onu yaşamaya karar verdiğiniz zaman, kararlı olduğunuz zaman mutluluğun son derece kolay avlanan bir kuş olduğunu göreceksiniz. Ama şeytan sizi tuzağına düşürürse hep mutsuz bir insan olarak yaşamakta devam edeceksiniz. Allah'ın yolunun dışında mutluluk arayacaksınız ve hep avuçlarınızda karanlık yakalayacaksınız. Göreceksiniz ki zannettiğiniz her şey yanlış. Sadece Allah'ınkiler doğru. Bunu hayat tecrübeniz size başınızı taşlara çarpa çarpa öğretecek. Mutsuzluğunuzun arkasında hep başka insanlar arayacaksınız. Ama doğruyu öğrendiğiniz zaman, kendinizde hatalar aramaya başladığınız zaman mutsuzluğunuzun arkasında başka bir faktörün değil, sadece sizin yaptığınızı göreceksiniz. Öyleyse neden bir dizayn var sevgili izleyenler ve dinleyenler? Sadece sizin mutluluğunuz için bir dizayn var. Niçin Allah Teala mutlu olmanızı istiyor? Çünkü sizi tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Siz davranışlarınızla kendinize mutluluğu veya mutsuzluğu sağlayabilecek olan yegane insansınız. Öyleyse bu söylediklerimizin ışığı altında karanlık dünyanızı aydınlatmaya çalışın. Hangi konuda tereddüt ederseniz hemen bize sorun ki konunun o tarafını da sizlere aydınlatalım. Göreceksiniz ki dünyada siz isterseniz mutluluktan başka bir şey yok. Ama siz mutsuzluğu isterseniz, şeytanın yolunu seçerseniz, o zaman da mutsuzluktan başka bir şey yok. Siz hem kendiniz mutsuz olan, hem de başka insanlara devamlı mutsuzluk ulaştıran bir zavallı olursunuz. Şeytanın elinde sadece bir oyuncak. Allah Teala da sizin ruhunuz da sizin mutlu olmanızı ister ve ne yazık ki bu konuda karar verecek olan sizin aklınız, hükmü icra edecek olan sizin iradenizdir. Öyleyse söylediklerimizin ışığı altında değerlendirin hayatınızı, mutlu olmaya çalışın. Ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz ve hayıflanacaksınız. Neden daha evvel tasavvuflu değildim diye. Öyleyse hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler,
ve dinleyenler. Gelecek haftadan itibaren bu konuşmayı yarım saat evvel almak istiyoruz. Bu konuda problem yaşayacaksanız aynı saatleri devam ettirmeyi düşünüyorum. Lütfen bize ulaşın. Saatlerinizin dizaynını söyleyin. Türkiye'deki standartlarda saat 20'de başlayacağımız bu sohbeti 12'ye almak istiyoruz. Bu durumda eğer kardeşlerimiz iş yerlerinden veya evlerinden internetin dinleyebilecekleri bir yere ulaşmak için zamanı ihtiyaçları varsa o zaman süreyi değiştirmeyelim. Yine aynı saatte devam edelim. Önemli olan sizin mutluluğunuz, sizin standartlarınız ve sizin imkanlarınız sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Abi. Allah hepinizden razı olsun.
1: Bir gün o öyle güzel bir dostunuz olacak ki onu o kadar çok seveceksiniz ki ona o kadar çok aşık olacaksınız ki dünya umurunuzda olmayacak. Kendinizi başka insanların emrine adayacaksınız. İnsanların mutluluğuna adayacaksınız. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız. İşte mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. O zaman siz yoksunuz. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna vakfettiğiniz zaman, o zaman gerçek mutluluğun ne olduğunu yaşarsınız. Kendinize ait olan zamanınız kalmadığı zaman, her safhasını 24 saatinizin başkalarına tahsis ettiğiniz zaman, o zaman Allah'ı gerçek anlamda tanıyacaksınız. O zaman ona hayran olacaksınız. Onun adaletine, onun yardımına, onun sevecenliğine, onun o sonsuz ikramlarına hayran olacaksınız. İstemeden verdiğini göreceksiniz. Siz istemeyeceksiniz. Ve o size sormadan verecek. Öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki orada sadece mutluluk var. Ne hastalık, ne ölüm size hiç tesir edemez, buz gelir. Yaşamakla ölüm arasındaki koridoru aşmışsınızdır. Ölmeden evvel ikinci bir cepheden ölmeyi başarmışsınızdır. Yani uykunun ötesine geçmek. O zaman 1.000 defa ölmüşsünüzdür, 10.000 defa ölmüşsünüzdür, her gece ölmüşsünüzdür. İşte böyle sevgili kardeşlerim, şu duvarın arasından geçilmez mi zannediyorsunuz? Bir gün görüşürüz. Orada.
0: El Fatiha ve az salavat. Allah'ına salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Sırat-ı müstakim, sırat-ı lezzine en'amte aleyhim gayrim mahdûb aleyhim ve dâilin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Bu bir mutluluk sevgili izleyenler, bilmeyenler. Sizlerle baş başa olmak, sizlerle Allah'ın bir güzelliğini paylaşmak, mutluluğu paylaşmak. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz. Bugünkü konumuz başkalarının mutluluğu için yaşamak. Öyleyse başkalarının mutluluğunun bizimle alakası nedir? Çünkü biz başkalarının mutluluğu için yaşarsak asıl biz mutlu oluruz. Bir insanın mutluluğu başkalarına vereceği mutluluğa bağlıdır. Ne kadar mutluluk verebilirsek onun iki katını biz yaşarız. aynı miktardaki mutluluğu Allah-u Teala bize yaşatır. Aynı miktardaki mutluluğu ruhumuzda, nefsimizde yaşatır. Biz bir mutluluk veririz, iki mutluluk geri alırız. İşte insanların bütün boyutlarıyla ters bildiği bir husus çıkıyor karşımıza. İnsanlar zannediyorlar ki nefslerinin afetleri doğrultusunda bir şeylere sahip oldukları zaman mutlu olacaklardır. Hayır, sadece mutsuz olurlar. Ne zaman bir insan kendisi için yaşarsa, kendi egosu için yaşarsa, nefsinin afetlerini tatmin etmek için yaşarsa, o kişi sadece mutsuz bir insandır ve arkasından da başkalarını da mutsuz edeceği için bir defa daha mutsuz olacaktır. Yani bir insanın kendi egosu için yaşaması ne demek? Başkalarını mutsuz etmek pahasına kendi egosunu tatmin, başkalarının duyacağı mutsuzluğun iki katını kendinin yaşamasına sebebiyet verecektir. Dikkat edin, biz ne zaman başka birine haddini bildirsek, başka insanların mutsuz olmasına sebebiyet versek, onlar hangi anlamda, hangi ölçüde mutsuzluğu yaşamışlarsa bizim yüzümüzden, Allah bize o mutsuzluğu yaşatır. Arkadan da ruhumuz nefsimize yaşatır. Onların yaşadığı mutsuzluğun iki katını yaşarız. Öyleyse dikkat edin sözlerimize sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah sizden yana. Sizin mutlu olmanızı istiyor. Ama siz şu doğru muhakemeyi yapmak mecburiyetindesiniz. Ne kadar mutluluk verebilirsiniz, o kadar mutluluk geri alabilirsiniz. Onun iki katı kadar. Öyleyse sevgili öğrencilerim, sevgili izleyenlerim, sevgili dinleyenlerim, sizlerle birlikte olmanın zevkini paylaştığımız şu anlarda daha güzele ulaşmanız söz konusu. Her yeni dizaynda siz olacaksınız. Sizin mutluluğunuz var olacak. Allah için olacaksınız. İnsanlar var, zengin olmak isterler, mutlu olmak için. Zengin oldular diyelim. 100 tane daireleri var. Ne ya sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir düşünün bakalım. Bu kişi ancak bir dairede oturur. Hadi bir de yazlığı olsun, 2. Ya geri kalan 98 daire, onların hepsinin kiraya verilmesi, kiracıların yaptığı tahribatın tamiri, ödenmeyen alacakların takibi, mahkemelerle uğraşmak, avukatlarla uğraşmak, daha neler neler. Size bir sorum var. Nerede bunun zevk? Daha ötesi de var. Bu kişi bu parayı ya helal kazanmıştır ya da haram kazanmıştır. Her neyse, ama hesabı, 100 dairenin hesabı, 100 daire için kazandığı paranın hesabı ondan sorulacaktır. Ama o dairelerin içinde oturanlar kullanabilecektir. Kendisi asla kullanamayacaktır. Öyleyse bütün kazançlarının hesabını Allah'a veren bu kişi, bunun sorumluluğunu taşırken onun verdiği dairedekiler, oturanlar sorumsuzca onu diledikleri gibi kullanabiliyorlar. Tamir etmek mi? Sahibinin işi. Alacakları takip etmek mi? Sahibinin işi. Mahkemelerde uğraşmak mı? Sahibinin işi. Öyleyse bu bir dert değil mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Düşünün bir defa, 100 tane apartmanınız var, 98 tane kiracınız. Hadi bakalım çıkın işin içinden. Mutlu mu olacaksınız zannediyorsunuz? Bir deneyin bakalım. Ah, Allah-u Teala isterdim hepinize versin de görün bakalım neler olduğunu. Şu en zengin insanlara, doruktakilere dikkatle bakın. Mutlu olduklarını mı zannediyorsunuz? Bir yaklaşın bakalım iş dünyalarına, aile hayatlarına, Ne göreceksiniz? Biraz kısın şu telefonu ses. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin egosunu tatmin etmek konusundaki bütün gayretleriniz sizi mutsuzluk çukurlarının daima bir başkasına atacaktır sadece. Ama hiçbir zaman mutlu olamayacaksınız. Nefsinin istikametinde insanlar. Nefs ne ister? Sayılmak ister. Başkaları tarafından itibar görmek ister. İnsanlar zengin olmak isterler. Eğlence yerlerine giderler. Varsa onlara çok fazla bahşiş verirler ki onlar kendilerine saygılı davransınlar diye. Parayla kazanılan bir saygı. Sevgili kardeşlerim, bunlar mutluluk mu Allah rızası için? Yani bir düşünün. Egonuz için çalışıyorsunuz. Sizin için sadece nefsinizin afetlerinin tatmini var. Zannediyor musunuz ki onları bir defa tatmin ettikten sonra yeniden azmayacaklar? Hayır. Her seferinde daha azgın bir nefsle karşılaşacaksınız. İşte psikolojinin açmazı burada sevgili öğrenciler ve dinleyenler. Başta Freudizm olmak üzere psikanalizin ve psikiyatrinin temel faktörlerinde bütün hedefler nefsin afetlerinin tatminine dönüktür. Baştan aşağı yanlış, baştan aşağı hatalı bir davranış biçimleri dizisi. Sizi sadece şeytana esir kılan, nefsinizin afetlerine esir kılan bir zavallı davranışlar bütünlüğü. Ve de bütün psikoloji buna göre dizayn edilmiş. Düşünebiliyor musunuz? Bir yanlışlıklar komedyası oynanıyor dünya üzerinde. Biliyor musunuz? Streslerin çözümünü insanlar yogada, streslerin çözümünü insanlar transandantal meditasyonda arıyorlar. Ve bütün ilim bunu, bu saçmalığı kabul etmiş durumda. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, onlar yaşamadıkları için bilmiyorlar. Doğruyu yaptıklarını zannediyorlar. Ama düşünün, psikolojinin de psikiyatrinin de bütün temel dönüşümleri sadece insanların nefslerinin afetlerini tatmin etmekten geçiyor. Her tatmin yeni bir tatminsizliğin başlangıcıdır. Bilmem anlatabildim mi? Sadece bir tek yolunuz var. Nefsinizdeki afetleri yok etmek. O zaman nefsiniz için değil, ruhunuz için ve Allah için yaşamaya başlarsınız. Allah'ın bütün emirleri sizin için vazgeçilmez emirler olur. Allah'ın bütün yasakları sizin için asla çiğnenmemesi gereken mukaddes emirler olur. Ve ne yaparsınız? Hem emirler cephesinde, hem nehiler cephesinde %100 mutlu bir insan olursunuz. Ne zaman? Daimi zikre ulaştığınız zaman. Peki, daimi zikirden evvel bu işin bir yolu yok mu? Var. İşte bugünkü dersimizin konusu o. Başkalarının mutluluğu için yaşamak. Kendinizi, hayatınızı başkalarına adamak. Hayatınızı başkalarına vakfetmek. İşte o zaman mutluluğu yaşarsınız. Daimi zikrin sahibi olmasanız da başkaları için yaşadığınız müddetçe zikirdesiniz. Zikretmeseniz de başkaları için yaşadığınız sebeple zikirde sayılıyorsunuz. Bunun sayısal zikrinize bir fizik tesiri yok tabii. Ama mutluluk mu? Zikirle aynı. Öyleyse ne olur? Siz başka insanlar için kendinizi vakfetmek kararı aldınız. Ve bir başkasına mutluluk ulaştırmak üzere düşünmeye başladınız. Ben falancaya acaba nasıl bir mutluluk ulaştırabilirim? Acaba ne yaparım da onu memnun ederim? Acaba hangi davranışım ona mutluluk verir. Bir hediye mi alayım ona? Gideyim ziyaretin, bir ziyaret mi edeyim? Hastaymış bugünlerde. Yoksa hangi tarzda bir davranış biçimi, neye ihtiyacı var? Nasıl bir çözüm getirebilirim? Sevgili kardeşlerim, hayır, sahip olduklarınızın dışında başka şeylere ihtiyacınız yok başkalarına mutluluk verebilmek için. Allah-u Teala sizlere şu anda ne vermişse Allah'ın verdikleri sizin için full yeterlidir. Onlar sizin için yeterlidir. Sizi mutlu etmek için, sizi saadete ulaştırmak için. Yani başkalarına mutluluk vererek saadete ulaşmanız için sizde olanlar yeterlidir. Hangi noktadaysanız biliniz ki sahip olduğunuz şeyler sizin için yeterlidir. Peki bunun arkasında ne var? Bakınız arkasında ne var? Siz Allah'ın size verdiği her şeyi, zamanınızı, vücudunuzu, düşüncenizi, iradenizi, Allah'ın size verdiği her şeyi bir başkasına hizmet etmek için kullanıyorsunuz, seferber ediyorsunuz. Her şeyinizle başka bir insana mutluluk vermek üzere varsınız. İşte bu Allah için yeterlidir. Siz o anda kendinizi Allah'a adamış durumdasınız. Başkalarına kendinizi vakfettiğiniz andan itibaren kendinizi Allah'a adamış durumdasınız. Allah size ne vermişse her şeyinizle kendinizi seferber etmişsiniz. Allah'ın size verdiği bütün değerleri kendiniz için, kör nefsiniz için değil, bir başkasını mutlu etmek için kullanıyorsunuz. Siz bu noktada bir kölesiniz. Başkasının mutluluğunun anahtarısınız. Başkalarının mutluluğuna açılan bir kapısınız. Bir ışıksınız, bir renksiniz, bir güzelliksiniz. Başkaları için yaşayan bir insan. Bunun ne kadar büyük bir zevk olduğunu sadece başkaları için yaşayan insanlar bilirler. O büyük saadeti onlar yaşarlar. Öyleyse bu başkaları için yaşamak ne demek? Oradan başlayalım. Evvela dünyalardan bahsedelim. Absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği bir yer var. Burası sıfır noktası. Sıfır noktasının aşağısındaki rakamlar eksi birden başlayarak eksi iki, eksi üç diye sonsuza kadar uzanan negatif değerler. İşte absis ekseninin altındaki bütün alem şeytana aittir. Negatif alem. Bütün değerler negatiftir. Bütün dalga boyları negatiftir. Bütün sistemler mutsuzluğa dönüktür.

sana sormanız lazım. Dün ben mutlu muydum? İkinci sual, dün başkaları için yani Allah için ne yaptım? Defteriniz hep boş sayfalar gösteriyorsa siz boşuna yaşayan bir insansınız. Hedefi olmayan, kendisini Allah yolunda zanneden ama Allah yolunda olmayan bir zavallı. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar birbirine muhtaçtır. Etrafınızda şu anda kim varsa hepsi sizden sevgi besliyor, bekliyor. Hepsi sizden ilgi bekliyor. Ne olur onlara bir gülücük gösterseniz, birkaç kelime söyleseniz, gönüllerini alsanız, gülümsemenizle onların gönüllerini fethetseniz ve size onlarla ilgilendiğiniz için sempati duysunlar. Mümkün değil mi? Bir düşünün bakalım. Bu kadar zor bir şeyden mi bahsediyorum? Sormayacaksınız hiç kendinize neden ben mutsuzum diye. Arkasında ne yattığınızı biliyorsunuz. Sadece sizin negatif davranışlarınız. Etrafınızdaki bütün insanlar sizin aynanızdır. Onlara dikkatle bakın. Size nasıl davranıyorlar? Sizden kaçıyorlar mı? Onların size güler yüz göstermemesinin arkasında ne yaptığını zannediyorsunuz? Onların arkasında sizin gerçek cepheniz var. O aynadan, o insanların yüzlerinden gerçek cephenizi okuyabilirsiniz. Sakladığınız cephenizi değil. Onlar size kötü mü davranıyorlar? Ve bunu hak etmediğiniz konusunda mısınız? O zaman kendinize dikkatle bakın, ibretle bakın. Eğer öyle olsaydı onlar size karşı öyle davranmayacaklardı. Etrafınızdaki insanların tümü, hepsi ayrı ayrı cephelerden sizin aynanızdır. Niçin böyle söylüyorum? Çünkü herkes sizin davranışlarınızdan başka bir açıdan etkilenir. En çok etkilenme alanı bütün insanlarda mutlaka farklılıklar gösterir. Sadece 19 tane afetiniz değil, 19 tane afetiniz binlerce parçaya bölünmüştür. Her afetinizin her sayfası, her safhası, her cephesi mutluluğu veya mutsuzluğu aksettiren bir aynadır. Öyleyse etrafınızda 100 insan varsa, 100 insan da kendi nefslerinin afetleri doğrultusunda en hakim unsurlar itibariyle ayrı ayrı unsurlardan üzüntü duymaktadırlar. Bunların bileşkesi sizin onlara topyekün gösterdiğiniz davranış biçiminin kesin ölçüsüdür. Size kötü mü davranıyorlar? Arkasında hiç hak etmediğiniz halde size böyle davrandıklarını zannettiğiniz sürece düzelemeyen, iyileşmesi mümkün olmayan bir hastasınız. Sözlerime dikkat edin. İyileşmesi mümkün olmayan bir hastasınız. Çünkü siz içeriden kapıyı Allah'a kapatmışsınız. Size yardım etmesine mani oluyorsunuz. Kapının arka kapıyı şeytana açmışsınız. Şeytan size bütün davranışlarınızda sizi mutluluğa ulaştıracak değil, mutsuzluğa ulaştıracak ne kadar nokta varsa hepsinin üzerinde ayrı ayrı durup devamlı sizi işler. Devamlı daha çok mutsuz olursunuz. Daha çok mutsuz oldukça etrafınıza karşı onları daha çok mutsuz edecek davranışlarda bulunursunuz. Bir karanlık dünyanın içinde kaybolup gidersiniz. Ve tasavvufu yaşadığınızı zannedenler de, tasavvufu yaşamadığınızı zannedenler de, hepinize birden sesleniyorum. Mutsuzsanız, tasavvufu yaşadığınızı zannetmeniz sadece bir oyalanmadır. Gerçekten bahsetmiyorsunuz. Kendi kendinizi aldatıyorsunuz. Tasavvuf

bütün insanları sonsuz bir mutluluğa ulaştırabilecek olan yegane çözümdür kainat üzerinde. Sadece bizim bu zavallı dünyamızda değil, sadece bizim aramızda değil, bütün kainatta geçerlidir. Yaratan Allah, yaratma sisteminin bütün faktörlerini en ince standartlarda dizayn eden Allah, yanlış işleyen her sistemin çözümünü bilen Allah. Diyor ki size, etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın, onlar sizin aynanızdır. Siz onlara karşı nasıl davranıyorsanız size onu reflekte ederler. Her biri de başka bir cepheden reflekte eder. Ne kadar çok insan sizin yüzünüzden mutsuzsa o kadar çok cepheniz hastadır. Çözümü yoktur. Siz çözüme ulaşmadığınız sürece. Madde 1. Başkalarını suçlamayacaksınız. Bileceksiniz ki başkalarının size yaptığı her kötü davranışın, her ters davranışın, her beğenmediğiniz davranışın arkasında mutlaka siz varsınız. Onu hak ettiğiniz için size öyle davranılmaktadır. Öyleyse Allah'ın ülkesinde yaşamıyorsunuz. Şeytanın ülkesinde yaşıyorsunuz. Ve iblis size hep sizi bu standartlarda tutabilmek için sizin hatalarınızı gizleyerek başkalarının size karşı davranışlarındaki sizi üzen muhtevayı gösterecektir. Bilmem anlatabiliyor muyum sevgili öğrenciler ve dinleyenler? Allah bize bunları sizi mutlu etmemiz için öğretiyor. Siz kendinizi mutlu veya mutsuz edebilecek olan kainatın, sizin kainatınızın merkezindeki kişisiniz. Sadece kendi davranışlarınız sizi ya mutluluğa ya da mutsuzluğa getirecektir. Geri kalanlar mı, bütün insanlar mı? Birer figüran. Birer ayna. Sizin pozitif davranışlarınızın aynası. Sizin negatif davranışlarınızın aynası. Bilmiyorum bunları size ne zaman anlatmayı başaracağım. Ne zaman idrak edeceksiniz? Hataların etrafınızdaki insanlarda olmadığını, hataların sizde olduğunu, size bağımlı olduğunu ne zaman anlayacaksınız? Biliniz ki başkalarının size karşı yaptığı her davranış sizin ona veya başka birisine daha evvel yaptığınız bir davranışın karşılığıdır. Hesaplar tamı tamına ödenir. Elde kalan daima sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. Dışınızdaki bütün insanları sizinle onlar arasında, bütün insanlar ve siz terazinin iki ayrı kefesini teşkil ediyorsunuz. Ne verirseniz onu geriye alırsınız. Onlar size ne verirlerse onlar da aynı şeyi sizden geriye alırlar. Öyleyse bir eşitlik var ki kainatın temel dengesini oluşturuyor. Verilenler ve alınanlar her zaman sayısal olarak birbirine eşittir. Öyleyse insanlar var, mutsuzum diyor, çok mutsuzum diyor. Bana falanca böyle davranıyor, feşmeken böyle davranıyor. Ben bu davranışlara dayanamıyorum. Çok güzel, harika. Peki acaba siz başkalarına nasıl davranıyorsunuz? Kendinizi boşuna müdafaa etmeye kalkmayın. Allah her şeyi biliyor. Neleri sakladığınızı, neleri başkalarına göstermek istemediğinizi, iç dünyanızdaki her şeyi Allah Teala biliyor. Allah'a göre o eşitlik hiçbir zaman bozulmaz. Her zaman netice sıfırdır.
Ama sizin başkalarına gösterdiğiniz terazide hep sizin tarafınız ağırlıkta. Ben ona şöyle davrandım ama o bana bunun cevabını çok ağır bir şekilde ödedi. Şöyle şöyle şöyle yaptı. Çok güzel. Şimdi bir tarafta etrafınızdaki herkese karşı yaptığınız davranışları hesap edeceksiniz. Öbür tarafta da etrafınızdaki herkesten size geri dönen karşılıkları hayretle bakacaksınız ki sonuç sıfırdır. Öyleyse ne demek istiyorum? Tabiatta bozulması mümkün olmayan bir muhteşem denge var. Bileşik katlar kanunu. Hani bir sistemle birbirine bağlanmış olan iki tane su deposu, bir engel yoksa hangi şartların içinde olurlarsa olsunlar suyun yüksekliği birbirine eşittir. Acaba anlatabiliyor muyum? Bir tarafındaki sizsiniz, öbür taraftaki sizin dışınızdaki bütün insanlar. Ama eşitlik hiç bozulmaz. Sizin davranışlarınızla onların size davranışınızın bileşkesi bu paralelliği oluşturur. Öyleyse davranışlarınıza dikkat edin. Ne zaman siz başkalarına huzursuzluk veren bir davranışın içindeyseniz, bir toplumun içinde yaşıyorsanız, onun dışında yaşıyormuş gibi davranıyorsanız, etrafınızdaki insanları hiçe sayıyorsanız, özellikle tasavvufun içinde bunu yapıyorsanız, o zaman kendinize dikkatle ve ibretle bakın. Nasıl tasavvufu yaşayacaksınız? Göreviniz davranışlarınızla başkalarına huzursuzluk vermek değildir. Göreviniz bunu yaparak başkalarından da aynı yıldırımları üzerinize çekip mutsuz olmak değildir. Göreviniz başka insanlara her an mutluluk dağıtabilecek olan bir dilekle hareket etmenizdir. Bunun tabii sonucu olarak siz etrafınızdakilere mutluluk vermeye başlarsınız. O zaman hayretle görürsünüz ki dünya değişmiştir. O size sert davranan insanlar, size göre yanlış davranışlarda bulunan insanlar, size karşı sizin değişen çevrenizin gereğini tam olarak aksettirmektedirler. Daha iyi olabilirseniz daha iyi sonuçlara ulaşırsınız. Bunu hiç unutmayın. Ne verirseniz onu geriye alacaksınız. Öyleyse boşuna başkalarını suçlamayın. Buradan bir neticeye varamazsınız. Bir çıkmaz sokağın içinde hiçbir zaman çıkış bulamazsınız. Başkalarına bakmayacaksınız. Onların yanlışlarıyla kendinizi ferahlatmaya çalışmayacaksınız. Hatalarınızı arayacaksınız. Bakış alanınız kendi dünyanız olacak. Acaba ben nerede, etrafındaki insanlardan hangilerine ne yaptım ki bana hiçbir şey yapmadım halde falanca böyle bir davranışta bulunuyor. Muhatabınız sadece o kişi değil. Etrafınızda kimler yaşıyorsa hepsi. Dikkat edin sözlerime. Dizaynı bütünleştirin. Siz etrafınızdaki bütün insanlarla beraber iki kanat temsil edersiniz. Birinde sadece siz varsınız. Kainatın merkezinde siz varsınız. Etrafınızda bulunan, sizin tesir sahanızda, sizin tesir alabileceğiniz veya sizin tesir edebileceğiniz ne kadar insan varsa onların hepsi diğer tarafı teşkil ederler. Aranızda Allah'ın kanunlarına göre değişmesi mümkün olmayan bir eşitlik vardır. Hiç bozulmaz. Ne verirseniz onu alırsınız, ne alırsanız onu verirsiniz.
Vermek mi evvel almak mı, bu hesaplanması gereken bir husus değil. Ama aldıklarınızla verdikleriniz daima birbirine eşittir. Hiç kendinize bu olay falanca tarafından şöyle başlatıldı meselesini dert etmeyin. Sonuç önemli. Sonuçta etrafınızda ne kadar insan yaşıyorsa onların size karşı olan toplam davranışları sizin onların hepsine karşı, onların dışındaki diğer insanlara karşı da davranışlarınızın bütününü temsil eder. İki esas davranış biçimlerinin reel kesimi ve bunun reaksiyonu daima birbirine eşittir. Davranış biçimi size ait. Sizin etrafınızda bulunan bütün insanlara verebildiğiniz, ulaştırabildiğiniz şeyler. Reaksiyon onların cephesi. Aynı eşitlikte size ulaştırmışlardır. Öyleyse şikayet ettiğiniz zaman şunu bilin evvela. Kendinizden şikayet ediyorsunuz. Gizlemeye çalıştığınız şeylerle şikayet unsurunuz tamamlanıyor. Bütünü Allah-u Teala'dan saklayamazsınız. İblis sizi sadece aldatır. İblisin şu dünya üzerinde yapabildiği, yapabileceği tek şey sadece aldatmaktır. Dikkat edin. Sizin düşüncenizi taklit eder. Kendi düşüncenizden edersiniz. Oysa ki o iblistir. Gayreti hiçbir zaman sizi mutlu etmek istikametinde değildir. Sadece mutsuz kılmak istikametinde bir gayretin sahibidir. Hiç kimse şeytana dost olamaz. Şeytan hiç kimseye dost olamaz. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. İstediği şey bütün insanları kendisiyle beraber o acımasız dünyasında cehenneme götürebilmek. Ne kadar çok insan götürebilirse o kadar memnun olur. Kötülükten, eziyetten, işkenceden zevk alan bir yaratık. Ve size kendinizi hep başka türlü göstermeye çalışır. Size kendinizi haklı göstermeye çalışır. İsterseniz açıklayın bize size neler söylediklerini, hepsinin cevaplarını birer birer verelim. O ancak bir gazoz ağacıdır. Allah'ın ilim öğrettiklerinin yanında. Ama ilim öğrenmeyen o kadar çok insan var ki onların hepsini mutsuz etmek onun temel görevi. Sevgili kardeşlerim, öğrencilerim, izleyicilerim, sakın kendinizi aldatmayın. Açık bir sayfa olarak bakın hayatınıza. İçinizden çıkın. Tarafsız bir hakim olun. Kendiniz hakkında karar verin. Birinci sualiniz, mutlu muyum? Hayır, mutsuzsunuz. Öyleyse ikinci sualiniz, neden? İşte burada araştırmaya başlayacaksınız. Hayır, başkalarının size yaptığı kötü davranışları düşünmeyeceksiniz. Siz onlara ne yaptınız? Ne yaptınız ki onlar size böyle bir davranış biçimini sergilediler? Böyle bir iç dünya mahkemesini başarabilirseniz, kendinize acımazsanız, tarafsız bir hakim olarak kendinizi hakla yargılayabilirseniz, yanlışlıklarınızı birer birer yakalayacaksınız. Ben insanlara kötü davranayım, onlar bana iyi davransınlar düşüncesi Allah'ın kanunlarına yüz üzerinden yüzle ters düşen bir zavallı düşüncedir. Hiçbir zaman gerçekleşmesi mümkün değildir. Bu hayalin içinde yaşayan zavallıların bütün ömürleri hüsranla geçer. Hiçbir zaman mutlu olamazlar. Ama kim? Ben eğer başkalarına verebildiğim kadar
mutluluğun iki katını yaşayacaksam, o zaman ben neden başkalarına kötü davranayım ki? Bu kanunu bilen, kendisine pelesenk edinen kişi, şu dizaynın içerisinde olacak. Ben başkalarına ne kadar mutluluk ulaştırırsam, onlardan bana gelen tepki aynı miktardaki mutluluktur. Ama ilavesiyle Allah'ın verdiği yeni bir mutlulukla birlikte. Öyleyse araya Allah girdiği için denge bozulmuş gibi görünüyor. Ama negatif dengede de bozukluk var. Çünkü başkalarına verdiğiniz mutsuzluğun geri dönüşünde şeytan da size ayrıca mutsuzluk verecektir. Öyleyse netice 0-0. Gene elde var 0. Şimdi açık konuşalım. Mutsuz musunuz? Bunun müsebbibi sadece sizsiniz. Boşuna suçlu aramayın. Allah'ın bütün güzellikleri sizin için. Dilerseniz Allah'ın hedeflerini yerine getirmek üzere hareket edeceksiniz. Hep Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. Ne demek Allah'ın ülkesinde yaşamak? Ne zaman başkalarına mutluluk vermeyi düşünmeye başlarsanız, düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Neden? Çünkü size ait olan her şeyi, aklınızı, zamanınızı, vücudunuzu, enerjinizi, iradenizi, paranızı, her şeyinizi başka bir insana veya insanlara mutluluk vermek üzere, onları mutlu kılmak üzere harcamaya başlamışsınız. Harcama başladığı andan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Yani sıfır noktasının üzerindeki pozitif alemdesiniz. Bu alemde bütün insanlar bu alemde oldukları sürece bir mutluluk üçgeninin içinde yaşarlar. Bir kenarını Allah'ın, ikinci kenarını ruhunuzun hasletlerinin, ki ruhunuz deyince zaten ruhunuzun hasletleri anlaşılır çünkü değişmesi mümkün değildir. Üçüncü kenarını da böyle davrandığınız için aksiyonların bedeli olan pozitif derecelerin oluşturduğu bir üçgen. Dikkat edin, bu üçgen dörtgen olabilir, kare olabilir. Ne zaman? Daimi zikre ulaştığınız zaman. Çünkü o zaman bir kenarını Allah teşkil edecek, ikinci kenarını ruhunuz teşkil edecek gene, üçüncü kenarını gene kazandığınız dereceler teşkil edecek, ama bir de dördüncü kenar oluşacak nefsiniz. Ne demek istiyorum? Çünkü nefsinizin içindeki bütün afetler de yok olmuş olacak ve onun yerine nefsinizin hasletlerle dolu olan, ruhunuzun hasletlerle dolu olan kalbinin eşidi olan nefsinizin kalbi oluşacak. Hasletlerle değil ama faziletlerle dolu. İkisi de davranış biçimleri itibariyle %100 birbirine eşittir. Ama isimleri nefsinizin kalbinde afetlerin yerine afetleri değiştirerek girip yerleşenler fazıllardır, fazilet adını alırlar. Ama ruhunuz baştan aşağı hasletlerle doludur. İkisinin de davranış biçimleri %100 birbirine eşittir. Ama birisi ruhunuzun içindedir, öbürü Allah'ın katından gelmektedir. Öyleyse böyle bir değer yargısına vardığınız zaman şu dünyaya dikkatle bakın. Bu kadar mutsuz insanların mutsuzluğu, huzursuzluğu, bunca harfler hep insanların egosu yüzünden oluşuyor. Ne zaman dünya bu güzellikleri yaşamaya başlarsa, ki yakında yaşamaya başlayacak, o zaman yeni bir asr-ı saadet yaşanacak dünya üzerinde.
Bu anlattığım standartlarda sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu anlattığım standartlarda. Öyleyse Allah'ın ülkesinde üçgen, dörtgen olabilir mi? Kare olabilir mi? Olabilir. Daha aynı zikre ulaştığınız zaman. O zaman bir kenarını Allah teşkil edecek. İkinci kenarını ruhunuz. Üçüncü kenarını kazandığınız dereceler. Dördüncü kenarını da nefsinizin faziletleri. Ve bir üçgende yaşayacak, bir dörtgende yaşayacaksınız. Şeytanın ülkesinde nefsiniz, nefsinizdeki afetler, şeytan ve kaybettiğiniz dereceler. Dördüncü kenar hiçbir zaman alışamayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ülkesindesiniz. Başka birine mutluluk götürmeyi dilediniz. Düşünmeye başladınız, ben ona bu saadeti, bu mutluluğu, onu memnun edecek olan bir mutluluk ögesini, vasıtasını nasıl ulaştırabilirim? Düşünmeye başladığınız andan itibaren her şeyinizi başka birine mutluluk vermek üzere seferber ettiniz. Allah sizinle beraberdir. Size derhal mutluluğu yaşatmaya başlar. Ne zamana kadar? Ta ki bu düşünce sisteminiz size, sizi o kişiye mutluluğu sağladığınız yere ulaştırabilsin. O noktaya kadar Allah sizi devamlı mutlu edecektir. Başkalarının mutluluğu için çalıştığınız cihetler. Peki sonra? Mutluluk vasıtasını ona ulaştırdınız. Sizin düşündüğünüz standartlarda onu mutlu etmek için son hamleyi yaptınız, ona ulaştınız. Sizin ölçülerinizde onu mutlu edecek olan hususları ona vasıl ettiniz. Buraya kadar Allah'ın size verdiği mutluluk söz konusuydu. Şimdi yeni bir aşamadasınız. Başka bir iradeyle karşı karşıyasınız. Karşınızda artık Allah yok, bir insan var. Öyleyse buradan size mutluluk da ulaşabilir, mutsuzluk da. Mesela o kişiyi mutlu etmek için seçtiğiniz vasıta yanlış. Kişi ondan mutluluk duymadı. Olabilir mi? Olur. İşte bunun için böyle bir sonuç oluşmasın diye, eğer başkasına vasıtalı bir mutluluk ulaştıracaksınız, bir hediyeye dayalı, bir dünya nimetine dayalı, o zaman araştırın birazcık. O kişiyi gerçek anlamda ne mutlu edebilir? Onu temin etmeye çalışın. Ama yapamadığınızı kabul ediyorum. Öyle de olsa, onu mutlu etmeyecek bir şey de olsa, siz o mutluluğu ona ulaştırana kadar Allah-u Teala size mutlaka mutluluğu yaşatır. Ne kadar saat, kaç saat sürerse bu düşünce standartlarınız, onu temin etmeniz, ona ulaştırmanız, o kadar süreç içerisinde siz mutlaka saadeti yaşarsınız Allah'ın ülkesinde. Eğer böyle bir sürprizi yaşamak istemiyorsanız, o zaman daha dikkatli olacaksınız. Daha dikkatle seçeceksiniz başkalarını mutlu edecek olan davranış biçimini. Ben kendim düşünürüm, onu şu mutlu edecektir der, harekete geçerim. Mutluluğu yaşarım, Allah Teala bana yaşatır. O kişi ister mutlu olsun, ister mutsuz olsun, beni alakadar etmez demeyin sakın. Onu biraz daha mutlu etmenin yolu, onu gerçekten memnun edecek olan bir hediyeyi ona ulaştırmanız. Davranış biçimini ona ulaştırmanız. Sizden beklediği bir şey olmalı bu. Bunu yaparsanız gene mutluluğu bir defa daha yaşayacak olan sizsiniz. Bu noktaya kadar Allah-u Teala'nın verdiği mutluluğun ötesinde, ona mutluluğu ulaştırdığınızda o sizin verdiğiniz şeyden, ona ulaştırdığınızdan mutluluk duyarsa, aynı mutluluğu iki kat daha yaşayacaksınız. Öyleyse gene her şey sizin için. O kişiye mutluluk ulaştırmak dilediğiniz süre içerisinde Allah-u Teala'nın size verdiği mutluluğu yaşadınız. Ona mutluluğu ulaştırdığınızda, eğer o kişiyi gerçekten mutlu ettiyse ulaştırdığınız şey, onun o anda duyduğu mutluluğun iki katını, birisi Allah size yaşatacak, birincisi
ruhunuz nesilleri yaşatacak. İkincisi, iki kat yaşayacaksınız. Neyse. Doğru bir seçim, daha biraz dikkatli olur, sizi daha çok mutlu etmeyecek mi? Öyleyse ben düşünürüm. O kişiyi mutlu edecek olan şeyi kendim seçerim. Çok da dikkat etmeye gerek görmem bunun için. Çünkü ben onu temin edene kadar, onu sağlayana kadar geçirdiğim süreç içerisinde Allah'ın bana verdiği mutluluk yeter. Dikkat edin, bu bir tuzak. Şeytan burada sizi aldatıyor. Bununla demek istiyorsunuz ki ben tevazu sahibiyim, bu kadar mutluluk da bana yeter. Hayır, değil. İblis sizin o kişiyi de mutlu ederek mutluluğa ulaşmanızı istemiyor. O kişiyi mutlu etmeyerek sizin de mutsuz olmanızı istiyor ikinci safhada. Öyleyse sakın aldanmayın. Bu bir aldanıştır. Öyleyse eğer seçiminizi dikkatle yapmışsanız, ulaştırdığınız şey o kişiyi gerçek anlamda mutlu etmişse, onun yaşadığı mutluluğun da iki katını gene siz yaşayacaksınız. Şimdi buradan hareketle ikinci kişiye ulaşalım. Bir saatinizi de onun için harcadınız. Gene mutluluğu yaşadınız. Üçüncü bir kişi düşünelim. Bir saatinizi de onun için harcadınız. Gene mutlu yaşadınız. Akşama kadar birçok insan var. Her birisi için veya toplum için, insanların mutluluğu için, insanların mutluluğunu sağlamak için yaptığınız bütün gayretlerin bedeli size eksiksiz olarak Allah-u Teala tarafından mutlaka ödenir, ruhunuz tarafından da mutlaka ödenir. Öyleyse mutluluklar, verilen mutluluklar, alınan mutluluklara davetiyedir. Sevgili kardeşlerim, şeytan ve nefsiniz size bu söylediklerimizin her zaman aksini söyleyecektir. Bir sen mi kaldın bu dünya üzerinde, enayi diyeceklerdir size. O zaman onlara deyin ki, bizim başımızda enayilerin en enayisi var. Ve mutlu. Sevgili kardeşlerim, biz hayatımızı size vakfettik. Ve Allah-u Teala bize saat bunun için sonsuz bir mutluluk dizaynı hediye etti. Onun için zamanımızı sizlere harcamak bizim için doyulmaz bir zevktir, mutluluktur. Her şeyimizle kendimizi sizlerin, insanların mutluluğuna vakfetmeyi Allah bize nasip kıldı. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Başkalarına çile gibi görünen şeyler bize hiç çile gibi görünmez. Her an, sizinle konuştuğumuz an, daha neler sağlayabiliriz diye düşündüğümüz an, sizler için yaşıyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir uyduya sahip olmak konusunda hazırlıklar sona ermek üzere. Çok başarılı sonuçlara ulaştı kardeşlerimiz. Öyleyse zamanıdır. Artık fedakarlıklara hazır olalım. Allah için yaşamanın fedakarlıklarına. Ve inşallah uyduya ulaşmanın Allah-u Teala bizi sahibi kılsın. Unutmayın, artık fedakarlık zamanıdır. Bütün dünyaya ulaşacak olan bir sistemi bilgisayarlar aracılığıyla hamdolsun ki kurduk. Şimdi pahalı bir vasıta olan bilgisayarlar yerine onları zaten kullanmaya ömrümüz oldukça devam edeceğiz. Bilgisayardan sizlere ulaşmayı. Ama onun dışında da diğer insanlara bilgisayarların ötesinde
televizyonlardan da ulaşmayı Allah Teala bize yakın bir gelecekte inşallah nasip edecek. Pozitif noktalara da ulaşmış durumdayız. Öyleyse artık zamanıdır. Birçok kardeşimiz fedakarlıkları konusunda sorular sordular bize. Bekleyin diye cevaplar verdik onlara. Bekleme süresi bitmiştir. Öyleyse Allah için el ele, gönül gönüle yeni bir aşamaya geldik. Sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel olması için, bütün hedeflere en güzel standartlarda ulaşmak için gönlümüzce hizmet verebilmek için Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz ki yeni bir kapı açılmak üzere. Şu anda dünyanın her tarafına bilgisayarlarla ulaşmış olmanın bahtlılığını yaşıyoruz, mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah sizlere sadece bilgisayarlarla değil, televizyonlarla da çanak antenlerle ulaşmak imkanını yakalamak üzereyiz. Sizlerin sonsuz fedakarlıklarıyla şu anda bu noktadayız. Daha ötede bir noktada olmanın son aşamasındayız. Allah-u Teala'nın huzurunda bütün fedakar kardeşlerimizi selamlıyoruz, tebrik ediyoruz ve Allah-u Teala'nın bizi bir uyduya ulaştırması dualarımızı devam ettirerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, yeni bir aşamada, yeniden bir dizaynın içinde olacağız. Birçok kötü niyetli insanlar zannediyorlar ki biz bir uyduya ulaştığımız zaman başka bir çehremiz varmış da o çehreyi ortaya koyacakmışız. Yakın bir gelecekte bunun inşallah sahibi olacağız. O zaman hiçbir şeyin değişmediğini göreceksiniz. Biz hep Allah'ın yolunda Allah için sizleri birbirinize en iyi davranışlar içinde mutlu insanlar yapmak üzere varız. Allah'ın bütün peygamberlerine verdiği emir budur. Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin de bizlere ulaştırdığı emir budur. Allah Teala bu istikamette her şeyi en güzel şekilde hamdolsun ki dizayn etmiş. Allah Teala'nın hepinize bu mesaj doğrultusunda sonsuz mutluluklar ulaştırmasını, saadetlerin en büyüğüne sizi layık kılmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: belirtmek için Allah-u Teala bir kıssa olarak Hızır Aleyhisselam'ın Belkıs'ın tahtını göz açıp kapayıncaya kadarki bir zaman aralığında getirdiğinden bahsediyor. İnşallah bize fizik, vücut, ruh ve nefis tayin mekanlarını anlatır mısınız? Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bizleri bir defa daha Allah-u Teala'nın nefes altında Yüce Rabbimize nefes ederiz. Sayın mekan, mekanın say edilmesi, ortadan kaldırılması, aşılması, biliyoruz ki Allah-u Teala zamanı sıfırlayınca mahlukatından hiç birisi bu yetkinin sahibi değil. Allah-u Teala öyle bir hızlı sahibi ki bu hız zamanı sıfırlıyor. Böyle olunca Allah-u Teala zamandan münezzeh oluyor. Ama zamandan münezzeh olmak aynı zamanda mekandan münezzeh olmayı da sağlar. Eğer Allah-u Teala yapacağı her şeyi sıfır zaman aralığında yapıyorsa, kainatın her noktasında aynı anda sıfır zaman aralığında bulunabiliyor. Öyleyse bu Allah-u Teala'ya has bir özellik. Yalnız yaratıcının böyle bir özelliği var. Zamanı sıfırlayabilen bir sonsuzluğun sahibi olmak. İnsanlar da sonsuzluğun sahibi mi? Elbette. İnsanlar da sonsuzluğun sahibi. Ama bir küçücük farkla hiç kimse zamanı sıfırlayamaz. Allah'tan başka hiçbir varlığın, hiçbir mahlukun böyle bir yetkisi mevcut değil. Öyleyse insanın boyutlarına baktığımız zaman üç boyuttan ibaretten ederiz hep. Yükseklik, genişlik ve derinlik olmak üzere. Oysa ki bütün insanlar beş boyutludur. Dördüncü boyut zaman, beşinci boyut hız. Bu dördüncü ve beşinci boyutlar ters orantılıdır birbirine. Ve zamanın kısalması hızın sonsuz derece yükselmesine bağlı. İşte zaman dediğimiz müessese bildiğiniz gibi Enbiya Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği bir standartla başlıyor. Diyor ki Allah-u Teala evvelce gökler ve yer bir idi. Sonra biz onları fethettik, mekanlarından kopardık, dağıttık ve kainatı yarattık. O kafirler düşünmez mi diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir tek noktada toplanmış olan, kainat kadar ağır bir tek noktada toplanmış olan, bütün uzaylara çıkarılmış olan bir sistem. Uzaylar çıkarıldığı zaman nokta oluşuyor. Sonra uzayları katıyor Allah-u Teala ve her partikülü bir belli gezegeni vücuda getirmek üzere oraya gönderiyor. Kinetik enerji vererek gönderiyor. İtiş hızıyla gönderiyor ve sonsuz hıza yakın bir hızla ama aslında ışık hızının ötesine geçemeden bütün partiküller ait olduğu alemlere gidip orada ait olduğu gezegenleri gerçekleştiriyorlar. Ve kainat hala büyüyor. O bir tek noktadan ayrılan ve kainatın her noktasına dağılan bütün partiküller bir noktadan ayrılıp devam ettikleri sürece yola geçmişten geleceğe doğru uzanan bir zaman parçasında yaşarız. Sonra ne olur? Kıyamet günü Allah'ın verdiği kinetik enerji sona erer. Artık itiş enerjisi yoktur. Büyüme duracaktır. Arkadan gravitasyon başlayacaktır. büyük kütlelerin küçük kütleleri çekebilme gücü ve kainat küçülmeye başlayacaktır. İşte bu büyümenin ve küçülmenin dizaynı zamanla alakalı olduğu için bunları bu akşam söylüyoruz. Büyüme bittiği anda zaman duruyor. Gravitasyon başladığı anda zaman tersine dönüyor. Çünkü artık uzayların yok edilme sistemine geçiyor Allah-u Teala. Ve bütün gezegenler koptukları parçalarıyla tekrar birleşiyorlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala dünyanın güneşle birleşmesinden, dünyanın ayla birleşmesinden, sonra her ikisinin güneşle birleşmesinden bahsediyor. Öyleyse nasıl dünya güneşten koptuysa, ay da dünyadan koptuysa akkor halindeyken, kıyamette bunların tekrar evvela güneşin, evvela dünyanın ayla birleşmesi, sonra her ikisinin birden güneşle birleşmesi söz konusu oluyor. İşte böylece geçmişten geleceğe doğru devam eden zaman orada duruyor ve tekrar geçmişe geri dönüyor. Bu zamanın çeşitli standartları Kur'an'da açık açık anlatılmıştır. Allah-u Teala katına kadar olan yolun 50 bin yıllık bir yol olduğunu söylüyor. Işık hızıyla gidildiği takdirde. Sonsuz hızıyla gidildiği zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gibi belki birkaç dakikada oraya varmak söz konusu. Öyleyse 50 bin yıllık bir zaman yolla birkaç dakikalık bir yol aynı yol değilmiş gibi görünüyor. Ama fark, sürat farkıysa bu neticeye ulaşılabilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın miracı birkaç dakika içinde gerçekleşmiş olan bir yolcudur. Yalnız yolculuk kısmından bahsediyoruz. Öyleyse bu yolculuğun rahatlıkla bir tayin mekan olduğunu söyleyebiliriz. Bu bir fizik vücut tayin mekanıydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elbette bir fani olduğu için, bir yaratık olduğu için, bizim gibi Allah'ın bir manif olduğu için zamanı sıfırlayamazdı. Ama sıfıra çok yakın bir boyutta Allah'ın katına birkaç dakikada ulaşması söz konusuydu. Neden öyle? Çünkü ruhu vücuduna örtü olmuştu. Allah-u Teala mecazi olarak bir takım vasıflardan bahsediyor Miraç olayında. Bunların hepsi bu neticeyi sağlamaya vasıta olacak olan manevi işaretler. İşte tayin mekan dediğimiz zaman bunun üst seviye bir dizaynı var. Bir defa zamanı sıfıra doğru yaklaştıran bir özelliği var. Sonra bu sebeple maddenin oluştuğu sistemin tay edilmesi söz konusu. Yani bir nevi ortadan kalkması veya kısaltılması, iki noktanın birbirine yaklaştırılması. Öyleyse tay mekan dediğimiz zaman bir noktadan yola çıkan birisinin inanılmayacak bir hızla, sonsuz hızla bir başka noktaya ulaştığını görüyoruz. Allah-u Teala'nın hız kanunlarını dikkatle incelediğimiz zaman üç ayrı hızdan bahsedildiğini görürüz. Işık hızı diğer ikisinin arasındaki bir köprüdür. Işık hızı saniyede 300 bin kilometreden biraz daha fazla bir hızı ifade eder. Bütün fotonlar ışık ışınıdır. Ve saniyede 300 bin kilometreden biraz daha hızlı bir şekilde doğrusal olarak hareket ederler. Bu hareket bir kendilerine bir itiş enerjisi verilmesine ihtiyaç göstermez. Bildiğiniz gibi elektronlar ve karşı elektronlar bu alemdeki atomların motivasyonu içindedir. Karşıt elektronların devir sayısı, elektron devir sayısının yarısı kadar ve bir takım madenlerde veya gazlarda karşıt elektronların kendilerine elektrik enerjisi verildiğinde daha hızlı bir şekilde devir sayısını arttırdıklarını görüyoruz. Bunun manası kısacık bir zaman parçasının sonunda karşıt elektronların devir sayısının elektron devir sayısının artmasına rağmen karşıt elektronların devir sayısı daha çok arttığı için birbirine eşit olmasını sağlar. Ne zaman elektron ve karşı elektron devir sayısı birbirine eşitse, o bulunduğu o noktayı baz teşkil eden bütün fotonlar bulundukları yerden lineer olarak, doğrusal olarak 90 derecelik bir açıyla ayrılırlar. Bu itibarla dayandıkları baz her birinin değişik bir vasıta olması hasabıyla her tarafa birden yayılmaya başlar. Odanın bir noktasına yakılan bir ışık doğru çizgiler halinde odanın her tarafına birden yayılır. İşte bu ışığın hızı ışık hızıdır. Işık duvarı üzerinde hareket eder. Düşünebileceğiniz her istikamet ışık duvarıdır. Işık duvarı üzerinde hareket eden nedir? Zahiri alem kanadında elektronun karşıt zahiri alem kanadında yani merza alem kanadında karşıt elektronun vazife aldığı iki kanadı birbirine eşit ağırlıkta olan bir uçak bu. Işık duvarı üzerinde saniyede 300 bin küsur kilometreyle hareket halinde olan bir ışık. Bir elektron, bir karşıt elektron. İşte bu hızın altı normal standartlarda dünyamızdaki bütün hızları ifade eder. Hızların ulaşabileceği, yani itiş enerjisiyle ulaşabileceği son hız, ışık hızına çok yakın bir hızdır ama ışık hızına ulaşamaz. Işık hızına ulaşmak, kinetik enerjiyle gerçekleşen bir olgu değildir. Söylediğimiz gibi mutlaka bir elektronla karşı elektronun bir araya gelmesi gerekir. Öyleyse neyi gördük? Fizik standartlarda fizik alemin varlıkları ışık hızına kadar hızla ulaşabiliyorlar. Onun ötesine kendi alemlerinde geçemiyorlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın burada bir sırrı var. Sırrı şu, bir maddenin veya bir partikülün ışık hızını aşabilmesi mutlaka onun karşıt elektronlarının devir sayısının, elektron devir sayısının geçmesi lazım. Başka bir ifadeyle hiçbir madde veya partikül kendi aleminde sonsuz hızla hareket edemez. Mutlaka başka bir aleme ait olan bir varlık olması lazım. İşte bu alemin varlığını başka bir alemin varlığı haline getirebilmeniz için Allah-u Teala'nın belirlilik ilkesinin gereği olan elektron ve karşı elektron arasındaki dengenin tersine çevrilmesi lazım. Biliyorsunuz ki elektronlar karşıt elektronların iki katı devir sayısına sahip. Bir saniyede bir elektron 100 defa dönüyorsa bir karşıt elektron 50 defa dönebilir. Ama karşıt elektronun hızını arttırdığınızı düşünelim. 50'yi 100 yaptınız, ikisi birbirine eşit oldu. 50'yi 101 yaptığınız zaman karşıt elektronun devir sayısı elektron devir sayısını aşar. Bu noktada o varlığı bunun böyle bir sistemden oluşan bütün karşıt elektronları elektron devir sayısını aşmış olan bir varlığı dünya üzerinde artık hiç kimse göremez. Çünkü izlenebilirlik ilkesinin gereği olan sistemde elektronlar karşıt elektronların iki katı devir sayısının sahibidir. Eğer bu devir sayısı dengesi bozulursa, asıl ifadeyi kullanalım, karşıt elektronların devir sayısı kendisinin iki katı olan elektron devir sayısını da aşarsa, bu noktadan itibaren artık bu aleme ait olan bir varlık sayılmaz o. Onu izlenebilirlik ilkesinin bütün gerekleri yok olduğu için bu alemde artık kimse göremez. Gözden kaybeder. İşte UFO'lar bu statünün sahipleridir. Birçok kainatta gezegen bizden, bu dünyamızdan çok daha uzun süre ilmi devam ettirebilmişler. Hayat bütün gezegenlerde aynı anda başlamış. Biliyorsunuz ki şu anda Kur'an sadece bizim dünyamızda değil, bütün kainatta bilinmektedir. Tıpkı bunun gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle. Ve bu bilinen şey Kur'an'da açıkça ifade ediliyor. Biz diyor Allah-u Teala Kur'an'ı bütün alemlere indirdik. Yalnız dünyamızla alakalı bir konu değil. İşte böyle bir dizaynda hangi gezegen karşıt elektronların devir sayısını elektronun devir sayısının ötesine geçirmeyi başarabilmişse onlar ışık hızının ötesine geçmişlerdir. Bu hız daha ötede sonsuz bir şekilde artabilir. Öyle artar ki düşünce hızına ulaşır en sonunda. Nedir düşünce hızı? Size desem ki kendinizi şu anda kapının önünde düşünün, düşünürsünüz. Size desem ki kendinizi ayda düşünün, onu da düşünürsünüz. Güneşte düşünün, gene düşünürsünüz. Tahayyül ettiğiniz en uzak gezegende düşünün desem, onu da düşünürsünüz. Ama mesafeleri karşılaştırdığımız zaman arada çok büyük bir farklılığın oluştuğunu görüyoruz. Nasıl bir farklılık bu? Buradan kapıya kadar olan mesafe 10 metre ise, 20 metre ise böyle bir kapının önünde oluşu bir saniyelik zaman parçasında düşünebildiğinizi varsayalım. Düşünmek mutlaka zamandan bir parçayı muhtevasını alır. Bütün mahluklar için olay budur. Kendinizi ayda düşünün dediğim zaman o ayda düşünmeniz 10 metrelik mesafe ile ayın mesafesi arasında bir sonsuzluk vardır, sonsuz kat. Ama gene bir saniyede düşündünüz. Güneşte düşünün dediğiniz zaman gene düşündünüz, gene aynı zaman parçasını kullandınız. Oysa ki o kullandığınız zaman parçası içinde düşünceniz, düşünme sisteminiz, hiçbir aleme ait olmayan düşünceniz o düşündüğünüz yere kadar ulaştı aynı anda. Öyleyse birer saniye zaman parçaları içinde buradan kapının ne kadar gidebilen düşünceniz güneşe kadar gitti. Gene aynı zaman parçası içinde bir saniye içerisinde en uzak gezegene kadar ulaştı. Öyleyse mesafeler bu alemin dışındaki bir varlık için geçerli değil. Sonsuz hızla hareket edebilir. Bu hızın son noktası düşünce hızıdır. Ama düşünce hızı da mutlaka zamandan bir parçayı muhtevasını alır. Ve böyle bir dizayn mümkün. O zamandan bir parçayı muhtevasını almayan kim? Sadece Allah. Zamanı da yaratan, mekanı da yaratan ve kendisi ne kadar geriye giderseniz gidin hep var olan, ne kadar ileriye giderseniz gidin gene var olmakta devam edecek olan. Öyleyse nasıl oluyor da düşünce böylesine bizim hız sınırlarımızın ötesine geçebiliyor? Allah-u Teala'nın kanununa çok uygun. Çünkü akıl hiçbir alemin varlığı değildir. Şimdi alemleri beraber düşünün. Zahiri alem, fizik vücudumuzun alemi. Onun karşıtı nefsimizin alemi, berzah alemi. Ruhumuz, emre aleminin varlığı, üçüncü alem. Onun karşıtı şeytanın hakimiyet kurduğu zulmani alem. Allah-u Teala'nın ruhlar alemi adını verdiği sistem zemin kattan başlar. 7 tane gökyüzü aşarak Allah'a kadar ulaşır. Sırat-ı müstakim. Ondan sıfır kotundan aşağı doğru inen 7 tane gökyüzü, 7 tane yer katını itibar eden sistem o da sırat-ı cehim. Öyleyse ister sırat-ı müstakim olsun Allah'a ulaştırsın, ister sırat-ı cehim olsun şeytana ulaştırsın, cehenneme ulaştırsın. Birisi ötekinin zıttı 4 alem oldu. Cinlerin yaşadığı gayb alemi 5. alem ve bu alemin zıttı cinlerin nefslerinin onlar öldükten sonra, yandıktan sonra yaşadığı alem onların berzah alemi. Onların cinlerin nefslerine ait olan berzah alemi 6 alem oldu. 7.'si yokluk. İşte akıl var ya akıl akıl bu alemlerin hiçbirine ait değil. Bu alemlerin tümünün dışında. Hepsinin dışında. Onun için hangi alemde olursa olsun düşünce, aklın ürünü olan, aklın neticesi olan düşünce bütün alemlerde sonsuz hızla hareket etmek imkanının sahibidir. Öyleyse bu fizik kanunları ayet olduğuyla oturtunca sayı mekan kolay anlaşılır. Benim nesne olacak şimdi. Nefsimiz bu aleme ait olan bir varlık değildir. Bu alemde oluştuğu zaman nefsimiz fizik vücudumuzdan bu alemde dışarıya çıktığı zaman bu alemin malı olmayan bir varlık artık ortadadır. İşte bu sebeple aklımız onu bu alemin içinde sonsuz hızla hareket ettirebilir. Kendi alemine ulaşırsa o zaman Allah Teala o alemde nefsimizin sonsuz hızla hareket edebilmesi için mahiyet değişikliği yapıyor onda. Kendi alemine, berzah alemine ulaşan nefs eğer hareket halindeyse yani

geçişi ışık hızının ötesinde bir hızı otomatik olarak geliştiriyor. Bu sebeple nefs sayı mekanı yapanlar bu gezegenden başka bir gezegene gidebilirler. Birkaç dakikanın içinde oraya varırlar. Varmaları nefslerinin zahiri alem içinde hareket ettiği için sonsuz hızla hareket etmek imkanına sahip olmasından kaynaklanır. Ruh içinde durum aynıdır. Fizik vücut içinde durum aynıdır. Öyleyse her biri kendi aleminin dışında olmamasını kazandıkları anda derhal sonsuzluğa geçmek imkanının sahibidirler. Ruh için zaten bir problem yok. Çünkü Allah-u Teala ruhu bütün alemlerde hem fizik hem de fiziğin ötesinde bir konuma ulaşmak üzere programlamış. Öyleyse ruh dilediği an vücudumuzdan ayrılır. Berz aleminin varlığı olabilir, zahiri aleminin varlığı olabilir, emr aleminin varlığı olabilir, bütün alemlerin varlığı olabilir ve bütün alemlerde oranın varlığının dışına da çıkabilir. Öyleyse ruh nevi şahsını nasıl bir özellik taşıyor. Zaten fizik vücudumuz da nefsimiz de dört enerji küresinden oluştuğu halde ruhumuz altı enerji küresinden oluşur. Ruhumuzun her atomu altı enerji küresinden oluşur. Öyleyse farklı bir ortamda farklı bir dizayn söz konusu. Nedir sayı mekan? Zamanın yok edilmesi, mekanın tay edilmesi. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilminde bir neticeye ulaşıyoruz. Burada dizaynı Allah-u Teala'nın standartlarında dikkat edilmek lazım. Üç ayrı tayyi mekan, üç ayrı uygulamayı gerektirir. Nefs tayyi mekanı en kolay ve en yaygın tayyi mekan şeklidir. Nefs tayyi mekanını zaten herkes yaşar. Fakat bunu yaşadığının farkında değildir. Yani her kim rüyasında uçmuşsa o nefs tayyi mekanını yaşamış birisidir. Ama kontrol altında değil. Ne zaman bir insan farkına varırsa ki o anda rüyadadır. Bunun şuuruna erdiği andan itibaren duruma hakimdir. Tayyi mekanı gerçekleştirir. Artık o dilediği yere sonsuz hızla hareket etmek imkanının sahibidir. Neden sonsuz hızla? Nefs tayyi mekanının standartlarına beraberce baktığımız zaman hemen bu bilmeceyi çözeceğiz. Ne zaman fizik vücudumuz gerçek uykuya ulaşırsa uykuda gezenler hariç olmak üzere herkesin nefsi vücuttan ayrılmaya hazırlanır. Neticede de ayrılır. Nasıl ayrılır? Nefsimizin elektron devir sayısı fizik vücudumuzun elektron devir sayısının yarısı kadar ayrılabilmesi için eşitlik olması lazım. İşte gerçek uykuya ulaştığımız zaman parçasının belki bir tek saniyelik bir bölümünde nefsin elektron devir sayısı artar, fizik vücudun elektron devir sayısı azalır ve ikisinin dengeye geldiği anda nefs vücuttan seriyeden kıl çeker gibi ayrılır. Bu neye benzer? Bir kamyon düşünün. Bir de özel araba düşünün. Özel arabanın sürati 200 kilometre olsun, kamyonun 100 kilometre. Eğer kamyonun hızını 150 kilometreye çıkartırsanız, öteki arabanın da hızını 150 kilometreye indirirseniz, ikisi yan yana giderken birisinin, herhangi bir insanın birinin ötekine geçmesi sokak diriyormuş gibi bir kolaylık arz eder. Çünkü iki araba aynı hızla ve yan yana gidiyor. Birinin ötekine geçmek hiçbir problem göstermez. Ne demek istiyorum? Kim nefs tayyi mekanı yaparsa, kim uykuya varırsa, uykuya vardığı anda onun vücudundan nefsi
derhal

0: ayrılır. İşte tayyi mekanı yaşayanlar bu ayrılığı uyanık olarak gerçekleştirenlerdir. Yani o kişinin aklı nefsine kumanda etmeye başlar ve nefs fizik vücuttan ayrıldığı zaman tamamen nefsi kontrol altında bulundurur akıl. Artık akıl fizik vücuda kumanda etmemektedir. Fizik vücudun elektron devir sayısı nefs kendisinin ayrıldığı an tekrar eski haline döner. Nefsin elektron devir sayısı da fizik vücuttan ayrıldığı an derhal kendi elektron sayısına döner. Ve böylece nefs başka bir alem olan zahiri alemde, kendisine ait olmayan bir alemde sonsuz hızla hareket etmek imkanının sahibi olur. İşte böyle bir dizaynı gerçekleştirmemiz hepimiz için mümkündür. Her gece insanlar rüya görür. Bir kısım insanlar da rüyalarında uçarlar. Uçanlar aslında uykularında tayyi mekanı yaşayanlardır. Ama onlar hiçbir zaman tayyi mekan yaptıklarının farkına varamazlar. Sadece rüyasında uçtuğunu, bir hayal aleminde uçtuğunu düşünür. Oysa ki rüyamızın çok az bir bölümü hariç aşağı yukarı bütünü gerçektir. Bu alemde cereyan etmeyen, başka alemlerde cereyan eden bir güzel yolculuğu her seferinde yaşarız. İşte söz konusu olan şey bunun bilincinde olmaktır. Ne zaman bilincinde olursak o zaman yaşadığımız şey artık rüya değildir, tayyi mekandır. İster insanlar uyumadan evvel tayyi mekan standartlarına girmeyi denesinler, nefs vücuttan ayrıldığı an fizik vücut derhal uykuya dalar. Akıl artık fizik vücuda kumanda etmemektedir, nefse kumanda etmektedir. Fizik vücudu idare eden nedir? Otomatik kontrol sistemleri. Midemizi, bağırsaklarımızı, kalbimizi, akciğerlerimizi, bütün organlarımızı çalıştıran otomatik kontrol mekanizmaları artık onları kontrolünü almışlardır. Bu sistemlerin her biri sünnetullahın bir bağlantısını ifade eder. Sünnetullah, bütün sistemleri kontrol altında tutan Allah'ın sonsuz kompütürüdür. Ve vücuttaki kumanda merkezleri o sonsuz kompütüre bağlı olarak devamlı kontrol altında tutulur. Öyleyse vücudumuzda bütün bu sistemleri uygulayan buddeler var. Bunlar otomatik kontrol sistemleri. Akciğerlerimizi çalıştıran, kalbi çalıştıran, midemizi çalıştıran, böbreklerimizi çalıştıran otomatik kontrol sistemleri var olduğu sürece fizik vücudumuzun biz uykudayken aklımıza ihtiyacı yoktur. Ama o dönemde nefsimizin aklımıza ihtiyacı vardır. Ve aklımız nefsimizi kullanır. Yine o aklımız Allah'ın bize verdiği en büyük akıl, İhsan olan aklımız sonsuz hızla nefsi hareket haline geçirir. Hangi gezegene gidecekse oraya gider. Bu dünyada kendine bir gezi düşünmüşse dilediği yeri düşünmesi yeterlidir. Düşündüğü anda düşünce hızıyla oraya ulaşmıştır. Ve akıl kendisinin ulaştığı, sonsuz hızla ulaştığı oraya, o yere ait olduğu bu olayın yaşandığı alemin dışındaki bir herhangi bir nesneyi aynı hızla ulaştırmak imkanının sahibidir. Bu sebeple nefsimiz bir anda ait olduğu yerden gitmek istediği yere ulaşır. Bu sonsuz yıldızlara baktığınız zaman her birinin bir dünya gibi bir gezegen olduğunu düşünün. Kimisinde hayat var, kimisinde yok. Düşünün ki sadece bizim galaksimizde 250 milyon güneş sisteminin varlığından bahsediliyor. Yani böyle bir dizaynda artık ötesini düşünmeye gerek bile yok. Allah'ın sonsuzluğu bütün alemleri kaplamış. Ve Kur'an-ı Kerim diyor ki Allah'ın senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. İşte sonsuz ilim sahibi olan Allah Teala bu iliminden bir parçayı insanlara da vermiş. Ve insanlar nefs sahibi kendi yapıyor ve insanlar ruh sahibi kendi yapıyor ve insanlar fizik vücut sahibi kendi yapıyor. Öyleyse nefs sahibi kendinde vücuttan ayrılan nefs bir aleme, başka bir aleme gider. Fizik vücutla nefsin arasında başlarını birbirine bağlayan bir kordon vardır. Allah-u Teala'nın yarattığı bu kordon nasıl bir kordon sistemi ise, nereye kadar giderse gitsin, ne kadar sonsuzluklara giderse gitsin, bu kordon hiç kopmaz. Allah her şeye kadirdir. Ve başka insanların kordonları birbirine karşılaşsa, biri ötekine hiç dokunmadan birbirinin içinden geçerler. Ve bir gün başınızın önündeki kordondan nefsinize bağlandığını göreceksiniz. İşte nefs daimi kendi yaptıklarını iddia eden Budistler diyorlar ki bu kordonlar göbekten birbirine bağlıdır. Bunun kirleyen yalan olduğunu kesin olarak söyleyebiliriz. Başka bir şey yaşıyorlarsa biz onu bilmeyiz. Ama bildiğimiz, yaşadığımız nefs sayı mekanı başımızdan, fizik vücudumuzun başından nefsimizin başına bir kordonun uzatıldığını gösteriyor. Bu kordon sonsuza kadar uzayabilen bir nesnedir ki hiçbir nefsi başka bir vücuda ulaştırmaz. Başka bir vücudun bir nefsi kendisine mal etmesi veya buna benzer bir olay hiçbir şekilde mümkün değildir. İşte böyle bir dizaynda nefsimizin dilediğimiz yere, düşündüğümüz yere birkaç saniyede ulaştığını görüyoruz. Ve gittiğiniz yerlerde eğer insanlar sizi görmüyorlarsa bilin ki nefs halindesiniz. O yaşadığınız zahiri alemdir. Zahiri alemden hiç kimse normal standartta nefsi görmezler. İnsanların arasında gizlersiniz ama sizi kimse görmez. Dünyadasınız. Ama sizin uyuduğunuz esnada gündüzü yaşıyorsunuz. O zaman dünyanın öbür tarafındasınız. Diğer yarım küresindesiniz. Ve güneşin olduğu taraf, gecenin olduğu taraftan daima farklı ve dünya döndüğü için devamlı şekil değiştiriyor. Öyleyse nerede şartlar fizik değilse orada bilin ki nefsiniz bu alemde. Ama bir de şartların fizik olduğu bir aleme gideceksiniz. Sizden evvel ölmüş olanların yaşadığı berzah alemi. O zaman şu bardağı nasıl elimde tutabiliyorsam, nasıl içindekini içebiliyorsam, işte eğer o alemde böyleyseniz, bardağı tutabiliyorsanız, içindekini içebiliyorsanız, o zaman oradasınız, berzah alemindesiniz. Sizden evvel ölmüş olan kişilerin nefslerinin kıyamete kadar yaşayacağı yerdesiniz. Berzah alemi nefslerimize göre fizik olarak yaratılmıştır. Ve bütün insanların nefsleri öldükten sonra mutlaka oraya giderler. Orada yaşantılarını devam ettirirler. Ta kıyamet gününe kadar orada yaşamakta devam ederler. İşte nefsleriniz o gittikleri yerde sonsuz hızını devam ettirebilmek için Allah Teala nefslere küçücük bir değişiklik yaptırır. Nefslerin yapılarında o yaptığı değişiklikle nefsimizin karşıt elektronların devir sayısını elektron devir sayısının ötesine geçirir. O zaman berzah aleminde de sonsuz hızla hareket edebilen nefsler bu aleme ulaştıkları zaman tekrar yapı değişikliğine uğrarlar. Işık duvarı üzerinden geçerken iki alem arasındaki ve bizim alemimizde normal bir nefsin standartlarında gelirler. Bir gün inşallah hepinize tayin mekan nasip olacak. Tayin mekanı yaptığınız zaman şunu unutmayın. Sakın şu vücudunuzu düşünmeyin. Neden düşünmeyin? Çünkü düşünürseniz soluğu vücudunuzda alırsınız. Tekrar dönmeniz de o gece bir hayli güç bir şey. Öyleyse İnşallah yaşarsınız. Yaşadığınız zaman göreceksiniz ki aslında uçaklara falan fazla para vermenize gerek yok. Allah'ın yardımıyla her şey çok güzel gerçekleşebilir. İşte nefs imkanı bu standartlar altında gerçekleşebilen bir olgudur. Söylediğim gibi herkes tayin mekanı kim bilir kaç defa yaşamıştır. Ama rüyada yaşadığı için, bunun bilincinde olmadığı için bir hayal yaşadığını zannetmektedir. Oysa ki mutlaka bir gezegene gitmiştir. Eğer bunun bir ötesine geçmek söz konusuysa bunun adı ruh tayin mekanıdır. Ruhumuz kendine ait olan elektron devir sayısını dilediği an, dilediği standartları değiştirmek imkanının sahibidir. Ruhumuz 6 grup enerji küresinden oluşur. Ve emr aleminde, zahiri aleminde, berza aleminde bütün özelliklerini bir ruh dilediği an kazanabilir veya yok edebilir. Zahiri alemde bir ruh, zahiri alemin bir parçası olur derse, dilerse zahiri alemin parçası olur, hemen dışına çıkar. Berza aleminde bir ruh, berza aleminin varlığı olur, herkes onu nefsen eder veya dilerse bir anda standartın dışına çıkabilir. Aynı ruh, gayb aleminde, gayb aleminin standartlarına girer veya dışına çıkabilir. Öyleyse Allah-u Teala ruha farklı bir özellik vermiş. O dilediğini dilediği standartlarda yapmak imkanının sahibidir. Kim ruhtayı mekanı yapabilir? Salaha ulaşan kişinin başının üzerine Allah-u Teala bir hediye olarak kendi ruhunu gönderir o kişinin. Bu onun nefs-tayi mekanını yapması için Allah'ın bir hediyesidir. Ruh-tayi mekanını yapması için. Onun başının üzerine taşıdığı bu ruh, aklının her zaman komando edebileceği bir nevi uçak gibidir. Ve o ruha kumanda eden akıl, o ruhu dilediği yere bir anda ulaştırabilir. Nefs-tayi mekanından ruh-tayi mekanının farkı, ruhun gittiği yerde fizik hüviyete derhal bürünebilme imkanıdır. Ama orada o bunu yaparken eğer fizik vücut uykuda değilse o kişinin fizik vücudunu aklı kumanda etmektedir. O zaman ruha Allah kumanda eder. Öyleyse farklı bir tayin mekan boyutuna girdik. Ruh tayin mekanı sadece salaha ulaşıp da başının üzerine Allah'ın ruh tayin mekanını yapmak üzere böyle bir ruhu hediye ettiği insanlar bunu gerçekleştirebilir. Bu konuda çok şeyler okumuşsunuzdur. Birçok hikayeler anlatılır. Hikaye diyorum ama aslında hepsi hangi evliya bunu gerçekleştirmişse bildiğiniz ki hakikattir. Allah'ın kanunları fizik kanunlardır. Fiziğin ötesi ise o ait olduğu alemin fiziğidir. Gene aynı şeydir. Her alemde geçerlidir. Alem farklılıkları sonsuzluğun varlığına sebeptir. Öyleyse bir kişi fizik vücuduyla burada herhangi bir şehirde görünürken onun ruhu başka bir yerde mesela haçta aynı anda aynı gün görünebilir. Eğer akıl o kişinin fizik vücudu uykudaysa o sırada akıl ruha kumanda eder. Kişi uyanıksa, fizik vücudunun içindeyse, fizik vücudunu aklı kumanda ediyorsa, o zaman ruha kumanda eden Allah'ın sünnetullahıdır. Ve bu tayin mekanının sahibi olan kişi aslında bu tayin mekanı yaşayan değildir. Öyleyse birçok evliya için anlatılan çok şeyler duymuşsunuzdur. Aynı günde hem Konya'da görmüştür Mevlana Celalettin Rumi, hem Haç'ta görmüştür. Ve normal standartlarda fizik olarak görmüştür. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Çünkü söylediğimiz gibi ruh, dilediği alemde fizik olabilir. Dilediği alemde fiziğin de ötesine geçebilir. Bu ikinci sayı mekan çeşidinde de ruhun hareket halinde olması, söylediğimiz gibi fizik vücudun uyku haline girmesiyle gerçekleşirse eğer, kişinin aklı ruhu kontrol altında tuttuğu için bütün olanlardan Allah-u Teala'nın ve evliyası her zaman haberdarmış. Ama Allah-u Teala bunu dilerse ruhu bir başka varlığa, bir başka şeyi ispat etmek için o kişinin ruhunu Allah'ın sünnetullah'a kumanda ederek başka bir yere her zaman gönderebilir. Ve bunun da neticeleri çok görülmüştür dünya üzerinde. Öyleyse bir başka tayin mekan çeşidi var mı? Evet var. Fizik vücut tayin mekanı. Zannetmeyin ki fizik vücut kendi kendine fizik vücut tayin mekanı yapabilir. Hayır, fizik vücut daima bir vasıtadır. Öyleyse sonuca bakarsak ne görüyoruz? Fizik vücutla nefs arasındaki ilişkinin çok iyi bilinmesi lazım fizik vücut tayin mekanını yerli yerine oturtabilmek için. Fizik vücudumuz içindeki nefs elektron devir sayısı itibariyle fizik vücudumuzun elektron devir sayısının yarısı kadar elektron devir sayısına sahiptir. Öyleyse bu sebeple fizik vücudumuzun içinde esirdir. Fizik vücut bayılmadıkça, fizik vücut ölmedikçe, fizik vücut uykuya dalmadıkça nefs fizik vücudumuzdan ayrılamaz. Demek ki bir insanın nefs sayı mekanını yaşayabilmesi 3 standartta gerçekleşir. Fizik vücudun uyku haline girmesi, birinci standart bayılması, ikinci standart ölmesi, üçüncü standart ölürse artık o kişinin nefs sayı mekanı zaten 40 binlik bölümü mezarda geçen, geri kalanı da berzah aleminde geçen, kıyamete kadar devam edecek olan bir tayi mekan olayıdır. Fizik vücut tayi mekanına gelince bu söylediğimiz kanunla çok yakın alakalıdır. Hangi kanunla? Nefsimiz fizik vücudumuzun içinde esirdir. Neden esirdir? Çünkü nefsimizin elektron devir sayısı fizik vücudumuzunkinin yarısı kadardır. İşte öyle bir an düşünün ki ruh fizik yüzünün üzerine geliyor, yerleşiyor yerine ama ruhun elektron devir sayısı fizik vücudumuzun iki katı kadar. Ne demek bu? Şu demek. Ruh fizik vücudumuzu esir olur. Ve fizik vücudumuz ruhumuzun her zerresine kumanda etmesi sebebiyle görünmez olur. Hiç kimse fizik vücudu göremez. Neden göremez? Çünkü ruhu göremezler. Ruh da fizik vücudumuzun her zerresine sahip olduğu için, her zerresini kapladığı için hiç kimse fizik vücudumuzu göremez. İşte böylece fizik vücudumuzun ruhumuzla birlikte sonsuz hızla hareket edebildiğini görüyoruz. Bir kişi ruh sayı mekanı yaptığı zaman ruhu yalnız gider oraya. Sonsuz hızla gider. Orada şekil değiştirir. Normal bir insan hüviyetine girer. Kimse onun ruh mu, gerçek bir fizik beden mi olduğunu anlayamaz. Sonra da tekrar sonsuz hızla ait olduğu yere geri dönecektir. Fizik vücudun üzerindeki yerini tekrar alacaktır. Ama fizik vücut sayı mekanında fizik yere ulaşıldığı zaman ruh kontrol müessesesini bıraktığı anda fizik vücut orada serbesttir. Orada dilediği gibi hareket edebilir. Ama geri dönerken, kendi alemine bulunduğu yere geri dönerken o zaman tekrar fizik vücudu ruhun kontrol altına alması gerekir. Ve tekrar ruh iki kat devir sayısıyla fizik vücudun üzerine gelip onu tamamen kaplar. Bu geri dönüş için mutlaka gereklidir. Geriye ulaşıldığında, ait olduğu yere geri dönüldüğünde ruh tekrar fizik vücudu terk eder ve başın üzerindeki yerini alır. Fizik vücut da orada sanki bir uykudan uyanmış gibi normal standartlarına ulaşır. Öyleyse fizik vücut standartları, ruh standartları, nefs standartları 3 ayrı tip tayin mekanı sergiler. İşte Hazreti Süleyman'ın Belkıs tahtını getirmeden evvel bana hanginiz onun tahtını getirebileceksiniz dediği zaman İfrit adlı cin diyor ki siz daha yerinizden kalkana kadar ben onu size getirebilirim. Kitaptan bir ilme sahip olan adamsa dedi ki diyor Allah-u Teala siz gözünüzü açıp kapatıncaya kadar ben onu size getiririm. Ve Hazreti Süleyman o kişiden yüzünü döşemeye çevirdiği zaman döşemenin üzerinde tahtı gördü diyor Allah-u Teala. Öyleyse olay gerçekleşmiş. Allah-u Teala Hazreti Süleyman'a verdiği Hızır'ı üç ayrı bölümde dizayn etmiş ve fark ediliyor ki Hazreti Süleyman devamlı olarak tayinmekten yaşamış. Sonsuzluğun sahibiydi. Öyleyse bu statüde Allah-u Teala'nın zamanı geriye çalıştırması veya sonsuzluğu tarif eden birçok ayet-i kerimesinin var olduğunu görüyoruz. Mesela yedi uyuyanlar için Allah-u Teala zamanı durdurmuş. Zaman diğer insanlar için devam ediyor ama onlar için tutuyor. O mağaradaki hayatta onlar mağaraya alındıklarında diyorlar ki Allah-u Teala ya Rabbi bize katından bir mürşit gönder. Bizi mutluluğuna ulaştır. Allah Teala diyor ki bunları sağdan sola, soldan sağa hep döndürdük. Ve çıktıkları zaman uyandırdık onları. Ne kadar uyan yaptıklarını sordular birbirlerine. Birkaç saat dediler diyor. Ama diyor fırına ekmek almaya gittiklerinde bunun ellerindeki paraların 200-300 yıl evveline ait olduğu anlaşıldı. Ve böylece yedi uyuyanlar o dizayn içerisinde zamanın kendilerine çalışmadığı bir ortamın sergilendiğini anladılar. Allah-u Teala'nın ihsan ettiği hız müesseseleri bütün sistemlerde Allah'ın emrettiği biçimi boyuta geçerlidir. Mesela 50 bin yıllık yol dediği Allah-u Teala dünya ile kendi arasındaki mesafeyi için meleklerin oraya bir günde çıktığını söylüyor. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in birkaç dakikada çıktığını görüyoruz. Öyleyse farklı sistemler söz konusu. Bu dünyadan Allah'ın katına kadar gidip, fizik vücuduyla gidip, oradan dönebilen sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir o güne kadar. Hazreti İdris'in de Hazreti İsa'nın da Allah'ın katında olduğu söyleniyor. Fizik vücutlar olarak oradalar ve tekrar Hazreti İsa'nın geri döneceği konusunda Allah-u Teala'nın kesin bir teminatı var. Ama Hazreti İdris'in ne olacağı hakkında bir işaret Kur'an-ı Kerim'de görülmüyor. Öyleyse bu da bir sayı mekandır. Hazreti İdris'in cennete alınması olayı bir tayin mekan olayıdır. Hazreti İdris Allah-u Teala diyor ki mutlaka görmek istiyorum diyor cennetini. Allah-u Teala sonunda dayanamıyor. Onu cennetine götürüyor. İyice dolaştıktan sonra çık tekrar seni dünyaya indireceğim diyor. Hazreti İdris diyor çıkmaz. Allah-u Teala diyor ama ben bana diyor söz verdin çıkacağım diye. Tamam diyor verdim. Ama diyor şimdi çıkmak istemiyorum. Sen diyor benim Rabbimsin, beni affedersin. Allah-u Teala diyor ki kabul ettim. Hadi kal diyor burada. Yani naz makamı da Allah-u Teala'ya bazen böyle onun önceden bildiği ama bilmez göründüğü şeyleri yaptırır. Allah-u Teala muhakkak her şeye kadirdir. Ve Hazreti İsa'nın göğe alınışına beraberce bakalım. O 12. havari Romalılara haber veriyor ve geliyor salona. Allah Teala diyor ki o geldiği zaman diyor biz onun yüzüyle Hazreti İsa'nın yüzünü değiştirdik diyor. Onu diyor götürdüler diyor çarmıha geldiler. Biz de diyor Hazreti İsa'yı katımıza kaldırdık diyor. Nasıl kaldırmış? Yine tayin mekan olayı. hem Hazreti İdris'in hem de Hazreti İsa'nın olayı, Tayyip Mekan olayı, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Allah'ın katına çıkması, Miraç olayı, gene Tayyip Mekan, üçünün de fizik vücut Tayyip Mekanı. Unutmayın, hepsinin fizik vücutlarının üzerine ruhları örtü olmuş. O standartlar içinde Allah'ın göklerine yükselmişler. Allah'ın katına kadar yükselmişler. Ve iki tanesi orada kalmış. Sadece Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e has bir olay yaşanmış. O tekrar geri dönmüş. Öyleyse ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır Allah-u Teala'ya ki o bizim Peygamberimiz. Allah-u Teala Kur'an'ı ona indirmiş. Ve bütün alemlerde mutlaka tanınan bir peygamber. Allah-u Teala onun için diyor ki seni alemlere rahmet olarak yarattım diyor. Kur'an-ı Kerim'i gene Allah-u Teala öyle söylüyor. Alemlere rahmet olarak yarattım diyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim dediğimiz zaman sadece bizim şu dünyamızda Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e indirilen, sadece bu dünyada tanınan bir din kitabı değil. Allah'ın bütün alemlere indirdiği bir kitap. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de o kitap kendisini ilen kişi olarak bütün alemlerde tanınıyor. İşte Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in miracına dikkatle baktığımız zaman onun da bir fizik vücutta mekanı olduğunu görüyoruz. Ne yapmış Allah Teala? Gelecek nesillere ibret olsun diye ve Mekkelilere ibret olsun diye Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i doğrudan doğruya katına almamış. Oradan bilmem kaç hafta mesafede olan bir kervana Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ulaştırmış. Orada durmuş. O Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem kervan sahipleriyle konuşmuş. Oradan bir iki dakikalık konuşmadan sonra ayrılan Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem birkaç dakika içinde ikinci kervana ulaşmış. İkinci kervan birinciden bir hafta sonra gelecek Mekke'ye. Ve onlarla da konuşmuş. Özellikle zaman ölçüsünü onlara tayin ettirmiş. Ve ondan sonra da Allah-u Teala onu Mescid-i Aksa'ya ulaştırmış. Mescid-i Aksa'yı da tavaf ettikten sonra oradan yükselmiş Allah-u Teala'nın katına. Ve Allah-u Teala'nın huzurundayken Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e şöyle yazıyor. Kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Yani ruhunun gözleriyle görüyor. O zaman Allah-u Teala'nın katına ulaştığı zaman gördüğü şeyi ruhunun baş gözleriyle görüyor. Ama ondan evvel gördüklerini Allah-u Teala bize de gösterdiği gibi, bütün kalp gözü açık olanları gösterdiği gibi kalp gözüyle göstermiş. Ve Allah-u Teala bu sebebe dayalı olarak kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Biliyorsunuz ki Hazreti Musa da Allah-u Teala'yı görmek istedi. Baş gözleriyle görmekte ısrar etti. Allah-u Teala da buyurdu ki sen buna dayanamazsın. Biz baş gözlerini bizi görebilecek olan vasıfla yaratmadık. Onun için sen peygamber de olsan buna dayanamazsın. Bundan vazgeç dedi. O da vazgeçmem dedi. Allah-u Teala dedi şimdi bu karşıdaki daha dedi tecelli edeceğim. O beni kendi gözleriyle görecek. Dağın kendisine has olan görme özelliğiyle görecek. Sonucun ne olduğuna bak. Ondan sonra ısrar ediyorsan o zaman düşünelim. Ve Allah-u Teala dağa tecelli ettiği dağın kendisine ait olan görme hasasıyla Allah-u Teala'nın görmesi, Allah-u Teala'yı görmesini sağladı. Ama dağ buna dayanamadı. Ve merhaba oldu. Ve Hazreti Musa da o anda dağın görme hastasını yakaladı. Ve o da bayıldı. Bu görüşten sonra Hazreti Musa'nın artık Allah-u Teala'yı baş gözüyle görme talebinden vazgeçtiğini görüyoruz. İşte Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Allah-u Teala'nın huzuruna vardığı zaman baş gözleriyle Allah-u Teala'yı görmedi fizik vücudunun. Ruhunun baş gözüyle gördü. Ki ruhu zaten emr aleminin varlığıdır. Allah'ın katındaki varlıkların gözleriyle gördü. Unutmayın, huzur namazının imamının fizik vücudu orada değildir. Ruhu oradadır. Bütün o namaz kılanların Orada namaz kılanların fizik vücutları değil, ruhları o namazları kılmaktadır. Öyleyse hepsi her an Allah-u Teala'yı görebilmektedirler. Ve sadece fizik vücudumuzun gözleri Allah-u Teala'yı görmeyi tahmin edemez. Nefsimizin gözleri Allah-u Teala'yı görmeye tahmin edemez. Ama ruhumuzun gözleri Allah-u Teala'yı görmenin yeterli vasıflarına sahiptir. Bir de nefsimizin kalbindeki kalp gözü Allah'ı görmenin standartlarına sahiptir. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam giderken Cebrail Aleyhisselam'ı gördü. Onunla karşılaştılar, konuştular. Oradan Allah-u Teala'nın hikmetine ulaştı. Geriye döndüğünde ispat vasıtaları birer birer geliyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam demişti ki falanca yerde kervanla karşılaştım. Tabii hiç kimse inanmamıştı. Ama kervan geldiği zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la karşılaştıklarını, konuştuklarını anlattılar. Onlardan bir hafta sonra gelen ikinci kervan da aynı şeyleri söyledi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Mescid-i Aksa hakkında sual sordukları zaman derhal gözünün önüne Mescid-i Aksa'nın bütün camları, pencereleri, her şeyi geldi ve bütün cevapları bir defa daha görerek net olarak verdi. Öyleyse Miraç olayı da tam bir tayin mekan olayıdır. Fizik vücut tayin mekanı olayıdır. Ve Kur'an-ı Kerim'de gördüğünüz gibi birçok fizik vücut tayin mekanından bahsedildiğini görüyoruz. Öyleyse tayin mekan dediğimiz zaman fevkalade güzel bir olayın yaşanması söz konusudur. Bilet parası falan ödemeden bir yerden bir yere her zaman gitmek mümkündür. Allah-u Teala bunu dileyen bütün yoldaki insanlara bir gün onların layık olduğu gün mutlaka o insanda bulunacaktır. Hepinizin Allah'ın tayin mekan müessesesinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Yüce Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır ki, ne kadar şükretsek azdır ki, bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir güzelliği yaşamak üzere, onunla birlikte, Allah'la birlikte olmak üzere bir aradayız. Hepimiz bir aradayız. Sizler, biz ve O, Allah. O her zaman bizlerle beraber sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Siz onunla beraber olmayı dilediğiniz andan itibaren o sizinle beraberdir. Size yardım etmek üzere, problemlerinizi çözmek üzere, sizi mutlu kılmak üzere, her zaman hazır ve nazirdir. Nazar eder size, bakar, görür, işitir, bilir, kalbinizden geçen her şeyden anında haberdardır. Hepiniz de sonsuz sayıdaki insanla, sadece bu dünyamızdaki 7 milyar insana değil, bütün kainatta yaşayan sonsuz sayıdaki insanlara hepsinde bir aradadır. Her an hepsinden, her şeyden haberdardır. Bu geniş spektrum içerisinde
1: onu düşünün sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Yalnız değilsiniz. Kainatta en çok güveneceğiniz, sizi yaratan Allah sizinle beraber. Öyleyse ona güvenin. Öyleyse ona dayanın. O bütün dertlerinizin, problemlerinizin çözücüsüdür. Dertlerini özellikle başka insanların kendisine olan, kendilerine olan yanlış davranışlarını başkalarına anlatmakla rahatlayan insanlardan olmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Biliyoruz ki aranızdan çoğunuz öylesiniz. Problemleriniz olduğu zaman başka insanlar size sizin beklediğinizin dışında bir davranışta bulundukları zaman gene başka insanlara onları şikayet ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ben haklıyım. Falanca falanca falanca bana böyle böyle böyle davrandı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, adres yanlış. Muhatabınız başka insanlar değil. Gecenin bir vaktinde kalkın. Saat 3, saat 4 bunun en güzel saatleridir. Kalkın. Onunla beraber olun. Başkalarına değil, ona dökün içinizi. Kim hakkında ne söylerseniz söyleyin, ne kadar kötü söylerseniz söyleyin, söylediklerinizden hiçbirisi dedikodu hüviyetine girmez, iftira hüviyetine girmez. Çünkü onları sizden başka hiç kimsenin bilmesine imkan vermeyecek olan Allah'a anlatıyorsunuz. Dikkat edin. Dedikodu yapan, başkalarını çekiştiren insanlar o başkaları tarafından her zaman dedikodu mevzu edilirler. Ve onlar bilirler ki başkaları hakkında böyle kötü şeyler söyleyen bir insan kendisi hakkında da söyleyecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne zaman başkalarına çekiştirirseniz başkalarına çekiştirirseniz bu noktada bilin ki onlar da sizi çekiştirecektir. Sevgili kardeşlerim, o dertlerinizi açtığınız ve başkalarını şikayet ettiğiniz insanlar sizin derdinize çözüm bulamazlar. Eğer sadece içinizi ferahlatmak için başka insanlara şikayette bulunuyorsanız yanlış adrestesiniz. Ferahlatabilmek imkanının onlar sahibi değillerdir. Ama Allah bunu yapabilir. Eğer yoldaysanız kendinize sorun sevgili kardeşlerim. Neden yoldayım? Maksadım ne? Nereye varmak istiyorum? Hangi hedefin sahibiyim? Eğer Allah'ın sizden beklediği hedefin sahibiyseniz o zaman muhatabınız başkaları olamaz. Onlar hiçbir probleminize çözüm getiremezler. Çözümü getirecek olan sadece Allah'tır. Ve siz isterseniz ve çözüme layıksanız çözüm mutlaka gelecektir. Bu her şeyden evvel kendinizi değiştirmenize, çözüme layık olmanıza bağlıdır. Ama unutmayın, problemi çözebilecek olan yegane kuvvet Allah'tadır. O ise tasavvufa adım attığınızdan itibaren kainattaki en büyük dostunuzdur. Bütün dostlarınızın toplamından daha büyük bir dost. Hiçbir zaman size ihanet etmeyecek olan, hiçbir zaman sizi aldatmayacak olan, her zaman hayatınızın her saniyesinde sizden yana olan Allah'tır o. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Hepinize tek tek sesleniyorum. Hayatınızın her saniyesinde o sizden yanadır. Siz ondan yana olmadığınız zaman üzülürsünüz. Üzülebildiğiniz zaman parçaları sadece Allah'tan yana olmadığınız zaman parçalarıdır. Orada şeytan vardır. Size hükümran olmuştur. A olayında, B olayında, C olayında Allah'tan yana olmadığınız için Allah da sizinle beraber olmamıştır. Şeytana kapıyı açtığınız, Allah'a kapıyı kapattığınız andan itibaren. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, iç dünyanızın kapısı sadece tek tarafa açılır. O kapıyı Allah'a açtığınız zaman öbür tarafı olan şeytan kapı dışarı edilmiştir. O kapıdan nasibini alamaz. Kapı Allah'a açıldığı an şeytana kapanır. Ama sevgili öğrencilerim, izleyenlerim, dinleyenlerim, mutluluk bekleyenler, ne zaman kapıyı şeytana açarsanız o zaman da Allah'a kapatmış olursunuz. Sadece bir tek kapı çalışır. Hiç unutmayın. Sadece bir tek kapı. Ve bu kapı sizin talebinize uygun olarak çalışır. Neyi dilerseniz onu gerçekleştirirsiniz. Öyleyse görüyorsunuz ki top sizde. Her zaman Allah-u Teala dünya hayatı sahasındaki topu, futbol topunu sizin ayaklarınıza teslim eder. Onu dilediğiniz istikamete sürmek yetkisi sizindir. Cüz'i irade bunun için verilmiştir size. Bir sonsuzluk içinde dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. İzin verilenleri de yapabilirsiniz. Yapılması emredilenleri de yapabilirsiniz. İzin verilmeyenleri de, yapılması yasak olanları da. Ancak hudutları açtığınız zaman bunun muhatabı olan siz cezalandırılmak durumunda kalırsınız. Sistem otomatik olarak çalışır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne kadar yanlış yaparsanız, yani kendi sahanızı aşar da davranışlarınızla başkalarını ne kadar rahatsız ederseniz, siz de aynı miktarda rahatsız olursunuz. Aslında bu eşitlik Allah'la olan ilişkilerinizde, ama ruhunuz da nefsinize mutlaka ayrı bir azap tattıracaktır. Öyleyse başkalarına huzursuzluk veren bir insan, verdiği huzursuzluktan daha fazla bir huzursuzluğu yaşamak mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın matematiği böyle çalışıyor. Onun matematiğine tabisiniz. İsteseniz de, istemeseniz de Allah'ın kanunları hep yürürlüktedir. Siz bir sorunun muhatabısınız şu anda. Mutlu olmak için yaratılmadınız mı sevgili kardeşlerim? Sevgili öğrenciler, izleyenler, siz mutlu olmak için yaratılmadınız mı? Bir bakın bakalım kendinize, Allah Teala sizi yarattı. Ne olarak yarattı? İnsan olarak yarattı. Yani kainatın en üstün mahluku. Meleklerden de üstün, cinlerden de üstün, Allah'ın yarattığı bütün mahlukattan üstün bir mahluk olarak yaratıldınız. Yetmez. Allah için yaratıldınız. Yetmez. Allah'ın yarattığı sizin dışınızdaki bütün mahluklar sizin için yaratıldı. Öyleyse böyle bir seçkinliğin sahibisiniz. Böyle bir imtiyaz verilmiş size. Kainatta yaratılan her şey sizin için yaratılmış. Allah'ın katında bu kadar kıymetlisiniz, bu kadar sevgilisiniz. Şimdi sevgili kardeşlerim, bu standartların sahibi olan siz, kendinize dikkatle bakın ve sualime cevap verin. Mutlu musunuz? Neden çoğunuzdan aldığım, çok büyük bir çoğunluğundan aldığım cevap, hayır mutlu değiliz şeklinde biliyor musunuz? Siz mutlu olmanın standartlarını yaşamıyorsunuz. Başka birisi yaşatmadığı için değil, siz yaşayamadığınız için yaşamıyorsunuz, yaşayamıyorsunuz. Bilseniz ki bütün ipler aslında sizin elinizde. Bilseniz ki siz kendinizi mutlu edebilecek olan Allah'tan sonra gelen yegane varlıksınız ve mutlu olmak elinizdedir. O zaman mutlu olur musunuz? Ama söylediklerimiz sizde yeterli boyutta tesir etmiyor. Çok geniş bir sahada konunun temel kaidelerini bilmeden standartları yaşamak istiyorsunuz. Hem mutluluğun kaidelerini tatbik etmiyorsunuz, hem de mutlu olmak istiyorsunuz. Yani geri vitese taktığınız bir arabayı ileri vitese hareket halinde görmek istiyorsunuz. Olur mu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Siz kendiniz geri vitese takmışsınız arabayı. Araba ileri gider mi? Ne demek istiyorum? Geri vites dediğimiz zaman şeytanın kumandası olduğunu, altında olduğunuz zaman parçalarını kastediyoruz. İleri vitesli olduğunuz zaman Allah'ın kumandası altında olduğunuz zamanları kastediyoruz. Yani ne zaman Allah'ın ülkesindeyseniz, o zaman Allah ruhunuz ve siz berabersiniz. Bu üçlü bir muhteşem dizaynı ifade eder. Mutluluğu mutlaka sağlar. Hepiniz için söz konusu olan şey bu saadeti yaşamak. Hepinizin hakkı var. Hepinizin mutlu olmak hem vazifesi hem hakkı. İşte hak ve vazife var ya sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hak ve vazife. Vazifenizi yapmadıkça hakkınızı elde edemezsiniz. Hakkınızı ağaçtaki bir meyve olarak düşünün. Uzanır. Dünya mutluluğunun yaşanabilmesi nefsinizin tezkiyesi oranındadır. nefsinizdeki afetleri ne kadar azaltabilirseniz o kadar mutlu olursunuz. Öyleyse nefsinizin afetlerinin azaltılması. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu sağlam ve kesin yoldur. Hiçbir eksisi yoktur. Yol baştan aşağı artılarla doludur. Yani zikrinizi arttırdıkça her 24 saatlik zaman parçasının ne kadar çoğunu zikirle geçirirsiniz, o kadar mutlu olursunuz. Zikirli geçen devrelerde mutluluğu yaşarsınız. Öğreneceksiniz ki bunun için tesbih zikri hiçbir zaman yeterli olamaz. Bunun için mutlaka kalp zikri yapmanız gerek. Kalp zikrini öğreneceksiniz, zikredeceksiniz. Ve o müstesna serinliği, huzuru hissedeceksiniz. Unutmayın, Allah'ın nurları serinlik verir. Ürperdiğinizi hissedersiniz. Oradan giren serin Meltem rüzgarıyla Allah'ın sizi serinlettiğini hissedeceksiniz. Bir noktadan gelen iki tane ışık demeti iki gözünüze ulaşacak. Öyleyse onları gözlerinizi kapattığınız zaman o ışıkları göreceksiniz. Kalp gözünüzle. Bu size mutluluk verecek. Bu yalnız olmadığınızı, Allah'ın sizinle beraber olduğunu, bunları size gösterdiğini yaşamaktır. Allah'ın sizinle ilgili olduğunu, size hazinelerini açtığını işaret eden sağlam bir delil. Sizi seviyor. Bundan emin olmanızı istiyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hiç istisnanız yok. Hepiniz seviliyorsunuz. Ama derece derece. Allah'ın en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar milyarlarca derece üzerinden dağılan sevgi spektrumu sizin için de açık. Orada bir yerin sahibisiniz. Ve merdivenin basamaklarında daima yukarı çıkmak imkanının her saniye sahibisiniz. Bu merdivenin basamaktaki insanların, basamaklarındaki insanların büyük kısmı mutsuz. Düşünebiliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Hem Allah sizi seviyor, hem de mutsuzsunuz. Öyleyse bunun arkasında sadece bir tek sebep var. O sevgiye henüz layık değilsiniz. Sevgiye liyakatiniz mi? Bu Allah için neler yaptığınıza bağlı. Allah için ne kadar çok zikrederseniz o kadar çok mutluluğu yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda muhtevaya dikkatle bakın. Sizi mutsuz eden şey başkaları değil, kendinizsiniz. Kendinizi Allah'a ne kadar adadınız, o kadar mutlusunuz. Kendinizi Allah'a adamanın dünya üzerine yansımış şekli ise Allah adına başkalarına hizmet vermenizdir. Ne kadar başkaları için yaşıyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? İşte mutluluğunuzun anahtarı ve hususları bu standartların içinde kalacaktır. Hepiniz için söz konusu olan

Ver. Ama mutsuzsunuz. Arkasında yatan şey sadece size ait hatalar, eksiklikler. Siz Allah'ın emrettiği gibi davranabildiğiniz takdirde başkalarının negatif davranışlarının üzerinizdeki tesiri her zaman sıfırı aşamaz. Hiçbir zaman sıfırı aşamaz. Beni bir anlayabilirsiniz. Anlıyoruz diyecek çok insan var içinizde biliyorum. Ama onlara sorduğum zaman mutlu musunuz diye bana sözleriyle mutlu olduklarını söylüyorlar. Ama Allah sana da iç dünyalarını söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önemli olan başkalarının sizi mutlu görmesi değildir. Onlara mutlu olduğunuzu söylemeniz bir şeyi değiştirmez. Gerçekten mutlu olmanın sırlarını size ulaştırıyoruz. Öyleyse bu sırları kullanabildiğiniz takdirde mutlu olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bilin ki Allah ile olan ilişkilerimizde her şeyin en güzeli sizinle birlikte. Siz bütün bir muhteva içerisinde en iyiye ulaşabilecek olan standartların sahibisiniz. Allah'ın kanunlarına riayet ettiğiniz takdirde, Allah'ın kanunlarını dikkate aldığınız takdirde mutlu olacaksınız. Kanunlar sadece sizi mutlu kılacak olan hükümleri ihtiva eder. O kanunlara riayet etmediğiniz zaman siz sadece kendi kendinizi mutsuz edersiniz, yetmez. Bu mutsuzluğu başkalarına da ulaştırırsınız. Sevgili kardeşlerim, siz size düşeni yaptığınız zaman Allah mutlaka kendisine düşeni yapacaktır. İlk defa kendisine düşeni yapan siz misiniz? O mu? O. O size mutluluğunuzun anahtarını Kur'an-ı Kerim'le teslim etmiş. Daha evvel indirdiği mukaddes kitaplarla o zaman yaşayan insanlara teklif ihsan etmiş. Kur'an-ı Kerim'le de bugün yaşayan insanlara ihsan etmiş Allah-u Teala bunu. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah anahtarlarını size teslim etmiş. Siz o anahtarlarla mutluluk kapılarını açıp oradan içeri giremiyorsunuz. Aranızda bunu başarabilenler var hamdolsun. Öyleyse o kapıları size açtırmayan varlığı dikkatle izleyin ve tanıyın. Adı şeytan. Sizin mutlu olmanıza bütün istikametlerde birden mani olmaya çalışır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevada siz Allah'ın sizin için dizayn ettiği bütün güzellikleri çirkine çeviriyorsunuz. Allah'ın sizin için açtığı bütün mutluluk kapılarını kapatıyorsunuz. Kendinizi karanlığa, mutsuzluğa ve şeytanın ülkesinde yaşamaya mahkum ediyorsunuz. Allah mahkum etmiyor. Siz kendinizi mahkum ediyorsunuz. Kim olursanız olun, Allah sizin sadece
kutlu

olmanızı ister. Biliyor musunuz? Mutlu olmanızın hududunda her zaman başkaları var. Kim mutlu olmak isterse bilsin ki mutluluğunun kapısı başkalarına verebildiği mutlulukla açılır. Hangi ölçüde başkaları için yaşayabilirseniz, o ölçüde mutluluğu yaşarsınız. Başkaları için yaşamak demek, başkalarını mutlu etmek için, memnun etmek için, başka insanların varlığından huzur duymaları için onlarla mutluluğu yaşamak için o insanların bir araç olduğunu, bir vasıta olduğunu düşünün. Allah'ın koyduğu kanun böyle. Etrafınızda kim varsa, en yakınınızdan başlayarak derece derece dalga dalga etrafa doğru yayılan insan daireleri, hepsi sizin mutluluğunuz için var edilmiştir. Herkes başkaları için yaratıldı. Herkes başkalarını mutlu edip de o mutluluğun iki katını yaşamak için yaratıldı. Etrafınızda bulunan insanlar kim olurlarsa olsunlar, hepsi aslında bir piyondur. Sizin mutluluğunuzun her birisi bir kapısıdır. Siz o kapıları açmayı denediğiniz takdirde, açmaya teşebbüs ettiğiniz takdirde, mutluluğu onlara mutluluk vererek yaşamak istediğiniz takdirde, Allah'ın kanunu bu kanun. Ve sizin vazifeniz başka insanlara mutluluk vermek. Ve sizin hakkınız o mutluluğu verince onların yaşadığı mutluluğun iki katını yaşamak. Öyleyse hakkınızı ve vazifenizi çok iyi değerlendirmelisiniz. Hak vazife yapılmadıkça alınmaz. Mutluluk kapısını açacak olan anahtar, başkalarına mutluluk vermek konusundaki vazifeyi tahakkuk ettirmektir. Öyleyse bunu yaptığınız zaman kapılarınızın mutsuzluğa açılması mümkün değildir. İki tane kapınız var. Birisi mutluluğa açılır. Başkalarına hizmet kapısıdır bu. İkinci kapı mutsuzluğa açılır. Başkalarından hizmet beklemenizin kapıları. Ben niçin başkalarına hizmet edecekmişim? Onlar bana hizmet etsinler zihniyetinde misiniz? Hep kaybedenlerden olursunuz. Ve de akıllı olduğunuzu düşünürsünüz. Birçok kendini akıllı sanan zavallı gibi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, size akıllı olduğunuz intibanı veren iblistir. Başkalarını kullanmanızı ister. Nefsinizin tatmini konusunda hemen o sinsi adımları tanıyın. Kim, hangi düşman size başkalarını bir istifade vasıtası olarak göstermek istiyorsa, bilin ki kainattaki en büyük düşmanınız odur. Adı mı şeytan, reel adı mı iblis. Onun gibi milyonlarca şeytan
insan ve cin şeytanlar her an etrafınızda. Onları davranış biçimlerinden sanırsınız. Kendi menfaatleri vardır. Sizi menfaatlerine alet etmek isterler. Menfaat dediğimiz zaman nefsin istedikleri, bunu söylemek istiyoruz. Kim nefsine zebun ise, nefsinin emirlerine, isteklerine köle olmuşsa, o kişi mutsuzluk dünyasının karanlık temsilcisidir. Sevgili kardeşlerim, bir mutsuzluk dünyası var, bir de mutluluk dünyası. Mutsuzluk dünyasına dikkatle bakın. Orada şeytan vardır. Orada nefsinizin hakimiyeti söz konusudur. Nefsinizin afetlerinin. Onun için zikir hayatınızın en önemli, en sağlam mutluluk vasıtasıdır. Çünkü zikirle nefsinizdeki afetleri azalttıkça nefsiniz Allah'ın tarafına adım adım akacaktır. Bu akışkanlık zikrinizin boyutlarına bağımlıdır. Nefsinizin afetlerini yok ettikçe ruhunuzun hasretleri faziletler adıyla gelip nefsinize monte olacaktır. Ve nefsinizden ayrılan ise afetlerdir. İşte iki tane faktör nefsinizin kalbinde Allah'ın hasretleri faziletler adıyla gelip yerleştikçe yerleşmeleri oranında mutluluğunuz artacaktır. %50 mi nefsinizin kalbinde karanlıkları kovdunuz, yerine Allah'ın nurlarını yerleştirdiniz? %50 mutlu olabilirsiniz. Hayatınızın gerisi gene mutsuzlukla geçecektir. Öyleyse zikrinizi arttırarak oranı çoğaltmaya bakın. 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı yüzde ne kadar zikrediyorsunuz? Allah'ı o kadar seviyorsunuz ve mutluluğa ulaşmak konusundaki kayığınızın küreklerini de o boyutta çekiyorsunuz sadece. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu mutluluk denilen şey aslında yakalanması o kadar kolay bir kuş ki onu hep elinizden kaçırıyorsunuz. Kendi nefsinize hep yenik düştüğünüz için. Her zaman Allah sizinle beraber hakkınızı almanızı ister. Mutluluk sizin de hakkınız. Beni dinleyen, izleyen sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mutluluk sizin de hakkınız. Hepinizin hakkı. Ama o hakkı alabilmek için mutluluğu elde etmeniz, yani vazifenizi yapmanız lazım. Zikir mi yapıyorsunuz? Mutluluğun kanatlarındasınız. Allah'ı düşünün. Anı yaşayın zikir yaparken. Allah'ın orada olduğunu, huzur namazını kılanların başlarının üzerinden yukarıya doğru baktığınızı düşünün. Allah orada. Zikir yapıyorsanız onu düşündüğünüz sürece öyle bir nur içinde olacaksınız ki kalbiniz adım adım aydınlanacak. Huzur içinde olacaksınız. Zikir yapın.
çok zikir yapan, daimi zikre ulaşmaya çalışan, bu vazifenizdir. Bunu ne kadar arttırırsanız o kadar büyük bir mutluluk hakkının sahibi olursunuz. Hepiniz Allah'ı çok seviyorsunuz, öyle değil mi? Ama ne kadar sevdiğinizi ölçün. 24 saatlik bir zaman parçasında Allah için ne kadar zikrediyorsunuz? İşte Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Boşuna kendinizi aldatmayın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Boşuna mutsuzluğunun sebebini başkalarında aramayın. Arkasında sadece siz varsınız. Az zikir yapıyorsunuz. İnsanlara az mutluluk ulaştırıyorsunuz. Öyleyse hem az zikir yaptığınız için hem de insanlara az mutluluk ulaştırdığınız için siz kendinizi az mutluluğun sahibi kılabilirsiniz. Eğer bunları hiç yapmıyorsanız, gizlemeye çalışsanız da nafile, siz mutsuz bir insansınız. Sevgili kardeşlerim, neyi kimden gizleyeceksiniz ki? Sayıları çok fazla olan emirler alıyoruz. Çoğu mutsuzluk şarkıları söylüyor. Pek çoğu. Hepsine ayrı ayrı sesleniyoruz. Böyle yaparsanız bunun arkası mutsuzluktur. Değişin diyoruz. Değişin. Allah'ın güzelliklerini yaşamaya çalışın. Bırakın dışınızdaki insanlar size fenalıklarını, kötülüklerini yapmaya devam etsinler. Onların kötülüklerini değil, neden kötülük yaptıklarını değil, onların cephesinde size kötülük yapmalarının sebeplerini değil, onlara nasıl mutluluk verebileceğinizi düşünün. Her şeye rağmen mi? Evet, her şeye rağmen. Onlar size ne yaparlarsa yapsınlar. Hani hep şu hikaye anlatılır. Çocuk kendisini çok seven annesini öldürüyor. Kalbini çıkarmış, elinde kalp, kaçıyor cinayetten sonra ve ayağa takılıp düşüyor çocuk. Kalp diyor ki ona, ayağın acıdı mı evladım? Sevgili kardeşlerim, bir düşünün. Etrafınızdaki insanlar diyelim ki sizi sevmiyor. Ama Allah seviyor. Hangi standartların içinde olursanız olun, hep onun sevgisi tükenmez bir sevgi olarak size doğru akacaktır. Ama bunun boyutlarını, sevginin boyutlarını tayin eden sizin davranış biçimlerinizdir. O sevgi çağlayanını iplik kadar incelen bir çeşme akıntısına dönüştürebilirsiniz. Başkalarını sevmediğiniz sürece, başkalarına sizden hizmet değil de mutsuzluk ulaştığı sürece, sakın onlar beni mutsuz ediyorlar, ben de onları mutsuz edeceğim tarzında bir zavallı düşüncenin sahibi olmayın. Belki bu size çok aktif bir düşünce olarak görünecektir. İblis kafanıza hep bu imajı yerleştirmeye çalışır. Başkaları sana kötü davranıyorlarsa, sana da onlara kötü davranma hakkı onlar tarafından veriliyor demektir.
hakkını kullan. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, başka birinin size kötülük yapması, sizin ona kötülükle davranmanızın, sizin ona kötülük yapmanızın sebebini teşkil edemez. Herkes kendi davranışlarının Allah'ın huzurunda kendisi sorumludur. Sorumlusudur. Öyleyse başkaları size kötü davranıyorlarsa bunun hesabı anında onların hayat sürümlerine girmiştir. Her kötü davranışlarının karşılığında negatif dereceler kazanmışlardır. Yetmez. Her kötü davranışlarının karşılığında başkalarına yaşattığı mutsuzluğun iki katını, birinci kat Allah-u Teala tarafından, ikinci kat ruhlarının nefslerine azap etmeleri sebebiyle iki kat olarak yaşamışlardır. İşte bir toplum düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu toplumun muhtevası, insanların birbirine huzursuzluk verdiği, sıkıntı verdiği bir ortam olsun. Herkes bir mutsuzluk alışverişi içinde olacaktır. A, B, C, D, E diye bu toplumun 5 kişilik bir üyeler grubunu düşünelim. A, B'ye mutsuzluk veriyor. C'ye, D'ye, E'ye mutsuzluk veriyor. B, kendisinden başka diğerlerine mutsuzluk veriyor. C, D, E, D hepsi etrafındaki herkese mutsuzluk veriyor. Her birinin başkasına verdiği mutsuzluğun karşısında yaşadığı şey, onlara verdiği mutsuzluğun iki katını yaşamak. Sabahtan akşama dek bu 5 tane insanın her birisi mutlak olarak mutsuzluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, bir ikinci toplum daha düşünelim. A, B, C, D, E var bu toplumda da. Ama herkes başkalarına mutluluk vermek için çalışıyor. Birbirlerine gülümsüyor insanlar. Birbiriyle ilgileniyorlar. Hal hatır soruyorlar. Problemi var mı diye soruyor kardeşine. Herkes, acaba senin problemine nasıl çare bulabiliriz? Nasıl bir çözüm ulaştırabiliriz, oluşturabiliriz diye soruyor. Herkes başkası için yaşıyor. A, B'ye, C'ye, D'ye, E'ye mutluluk vermekle meşgul. B, A'dan aldığı mutluluğun karşılığında A'ya mutluluk vermekle meşgul. Ama aynı B, C'den de mutluluk alıyor, ona da mutluluk veriyor. D'den de mutluluk alıyor, ona da mutluluk veriyor. E'den de mutluluk alıyor, ona da mutluluk veriyor. Öyleyse bir aydınlık toplum, güneş toplumu, mutluluk toplumu, içinde bulunan sücelerin, birimlerin birbirlerine mutluluğu ulaştırdıkları bir ışık kaynağıdır. Öbür taraftan da kimler kapkaranlık suratlarla başka insanların karşısında onları mutsuz edecek, hatalarını arayan, menfaatlerini onlardan almaya çalışan, yanlış davranışlarda bulunan insanlarsa, orada A'nın da B'nin de C'nin de D'nin de E'nin de birbirlerine verecekleri şey sadece mutsuzluktur. İnsanlar kitle halinde mutsuzluğu yaşarlar. Birbirlerine mutsuzluk ulaştırdıkları takdirde insanlar kitle halinde mutluluğu yaşarlar. Birbirlerine mutluluk ulaştırdıkları takdirde. Öyleyse bu sonsuz toplum içerisinde gruplar düşünelim, küçük gruplar. Bu grupların içindeki insanlar iki kişi, üç kişi eğer birbirlerini mutlu etmeye çalışıyorlarsa, ruhları istikametinde davranıyorlarsa, nefslerinin afetlerini devreden çıkarmayı başarıyorlarsa, birbirlerine karşı olan davranışlarda,
O zaman bu insanların hepsi mutludur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan hepinize en çok başkaları sizden yana değildir teziyle zarar verir. Bırakınız başkalarını, bizim bile kendilerinden yana olmadığımızı düşünen insanlar var. Şeytan onlara bizim onlardan yana olduğumuzu, Allah'ın da onlardan yana olduğunu hiçbir zaman göstermemek üzere büyük bir faaliyetin içindedir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanları yargılarken tarafsız olmaya çalışın. Hep size yapılan bir takım haksızlıklardan şikayet edersiniz. Ama bilir misiniz? Aslında sizin başkalarına yaptığınız haksızlıkların bedelidir size ödenen. Aldığınız şey hiçbir zaman verdiğinizden fazla olmaz. Verdiğiniz renk neyse aynı rengi geri alırsınız. Karanlık veriyorsanız, siyah veriyorsanız çevrenize, onlardan siyah geri döner size. Karanlık geri döner. Etrafınıza nur veriyorsanız, beyaz veriyorsanız, onlardan size nur geri dönecektir. Beyaz geri dönecektir. Etrafınızdaki herkes sadece bir aynadır. Sizin aynanızdır. Onların size nasıl davrandığına dikkatle bakın. Eğer iyi davranmıyorlarsa kendinizi onlarda görün. Siz onlara öyle davrandığınız için öyle mukabele görüyorsunuz. İnsanlara yukarıdan bakmayın. İnsanları ben onlardan üstünüm mesajlarıyla yanlış algılamalara götürmeyin. Allah'ın katında kimin üstün olduğunu siz bilemezsiniz. Üstünlük nefsin bir afetidir. Üstünlük taslamak demek daha doğru olacak. Sevgili kardeşlerim, hep etrafınızdaki insanlardan şikayet edersiniz. Size haksız davranılıyor diye. Acaba bu haksızlığı ne kadar hak ettiğinizi hiç düşündünüz mü? İnsanları suçlamak mutsuzluğunuzun tesiri altında son derece kolaydır. Size göre yüzlerce sebep bulabilirsiniz. Ama onların acaba ne kadarı sizin onlara davranışınızın karşılığını hiç düşündünüz mü? Neden insanlar size karşı kötü davranıyor? Hiç düşündünüz mü? Siz onlara kötü olduğunuz için, siz onlara iyi davranmadığınız için, onların size ulaştırdıkları mutsuzluk rüzgarları daha evvel sizin onlara ulaştırdığınız mutsuzluk rüzgarlarının bir karşılığıdır. Hiçbir zaman Allah'ın kanunu unutmayacaksınız. Etrafınızdaki insanlar sizin aynanızdır. Davranış biçimleri sizin davranış biçimlerinin size geri döndürülmesidir, aksettirilmesidir. Öyleyse onlara dikkatle bakın. Her biri aslında sizin için bir işaret taşıyor. Bir altın kadar kıymetli davranışları. Kendinizi ayarlamak, mutluluğu çekecek bir dizayn içine ayarlayarak ulaştırmak istiyorsanız, etrafındaki insanların her birisi
bir sinyal merkezidir sizin için. Her davranışları sizin ne olduğunuzu size gösteren birer işarettir. Herkes bana çok fena davranıyor diyen insan bilsin ki, o herkese çok fena davrandığı için onlardan gelen netice daima aynı sonuca ulaştıracaktır bunu. Değişmedikçe onlar değişmeyeceklerdir. Öyleyse çevrenize karanlıklar taşıyorsanız, çevrenizden karanlıkları geri alacaksınız. Bunun çözümü sadece bir tek alternatif taşır. Daha başka bir ifadeyle alternatifi olmayan tek bir davranış ihata eder. Kaynağında mutsuzluğunuzun başkaları yok. Siz varsınız. Ve siz başkalarını mutlu edecek davranışlar sergilemedikçe, başkalarından sizi mutlu edecek davranışlar beklemeyin. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Hiçbir zaman Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. Hayatınızı kendinize zindan edersiniz. Ve bizim size bunca yıllar döktüğümüz diller, gayretlerimiz, sizi mutlu etme konusundaki bütün çabalarımız hep boşa gider. Akıntıya karşı kürek çekmiş olursunuz ya da asıl deyimiyle iskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çekersiniz mutlu olacağım diye. Sizi iskeleye bağlayan ip var ya, işte o sizin davranışlarınızdır. Anladınız değil mi sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Eğer kayığınız, mutluluk kayığınız mesafe almıyorsa, onu iskeleye bağlayan ip sebebiyledir. Sizin mutsuzluk veren davranışlarınızı temsil eder o ip. Öyleyse deneyin. Siz başkalarına mutluluk vermeye başlayın bakalım. Neticeyi bana da söyleyin. Bunun kolay bir şey olmadığını göreceksiniz. Şeytan ve nefsiniz size mutluluğunuzun kaynağının bu olduğunu bildikleri için bu imkanı hiçbir zaman vermek istemeyeceklerdir. Ve hep şeytanın ülkesinde yaşamak istemiyorsanız bunu yapmak mecburiyetindesiniz. Başkalarının gözlerinde size sevgiyle bakan pırıltılar görmek istemiyor musunuz sevgili kardeşlerim? Öyleyse o pırıltıları siz onlara önce ulaştırmak mecburiyetindesiniz. O zaman onların karşısında ki gördüğünüz şey, onlardan gelen sevgi pırıltıları sizin onlara ulaştırdığınız sevgi pırıltılarının reflekte edilmesidir. Sadece bu kadar. Öyleyse mutlu olmak isteyen herkes için tavsiyemiz odur. Allah'ın tavsiyesi odur. Vazifeniz başkalarını mutlu etmektir. Hakkınız onlardan mutluluğu geri almaktır. Allah'tan da. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz dünya mutlulukları vermesini, mutlaka cennetine almasını, en üstün cennetlere ulaştırmasını bütün kalbimizle Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Zulüm meselesi şerrin bölümlerinden bir tanesidir. Biliyorsunuz ki ne zaman biz derecat kazandırıcı bir olay işlesek, bu bir hayrı oluşturur. Ne zaman derecat kaybettirici bir olayın içinde bulunsak, o zaman da şer işlemiş oluruz. İşte şerrin muhtelif bölümlerinden bir tanesi de zulümdür. Zulüm iki ayrı kategoride işlenebilir. İnsanın kendisine zulmü, insanın başkasına zulmü. Her ne kadar iki ayrı kategoriden bahsediyorsak da realitede başkasına zulmettiğimiz zaman da gene kendimize zulmetmiş oluyoruz. Yani her iki safta da kendimize zulüm mutlaka var. Ama hedef olarak tayin ettiğimizde insanın kendisine zulmü ve başkasına zulmü diye iki tane zulümden bahsetmek mümkün. Zulüm müessesesi hakkın halaldar olduğu bütün davranış biçimlerini içine alır. Başkasıyla ilişkilerimizde. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala serbest iradeye sonsuzluk tanımıştır. Serbest irade Allah'ın indinde mukaddestir ve dilediğini yapmak yetkisinin sahibidir. Nereye kadar? Başkasının hürriyetlerinin başladığı yere kadar. Başkasının hürriyetlerinin zedeleneceği noktaya kadar. Ne zaman bize verilen yetkiyi kullanmamız başkasına bir zarar ika ediyorsa, başkası üzerinde bir zarar vücuda getiriyorsa, o zaman hürriyetimizi, bize verilen serbest iradeyi haksız bir tasarrufta kullanmış oluyoruz. Ve bu haksız fiil, haksız tasarruf sebebiyle başkasına zulmetmiş oluyoruz. Demek ki İki kişi söz konusuysa ikisinin de bir hürriyet alanı var. Birincinin hürriyet alanının bittiği yer, ikincinin hürriyet alanının başladığı yerdir. Tıpkı bunun gibi ikinci için de aynı şey söz konusudur. İkincinin hürriyet alanının bittiği yer, birincinin hürriyet alanının başladığı yerdir. Öyleyse haksızlık varsa, zulüm varsa, karşı sahada oynanan bir top gibidir bu. Kendi sahamızı açmışız, karşımızdakinin sahasındayız. Ve onu huzursuz edecek, onu sıkıntıya sokacak bir davranışta bulunuyoruz. İşte bu bir zulümdür. Bir olayın zulüm olduğunu anlamak, eğer Allah-u Teala'nın indindeki kader üzerini görebilseydik çok kolaydı. Çünkü zulüm ettiğimiz anda bize negatif dereceler yazılıyor. Kul hakkı olduğu için karşı tarafa pozitif dereceler yazılıyor. Öyleyse zulüm müessesesinde ya ikili ilişki var, biz başkasına zulmederiz, taraflardan biri olan biz kaybederiz dereceyi. Ne kadar zulmettiysek o kadar dereceyi kaybederiz. Ama kul hakkı doğmuştur. Zulmettiğimiz kişi bizim kaybettiğimiz derecelere hak kazanır ve ona derecat yazılır. Şimdi bu açıdan meseleye baktığımız zaman zulmeden kişi bir şer işlemiş oluyor, derecat kaybediyor. Zulüm gören kişi, o da kul hakkı olduğu için zalimin zulmedenin kaybettiği dereceyi kazanıyor. Kur'an'da zalimler ve mazlumlar diye iki gruptan bahsedilir. Zalimler zulmedenler, mazlumlar da zulüm görenler. Zulüm gören daima derecat kazanandır. Yani başkasının fiili sebebiyle aslında hayra ulaşandır. Zulmedense derecat kaybedendir. Nefsine uyup başka birinin hürriyet alanını paralize etmiştir. Oraya o kişi istemeden girmiş ve onu rahatsız edici bir davranışta bulunmuştur. Öyleyse kendi hürriyet alanını açmıştır. Başkasını rahatsız edecek olan
bir sistemi vücuda getirmiştir. Orası başka birine ait olan bir hürriyet alanıdır. İşte burası zulmün başlangıç noktasıdır. Zulüm bu standartlar içinde cereyan eder. Mutlaka zulmün oluşmasında iki taraf içinde bir şeyler vardır. Taraflardan biri mutlaka kaybeder, taraflardan ikincisi mutlaka kazanır. Şimdi zulüm yapan taraf, başkasına zulüm yapan taraf aslında kendisine de zulmetmiştir. Neden? Çünkü biz ne zaman bir başkasına zulmedersek onun duyacağı huzursuzluğun aynını biz de yaşarız. Yetmez. Arkasından ruhumuz nefsimize azap eder. Bir defa daha yaşarız aynı huzursuzluğu. İşte başkasının yaşadığı huzursuzluğun bizim zulmetmemiz sebebiyle başkasına yaşattığımız zulmün yaşandığı huzursuzluğun sıkıntının iki katını bizim de çekmemiz demek Allah'ın anında hesabı ödemesi demektir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah hesabı çabuk görendir. Allah'ı seriyül hesap. Niçin çabuk görendir? Zulüm vücuda geldiği an hesap kapanmıştır. Zulmeden o kadar dereceyi otomatik olarak kaybetmiştir. Ve zulüm gören taraf onun kaybettiği dereceyi otomatik olarak kazanmıştır. Öyleyse Merkez Efendi'nin bütün olaylar merkezinde ben bir haksızlık göremiyorum demekten muradı buydu. Dünya üzerindeki bir fizik zulmün bir belli derecesi var. O fizik zulmü işleyen kişi aynı miktardaki dereceyi işlediği anda kaybetmiştir. Öyleyse dereceler birbirine eşit olduğuna göre kaybedilen ve kazanılan birbirini götürmüştür. Her iki tarafta da aynı şey olmuştur. Öbür tarafta zulüm görmüş ama buna mukabil o miktardaki dereceyi kazanmıştır. Önce zulüm gördüğü için bir kayıp var, sonra da gelen derece sebebiyle kaybın telafi edilmesi var. Birincide de zulmederken şer işlemiş olmak var, sonra da dereceyi kaybederek onun bedelini ödemiş olmak var. İkisinde de hesap sıfırlanıyor. Şimdi konunun bir üst boyutuna geçelim. Zulmün öteki ucunda ne var? Zulmün öteki ucunda diyet var. Zulmün öteki ucunda bedelin fizik olarak da ödenmesi var. İşte burada Kur'an-ı Kerim'de İslam'ın temel umdelerinden birini oluşturan bir yeni müesseseye gidiyoruz. Bu müessesesine de kısas. Ne zaman bir insan kendisine ulaştırılan zulmü dünya standartlarında bedel almak suretiyle karşılamak isterse kadıya başvurur. Zamanımızda hakime. Hakim karşı tarafı tazminata mahkum eder. Bu tazminat ödendiği anda zulüm gören taraf kazandığı bütün dereceleri tekrar kaybeder. Yeni bir eşitlik doğmuştur. Dünyada yapılan bir haksızlığa karşılık, dünyada yapılan bir karşılık ödenmesi, diyet ödenmesi söz konusudur. Dünyadaki şartlar sıfırlanmıştır. Öbür taraftan da tazminatı veren taraf için kaybettiği derecelerin tekrar kendisine dönmesi söz konusudur. Ne oldu? Orada da sıfırlandı konu. Şimdi Allah-u Teala'nın adalet müessesesine bakın ki birinci safhada da sıfırlanıyor, ikinci safhada da sıfırlanıyor. Eğer dereceler açısından düşünüyorsak mutlak bir sıfırlama. Ama aktivite açısından düşünüyorsak o zaman iki ayrı safhada mütalaa etmek durumundayız vaziyeti. Diyelim ki birisi bir başkasına bir tokat attı. Tokat attığı zaman ne oldu? Tokat atan kişi, tokatı attığı kişiye zulmetti. Zulüm doğduğu anda zulmeden derecat kaybetti, zulüm gören derecatı kazandı. Zalim derecat kaybetti, mazlum derecat kazandı. Gitti hakime, dedi ki falanca bana tokat attı. Eski ifadeye kadıya. Kadı dedi ki kısas hakkında oldu. Ne dilersin? Tokat atma.